0: Yani. Mesele o değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Veya Ekonomi Bakanı 4 Kasım 2025'te Türkiye Sermaye Piyasalar Kongresi'nde diyor ki manipülasyon yapanları biliyoruz diyor.
1: Evet.
0: 10 ay önce.
1: Evet.
0: 10 ay önce biliyorsan bunu bir şekilde müdahale etmek zorundasın. Serbest bir Nasuhi'nin dediği gibi yani bu iş artık hani insanların hayatlarıyla oynayan bir şeye dönerse bu. Yani nereden bilecek Müftüoğlu'nun arkadaşı orada öyle balonmuş, şişirilmiş. Yanındakinden görüyor, oradan görüyor, buradan görüyor. O zenginleşiyor, bu gidiyor. Ha ben de katılayım diyor bu sürü psikolojisi. Böyledir bir şeydi zaten. Doğru, bizde. Evet. Sosyal ama medyada işte, da trolleri var bunların. Bu firmaların da trolleri var. Bu çalışıyorlar, yani bu güçlendiriyorlar. O şirketleri öven yazılar yazılıyor ya devamlı. Biraz... Reklamları
1: doğru.
0: çıkıyor.
1: Doğru.
0: Şimdi buna sen 10 ay önce manipülasyon var yapılacak deniliyorsa ve 2022'de halka arz edildiğinde %40.000 artışı varsa buna müdahale edeceksin. Ya nasıl arttın sen, ne oldu? Öyle değil mi?
2: Evet,
0: şimdi
2: yani bunun bir şey oluyor. Düzenlemesi
0: ya bizde öyle bir sorun var ki şu anda bir şey oluyor ve biz o bir şey olduktan sonra müdahale etmeye başlıyoruz hayata. Ya bir şey olmadan önce devlet dediğin nedir zaten? Serbest piyasa dediğimiz şey, serbest piyasa diye bir şey yoktur ya. Devlet vardır her zaman.
1: Tabii, tabii.
0: Olmalıdır da.
3: Olduktan sonra temizliyoruz.
2: O şüphe...
0: Ya olduktan sonra temizle.
4: Ama şu zaten... da biraz önce Ege Hoca'nın dediği gibi yani bir ay önce de müdahale edilseydi bu balon patlayacaktı.
5: Evet,
4: yani, mesele en başta zaten bu kadar işte büyümeye müsaade
0: edilmemiş. 22'de bu firmalar bu kadar halka arz edildikten sonra bu kadar büyüyorsa ve bu büyümeye sen müdahale etmiyorsan ben o zaman bu 2022 ile 2026 arasındaki bütün ilişki ağlarına bakarım. Bürokrasideki ağlara bakarım. Kim kiminle ilişkiliymiş bakarım. Kim kiminle zenginleşmiş bakarım. Devlet Denetleme Hocam Kurulu var. Devlet Denetleme Kurulu üzerinden bakarım.
6: Bu furya sanki bu halka arzlar bir ara bir popülerleşti yani. Hani sabah kalkanın halka arz için duyuruda bulunduğu bir dönem yaşadık ve halka arzlar. Borsa tabiriyle bir bakıyorduk her gün tavan tavan tavan herkes alabildiği kadar alma yolunda öyle bir furyayı da sanki hatırlamak gerekiyor mu?
2: Şimdi o halka arzlar zaten bu manipülasyon dediğimiz şeyin bir parçası zaten. Yani sonuçta şimdi siz bir şirket kuruyorsunuz işte atıyorum 100 milyon dolar attım. Ondan sonra bunun %20'sini halka açıyorsunuz 20 milyon dolarlık hisse. Sonra o hisseyi alıyorsunuz hepsini. İşte... Sonra ben size, siz bana bir parça parça satıyorum. Bu zaten bu manipülasyon. Yani ve fiyatı zaten şeyde hisse yok. Hisse olmadığı için zaten bir tane hisse satsam size fiyatını çıkartıyorsunuz. Sonra siz bana geri satıyorsunuz. Ben fiyatı işte mekanizma bu zaten. Manipülasyon mekanizması ve şişirme mekanizması o. Halka arz olmadan bu olmaz. Bunlar doğru. Buralarda sorun oldu. Zaten daha sonradan... Ama sonradan anlaşılıyor bunlar. Yani aslında kamu düzenleyici otoritelerinin bunları daha sıkı takipte yapmaları orada tabii ki bir şey var. Yani ona diyecek bir şey yok yani.
4: Hani hocam sonuçta, çok teşekkür
2: ben
4: ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum.
4: Hakikaten sabahtan beri kendi kendimize sorduğumuz bence bütün sorulara cevap aldık değil mi? Bilemiyorum konuklarımızla ekleyecek bir şey yoksa. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Ez cümle hakikaten en azından şu an doğru adımların atıldığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'daki o yükselişte onu gösterdi. Umarız bundan sonra da o doğru adımlar atılır.
2: İnşallah
4: o çok da büyük mağduriyetler oluşmaz diyelim.
2: Öyle umuyoruz yani elbette. Yani ama şöyle diyelim tabii sonradan da insanların yani burada... Bu tasfiye edilen fonların arasındaki para piyasası fonlarında insanlar rahat olabilirler. Büyük ölçüde paralarını geriye alabilirler. Diğerlerinde biraz sorun olacaktır. Bir zarar oluşacaktır. Onu da yani böyle bir panik havasına da sebebiyet vermemek lazım. İkincisi bir de şunu da söylemek lazım. Bunların dışında kalan para piyasası fonları da aslında insanlar onlara güvenebilirler. Orada tasfiye listesine alınmamıştır. Onlara güvenebilirler. Bu zaten düzenleyici otoritede gerekli tebliği yayınlamış. O tebliğe göre düzenlenen fonlardır bunlar. Yani oralarda böyle bir panik havalarını falan yaymamakta büyük fayda var. Bunları da altını çizmek lazım. Çünkü yani böyle ortamlarda panik büyüdüğü zaman hiç istenmeyen bunun maliyeti misliyle artıyor. Yani gereksiz yere burada da panik vesaire yapmamak gerekiyor.
4: Kesinlikle hocam. Biraz önce aktardığım mesela açıklamada da o vardı. Yani bu bölgesel bir sorundur. Aslında geri kalanını etkilemez. Dolayısıyla panik havası oluşmasın diye. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ege Yazgan efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Hocam sizi uğurlayalım isterseniz.
2: Olur, teşekkür
4: çok teşekkür
2: ederim.
4: Ediyoruz.
2: Teşekkür
4: İyi ki geldiniz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
4: Efendim Ege Hoca'yı uğurlayalım. Çünkü dediğim gibi konuşacak çok fazla konumuz var.

0: söylemişlerdi. Şimdi birazdan aktaracağız. Şöyle bir başlık attık, takipsizlikten yeni soruşturmaya Kozinoğlu diye. Şöyle hatırlatalım, elbette pek çok kişi konuya hakim ama 12 Kasım 2011 cezaevinde hayatını kaybetti Kaşif Kozinoğlu. Soruşturma kapandı ne zaman? 10 Nisan 2012'de. Taha Bey, bana eşlik etmek ister misiniz? Buraya da sizi rica edebilirim. Bu arada şimdi 10 Nisan 2012'de soruşturma kapandı diyorum ama bahsi geçen savcılardan biri, bugün gözaltına alınan savcılardan biri aslında ya takipsizlik kararı verelim, bu konuyla ilgili kovuşturmaya gerek yoktur kararı Hanım, veren.
1: Bir düzeltme yapmak istiyorum. MİT'in eski başmüşaviri değil, MİT başmüşaviriydi o.
0: MİT başmüşaviriydi.
1: Çünkü o cezaevindeydi, daha kararı yoktu, savunmasını yapmamıştı, görevden alınmamıştı, MİT başmüşaviriydi.
2: Evet,
1: yani MİT'te eski MİT'çi değildi.
0: Çok
1: MİT
0: doğru.
1: Görevlisi değildi.
0: Evet, onu MİT da başmüşaviriydi.
1: Biz de düzeltmiş olalım efendim. Lazım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu soruşturma kapandı işte 10 Nisan 2012'de. Çünkü o savcı aslında böyle bir 6 ay bakmış anladığım kadarıyla bugünkü ifadelerden de. Kovuşturmaya gerek yoktur demiş. Sonra takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden açıldı. 26 Ağustos 2026'da 11 cezaevli görevlisine operasyon düzenlendi. 7 sağlık çalışanı, 2 gazeteci gözaltında, 3 tutuklama var. Nitekim Eylül'de Fethi Kabir de yapıldı. Bu arada dizi detayları, Kurtlar Vadisi'ni günlerdir konuşuyoruz. Kurtlar Vadisi pusuyu incelemeye alındı ve artık nihayetinde dönemin savcıları ve koğuş arkadaşlarına gözaltı kararı verildi. Şimdi böyle geldik. Şöyle hemen bir sonraki dediğimize de arkadaşlar bir bakalım. Eski savcılar ve koğuş arkadaşları gözaltında. Kimler gözaltında? Tanıdık isimler de var aslında o döneme ilişkin. Gördüğünüz gibi koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur ve dönemin savcıları da Ali İşgören, işte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kovuşturmaya gerek yoktur diyen ve Necip Doğan, dönemin Silivri Cezaevi Savcısı ve iki savcı da daha sonra FETÖ'den ihraç edilmiş. Şimdi ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız? Buraya kadar ulaştı mesele. Bu arada birazdan şunu da aktaracağım. Hasan Atilla Uğur'un da, Hasan Ataman Yıldırım'ın da o akşam neler yaşandı dakika dakika anlatmışlar mesela.
3: Evet.
0: Onu da paylaşacağız.
3: Yani önce kendisinin rahatsızlandığını, gece boyu Kaşif Kozinoğlu'nun başında bulunduğunu ve sabah her şeyin normal bir şekilde cereyan ettiği bir gün içerisinde bir göğüs ağrısı şikayetiyle olayın geldiği boyutu, hatta İşte Kaşif Kozinoğlu'nun sedyeyle çıkartılmak istenirken yürümek istemesi detayları vesaire. Bunlar tabii dikkat çeken ve şüpheleri daha da uyandıran. Ama yani şunu galiba söylemek lazım Kübra Hanım. Yani hiç böyle bir şey bu senaryodan bahsetmesek bile, Kaşif Kozinoğlu'nun bilinen bir rahatsızlığından bahsetmemiş olmasak bile... çok doğal seleksiyonda gelişmiş bir vefat senaryosundan bahsediyor olsak bile, şuradaki FETÖ bağlantılı ihraçlar de çok şey söylüyor yani. Dolayısıyla bu dosyanın nasıl kapatıldığı, bu dosyanın nasıl örtbas edildiğine yönelik şüpheleri artırıyor. Bunun bir benzerini biz nerede gördük? Yakın zamanda bu stüdyolarda rahmetli Ahmet Arif Denizolgun'un vefatı ile ilgili adli tıp incelemesinde bahsediyor.
0: Orada da Fethi Kabir işlemi yapıldı.
3: Fethi Kabir işlemi yapıldı. Orada da adli tıp raporunun altında imzası bulunan hekimlerden bazılarının FETÖ bağlantısı gerekçesiyle ihraç edildiğini görmüştük. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı bu ve benzeri üstü gri bulutlarla kaplanmış bu olayların üstüne vallahi bütün açıklığıyla gidiyor. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz tablo bile bize birazdan bahsedeceğimiz tuhaflıkların ötesinde bizim için yeterli bir şüpheyi, en azından gazeteciler açısından araştırmaya yeter bir şüpheyi doğuruyor.
0: Aytun Çerkin, ne dersiniz, bu iki savcının gözaltına alınması neden önemli?
1: Ya şimdi şöyle, Ali İşgören ve Necip Doğan, Ali İşgören'in daha önce İstanbul Jandarma'da Hüseyin Kurtoğlu dosyasını açması, Fethullahçıların verdiği dosyalarla Hüseyin Kurtoğlu'nun tasfiye edilerek MİT tırlarında şüpheli olan veya rolü olan Hamza Celepoğlu'nun yerine getirilmesi gibi operasyonlarda rolü olduğu iddia edilen bir savcıdan bahsediyoruz. Yani ve sonra da ihraç edilen. Necip Doğan için de aynı şekilde geçerli. Ben tabii bilmediğim için şu anda daha bilmiyoruz. Hasan Atilla Uğur

0: Hasan Ataman Yıldırım ve Kaşif Kozinoğlu, bu üçlüyle bu iki ismin bağlı bulunduğu Fethullahçı hain terör örgütünün elemanları attılar içeri.
1: Evet.
0: Yani bu çelişkiyi mutlaka önümüzdeki günlerde anlayacağız.
1: Yani şunu demeye çalışıyorsunuz. Şimdi bugün 4 kişi gözaltında, 2 kişi 2 koğuş arkadaşı aslında FETÖ'cülerin attığına ilişkin iddialarımız vardı. Hep öyle artık söylüyoruz.
0: İddia değil canım.
1: İddia değil, artık kesinleşti diyelim.
0: Yani.
1: Ve diğer 2 kişinin de, 2 savcı da FETÖ'cü savcı olarak aslında ihraç ediliyorlar. Burada yani 4 kişi ama 2 zıt kutuptaki 2 kişi ve 2 kişi aslında.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o yüzden bunun önümüzdeki günlerde Sayın Atilla Uğur'un, Hasan Ataman Yıldırım'ın vereceği ifadeler, onlara sorulacak sorular ve onların üzerinden çıkabilecek işte nasıl bir şüphe var, o şüpheyi görmemiz gerekiyor. Ama sonuçta Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra Hasan Atilla Uğur'un da ifadesi alınmıştı, Hasan Ataman Yıldırım'ın da alınmıştı ve yazılar, çiziler var. Bakalım yani bunu anlayacağız, bu bölümü anlayacağız. Ama bu operasyon, Kaşif Kozinoğlu doğal yoldan öldü veya öldürüldü, buz gibi bir Fethullahçı terör örgütü operasyonudur. Bunu kimse sulandırmasın, oradan çekmesin, buraya getirmesin. Bu Fethullahçı terör örgütünün operasyonudur. Adını koyalım bir kere. Ondan sonrasına bakalım.
1: Eğer öyleyse adını koyduk, bakalım. Peki FETÖ neden Kaşif Kozinoğlu'nu o dönemde hedef aldı?
0: Sadece, yani 9-10 gün, Kaşif Kozinoğlu'nu hedef almadı.
1: 9-10 gün sonra mesela ifade verecekti. Hayır, sadece, o ifadede öyle şeyler söyleyecekti ki deniliyor.
0: Sadece Kaşif Kozinoğlu'nu hedef almadı. Aynı günlerde Oslo sızıntısı yapıldı. 13 Eylül'de. 13 evet. Eylül 2011'de. Aynı günlerde 87 gün sonra Sayın Hakan Fidan'a gözaltı kararı verildi. Evet. Şimdi aynı günlerde KCK operasyonu yapıldı. Aynı günlerde çözüm süreci devam ederken, yani ilk çözüm süreci devam ederken buna karşı operasyonlar başladı. Bunların hepsi zincirin halkaları. Kaşif Kozinoğlu, dün de bir yayında beraberdik, söylemiştim orada. O zincirin bir parçası ve önemli bir parçası. Kaşif Kozinoğlu'nu tekrar MİT'in Orta Asya müşaviri yapan kişi Hakan Fidan. Orta Asya'da Fethullahçılarla karşı mücadele eden isim Kaşif Kozinoğlu. Fethullahçılarla ilgili raporları hazırlayan isimlerden, en önemli isimlerden biri MİT'in başındaki Hakan Fidan. MİT başkanıyken, MİT müsteşarıyken.
2: Ve kendisiyle ilgili Pensilvanya'ya Enver Altaylı tarafından mektup yazıldığı ifade edilen isim de yine Kaşif Kozinoğlu.
0: Şimdi Enver Altaylı,
2: aynı dönemde MİT'in PKK'ya sızan elemanlarının
0: deşifre edilmesi
2: büyük bir ihanet,
0: evet,
2: yine söz konusu.
0: Ve o dönemin savcı, emniyet, yargı ayağıyla yapılan operasyonlardan bahsediyoruz. O yüzden Kaşif Kozinoğlu dosyasının açılması çok doğru ve çok bence harika, bence ellerine sağlık bu dosyalar açanların, ama bunun hattının iyi yürümesi gerekiyor. Yani bu
1: iyi
0: iş...
1: İyi yürümekten kastınız nedir? İyi yürümekten kastınız nedir?
0: Ya burada sonuçta bu işin birincisi adını koymak gerekiyor. Bu bir Fethullahçı, evet, operasyon. Fethullahçıların yaptığı operasyon. Bunun adını bir net koymak gerekiyor. Ve arkasından bu operasyon yapılırken sadece Kaşif Kozinoğlu işte zehirlendi veya zehirlenmedi bunu araştırıyor. Hayır, öyle bir şey değil. Türkiye'yi kuşatan bir yapılanmayı, sadece Fethullah dememek lazım buna, bunun adına CIA diyeceksin, bunun adına Mossad diyeceksin, bu operasyonun bir bütün olarak değerlendireceksin ve bu operasyonu değerlendirirken Türkiye'nin yönelimlerini, Türkiye'nin kendi bağımsız politik hattını çizerken uğradığı işte yol kazaları veya o yol kazaları derken o yolu döşemek isteyenlere karşı operasyonları aydınlatmak için yapmak lazım. Yani şimdi biz Kurtlar Vadisi pusuyu magazin olarak değerlendirmememiz lazım. Ya bir magazin figürü değil. Hepimizin 2003'te başlayan, 2005'e kadar süren, 2007'de başlayan, 2016'ya kadar olan süreçte bu diziyle %80, %90'ı izlemiştir ve bir yerinden geçmiştir bu dizinin. En azından hiçbir şey yoksa sosyal medyada replikleri görmüştür. Birbirini, evet, onlarla seslenmiştir. Ama şunu biliriz yani, bu dizi başladığı zaman kahvelerde oyunlar bırakılır. Ses
1: Perşembe
0: çıkmaz.
1: Akşamlarıydı bu
0: Çarşamba
1: arada, öyle değil
0: başlamıştı.
1: Mi?
0: Bugün de Çarşamba başlamıştı, Perşembe'ye dönmüştü
1: boşalır,
0: sonra. Sokaklar boşalır.
1: Ama o dönemde de herkes şunu bilmez miydi? Mesaj verdiğini zaten dizinin. Herkes bilir yani.
2: Zaten o da popülariteyi itici bir güç oluştururdu. Yani bizim izlediğimiz sadece bir kurgu değildir. İşte oradaki bir karakter Türk siyasetinde çok önemli bir isimdir. Türk bürokrasisinde çok önemli bir isimdir. Belki oy olarak karşılığı yoktur ama...

0: niteliksel olarak bir gücü olan bir profildir vesaire. Buradan güç alan bir senaryodan bahsediyoruz. Öyle alelade bir aşk hikayesi, bir mafya hikayesi, bir ne bileyim kabadayı hikayesinden bahsetmiyoruz. Aytunç abinin açtığı parantezin içerisine şunu da eklemek lazım. Yani Kaşık Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği döneme şöyle bir baktığımız zaman FETÖ'nün Türkiye'de çok ciddi ihanet girişimlerinde bulunduğu ve hatırlayalım Sayın Cumhurbaşkanı ki o zaman başbakandır bir operasyon için bir ameliyat için yola çıktığı dakikalarda düğmeye basılmak suretiyle Sayın Hakan Fidan'ın ve ekibinin ifadeye çağrılması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman işte başbakan sıfatıyla yolda giderken daha önceden söz verdiği gariban bir aileye şöyle bir uğrayalım direktifi sonrası vakit kazanılması ve ameliyatta olduğunu düşündüğü için Sayın Hakan Fidan'ın önce dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü araması ardından da bir vesileyle Sayın Başbakan'a yani Sayın Cumhurbaşkanı'na Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar sonra oradan bana ulaşacaklardı. Çünkü talimatı veren benim ifadesiyle direnin gerekirse silahlarınızla direnin talimatıyla bu girişimi boşa çıkarması. Allah muhafaza Kaşık Kozinoğlu ile ilgili bütün bu senaryoyu anlatırken şunu da ifade etmek lazım. Son kertede hedef Sayın Cumhurbaşkanı'nı o dönem başbakanlık görevinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ı ameliyat masasından kelepçeli bir şekilde uyandırmaktı.
1: Evet.
0: Yani tablo çok daha vahim bir
1: kesinlikle.
0: Operasyonu içeriyor.
1: Kesinlikle. Aytunç Bey cümlenizi tamamlayacak mısınız? Aslında bir şey daha göstereyim. Belki
0: ben
1: onunla ilgili
0: Aytunç
1: yorumunuz
0: abi
1: vardır.
0: Şöyle böyle.
1: Nasıl isterseniz Aytunç Bey de
0: buyurun,
1: buraya alabilirim. Çok
0: rica
1: teşekkür ederim.
0: Ederim.
1: Çünkü şunu da göstermek isterim. O gece neler olduğuya ilişkin de hazırlamış olduğumuz bir yine görsel var. Onu da sizinle paylaşayım. Şimdi Hasan Atilla Uğur'un mesela aktardığı üzere diyor ki şimdi Kozinoğlu cezaevindeydi. Göğsünü tutarak yatağa uzandı. Tek tek bunu aslında Hasan Atilla Uğur anlatıyor. Günlerden beri FETÖ'cüler tarafından o kadar çok kirli... Bu arada son açıklaması da şu. Çok kirli bilgi yayılıyor. Ben geleceğim ve bu doğru bir karardır. Son derece normal benim ifadeye çağrılmamda dedi Hasan Atilla Uğur. Şimdi o gece yaşananları da şöyle anlatıyor. Diyor ki bir iki dakika sonra bana seslendi. Ato hemen gel diye seslendi. Ato derdi bana diyor Hasan Atilla Uğur. Ardından göğsünün ağrıdığını söyledi. Hemen orada yan koğuşta yani koğuşta yapılabilecek bir şey yoktu. Ataman ağabeye seslenerek acil butonuna basmasını ve görevleri çağırmasını söyledim. Butona basmıştık ama gelen giden yoktu. Oysa adı üstünde acil çağrı butonu. Bir süre daha bekledikten sonra elimize geçirdiğimiz tabak çanak ne bulduysak kapıya vurmaya başladık. Cezaevi koridoru yıkılıyordu diye anlatıyor. Yine Hasan Ataman Yıldırım da tam bu olaydan bir hafta öncesinde verdiği ifadede de benzer ifadeler var. O da anlatıyor ağrısı vardı diye bunların yaşandığını uzun bir süre biz bekledik diye. Ve sonrasında bir sedye getiriliyor. Hatta o sırada şöyle diyor sedyeye binmeme gerek yok diye aktarıyorlar. Fakat ona rağmen sedyeye koyuyorlar ve gidiyor. Sonrasında da malum yaşananlar önce istemedi sonra sedye ile koğuştan çıkarıldı. Ardından da bir ambulans hadisesi var öyle değil mi? Şimdi
2: iki anlatım. Hasan Atilla Uğur'un dil altı hapı verdiği.
1: Evet.
2: Zaten o haptan dolayı da hani bir şüphe uyanıyor. İsordil diye bir hap kendi kullandığı dil altı hapını İsordil onu verdiği ve bu o haptan dolayı mı oldu acaba diyerek de Fethullahçıların yarattığı bir kuşku pusu var yani orada pus var.
1: Onu şöyle söylüyorlar galiba çünkü hap mesela koğuşta bulunabiliyor mu yoksa birinin hapı mı getirmesi gerekiyor? Hayır,
3: koğuşta bulunması yasak.
1: Evet hani o hap oraya nasıl geldi?
3: İlaçları
1: diye.
3: Gardiyan saatinde getiriyormuş veriyormuş hatta içip içmediğine de bakıyormuş. Yani sonradan biriktirip herhangi bir intihara teşebbüs etmeme olasılığı üzerinde içip içmediğini de kontrol eden bir yapı varmış. Bu zaten... cezaevi şartları bu şekilde uygulanıyor cezaevlerinde. O dönem itibariyle de böyle bir şeyin olmadığı yönünde ifadeler var.
1: Sizce de bu buz gibi bir FETÖ operasyonu mudur? Biraz önce Aytunç Erkin öyle dedi.
3: Ya katılıyorum ben. Aytunç'ta daha detaylı bilgi vardır. Ben biraz daha farklı bir yönüyle de söyleyeyim. Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir çok önemli bir açıklama yaptı. Ona da atıfta bulunmak istiyorum. Bu rahmetli Kozinoğlu cinayetiyle birlikte açılan soruşturmaların en azından FETÖ'nün bugün itibariyle siyasi ayağını oluşturan yapının da kapılarını aralayabileceği ihtimali üzerinde duruyorum.
1: Ne demek bu?
3: Ne demek bu? Bugün hala o dönemin aktif olan FETÖ yapılanmasının bugün de yani sanki demeyeceğim bugün de aktif olduğu.
2: Müftü
3: yani,
2: okusana tweet'i.
3: Efendim?
2: Şeyi paylaşımını okusana İsmail Özdemir'in.
3: Evet. Aslında onu ekrana da yansıtsak daha iyi olurdu. Biraz uzun bir paylaşım. Şöyle söyleyeyim.
1: Bir tekrarlar mısınız? Kimden aktarıyorsunuz şu an?
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Kaşif Kozinoğlu cinayeti ile ilgili olarak başlatılan yeni soruşturma Türkiye'nin mevcut siyasi yapısı içerisindeki FETÖ bağlantılarını ortaya çıkarabilmek için yeni imkanlar geliştirmiştir diyor. FETÖ'den hükümlü olan Enver Altaylı da geçmişte yapılan tahkikatlarda Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi gerektiği yönünde çıkan kayıtlarla aynı şahsın yakın akrabalık bağlarının tek bir siyasi partide uzantısı ve bu partinin FETÖ'nün en bilindik tutumu olan MHP düşmanlığı ile birleşmesi adli mercilerin dikkatlerine sunmak istedi. Tabii devam ediyor uzunca bir metin. Enver Altaylı gibi azılı bir terör FETÖ'cünün yeğeninin de malum partide olduğunu vurgu yapıyor, ifade ediyor. 15 Temmuz gecesi Büyükşehir Belediye Reisliği yaparken darbenin gerçekleşmesini gece saat 3'e kadar bekleyip netice başka istikamete kayınca ekibi dağıtan isim olarak atfediliyor o milletvekiliyle ilgili. FETÖ soruşturması var sözünü duyup korkudan kilolarca altını dolandırıcıların eline bizzat teslim eden işte partinin adını veriyor. Tanınmış simalardandır diye de devam ediyor. Şimdi tabii ki burada hani benim okumam çok doğru olmayabilir ama şimdi bu Kozinoğlu cinayetiyle birlikte bu soruşturmayla birlikte o dönem Kozinoğlu'nu hedef gösteren bunun tehlikeli olduğunu işte hatta okullarıyla ilgili Orta Asya'daki okullarıyla ilgili ifadeleri var. Bunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen bir isimden
1: evet.
3: Bahsediyoruz. Şimdi o ismin akrabalarının yakın akrabalarının bugün siyasette olmasından atıfta bulunuluyor. Tabii ki masumiyet karinesi denen bir şey var. Dolayısıyla suç kişiye özeldir. Evet. Kimseyi bu durumda suçlayamayız. Onun da altını çizmek istiyorum. Ama Kaşif Kozinoğlu cinayetinin artık filmlere konu edilmesi ve yaşanan o izlediğimiz filmlerin sahnelerine kadar girmesi bu derece tehlikeli bir yapının Türkiye'nin tam anlamıyla her tarafına sirayet etmiş, sızmış bir yapının filmlere sızamayacağını yok sayamayız. Mutlaka filmlere de sızmışlardır. Dolayısıyla filmlerdeki yapılan gösteriler ve sonrasındaki yaşanan olaylar tesadüf olarak sadece tırnak içinde bir tesadüf olarak görülmemesi gerektiğini zaten biliyoruz ama yargı da zaten görmediği için bu soruşturmayı açtı.
1: Aynen öyle. Bu arada tek tek efendim incelenecek o dizinin bölümleri de FETÖ incelemesi yapılacak. Şimdi bunlar bizim tespit edebildiğimiz bölümler, olaylar. İncelendikten sonra bakalım neler de çıkacak öyle değil mi? Bir de o mesele var. Nasuh Güngör, sizin yorumunuz nedir tüm bu yaşananlara?

0: Ya ben bir kere Aytunç Erkin'in, kıymetli arkadaşımın, kaygısını önemli buluyorum. Çünkü bu tür hikayeleri yeni verilerle yönetmek elbette önemli. Üzerinde durulması hassasiyeti hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Adalet Bakanlığı ve konuyu takip edenlerin. Ama ben de hani o iki gözaltıyı tam olarak nereye oturtacağımı şu an için bilmiyorum. Yani ekstra onlardan bir bilgi alınacak, yani o güne dair başka bir hatırladığınız bir şey var mı bu zaman içinde demek midir, başka bir şey midir bilmiyorum. Önce bunu ben de ifade etmiş olayım. Diğer yandan bu hikayenin şöyle bir boyutu var. Yani Türkiye'nin Orta Asya dediğimiz, aslında bizim Türk dünyası dediğimiz o alana ilgisi elbette 1980'den sonra çokça gündeme geldi. Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın böyle hamleleri oldu. Fakat bunların büyük bir bölümü ne yazık ki Türkiye'nin o coğrafya olan ilgisi değil, CIA'nin o coğrafya olan ilgisine dönüştürüldü. Kim eliyle? Biliyorsunuz bu FETÖ denilen şebekenin ilk şekillendiği, ilk ortaya çıktığı ülkeler ne yazık ki Türk dünyasındaki ülkeler. Yani buralarda da hala üçüncü kuşakta, neredeyse dördüncü kuşakta birçok bürokratları var, birçok yöneticileri var. Yani bugün böyle hani örgüte karşı Türkiye'de bir mücadele verilmiş, 2016'da 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tasfiye edilmiş birçok unsur var ama ve ben yani ülke adı anarak kimseyi incitmek istemiyorum ama yani Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Türk dünyasının önemli ülkelerinde maalesef hala çok etkinler ve artık vatandaşlar, artık yerleşikler hayatın içine karışmışlar. Bürokrasi çok önemli yerlerdeler. Bunu niye söylüyorum? Kaşif Kozinoğlu merhumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına oralarda yürüttüğü bir takım faaliyetler var. Bir kere onu bir hatırlamakta fayda var. Aytunç'un çok daha belki de iyi bildiği bir konu bu. Oralarda rastladığı ne aslında notlandırdığı, raporladığı, buralarda bir şebekenin sadece Türkiye aleyhine değil, Türk dünyası aleyhine, bana sorarsanız aynı zamanda İslam dünyası aleyhine yürüttüğü faaliyetler. Şimdi siz burada bunları gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili makamlarına ifade ettiğiniz zaman zaten doğrudan bu şebekeye savaş açmış oluyorsunuz. Yani şimdi bu günlerdir yapılan tartışmalara bakıyorum. Buradaki değerli arkadaşlarımı tenzih ederim. Çok iyi anlatımlarını izliyorum, takip ediyorum. Ya sanki bu mesele çok karmaşıkmış da acaba neymiş de falan. Ya bunun neymişi falan yok. Bu FETÖ dönen şebeke, Kaşif Kozinoğlu ya da onun gibi yani hataları falan işte bir sürü şey yazıyor olabilir. Bu vatansever insanları kendilerine, kendi gelecek tırnak içinde projeksiyonlarına CIA ile birlikte ortak yürüttükleri operasyonlara karşı tehdit olarak gördükleri işi bu noktaya getirdiler. Yani vefatı ile ilgili mesele tam netleşince belki başka bir ifade kullanabiliriz ama ben ölümünün fevkalade kuşkulu olduğunu düşünenlerdenim. Kaldı ki içeride oluyor olması, onun başına gelenler, şimdi birazdan söyleyeceklerim de var. Bir televizyon dizisinde adeta öyle bir şey gibi, böyle radar gibi bir takım hadiselerin önceden bir şekilde şekillenip kamuoyunun önüne sunulması vesaire. Bütün bunların tesadüf olma ihtimali zaten yok. Ve tekrar söylüyorum, böyle karmaşık bir şey değil bu. Çok berrak, zihinlerimizi berraklaştıramazsak bu hadiselerin bu noktaya nasıl geldiğini anlamakta güçlük çekebiliriz.
1: Nasuhi Bey, berrak
0: şimdi
1: olan şey şu mu?
0: Şey söyleyeceğim.
1: Çok özür dilerim. Hani netleştirelim cümle olarak
0: tabii,
1: da.
0: Lütfen.
1: Şöyle ki aslında Kaşif Kozinoğlu FETÖ'ye ilişkin tavrı çok netti, belliydi. Dolayısıyla FETÖ bundan rahatsız oluyordu. Ve buna ilişkin belki açıklamaları da daha sonra olacaktı hatta. Çünkü şöyle ifadeler de vardı. Mesela 9-10 gün sonra ifade verecek, başka şeyler de söyleyecekti. İşte bunun önünü kesmek için böyle bir operasyon düzenledi FETÖ'cüler. Berrak olan bu mu?
0: Evet, ya da şu, bu çok güzel bir tarif, teşekkür ederim. Ben anlatmaya çalıştım da bu zaten. Ama diğer yandan hani şunu da söyleyelim. Yani Türk istihbaratı bu kadar eleştiriye, bu kadar sızma çabasına vesaire rağmen hala dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarından bir tanesi. Şimdi böyle bir güç geçmişiyle barışık, hafızasıyla barışık, imparatorluk genleriyle kendisini uyumlu hale getiren ilgileri elbette gösterecek. Balkanlarda da olacak, Afrika'da da olacak, başka ülkelerde de olacak ama elbette oradaki Türk dünyasının içinde de olacak. Kozinoğlu ve aslında başka bir sürü isimsiz kahraman da var. Oralarda hayatını kaybetmiş insanlar da var. Bu insanlar o dokuyu bilen insanlar olduğu için oraya gittiler. Ve tek başlarına belki de FETÖ'cü denen o şebekenin 100 kişiyle 1000 kişiyle yapamadığı bir takım işlere kalkıştılar. Bunları yapmaya gayret ettiler. Ama dediğim gibi bu bir karşı karşıya gelme haliydi. Yani Türk devletiyle şebekenin karşı karşıya gelme haliydi. Daha da netleştirirsek CIA ile karşı karşıya gelme haliydi. Yani ben berrak olan kısmının burası olduğunu söylüyorum. Burada sanki hiç böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir rolü yokmuş da hani şebeke kendisi orada bir işler çeviriyormuş kendi başına filan. Ya kim kimi nereye götürebilir?
1: Aparatıydı yani, öyle değil mi? Yani gün geçtikçe bunu daha yakinen görüyoruz aslında.
0: Tabii tabii. Yani ya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türk dünyasının o ülkelerinin kolayca tabii Sovyet etkisinden çıkması, kültürel hayat vesaire bu konularla ilgili hala sorunları var. Olabilir. Yani bunlar önemlidir ama bugünün konusu değil. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı aparatlar eliyle bu ülkelere sızma, buralarda operasyonel kabiliyetler elde etme. Ya bugün Orta Asya'daki bir Türk Cumhuriyeti'nde hali hazırda bu şebeke darbe yapacak bir kapasiteye bile sahip. Ya buradaki Hazirun bunu bilir. Şimdi tekrar hani isim verip o ülkeleri oradaki kardeşlerimizi incitmek istemiyorum ama bu etkinliğin de farkına varalım. Bu böyle sıradan bir hikaye değil.
1: Peki.
0: Dizi konusunda da söyleyeceklerim var.
1: Lütfen.
0: Yani hem diziyi yapan ekibi, senaryo, hatta o senaryonun hamurkarı olan isimleri de tanıdığım için yani Deli Yürek dizisiyle başlayan bir hikaye olduğu için bu bir tarafıyla. Bugün Yalçın Murgul sosyal medya hesabında buna dair bir analiz yazmış. Çok kıymetli bir analiz, bakmanızı tavsiye ederim naçizane. Şimdi gündem belirleme kapasitesi. Yani Türkiye'de birçok dizi vardı hayatın içinde konuşulan ama siyaseten gündem belirleme, hatta entelektüel hayatı sarsma. Ya söylüyorlar oluyor ya da işte olana nasıl böyle perde arkasını anlatıyorlar, bu bilgilere nasıl erişiyorlar. Bu kuşku bulutları aynı zamanda dizinin gizemini de besledi. Ama daha çok şey yaptı, daha kötü şeyler yaptı. Fısıltı vardı, servis vardı. Çok net yani bunlar servis yapılmaksızın bu dizilere monte edebileceğiniz bilgiler ya da öngörüler olamaz. Ya bu söz konusu bile değil. Başka? Açık istihbarat kaynaklarını iyi değerlendirdiler. Yani o hani deriz ya istihbaratın %95'i açık istihbarattır. Ama daha kötü bir şey yaptılar. Türkiye'de. Yani neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca insanların devletle ilgili algılarını paramparça ettiler. Şöyle bir şey yaptılar. Bir devlet var. Erişilmez bir devlet bu. Kadiri mutlak. Her şeye kadir. Ondan sonra içinde ihtiyarlar heyeti var. Ya, yani böyle insanlar birbirine şey soruyordu. Bence falanca siyasetçi, filanca akademisyen, şu kanaat önderi. Acaba ihtiyarlar heyeti diye bir şey var. Devleti arka planda yönetiyor da. Onun mensubu mu? Şimdi bu arızalı tavırlar bir kuşağın değil, birkaç kuşağın içine sinmiş durumda. Halen o dizinin anlattığı devlet tasavvuru zehirli bir biçimde bu ülkedeki insanların bir bölümünün damarlarında, aklında dolaşıyor. Bunun vahim bir şey olduğunu şöyle anlatayım ve tamamlayayım. Yani devlet kadiri mutlak ama vatandaş, ahali, zavallı, sefil, çaresiz. Yani devletin elinde isterse oyuncak. Bir de tabii bu kadiri mutlak olan devletin ötesinde bir de dünyada kadiri mutlak olan her şeye hakim bir takım örgütler vesaireler var. Ama bunların karşısında bir tane kahraman var. O kahraman çıkarılıyor. Şimdi büyük istihbarat örgütlerinin dünyada kültür sanat faaliyetlerine olan etkisi ve nüfuzu çok fazla konuşulmaz. Yani istihbarat dediğinizde daha çok askeri alanlar, çatışma alanları falan konuşulur. Oysa birçok filmde, birçok dizide, birçok kültür sanat faaliyetinde dünyadaki büyük istihbarat örgütleri CIA başta olmak üzere o kültürel hayata nüfuz eder. Şimdi sizin devletinizle ilgili onu sağlıklı bir yere oturtabilme kabiliyetiniz elinizden alınmış. Bir kuşak var ki o kuşağın bir bölümü kendisini Polat Alemdar, kendisini Memati, kendisini Abdüley vesaire. Bakın ben bunları söylüyorum. Bunu bilmeyen bir Allah'ın kulu yoktur. Şimdi dinlediğimde onlar kimdir diyen herhalde çok nadirdir. Şimdi bütün bu rol modeller önünüze konulduğunda bugün sokaklarda şu anda devletin kararlılıkla temizlemeye çalıştığı mafya, mafyatik örgütler, çocukların çocuk yaşlarda kabadayılar gibi kendi sınıflarındaki insanları zorbalık yapması bunlar anlaşılmaz şeyler değil. O nedenle bu dediğim gibi bir FETÖ ile karşılaşmadır, bir hesaplaşmadır ve devam etmektedir ayrıca. Bitmiş filan değildir. İki, sosyal hayatımıza, ailemize, dokumuza, zihnimize ne kadar zarar verdiğini de konuşmak gerekiyor. Çünkü dizinin etrafındaki o popüler hale buna bir türlü izin vermedi yakın tarihe kadar. Yani kutsalmış gibi insanlar bir şey söylediğinizde ama gerçekleri anlatıyor filan gibi karşınıza dikiliyorlardı. O gerçeklerin ne olduğunu bence uzun uzun konuşmak lazım. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Nitekim işte savcılıkta tek tek bakacak efendim Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bölümlerini. Volkan Hocam biraz önce aktarmıştık şu o gece neler oldu diye. Siz de bu silsilede şüphe görüyor musunuz? Ne dersiniz? Özellikle işte iki savcının da FETÖ'den ihracı da söz konusu. konusu sonrasında?
2: Yok, kesinlikle. Yani burada bakıldığı zaman, hele ki o dönem yapılanlara bakıldığında, ben bütün konukların söylediklerine katılıyorum. O dönemde maalesef bu Ergenekon süreciyle ve benzer süreçlerle çok insan mağdur edildi. Çok vatansever hapsedildi. Ve bilmediğimiz de bir yığın kişi belki hayatını kaybetti.

0: burada baktığımız zaman kesinlikle zaten aslında normal şartlarda o zaman bu soruşturmanın bu kadar kısa süre içerisinde kapatılmaması gerekiyordu. Çünkü baktığınız zaman hani burada hani ceza hukukunda şüphe seviyeleri vardır. Basit şüphe, makul şüphe, kuvvetli şüphe diye. Burada baya baya kuvvetli şüphe var aslında. Hani yani o şüphe seviyelerinin bence en üstü
1: Hocam
0: var.
1: 6 ay sonra o dönemin savcısı ama kovuşturmaya gerek yoktur demiş. Mesela o
0: Evet.
1: kadar öyle iddialar var ki tam olarak içeriye bakılmadı. Uzun süre mesela kapı açık kaldı. Normalde hani kapıyı kilitleyip olay yeridir, öyle değil mi? Kimsenin bir dokunmaması gerekir mesela. Hani saatlerce herkes içeri girip çıkabildi şeklinde iddialar var. Normal mi bunlar?
0: Vallahi hiç normal değil. Bir de burada ilginç olan şey kovuşturmaya yer olmadığı karar verilmesi. Yani bu
1: Evet.
0: aslında şeydir. Genellikle suç olmayan şeylerle ilgili şikayetler yapıldığında işte ne bileyim birisi birinin aracına vurmuştur, kaçmıştır, gidip şikayet edersiniz. Bu ceza hukukunun konusuna girmez der savcı. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Yani şey bir karardır bu. Hani ölümle sonuçlanan bir şeyde böyle usulü olarak en başta kestirip atmak çok normal değil. Hani en azından dava açılsaydı, kovuşturma aşaması yapılsaydı, bir yargılama yapılsaydı ve ondan sonra itham edilen kişiler beraat etseydi mesela belki daha ikna edici olurdu
1: Yani
0: ama.
1: cezaevinde biri ölüyor, ölen kişi MİT'ten yani
0: Evet.
1: başmüşavir ve herhangi bir savcının herhalde ya bu işte bir şey olabilir demesi daha makul
0: Tabii
1: olandı,
0: ki, tabii ki.
1: mantıklı.
0: Yani burada en azından kovuşturma aşamasına geçilip
1: Evet.
0: dava açılması gerekirdi. O aşamada hani belki delil yetersizliği veya başka bir şeyden dolayı yine beraat verilirdi veya işte sorumlu bulunamazdı ama hani şu olgulara baktığınız zaman dediğim gibi yani burada o soruşturma için gereken en yüksek şüpheyi görüyoruz. Maalesef tabii şöyle bir sorun da var ama çok uzun zaman geçmiş. Yani ölümün üzerinden 15 yıl geçmiş. Şimdi mesela Fethi Kabir de yapıldı ama artık oradan ne çıkacak bakalım. Ama belki şu ihtimal olabilir. Geçenlerde de benzer bir olayda malumunuz yok denilen bir video çıktı ortaya. Şimdi burada da hani henüz belki alenileştirilmeyen şeyler olabilir soruşturma dosyasında ve çok farklı yerlere gidebilir bu husus. Ama dediğim gibi yani burada hukuki perspektiften baktığınızda kesinlikle çok kuvvetli bir suç şüphesi var.
1: Evet.
0: Ve bunun kovuşturmaya geçmeden daha soruşturma aşamasında kapatılmış olması hiç hayatın olağan akışına da uygun bir şey değil. Yani bütün o konukların bahsettiği sorunlardan işte FETÖ yapılanması bağımsız düşünelim. Bunların hiçbirinin olmadığı bir durumda dahi böyle bir olayın soruşturma aşamasında kalması, kovuşturmaya geçilmemesi çok garip. Yani hayatın olağan akışına uygun değil.
1: Umarız bir an önce de çözülür. Bu arada en son mesela 40'ı aşkın dosya aydınlatıldı. Bu failin meçhul cinayetleriyle ilişkin malum bir büro kurulmuştu. Hakikaten çok da hızlı çalışıyorlar. Dolayısıyla umarız Kozinoğlu soruşturmasında da artık ucu nereye uzanıyorsa, kime uzanıyorsa şöyle bir açıklığa kavuşur efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından siyaset konuşacağız. Bakın yarın yeni parti için son gün dedik. Çünkü Yargıtay diyor ki yeni partiyi ismini değiştirmen gerekir. Fakat yeni parti değiştirmiyor. Bunun neticesinde neler olacak? Bir de bugün seçim tarihiyle ilgili bir takım açıklamalar geldi. Acaba seçim ne zaman olacak? Onu da konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Devam ediyor. Birazdan siyaset konuşacağız dedik. Özellikle yeni partide bir isim krizi var. Yarın da son gün detaylarını paylaşacağız. Şimdi bir önceki dilimde de Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin tüm detayları paylaşmıştık sizinle. İki gözaltı, iki koğuş arkadaşı, iki de dönemin savcısı gözaltına alındı diye. Bir de şöyle Kurtlar Vadisi Pusu dizisine de bir yine değindik. Hatırlarsınız günlerdir konuşuluyor aslında. Oradaki mesela bazı plakaların da bir mesaj içerdiği. Mesela öyle değil mi? Aytunç Bey daha iyi bilir. FG plakalı bir araç var mesela. Evet. Dolayısıyla FG
1: plakalı araç aslında o dönem Beykoz'da o plakalar FG üzerinden dağıtım yapılmış. Yani gerçek plakalar. Ve kiralık araçta da o gerçek plaka var. FG.
0: Peki bu?
1: Ama o da tesadüf mü tabii? Yani o 16 Temmuz şeyini
2: gösteriyor. İşte, en bombalarından var. Bir tanesi bu.
3: Diğer.
0: Şu an ekrandakini mi diyorsunuz Nasuhi Bey yoksa FG olan plakaya mı?
1: Hangisi Nasuhi?
2: Evet evet. Ekran o.
0: 34RT321. Aytunç Bey sizi böyle yanımıza alabilir arada, miyim?
1: Evet, evet şimdi.
0: Bu arada evet önemli bir karakterdi. Nasuhi Bey de hatırlattı İskender
1: FG plakalık araç. Kiralık bir araç. Gerçek bir araç.
4: Hala var.
1: Ve FG plakaları hala var. Yani orada bir sıkıntı yok. Ve o kiralık aracın plakası değişmiyor. Fakat
0: çok özür dilerim. Oradaki araç 34FG7061'di. 7061 de ne demek? 16 Temmuz'un aslında tersten okunuşu. Dolayısıyla
1: evet,
0: darbeye ilişkin bir
1: şu
0: mesaj. Şu.
1: Evet o değişmiyor. Fakat bu RT321 ya 321 plakalı araçla ilgili şimdi
0: efendim şu dönemin, anda ekranlarınıza bakın 34FG7061 bu
1: dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili bir soru önergesi veriyor. Diyor ki soru önergesinde Türkiye genelinde RT, AKP ve AK şeklinde kullanılmakta olan araç plakalarının sayısı kaçtır? Bunlar hangi illerdedir diye. İdris Naim Şahin de cevap veriyor. Diyor ki 117 RT harf gruplu plaka sayısı var. 117. Sonra emniyet birimleri bunu araştırıyorlar. 117 RT plakasında hangi numaralar var diye. RT 02, RT 06, RT 18, 27, 28, A43, 60 gibi gerçek araç plakaları tespit ediliyor. Fakat buna karşılık yapılan sorgulamalarda 34RT321 plakasına kayıtlı bir araç bulunmadığı tespit ediliyor. Emniyet birimleri
0: görüntüyü tarafından. Getirebilir miyiz arkadaşlar tekrar? 34RT321 o fotoğrafı. Yani şu an ekranda bulunan bu plaka aslında yok.
1: Evet.
0: Bilinçli olarak o halde
1: 117,
0: bu plaka yazılmış.
1: Bakın o dönem 117, 2019, 2009'da 117 RT plakalı araç piyasaya sürülüyor. Var. Ama RT321 tescilinde bir araç yok. RT63 var, RT21 var, 62 var neyse. Ama RT321 yok. O dönem bunu Panafilm'e soruluyor. Şanssız bir tesadüf olarak açıklıyor.
0: O Panafilm. Dönemde yani sorulmuş.
1: O dönemde konuşuluyor bu. Tabii. Ve sonra şimdi emniyet tamam. Birimleri savcılığa bir bilgi notu ilettiler. Ve bu şekilde benim biraz önce anlattığım İdris Naim Şahin'e verilen soru önergesi, Halil Aksoy, Ağrı Milletvekili Barış ve Demokrasi Partisi'nin verilen cevap ve ondan sonra yapılan araştırmalar, 06 RT işte ve diğer şeylere, plakalara dair bakılan şeyler, 117 araçtan bahsediliyor ama 321 yok. Şimdi bu mutlaka şanssız bir tesadüf mü yoksa nedir?
0: Ne ima ediyor bu
1: ne
0: size?
1: Ediyor?
0: Yani 34RT321 deyince aklınıza ne geliyor sizin?
1: Yani Recep Tayyip Erdoğan 321.
0: Yani başka bir şey gelmiyor aklınıza. Bilmiyorum sizin aklınıza ne geliyor? Nasuhi Bey'in bir fikri var herhalde bu konuda. Çünkü en önemli plakalardan biri bu dedi. Ne ima ediyor bu plaka Nasuhi Bey?
2: Ya ben bu Aytunç'un söylediği gibi o dönemde de çok konuşulmuştu. Bu bir talihsiz tesadüf falan hiç öyle bir şey yok. Yani böyle hani artık böyle göstere göstere yapılmış bir şey. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir hastaneye doğru gidiyordu İskender Büyük. Bu arada yanındaki de bir ordu emekli.

0: partisi eğer yanlış bilmiyorsam. Bu bir generali de suikast düzenlemekten sorumlu.
1: Yarbay.
0: İskender Büyük karakteri kimi temsil ediyorsa, evet Kenan Yarbay bu arada dizideki ismi, şeyin ismi, evet.
1: Ya burada şöyle
0: yani
1: bir durum
0: İskender
1: var.
0: Büyük karakteri kimi temsil ediyorsa burada şöyle, bu plaka ile ilgili göndermeye de öyle bakmak lazım bence.
1: Şöyle bir durum var. Nasuhi Güngör de iyi hatırlar. İyi bilir, buradaki arkadaşlar da iyi bilir ama. Şimdi İskender Büyük tiplemesi, Veli Küçük tiplemesi. Tamam mı? Yanındaki de Yarbay Kenan, işte Veli Küçük'ün himayesindeki ordu mensuplarından bahsediliyor. Bu aracı kullanan İskender Büyük. 2008, 2009, 2010 arasında yaklaşık 35 veya 36 kere Sayın Tayyip Erdoğan'a size suikast yapılacak bilgisini Fethullahçı istihbaratçılar, Fethullahçı emniyetçiler ısrarla vermişlerdi. Israrla söylemişlerdi. Ve şimdi İskender Büyük'ün kullandığı araç da RTE-321. Yani İskender Büyük kullanıyor bu aracı. Ve Fethullahçılar diyor ki o dönem, bakın diyor, bu derin yapı, bu derin yapı size suikast yapacak, sizi öldürecek. Sizi 3-2-1, sizi sonlanmanızı istiyor mesajını veriyor burada.
2: Evet.
1: İşte mesajı. Ve o dönem bir
2: geri
1: kuşatma
2: sayın.
1: Bir kuşatma yapılmıştı.
2: 3-2-1 sona geliniyor aslında. Alt metinde bu var, öyle değil mi?
1: Sayın Başbakan, o zaman başbakandı. Tayyip Erdoğan'a işte 34 ve 35 kez suikast yapılacak bilgileri getirilmişti. Ve o bilgiler neydi? Kim yapacak bunu? İşte ordu içindeki bir grup, şunlar, bunlar vesaire diye.
2: İskender Büyük neyi İskender temsil Büyük ediyor? Derin üzerinden. Devleti mi temsil
1: tabii,
2: ediyor?
1: Tabii derin devleti. Derin devlet Veli Küçük zaten bakınca. İşte. Veli Küçük tiplemesi ya da İskender Büyük. Yani o yüzden bu RT-321'in anlamı önemli. Ve olmayan bir plakayı burada basmaları, evet. Şanssız bir tesadüf demeleri.
2: Bu arada şu ilginç değil mi şimdi? Biraz önce dediniz ki ama diğer plaka gerçekte var. Ya bu nasıl bir mantık? Mesela kimi zaman gerçekte var olan plakaları kullanıp kimi zaman da bir plaka uyduralım şeklinde bir bakış açısı varsa, yani burada bir birlik de demek ki söz konusu değil. Bilinçli olarak bir adım atılmıştır anlamı çıkmaz mı zaten?
3: Yani görsellerle mesaj.
2: Evet.
1: Evet, olay bu.
2: Yani çok açık ve net. Bu arada yine mezar taşı
0: şey
2: üzerinden
0: var,
2: bir mesaj. Evet, buyurun Nasuhi Bey.
0: Aytunç Tatılacak cezaevindeyken İskender Büyük karakterinin elinde okuduğu bir kitap var. Erdoğan Operasyonu diye.
1: Mahir Kaynak'la...
0: Arkadaşlarımız onu kolaylıkla bulabilirler.
3: Ömer Lütfü Mete'nin...
1: Mahir Kaynak'la Ömer Lütfü Mete'nin...
3: Beraber
1: yazdığı kitap.
2: Yani yine aynı mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şöyle deniliyor. Bakın size bir operasyon düzenlemeye hazırlanıyor derin devlet şeklinde. Bir
1: aynen
2: mesaj
1: öyle.
2: Vermeye çalışıyorlar.
1: Aynen öyle.
2: FETÖ'cüler.
1: Aynen. Tabii. Başka bir şey değil mi?
4: Bir şey var orada. Yani bu sahnede mesela bu aracın plakası başka uydurma bir plakayla kaplanıyor ve yani burada herhangi bir şey yazabilirsiniz.
2: Evet.
4: Yani alfabedeki bütün harfleri kullanabilirsiniz, bütün rakamları, bu korelasyonu değiştirebilirsiniz. Ama diğer tarafta, önceki sahnede, bu FG plakalı sahnede bir araba yok. İki araba var. Ve bu arabalardan birisinin plakası değiştiriliyor. Uh-huh. Yani diğer 34 SK olan plaka, sonradan takılma plaka, RTE plakası
2: değil.
4: Gibi. Ama diğer plaka, yani FG plakasının
1: değiştirilmesine
4: lüzum görülmüyor. Şimdi bu şey olarak hani izah edilmesi biraz güç. Biz kafamızdan plaka koyuyorduk. Yani öyle denk gelmiş canım. Tamam, bunu kabul edelim. RTE'yi de kafanıza göre koydunuz. SK'yı da kafanıza göre koydunuz. İyi de güzel kardeşim. Bu FG'yi niye değiştirmediniz o
2: evet,
4: zaman?
2: Evet, o halde onu niye değiştirdiniz?
4: Ya bunun nesi hoşuna gitti de kalsın canım, bunun da üzerine kafamıza göre bir plaka yazmayalım dediniz. Bir de bu dizi hani Amerikalı Simpson'ları var yani. Hani pek çok imge içeren bir kalemin üzerindeki fonttan tutun bir dosyanın rengine kadar imgeler içeren, tarihten iz düşümleri, atiye olan mesajlar içeren bir istihbaratçı işte karakterinin arkasında çalışan, arkasında asılı olan Orta Doğu haritası üzerindeki yazılardan bile mesajlar veren bir diziyken herkes de bu soruyu sorabilir. Sen oradaki bir aracın plakasını değiştirmişsin, diğerini ellememişsin. Bu da çok hani sorulmayacak, aman canım nereden çıkartıyorsunuz denilebilecek bir soru değil yani. Evet,
2: kesinlikle. 12, zaten dizinin 12, olayı buydu. Mesaj 12, vermek üzerine kurulu bir dizi. Bir de bu tutarsızlık da zaten
1: 12 enteresan. Şubat 2014'te Zaman Gazetesi Genel Yönetmeni Ekrem Dumanlı Fana filmi yöneticilerini ziyaret etti. Mesela. Niye etti? Ne konuşuldu? Bir, Zaman Gazetesi'nin 25. kuruluş yıl dönümünde Pana filmi yöneticileri orada bir konuşma yaptılar mı? Kuruluş gününde. Ve kuruluş gününde Zaman Gazetesi'nin her şeye çok farklı gözlerle bize baktırdığını görüyoruz cümlesini kurdular mı? Yani o yüzden bu süreci değerlendirirken 2007'den sonra başlayan Kurtlar Vadisi bölüm dizisinin nerelere evrildiği. Ben bu diziyi yapanların Fethullahçı veya onlarla hareket ettiğini söylemiyorum.
2: Ama, ama bir korku,
1: bir sıkıştırma, bir teslim alma süreçleri yaşanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
2: Yani o dönem her yere sızmış bir FETÖ'den bahsediyoruz. Bilgi akıyor değil mi mesela? Tabii. Ya o bilgiler oraya da akmış olabilir, onlar akıtmış olabilirler.
4: Evet, yani hiç olmaz diyeceğimiz medya kurumlarından öyle insanlar çıktılar ki ağzımız açık kaldı. Sol dergisinin genel yayın yönetmeni.
2: Evet.
4: Baktığınız zaman. Veya bankacılık sisteminden tutun sanat camiasına.
1: Türk Solu.
4: Efendim?
1: Türk Solu.
2: Dergisi.
4: Türk Solu pardon. Türk Solu dergisi. Düzeltmiş olalım buradan. Bütün sektörlerde bu kadar varlarken ve Türkiye'nin en çok izlenen dizisine bir baskı oluşturmadıkları, buraya etki etmek istemediklerini düşünmek galiba biraz hani amiyane tabirle saflık olur.
2: Evet.
4: Bu Aytunç abinin bence oradaki hani ifadesi bizi bir adil noktada tutmak açısından önemli. Tamamen FETÖ'cüdür, onlara hizmet etmiştir mi? Buna tabii ki de mahkemeler karar verecek, evet. Buna savcılık karar verecek. Ama şu yorumu yapmak galiba mümkün. Bir dönem gerçekten Türkiye'nin bürokrasi üzerinde de emniyetinin, istihbarat, işte her kurumu tehdit eden bu yapının bu diziye bir şekilde baskı unsuru olmadığı varsayımında bulunmak, oraya sirayet etmediği varsayımında bulunmak bu da uçuk bir yorum olmuş olur. Ama şunu da görüyoruz mesela. 2014 yılı itibariyle dizi kanal değiştiriyor. Hı hı. O zamanla bakıyorsunuz MİT tırları ihanete anlatılıyor dizide. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in
0: Zekeriya
4: darbe girişiminde bulunacağı
0: bölümler var.
2: Nasuhi Bey, Zekeriya Özün'ün anlatıldığı bölümler var diye hatırlatıyorum.
4: Evet, evet. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi'ni sanki tek bir aksta ele alamayız.
2: Doğru.
4: Farklı dönemleri var, farklı etkiler var. Ancak bunların hepsi tabii ki de araştırmaya ve incelemeye değer.
2: Evet. Son olarak bir yorumu var mı konuklarımızın bu konuyla ilgili? Aytunç Bey'in verdiği bilgi hakikaten çok kıymetliydi efendim.
0: Bu tespit önemli.
2: Biraz önceki plaka gerçek değilmiş. Buyurun efendim, Nasuhi Bey.
0: Ya onu Aytunç söyledi ama ben de vurgulamak isterim. Çünkü bu tartışmanın ortasına böyle bir haksızlığa vesile olmak istemem en azından. Yani Şaşmaz ailesi, yani Necati Şaşmaz, Raci, diğerleri, Bahadır Özdener. Ya bu ailenin herhangi bir şekilde, hayatlarının herhangi bir döneminde organik olarak böyle bir örgütle irtibatları olmadığından ben şahsen eminim. Bakın bunu bu kadar net olarak söylüyorum. Ama işte hem Taha Hüseyin'in hem de Aytunç'un söylediklerine de dikkat edersek, ya Türkiye'deki güç yükselişlerinin ya da inişlerinin, yani aynı dizide Savcı Leyla karakteri üzerinden Zekeriya Öz'de verilen bir mücadele var. Hatta şaşırtıcı bir şekilde, yani karakterlerin benzerliği meselesinde savcıya şu an hangi ismi verdiklerini tam hatırlamıyorum ama yani kişisel olarak çok benziyordu yani kendisine, oraya koydukları isim. Yani öyle bir mücadeleyi de anlattılar. Yani düz giden bir çizgide değil, arkadaşlarımın o söylediğine de katılıyorum. Ve dediğim gibi hani öbür türden hani bunlar işte aldılar FETÖ'yle organik ilişki içindeydiler vesaire gibi bir yere oturtmak da haksızlık olur, onu da söylemek istiyorum.
3: Katılıyorum ben de.
2: Kesinlikle haklısınız efendim, çok doğru. Biz de tekrarlamış olalım. Şimdi geçelim siyaset konuşmaya efendim. Yeni Parti'de isim krizi başlığını attık çünkü yarın son gün. Yeni Parti'ye şöyle ki, bir gelsin dediğimiz hemen sizi oradan da izah edeyim. Yenilik Partisi diye bir parti var efendim. Bu Yenilik Partisi ile Yeni Parti'nin isimleri birbirine benziyor. Dolayısıyla Yargıtay da diyor ki isminizi değiştirmeniz lazım diyor. Kime? Yeni Parti'ye. Şimdi aslında 2024 yılında bir yeni parti kurulmuş. başka bir kişi tarafından. Yine onunla ilgili de aynı şey söylenmiş. İsim benzerliği var, partinizin adını değiştirin diye. O dönemde hakikaten o kuran kişi de partisinin adını değiştirmiş, yoluna devam etmiş. Hiç Anayasa Mahkemesi ile falan uğraşmamış. Gel gelelim ki

0: Yeni partinin kuruluşunda yine Yenilik Partisi'nin genel başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aktardığına göre diyorlar ki biz uyarılarımızı yaptık. Özgür Özel'e de söyledik. Siz eğer yeni parti ismiyle bir parti kurarsanız bakın başınıza neler gelir diye. Buna rağmen kuruldu deniliyor. 24 Temmuz'u zannediyorum yeni partinin kuruluşu. Zaten 27 Temmuz'da da Öztürk Yılmaz'ın da yine bir dilekçesi var. Benzerlik vardır diye. Şimdi Yargıtay isminizi değiştirin dedim. Fakat parti yönetimi AYM kararını bekleme kararı aldı. Biz ismimizi değiştirmeyeceğiz diyorlar. Anayasa Mahkemesi karar versin. Yarın artık son gün. Yargıtay'ın verdiği 30 günlük süre dolacak. Mesele Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Sonra ne olacak Volkan Hocam? Anayasa Mahkemesi ne diyecek? Yani sizce de hakikaten Yenilik Partisi ile yeni parti, bakın efendim ekranlarınızda, şöyle hep birlikte bir bakalım. Benziyor mu mesela bu isimler birbirine? Ne dersiniz Volkan Hocam?
1: Öncelikle ben kendi fikrimi söyleyeyim burada. Bence burada
0: benziyor mu sizce?
1: İsim ve rumuz, ya şöyle, tabii ki ikisinde de yeni kelimesi var. Eğer buradan yaklaşırsak benziyor tabii ki. Rumuzlar benzemiyor bu arada, şey, semboller de benzemiyor. Ama şöyle, şimdi bununla alakalı Anayasa Mahkemesi'nin eski kararları var. 9-10 tane ben karar hatırlıyorum. Partilerin işte başvurusu sonrasında değiştirmemeleri üzerine Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen ve Anayasa Mahkemesi'nin kıyasladığı, bunlar benzerdir deyip işte daha sonradan kurulan partinin isminin işte terkinle ilişkin karar verdiği, bunlar benzemiyor deyip reddettiği çeşitli kararları var. İşte Millet Partisi, Milat Partisi gibi örnek vereyim mesela. Burada tabii şeyler de önemli. Ya da Anavatan Partisi ve yeniden Anavatan Partisi gibi ve yine işte Türk Arı var, işte şey var vesaire. Yani Anayasa Mahkemesi'nin her iki yönde de kararları var. Siyasi Parti Kanunu'na baktığımızda 96. madde çok net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki, parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde bir başka parti tarafından kullanılamaz diyor. Şimdi 104. maddede de kullanılırsa veya böyle bir iddia olursa ne olur onu söylüyor. Bir parti kendisi veya Yargıtay aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Şimdi burada Yargıtay'ın yaptığı prosedürel bir şey aslında. Yani Yargıtay kendisi bir değerlendirme yapmıyor burada. Yani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yargıtay burada şunu söylemiyor. Efendim sizin isminiz benziyor, amblemleriniz benziyor, değiştirin demiyor Yargıtay.
0: İnceliyor aslında her burada şeyini değil mi? Yeni kurulan bir parti var, alıyor önünü, hı-hı, her şeyini inceliyor. İncelerken de böyle bir şeye dikkat çekiyor.
1: Aslında Yargıtay incelemekten ziyade mesela bir talep olmasa Yargıtay kendisi hani bunu yapmayabilir. Yani re'sen yapma yetkisi de var. Ama Yargıtay burada çok detaylı bir inceleme yapmıyor aslında. Eğer böyle bir kanaat oluşursa veya bir parti başvurursa İletiyor diğer partiye, diyor ki
2: ama
1: bakın.
2: Ama hocam resen olmuş. Yani
1: ha, resen olur, olur, oluyor.
0: Resen olabiliyor. Resen oluyor tabii, yani.
3: Resen oluyor. Sonra şöyle ama Öztürk Yılmaz başlıyor.
2: Ya bizim haberimiz bile, evet, olmadı böyle bir şey.
1: Tabii tabii resen yapabiliyor. Ama burada Yargıtay şunu yapmıyor. Derinlemesine bir inceleme yapmıyor. Zaten yetki de Yargıtay'da değil. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebini parti kabul etmeyebilir. Ki anladığım kadarıyla yeni parti etmedi. Böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.
0: Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi sizce
1: Anayasa
0: hocam?
1: Mahkemesi belli kriterlere göre inceleyecek bunları. Aynı çağrışımı yapıyor mu? İşte amblemler arasında görünüş olarak benzerlik var mı? Kullanılan ortak kelimeler genel çok kullanılan kelimeler mi? Mesela bazı kelimeler farklı parti isimlerinde geçse bile çok genele yayılan. Mesela adalet kelimesi birden fazla partide olabilir isim olarak. Yani böyle çok spesifik bir kelime olup olmaması, yeni kelimesi de öyle, dikkat ederseniz çok genel bir kelime. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bazı kriterleri var. Bu kriterlere göre bakacak, diyecek ki acaba işte bu sonradan kurulan yeni parti, Yenilik Partisi'nin işte amblemini, amblemde bir benzerlik yok. Burada isimle alakalı bir sorun var. İşte iltibasa yer verecek şekilde, karıştırılmaya yol açılacak şekilde bir isim mi bu? Buna bakacak ve 30 gün içerisinde karar verecek. Eğer o nitelikte olduğu kanaatine ulaşırsa diyecek ki
0: yani benzerlik bu isim vardır derse
1: bu
0: mesela
1: isim hükümsüzdür diyecek. 104. maddesi uyarınca ve parti sicilinden terkinle yani karar verecek. Böyle bir durumda ne olacak? Çok ciddi bir, yani siyaseten sonuçları olur ama hukuki olarak çok ciddi bir sorun değil. Böyle
0: yani
1: bir
0: partinin
1: durumda
0: mesela seçime girmesini engelleyebilecek
1: hayır
0: mı burada?
1: Yok, partinin seçime girmesiyle alakalı bir durum değil. Yeni bir isim bulacaklar. Eğer şu an kurultayı yapılmadı yeni partinin, olur da bu süreç kurultaydan önce sonuçlanır gibi. Çünkü Anayasa Mahkemesi 30 gün içinde karar verecek. Kurultay daha ileride bir tarih. Çünkü şu an ilçe ve il kongreleri takvimi işliyor. Böyle bir durumda kurucular kurulu toplanacak. Yeni bir isim bulacaklar.

0: Emsal kararlar size neyi gösteriyor? Hangisine daha yatkınsınız? Anayasa Mahkemesi ne yönde karar verir sizce?
1: Ya benim tahminim Anayasa Mahkemesi'nin o kriterlerine baktığım zaman benzer olmadığı, aynı parti olduğu yönde bir çağrışımda bulunmadığı kanaatinde olur diye düşünüyorum. Ama bu benim kişisel
0: göreceğiz.
1: Fikrim.
0: Tabii şimdi ki. Muhtemelen Özgür Özel de sizin gibi düşünmüş. Şimdi arkadaşlar bir Özgür Özel'in ifadelerini de ekrana taşısınlar. Çünkü Özgür Özel'den yeni bir açıklama var. Bekliyor musunuz Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde karar vermesini diye soruluyor. Beklemiyoruz ama böyle bir karar verirlerse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkındayız. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkla yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar, yolumuza devam ederiz. Mesela şöyle ifadeler gördüm. İşte Türkiye'nin yeni partisi, halkın yeni partisi gibi böyle bir ekleme olabilir diye.
2: Yeniden parti.
0: Yani bilemiyorum artık. Bu arada yeni hocam parti. Tamamladınız değil mi hukuki yorumunuzu?
1: Evet, yani hukuki olarak
0: siyaseten çünkü bunu konuşalım istiyorum
1: aslında. Tabii ki hukuki, yani siyasi olarak çok sonucu olabilir ama hukuki olarak çok ciddi bir sorun da değil bu. Anayasa Mahkemesi'nin o yönde bir karar vermesi halinde dediğim gibi ne seçimlere katılım açısından ne partinin tüzel kişiliği açısından bir sorun yaratıyor bu. Dediğim gibi böyle bir durumda ama tabii ki siyasi olarak bir sonucu olabilir. Dediğim gibi zaten amblemde vesaire bir sorun yok. Burada isimde bir sıkıntı olabilir ama hani o bahsettiğim önceki 9-10 tane karara baktığımda ben Anayasa Mahkemesi'nin o kriterler üzerinden hani yeni parti ve yenilik partisi aynı çağrışımın ben Anayasa Mahkemesi tarafından bulunmayacağını düşünüyorum. Ama bu benim fikrim. Tutup Anayasa Mahkemesi farklı bir karar da verebilir tabii ki.
0: Şimdi aksini düşünen bir konuğumuz var mı? Yeni ve yenilik birbirine benziyor. Burada bir iltibas söz konusu diyen bir konuğumuz var mı acaba?
3: Yorum açık bir mevzu. Ama bunu
0: siz benzettiniz mi? Benzetiyor yani, musunuz?
3: Sonunda işte lik ekiyle beraber hatta bugün sosyal medyada gördüm. Yeni değil de yenik yapsanız falan diye böyle yorumlar var. Şimdi bu hukuki bir mevzu. Burada anayasa hocamız var ve bu konuyla ilgili nasıl bir karar alınacağına yönelik herkesin bir yorumu olabilir. Kendisi bile çok böyle temkinli bir öngörüde bulundu. Ama buradan hani bir gazeteci gözüyle baktığımız zaman bu olayın bir şekilde tartışılabileceği zeminin oluşmasını öngörmek de siyasetçilerin işi yani. Bu
1: doğru.
3: Daha önce de örneğini verdim yani bunun hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2009 yılında aday olması ancak seçmen kötülüğünü taşımaması nedeniyle kendisine oy atamaması gibi bir senaryo nasıl onu karikatürize ettiyse ve siyasi hayatında sürekli bunun numunelerini taşıdıysa siz bu kadar iddiaya yola çıktığınız bir partinin logosu başta olmak üzere daha sonra isim benzerliği başta olmak üzere sizin siyasi iddianızı karikatürize edebilecek her türlü ihtimalden kaçınmanız gerekir. Dolayısıyla İşin hukuki tarafı bir yana ama diğer tarafta ya arkadaş yani bölgede bu kadar kritik gelişmeler varken sen ana muhalefet lideri olarak bütün bunları çözmeye namzetken ya daha isim konusunda yoruluyorsun ve bocalıyorsun. Dolayısıyla hani ciddi konular için sence fazla da cesur değil misin yorumlarının yapılmasına sebebiyet vermemek adına sanki hiç bu toplara girilmemesi çok daha yerinde olurmuş yorumu yapılıyor.
0: Ama mesela Aytunç Bey görünen o ki zaten yeni parti böyle bir şeyin başına geleceğini öngörmüş. Yani ilk günlerde de mesela tartışılmış. Hatta hatırlarsınız Değişim Partisi konuşuluyordu o dönemde. Şöyle ifadeler var, dilekçe toplandı Değişim Partisi ile ilgili ama yeni parti seçildi diye. Yani biraz göz göre göre hani kervan yolda düzülür, başımıza bir şey gelmez gibi yola çıkılmış gibi de değerlendiriliyor. Ne dersiniz?
4: Ya bu konu çok uzadı bence. Yani sonuçta AYM karar verir. Öz yeni parti yaparlar. Özü ufaltırlar. Yeniyle devam ederler. Yani sonuçta yani buradan Özgür Özel ve arkadaşları öngörüsüz çıktı. İşte parti ismini bile beceremediler. Ya ona bakarsanız Adalet isminde kurulmuş 8-9 parti var. Adalet Cumhuriyet Partisi, Adalet Partisi şu var, bu var. Ya bunların hepsi var yani. Mesela şeyde Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi diye pusulada yan yana duran şeyleri, simgeleri bile birbirine çok benzeyen iki parti var.
0: Yani ben de bu arada baktım 190 parti listelenmiş. O kadar çok birbirine benzer isimlerde parti var ki.

0: Evet.
1: Ama bakın mesele şu, ben okuyabildiğim kadarıyla eleştiriler şu. Şimdi mesela Yeni Parti adıyla kağıtlar basıldı, amblemler düzenlendi, işte otobüsler giydirildi. Neticede Yeni Parti bunu vatandaştan para toplayarak aldı, öyle değil mi? Hani bu para bizim için kıymetlidir dedi, milyonlarca lira toplandı. Şimdi düşününce o milyonlarca lira çöp olacak isim değişirse. Bir de daha yeni markasını oturtmaya çalışan, o şekilde yola çıkan bir partiden bahsediyoruz. Vatandaş nasıl okuyacak
0: çözümünü
1: yani?
0: Bulacaklar mutlaka. Yeni

0: yapacak bir şey yok. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama ondan sonra yola devam edilecek. Ama mesele o değil. Yani mesele, yani biz burada Yenilik Partisi mi, yeni parti mi onu konuşuyoruz falan ama... Ya Kasım'da bir kurultay yapacak yeni parti var. Yeni partinin vitrininde kim olacak bunları konuşmuyoruz. Yeni partinin sözcüsü, yeni sözcüsü kim olacak?
1: Var mı isimler sizde, tahmininiz? Olacak? Var mı tahmininiz?
0: Hayır, yok. Tahminim yok ama olacak. Yani evet. Değişecek bir takım şeyler. Yeni partinin ideolojik hattı, siyasi çizgisi, nereye sesleneceği, Türkiye İttifakı'nı nasıl kuracağı, Cumhurbaşkanı adayı belirlerken kimlerle nasıl görüşeceği. Ya bunlar konuşulmazken veya terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasa, ondan sonra gelecek süreçteki tavrının ne olacağı, bunlar tartışılmak. Yeni parti, Yenilik Parti günlerdir. Evet, ilk gün konuşulur. Hadi ikinci günde konuşulur.
1: Bugün artık yarın yeniden... son gün diye aslında ya, şimdi de konuşuyoruz. Yani şimdi, yarın artık de, son gün AYM'ye geçecek, AYM'ye karar verecek.
0: Yeni parti hamlemi, Yenilik Parti hamlemi. Ya bu karıştırılacak bir şey yok burada. Bu çok önemli bir konu değil yani.
1: Mehmet Büyükçoğlu sizce? Şimdi, siyaseten nasıl yorumlarsınız bu adımı?
2: Ne kadar tabii ki 91 milletvekiliyle siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyorsunuz. Bu çok önemli bir adım. Yani önemli bir hareket. Ama hesaplanmadan çok alelacele yapılan bir durum ortaya çıkıyor. Bu önceden bilinen bir şey. Mutlak Butlan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışmanın yaşandığını, bir kopuşun olacağını, aşağı yukarı Aytunç'tan her program beraber denk geliyoruz. Bunları hep tartıştık, konuştuk. Yani biz tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yeni partililer bu konuda en azından televizyonda konuşulanları dahi dikkate alsa belki de bu durumda olmayacaklardı. Yani bu amblem ya da isim tartışmasına girmeyeceklerdi. Görünen o ki yeni parti hazırlığını adıyla kendine isim bulma konusunda da çok tecrübesiz hareket ettiğini söylemek mümkün. Bunu bir kenara koyuyorum. Onun dışında şimdi iki partinin ismi, bunlar işte karışır
1: yeni
2: mı filan.
1: Yeni ve yenilik logoları.
2: Karışır mı filan diye soruyorlar. Ben açıkçası karıştırmam. Şimdi amblemi çok farklı. Mesela Yenilik Partisi'nin amblemi çok farklı. Yeni Parti'nin amblemi de yok. Sadece isim var. Dolayısıyla karıştırılması imkansız gözüküyor. Ama son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan başka bir durum var. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında yapılan görüşme. Şimdi bu görüşmeler sonrasında aslında... isim mevzuları ortaya çıkıyor. Yani kullanabilirsin, kullanamazsın. Yani biraz da sanki ortada benim istediklerime cevap vermiyorsun. Ben de partinin adıyla adını vermem. Sanki böyle bir durumdan karşı karşıya.
1: Yenilik Partisi tarafından evet. Böyle bir tavır var diyorsun.
2: Dün yine beraberdik, TV yüzdeydik. Yenilik Partisi'nin genel başkanı yayına katıldı. Aslında hiçbir şey söylemedi. Yani ne konuştunuz, ne anlaştınız, ne vaat edildi ya da nereye bağladınız bu meseleyi sorularının tamamen cevapsız bıraktı.
1: Bir yere bağlanmadı ki zaten. Yeni partide artık AYM karar verecek. Biz anlaşmaya evet. ihtiyacımız yok Yenilik Partisi.
2: Şimdi belli yani. Ki hani kamuoyuna yansımadı ama bir isim üzerinden dahi bir takım taleplerin hani bunu tırnak içinde söyleyeyim, taleplerin olduğu anlaşılıyor diyelim. Yani bunu ben iddia edemem. Peki. Bu pazarlık yapıldı iddiasını ortaya atamam ama bir takım taleplerin olduğu yönünde yani düşünceler hakim. Dolayısıyla yeni partinin isim konusunda evet Anayasa Mahkemesi'ni beklemesini ben de doğru buluyorum. Zannedersem ki değişeceği kanaatini taşımıyorum. Çünkü çok belirgin bir şekilde farklı. Yani yenilikle yeni evet yeni diye başlıyor ama sonunda eklemeler var, amblem var. Bu farklı değişik bir görüntü var.
1: Peki.
2: Dolayısıyla bu şekilde değerlendiriyorum. Ama önemli olan şu... Türkiye'de seçimlerin konuş

0: konuşulduğu...
1: Hemen seçim, ona geçeceğim.
0: Evet.
1: Seçim vakti öyle değil mi? Seçim zamanı.
0: Atıfta bulunayım. Seçim tarihlerinin artık belirginleştirildiği bir dönemde hala muhalefetin isim üzerinde tartışma yapması bence Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde iktidara devam edeceği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı noktasında da rakipsiz olduğunun kanıtı. Şu an için diyorum onu.
1: Peki. Şimdi rakipsiz mi? Karşısına hangi rakipler çıkabilir? Cumhurbaşkanlığı denklemi değişiyor mu diye soracağız birazdan ama Nasuh Bey sizden şöyle kısaca bu yeni partinin ismiyle ilgili yorum alsam hemen sonra diğer konuya geçerim olur mu?
2: Ya kamuoyu bu tür tartışmaları seviyor. Biraz siyasetin magazini gibi görünüyor bu bir yandan. Böyle bir karar çıkar mı bilmiyorum. Ancak Anayasa Mahkemesi çok ilginç kararlara imza atmış bir mahkeme. Elbette yazılı hukukla, geçmişte tecrübeyle, içtihatlarla bağlı. Ama çok esnek, çok beklenmedik kararlar da verebiliyor. Kararı öngöremiyorum. Ama ben yeniyle yenilikçinin ya seçmeni koruma anlamında da hani birbirine benzerliği olabileceğini düşünüyorum. Bu iptal kararı mıdır, değil
0: biraz
2: midir?
0: Biraz
1: sesi stüdyoda açabilir miyiz arkadaşlar? Buyurun Nasuh Bey, siz devam edin lütfen.
2: Tamam. Evet, sesim gelmeden önce ben şunu anlatıyordum. Anayasa Mahkemesi ilginç kararlara imza atan bir mahkeme olabiliyor. Hani hukuk esnekliği, yani hayatı siyaseti değil de hukuku yorumlama biçimi daha farklı olabiliyor. O yüzden bu karar yani beni de çok hani merak ettiren bir karar. Nasıl bir karar vereceğini merak ediyorum. Fakat Aytunç'un hani şu söylediğine katılırım. Bu kadar tartışmaya değer miydi? Yani bu kadar gündemi meşgul etmeye değmeyebilirdi. Ama 24 Temmuz günü sabah Serap Belet'le parti kurulduğu gün yaptığımız yayında yeni parti ismiyle ilgili bir sorun olduğunu ben söyledim. Şimdi benim açımdan yani ben bir siyasetçi değilim, bir gazeteciyim. Ankara kulislerinde bu dolaştı. Bir hafta 10 gün bu ismi koysak mı koymasak mı, burada sorun var, bu çözülemez, bak başımıza iş alırız falan gibi. Ama enteresan bir şekilde çok da ciddi bir aceleyle bu ismi koydular. Hani logoları falan da çok tartışıldı, o estetik bir tartışma, çok da önemli değil. Türkiye'de zaten bu anlamda bir estetiğin de kaldığını söyleyemem genelde siyasi partilerde, ama şunu da söyleyebilirim. Özgür Özel ve arkadaşlarının böyle bir sorunun varlığını bilmelerine rağmen burada ısrar etmesi de çok siyasi beceriymiş gibi de bir kenara not edilemez bence. Yani mesela çerçeve yasada kendisinin beyanına rağmen partisinin milletvekillerinin 1/3'ünün kendi beyanının aleyhine oy vermesi de böyle bir beceri meselesidir. Bu da bence böyle bir beceri meselesidir. Öyle not etmiş alayım. Peki. Ama ben kararı merakla bekleyenlerdenim.
1: Peki, bekliyoruz evet. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne yönde karar verecek? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman diye bugün birbirimize sorduk. Çünkü efendim açıklama geldi. Kimden? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan. Aslında daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Yine bu arada Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarını bu vesileyle hatırlamış olduk. Şimdi hemen aktarayım size. Devlet Bahçeli diyor ki MHP Genel Başkanı, anayasaya göre yöntem şudur, yenilenmesi söz konusu olabilir seçimlerin. 14 Mayıs 2028'in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Geriye 3 hilalin üçüncüsü kaldı. İnşallah onu da tamamlayacaktır dedi. Şimdi önerilen tarihlere bakıyoruz. İşte 16 Nisan 2028 tarihi öneriliyor. Normalde olağan tarih 7 Mayıs 2028'di. Mehmet Uçum da bugün şöyle söylüyor. Bir sonraki genel seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih sistem referandumunun yıl dönümüdür. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır. Hatırlatıyor. O referandum da aslında 16 Nisan'da olmuştu. Dolayısıyla bu tarih o açıdan da önemlidir diye böyle net bir ifadesi var. Ne dersiniz? Yani böyle mi olacak? Hocam sizinle başlayalım. Böyle olabilmesi için ne olacak? Mesela meclisin karar mı alması gerekiyor 360 milletvekiliyle seçim tarihi işte 16 Nisan 2028 olsun diye?
3: Evet, yani burada bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması gerekiyor. Eğer bu erken seçim dediğimiz şey yapılmazsa, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olamıyor anayasa gereği. Tabii şu çok tartışmalı. Ne kadar süre önceden erken seçim yapılırsa ona erken seçim diyebiliriz şeklinde. Buna ilişkin ne anayasada ne seçim kanunlarında bir hüküm yok. Yani normal takvim 7 Mayıs ama atıyorum bundan bir hafta önce yapılsa da aslında yine erken seçim olacaktır. Ama tabii bu seçim işlemlerinin tamamlanması için belli bir süreye ihtiyaç olduğu için ve YSK'da bu seçim takvimini yapacağı için genellikle biz hani YSK'da 60 gün olarak seçim takvimini açıklar milletvekili seçimlerinde. Hani bir hafta önce yapılacağı kararlaştırılsa bile burada önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en az 60 gün öncesinde bu kararı alması. Bu neyi
1: 16
3: sağlar?
1: Nisan 2008'den mi mesela 60 gün önce karar almış olması gerekiyor?
3: Evet,
1: 16
3: yani,
1: Nisan'da olabilir.
3: Evet ya, bu kesin bir kural değil. YSK seçim takvim süresini kısaltabilir çünkü. Ama hani o seçim hazırlıklarının tamamlanması daha sağlıklı olabilmesi açısından bu 2 aylık süre genellikle ihtiyaç duyulan bir süre. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi mesela 16 Nisan deniliyor. Atıyorum Şubat ayının başında 3/5 ile en az bu kararı alırsa
0: 360.
1: 360
3: demek değil mi? 3/5 360 zaten 600'ün 3/5'i. Böyle bir durumda 2 ay sonraki işte pazar günü bu seçimler yapılır. Bu şekilde de Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Dolayısıyla hani seçim ne zaman yapılırsa erken seçim olur. Buna ilişkin dediğim gibi bir kural yok. 7 Mayıs'tan önce yapılması her halükarda meclis tarafından karar alınması halinde 3/5'te Sayın Cumhurbaşkanı da yeniden aday olmasını sağlar. Ama dediğim gibi yani meclis bir anda bu 7 Mayıs'a 60 günden daha kısa bir süre kala da böyle bir karar alabilir. Ama tabii ki ben böyle bir şey beklemiyorum. Ben naçizane zaten daha önce de konuşmuştuk. Kasım 2027 gibi düşünmüştüm ama bugün Sayın Uç'un böyle bir açıklama yapmış. Tabii Türkiye'de ne olacağı belli olmaz. Ama şey olursa çok ciddi bir sıkıntı olur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubat ve Mart ayında böyle bir karar almaz da kısa bir süre kala böyle bir karar alırsa sıkıntı olabilir.
1: Ya 60 günden daha az bir süre kalırsa.
3: Evet ama ben zaten böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Hala Kasım 2027 beklentiniz yüksek mi?
3: Yani giderek o beklenti zayıflıyor.
1: Zayıflıyor. Galiba Aytunç Bey'de de bir değişim olmuş. Hayır gibi duydum. Sizin beklentiniz
0: yok,
1: ne yönde?
0: Ben sonuçta bundan bir hafta önce Ali İhsan Yavuz seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı zaten bir hafta öncesine bile çekilse dedi. Öne alınmış bir seçimdir. Sayın Cumhurbaşkanı aday olur dedi. Zaten benim bildiğim kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu'yla da bir görüşme yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticiler ve bu konuda da bir sorun olmadığını, yani bir hafta 15 gün, 20 gün önce bile çekilse bir seçimin olacağını ve Erdoğan'ın da aday olabileceği konusunda hukuken düşünceleri var. Hukuk Politikaları Başkanı Sayın Mehmet Uçum'un da zaten ısrarla söylediği, vurguladığı bu. Neden 2028, neden Nisan? Yani bunların hepsi tartışılır. Ekonomiyi düzeltmek, ekonomide insanları en azından bir yere getirebilmek gibi bir zaman süreci. O 1,5 senelik zaman zarfında. Bunların hepsi önemli. Artı terörsüz Türkiye süreci, çerçeve yasa ve toplumun ikna olmayan bir kesimini ikna etmek. Bu nasıl olacak? Bunların hepsi önemli sorular. O yüzden de bence 2028'in sonlarına doğru yani işte Nisan gibi veya işte Mart gibi böyle bir seçim olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben de.
1: Hocam 60 gün ifadesini kullandınız ya, mesela meclis diyelim ki 100 gün önce de karar verebilir mi 16 Nisan'da olacak diye? Yok, mesela meclis tabii, şu an dese 16 Nisan'da olacak diye öyle bir şey olabiliyor
3: tabii,
1: mu?
3: En az yani burada
1: en az yani. O zaman böyle ifadeler vardı ya, şu işi bir netleştirelim, meclis o zaman şimdiden karar versin hani bu tartışma da ortadan kalksın diye sosyal medyada bir takım yorumlar gördüm de yani yok, ama, olmaz ama
3: evet, yani şu an gerek de yok zaten evet. Hani çünkü daha işte şu an 2026 yılının Eylül ayındayız. Daha uzun bir süre var.
1: Evet,
3: yani 1,5 sene var. Ben yalnız bu ifadede şey vurgusu ilginç geldi bana. Son kez aday olmayla alakalı vurgu ilginç geldi.
1: Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır diyor evet. Mehmet Uçum.
3: Yani evet, anayasa değişmezse Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. O da meclisin seçim kararı almasına bağlı olarak. Ondan sonra bir daha hiçbir şekilde olamıyor zaten mevcut anayasa uyarınca. Ama tabii sonraki ilerleyen süreçte nasıl olur? İşte yeni bir anayasayla böyle bir dönem sınırlaması kaldırılır mı? Tekrar devam mı eder? Veya yeni anayasa yapılır mı Türkiye'de? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama evet, şu anki anayasa çerçevesinde artık Sayın Cumhurbaşkanı son defa aday olabiliyor.
1: Şimdi görünen o ki bir netlik var hem Devlet Bahçeli tarafında hem AK Parti tarafında da çok defa.

0: AK Parti kanalından gelen açıklamalarda da adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklinde net ifadeler duyduk efendim. Şimdi bir de diğer kanada bakalım isterseniz. Yani orada aslında belirsizlik var. Konuştuğumuz nokta orası. Yani CHP'nin adayı kim olacak? Yeni partinin adayı kim olacak? Orada muhalefette bir birlik sağlanabilecek mi? Kulislerde son haftada şöyle şeyler konuşulmaya başladı. İşte Özgür Özel'in malum forvetlerim diye ifade ediyordu. Güçlü adayları vardı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesela. Önceki denklemde o güçlü adayları ortaya koyuyordu. Fakat artık özellikle son haftadan sonra da işte Mansur Yavaş'ın mesela ziyaretiyle de bunu bağlayanlar var. Artık bu forvetler tabiri yerindeyse biraz dışarıda kaldı. Artık yeni isimler konuşuluyor diye. Özellikle CHP kanadından da yine isimler geliyor. İlhan Kesici, Vahap Seçer. Yine Özgür Özel de yeni partinin adayı olabilir şeklinde de değerlendirmeler var. Şöyle hatırlıyorum, Aytunç Erkin'in sanki yeni partinin adayı Özgür Özel'dir şeklinde daha önce bu stüdyoda söylediği cümleler var mı? Değil, yanlış hatırlamışım.
1: Yanlış hatırlamış.
0: O zaman ne dersiniz bu isimlere? Yeni partinin adayı kim olacak?
2: Ben söyledim onu.
0: Ay, evet, özür dilerim. Nasuhi Bey söylemiş, ben karıştırdım bütün ifadeleri.
1: Ya şimdi burada Mansur Yavaş denklemden çıktı mı çıkmadı mı? Bunu daha göreceğiz. Yani bunu anlayacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz daha. Çünkü Sayın Yavaş'ın bu konuyla ilgili net bir tutumu yok. O seçim sürecinin açıklanmasını bekleyen, o seçim takviminin açıklanmasını bekleyen bir süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkaracak gibi gözüküyor. İlhan Kesici ile Vahap Seçer isimleri doğru tespitler. Bu iki isim üzerinden adaylık şekillenebilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu çok farklı bir isimle önümüzdeki dönemde koyabilir, karşımıza çıkarabilir.
0: Kendisi aday olur mu?
1: Hayır, olmaz. Yani.
0: Ama CHP'de İlhan Kesici ve Vahap Seçer ismi o halde ön plana çıkan,
1: evet,
0: isimlerden.
1: Evet, ön plana çıkıyor. Yani Özgür Bey, ya şimdi şöyle bir durum var. Sayın Özgür Özel sonuçta şöyle bir cümle kurdu en son verdiği birkaç röportajda. Yani çok röportaj verdiği için hangisiydi onu hatırlayamıyorum ama tam yani son bir aylık süreç içinde ya deseydim ki ben genel başkanım hakkımdır, adayım deseydim bu tartışmalar işte olmazdı ama işte olmaz, ben Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini koydum. Şimdi sonuçta Sayın Özgür Özel'in de ekibi ve kadrosu anketler üzerinden, kendilerini ölçme üzerinden çalışmalar yapıyordur. Yapıyor. Yapıyordur demeyelim, yapıyorlar. Ve bu anketlerdeki görünürlük oranlarına bakıyorlar. Yükseliş trendlerine bakıyorlar. Yani son mesela işte o Ferdi Zeyrek'in cenazesiyle birlikte ve ondan sonraki saraçhaneler, şunlar bunlar, bütün süreçlere baktığımızda Özgür Bey'in yükselen bir ivmesi var. Yani bu %40'lar, %45'lere kadar, evet, gelmiş deniliyor. Şimdi o yüzden bu süreçte Özgür Bey'le acaba bir Türkiye İttifakı kurarsak bu ittifakın adayı olarak ben çıkabilir miyim? Ama altılı masa anlamında söylemiyorum. Yani bir Türkiye İttifakı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kurdukları, yani
0: CHP ile aynı masaya oturmak dahil mi? Çünkü Özgür Özel'in geçen hafta yaptığı bir açıklamada da asla ve asla
1: bu
0: plan yönetimiyle
1: CHP ile aynı masaya oturmak değil bu. Seçmende birleşmek. Yani o seçmeni almak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenini. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bugün %5 veya 7 veya 8 bilmiyoruz. Ama sonuçta baktığımız zaman öz itibariyle muhalif kimliğinden vazgeçti mi? Hayır, vazgeçmedi.
3: CHP şimdi kimliğinden vazgeçti mi?
1: Efendim?
3: CHP kimliğinden vazgeçti mi?
1: Hayır, CHP, evet, CHP'lilikten de vazgeçmedi.
3: Tamam. İşte CHP sorun kimliği orada.
1: Ya ama
3: bu insanlar
1: şöyle
3: zaten muhaliftir canım, gelsinler yeni partiye oy versinler.
1: Hayır, yeni partiye oy vermek değil. Bak %50+1 başka bir şey. CHP'nin ve yeni partinin gireceği seçim ayrı bir şey.
3: Şimdi bu, CHP'nin adayına oy vermesinler.
1: Hayır, şimdi tamam. ilk turda seçimin sonuçlanmayacağını bence Cumhur İttifakı Cenahı da biliyor. İlk turda sonuçlanmayacak bu iş.
3: Mı acaba?
1: Ya bence öyle. Onlar da öyle düşünüyorum ben.
0: Yani plan şu o zaman, yeni partinin bakış açısında da ikinci turda aslında biz bir birlik oluştururuz.
1: Altta bir birleşme. Yani İYİ Parti'nin oy vermiş, bak İYİ Parti'nin yönetiminden bahsetmiyorum. İYİ Parti oy vermiş Zafer'e, Anahtar'a veya muhalif olarak kendini değerlendiren bütün kadroları, seçmenleri bir potada eritmek ve ikinci turda da bir araya getirmek olabilir. Böyle bir ihtimal düşünceleri vardır. Ama Mansur Yavaş denklemden daha çıkmadığını düşünüyorum ben. Beklemekte fayda var. Daha çünkü çok daha o köprünün altından çok sular akacak.
0: Peki Nasuhi Bey, sizce Mansur Bey denklemden çıktı mı yoksa hala masada mı? Özgür Özel mi olacak ya da size göre aday, yeni partinin adayı?
4: Şimdi hedefleri açısından bakarsak Özgür Özel'in genel başkan olduğu andan itibaren, hatta 2024 seçimlerinde devamında da ben Cumhurbaşkanı aday olmak istediğini, Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimali zaten sıfır gördüğünü, öyle hani zayıf filan değil, Mansur Yavaş'a da herhangi bir şekilde aday yapmayı aklın kenarından, köşesinden bile geçirmediğini düşünüyordum. Bugün de hala öyle düşünüyorum. Özgür Özel eğer kalırsa isim olarak yeni partinin veya o kurdukları partinin Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ha, bundan sonrasında bilmediğimiz nokta şurası. Mansur Yavaş'la ilgili de böyle hemen devre dışı kaldı, sistem dışı kaldı, artık aday olamaz. Ben bunları çok erken yorumlar olarak görüyorum. Yani henüz burada ilerleyen zamanlarda, seçim 2027'nin sonunda olur, 28'de olur, söylenen tarihte olur ama değerli hukukçumuz ifade ettiler. Zaten seçimlerin yenileme kararıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor. Bütün mesele bu. Ne zaman olacağı meselesi burada sağlanacak mutabakatla ilgili. O mutabakatı besleyecek ya da destekleyecek veya desteklemeyecek hikayelerin başında da bu çerçeve yasayla birlikte devam eden terörsüz Türkiye süreci yer alıyor. Bence siyasette çok önemli bir rol oynayacak. Daha o rolü ortaya çıkmadı. İttifakları belirleyecek düzeyde bir alan açacağını düşünüyorum. Şimdi seçim yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özgür Özel olursa diğer taraflarda ne olacak?
0: Yeni parti.
4: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Bahçeli bunu defaatle zaten ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı, burada bir şey yok, tartışma görünmüyor. AK Parti içinde de zaman zaman buna dair işte bir takım konular falan konuşuluyor olsa da kamuoyunda herhangi bir şekilde bir alternatif aday arayışına da şu dakikaya kadar rastlamış değiliz. Burası tamam. Peki bu tarafa geçtik. Mansur Yavaş bir kitlesel karşılığı var belli ölçüde. Bunu tümüyle artık ben bu işlerden sıyrıldım, kenara köşeye çekiliyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tamamlayacağım veya bir kere daha oraya aday olacağım mı der, yoksa siyasette bir takım şartların tırnak içinde olgunlaşmasına dair bir beklenti içinde mi? Ben burada konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Ancak Mansur Yavaş'ı zayıflatan 9 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından kabulü, oradan aldığı tepki, Anıtkabir vesaire, bunlar değil. Mansur Yavaş'ı giderek zayıflatan, anketlerdeki o eski havasından uzaklaştıran kararsızlığı. Yani bu kararsızlık seçmenin güçlü liderlerde aradığı bir vasıf değil. Yani nerede duruyorsun? Burada durmuyorum. Bu kavgaya karışmıyorum. Ben bu işin içinde değilim. Böyle bir gündemim yok. Bu Türkiye seçmeninin, güçlü lideri seven Türkiye seçmeninin tercih ettiği bir lider profili değil. Bu onu giderek de zayıflatacak eğer bu konuda beklemediğimiz bir çıkış yapması. Bunu geçiyorum. Şimdi ittifaklar meselesine dair de şunu söyleyeyim.
0: Birliği sağlayacak bir isim olarak bugün, aslında kendini de konumlandırıyordu ya Mansur Yavaş. Yani sizin o kararsızlık diye tarif ettiğiniz meseleyi kendisi aslında savunuyor bir yandan da son açıklamasında. Dolayısıyla muhalefeti birleştiren, aynı masada oturtabilecek hem iki kanadı diye kendisi tarif ediyor, CHP'lileri, yeni partileri, böyle bir isim olarak kendini konumlandırıyor.
1: Sadece CHP yeni parti değil, diğer muhalefeti de.
0: Evet. Buyurun, nasıl?
4: Nasıl mesela? Hangi kimlik? Hangi ideolojik yaklaşım, nasıl mesela derken size sormuyorum. Yok yok, hayır, size sorarak söylemiyorum, tamam. Ya mesela nasıl konusu şöyle. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili 2019 işte o yerel seçimlerindeki kazanmasından sonra 2024'te tekrar üstüne koyarak kazanmasından itibaren konuşulan bir hikaye bu. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Fakat Cumhuriyet Halk Partili olmayışının, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha bölünmeden önceki halinin onu herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı yapma konusunda bir niyeti olmayışını atlamayalım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalan tarafında da, oradan kopup yeni parti haline gelen tarafta da geçerli. Yani buralarda biz Mansur Yavaş aday yapalım diye bir istek, bir arayış olduğunu görmüyorum ben. Sayın Yavaş'ın da böyle kendince temkinli, biraz kararsız, biraz kendince tarafsız diye ifade ettiği halinin böyle bir yansıması da var. Bunun dışında Türkiye'de İşte bir milliyetçi blok var, alan var. Hani orada yükselişler var, işte İyi Parti var, diğerleri var. Üst üste koyduğunuzda 12 ediyor, 15 ediyor. Bu alanın sosyolojik olarak ona böyle bir şey armağan edeceğini de düşünmüyorum ben. Yani çünkü oralara söz söyleyecek bir yerde duramadı şu dakikaya kadar. Ne zamana kadar insanlar Mansur Yavaş'ın söylemini bekleyecekler?
0: Peki.
4: Ne zaman? Yani seçimleri konuşuyoruz ya şu anda. Ne zaman seçim olacağını falan konuşuyoruz.

0: Yani sürpriz paketler mi çıkaracak seçimlere yaklaşırken? Yani cebinde bir paket var, çıkaracak, arkadaşlar bugüne kadar konuşmamıştım, bundan sonra bunu düşünüyorum mu diyecek. Bu Türkiye siyasetinin akışına uygun bir yaklaşım değil. Kendisi haklıdır değildir, onu bilemem.
1: Nasuh
0: İlhan Kesici ile ilgili
1: İlhan
0: kanaatim
1: Kesici
0: şudur.
1: Ve Vahap Seçer CHP'de konuşuluyor mu? CHP kulislerinde konuşuluyor mu bu iki isim? İlhan Kesici ve Vahap Seçer CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilir diye.
0: Vallahi ben her ikisini de tanıdığım için çok net söyleyebilirim. İlhan Bey'i çok daha yakından tanıyorum. İlhan Kesici Türkiye siyasetinde hak ettiği yeri bulamamış bir isimdir. Yani bir takım zamanlarda böyle aday olarak ismini kullananlar, speküle edenler dışında ben hakikaten çok kıymetli, çok birikim sahibi bir siyasetçi olduğunu, aynı zamanda bir entelektüel olduğunu da düşünüyorum. Ama artık onun kendisinin de böyle bir adaylıkla ilgili talebi olacağı kanaatinde değilim. Benzer bir şeyi Mersin Belediye Başkanı için de söyleyebilirim. Bence Türkiye siyasetinde az rastlanır bir biçimde, özellikle 2024 seçimlerinde aldığı sonuca bir bakalım kendisinin. Ama bu iki aday meselesinin, yani ihtimalinin ben pratik bir gerçekliği olduğunu düşünmüyorum. Eğer yanlışla görmüyorsam bunu tartıştıran bir başka aday da olabilir. Hani bunlar bir tartışılsın bakalım neler çıkıyor karşımıza gibi. Aytunç'a katılıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nda herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adaylığının söz konusu olmadığı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi
1: o
0: bakın
1: halde
0: bu
1: kim olacak
0: taraftan şimdi bu
1: CHP'nin
0: 2023'e
1: adayı?
0: doğru giden
1: Bütün
0: hikayeyi
1: konulan
0: hatırlayalım.
1: isimleri elediniz. Yani, Nasuhi Bey kim kalmış?
2: Sadece CHP'nin mi, yeni partinin de mi?
1: Bilmediğimiz bir isim mi olacak?
0: Yok, şöyle bir şey söyleyeceğim, onu da tamamlayayım. Ya şimdi 2023 seçimler öncesinde buradaki herkes hatırlar yayınlarda. Ya hep şu söyleniyordu, ya 2022 itibariyle işte erken seçim, erken seçim, işte altılı masa vesaire. Ya hep deniliyordu ki adayınız, ya aday acelesi yok, ya bizde o kadar çok aday var ki, yani nereye baksak aday fışkırıyor falan deniliyordu. Ya gerçekten de isimler vardı. Yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Bey'in kendisi, Meral Akşener'in de ismi geçti. Birçok şey konuşuldu. Ama bir türlü adaylarını bulup kamuoyunun önüne koyamadılar. Son dakikada yaptıkları bütün işler de seçimlerde ayaklarına dolaştı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde birden fazla partiye beklenmedik ölçüde tırnak içinde siyasi rüşvet kabiliğinden yer vermeleri dahil, dediğim gibi o bütün acele, o bütün önceden adayı açıklayamama sorunları bugün de devam ediyor. Dağılmış olmaları bir şey değiştirmiyor. CHP burada. Yeni parti burada. Farklı unsurlar var. Ama adaylar kim olacak sorusuna sizin bir cevabınız varsa ben dinlemek isterim. Ama ben kimlerin aday olamayacağı konusundaki fikirlerimi beyan ettim.
1: Sanki Mehmet Müftüoğlu'nun bir fikri var.
2: Yok, ben
1: ne dersiniz? Kim olacak CHP'nin adayı?
2: Olmayanları bilir.
0: Bir aday açıklayacak Mehmet abi.
2: Olmayacaklarını söyleyebiliriz de olabileceklerini.
1: Şu tekrar bir arkadaşlar alabilir miyiz? Öyle yorumlayalım.
2: Söylemek gerçekten zor.
1: Başkanlığı denklemi değişiyor mu?
2: Şimdi özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti'nin Mansur Yavaş etrafında toplanmak istedikleri ortada idi. Ama şimdi bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar Mansur Yavaş'tan artık koptuklarını ve önümüzdeki dönem bambaşka bir...
1: Biz önceki denklem dedik. Siz o halde bu görüşte misiniz? Yani artık eskide kaldı bu denklem. Şimdi Aytunç Erkin hala masada.
2: Yok, ben masada olduğunu düşünmüyorum. Şöyle anlatayım, izah edeyim onu. Eğer Sayın Mansur Yavaş herkesi toparlayan, herkesi eşit mesafede durduğunu ya da durmaya çalıştığını ifade ediyor değil mi? Yani nihayetinde ben hani... kimsenin yanında değilim, herkesin yanındayım görüntüsü vermeye çalıştığını ifade ediliyor. Eğer herkesin yanındaysanız, herkesten görüntü verirsiniz. Yani CHP ile de görüntü verirsiniz, Yeni Parti ile de görüntü verirsiniz, diğer partilerle de görüntü verirsiniz. Şimdi siz Yeni Parti'nin kopuş aşamasında yanında durdunuz. Mitinglerine katıldınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılmadınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli bir günün etkinliğine katılmıyorsunuz. Bu bir defa taraf olduğunuzu gösteriyor. Aynı zamanda toparlayıcılıktan uzak olduğunuzu da maalesef ortaya koymuş olursunuz. Yani burada toparlayıcılık olmuyor. Kendiniz de ayrıştırmış oluyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son zamanlarda yapılan açıklamalara baktığımız zaman,

0: zaman genel başkan yardımcıları düzeyinde de, genel başkan düzeyinde de, işte grup başkanı düzeyinde de Mansur Bey'e karşı direkt hedef alan, ağır ithamlarda bulunan, sitem deniyor ama sitemin ölçüsünün, daha doğrusu dozunun yüksek olduğu açıklamalar var. Yeni Parti tarafından tabii ki böyle bir Mansur Bey'e karşı bir tavır olmasa da nihayetinde bu ittifakın adayı olmayacak mıydı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle olmayan ve arayış içine girdiği, Cumhuriyet Halk Partililerin dahi bunu ima ettiği bir ortamda yarın öbür gün, şimdi Aytunç şöyle bir iddiası var, olabilir, katılırım ama şimdi katılıp katılmama noktasında da, daha doğrusu gerçekleşip gerçekleşmemesi konusunda ben ciddi tereddütüm var. Yani tavanda, tepede ayrılık olabilir, tabanda ittifak kurmak anlamında. Siz şimdi tavanda birleşemiyorsunuz. Tabanı nasıl birleştireceksiniz?
1: Şöyle ikinci tura
2: Hayır, şimdi
1: gelindiği
2: şöyle,
1: zaman
2: birinci
1: bir
2: turda
1: ittifak
2: bu seçimin
1: sağlanır gibi.
2: sonuçlanmayacağı çok net gözüküyor bence. Bence öyle ve
0: Evet.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarında da böyle bir duygu var. Ve bir Türkiye İttifakı dediğimiz şey bir partiler arası görüşerek bir
0: Peki,
2: ittifak modeli kurmaktan bahsediyoruz.
0: tamam, peki
2: 2024
0: Cumhuriyet Halk Partisi
2: seçimlerinde...
0: dese ki, o son dakika dese ki ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum dediğinde,
2: Kim?
0: Cumhuriyet Halk
1: Cumhuriyet Halk
0: Partisi
1: Partisi mesela
0: diye
2: CHP'nin
0: diyebilir mi?
2: kitlesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni o zaman %0,5'a indirir.
0: Ya
2: İndirir.
0: şu an
2: Niye versin Cumhuriyet İttifakı'na? Ya bir şey diyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini sen alıp Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesiyle veya MHP kitlesiyle aynı yere nasıl koyuyorsun? Tabii ki farklılar. Tabii ki muhalifler. Uzaydan
0: Ben
2: gelmediler
0: niye
2: ki bunlar.
0: koymayayım, pardon?
2: Hayır, şundan
0: Hayır,
2: dolayı.
0: niye
2: Şundan
0: koymayayım?
2: dolayı işte oğlum. Yani bu
0: Cumhuriyet Halk
2: isimler...
0: Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifaktan seçime gitmediler mi? Ortak Cumhurbaşkanı çıkarmadılar mı?
2: Çıkardılar. O
0: Niye
2: zaman
0: olmasın?
2: o denklemde Adalet ve Kalkınma Partisi. Bak sen kitleden bahsediyorum. Seçmen kitlesinden
0: Tamam,
2: bahsediyorum.
0: seçmen
2: Seçmen
0: kitlesi oy
2: kitlesini
0: vermedi mi
2: sen,
0: yani?
2: seçmen kitlesini sen şu anda bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir ortaklığa ikna edemezsin. Bu çok zor. Zaten duygusal bir kopuş yaşanmış, yeni partiyle beraber
0: Şu an zaten
2: yaşanmış.
0: o kopuş yaşanmadı mı?
2: Yaşanmış ama burada
0: Tamam.
2: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren
0: Madem
2: kitleden
0: ki
2: bahsediyorum ben.
0: tamam, bir
2: Cumhuriyet Halk
0: dakika.
2: Partisi'nin
0: O zaman
2: kuruluşuna altı oy veriyor bu
0: burada da bir
2: kitle.
0: çelişki yok mu?
2: Nasıl?
0: Bir kopuş yaşandı. Cumhuriyet Halk Partililer başka yere gitmezler. Yeni partiye niye gittiler?
2: O zaman Cumhuriyet Halk Partisi seçime girmesin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne MHP oy versin.
0: Hani hatta yeni partinin önümüzdeki dönem daha merkeziyetçi, daha İşte ne bileyim anlatılıyor. Hani daha sosyal demokrattan biraz daha geniş yelpazeye
2: Merkezde bir
0: hitap
2: parti.
0: edecek. Merkez bir partiye oturtulacak. Hatta
3: Anapvari yani.
0: Anapvari bir parti yönetim anlayışı oluşturulacak. Cumhuriyet Halk Partili seçmen niye Anapvari bir partiye oy versin ki o zaman? Niye versin?
2: Ya, Anapvari bir partiye oy vermiyor.
0: Neye veriyor?
2: %50+1'de Adalet ve Kalkınma
0: Altı ok
2: Partisi'nin
0: var.
2: adayına
0: Bir tarafta
2: karşı...
0: altı ok var. Bir
2: Bak
0: tarafta
2: onu demiyorum ben. Bak
0: amblemi
2: o...
0: olmayan yeni parti
2: Ya
0: var.
2: Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni istemiyor. Bunu biliyoruz. Zaten
0: Tamam, katılıyorum.
2: O diyorum ki ben %50+1 olduğu zaman ikinci tura kalırsa bu Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu verecek. Ona verir diyorum. Bu kadar net. Bu
0: sevgili
2: işin özü
0: Aytunç,
2: bu.
0: bugün Cumhuriyet Halk Parti'nin seçmeni de, Cumhuriyet Halk Parti'nin yöneticileri de şu an büyük bir kopuştan yeni partiye gittiler mi?
2: Tamam.
0: Geride ne kaldı? Yani %25, %30'lardan bahsediliyordu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı hani anketlerde ne gösteriyor?
2: 7, 8.
0: %7. Demek ki %7-8 kalmış. Yani bu eğer gerçek anlamda biz iktidara odaklandık, bu hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar, Özgür Özel'le, Sayın Özgür Özel'le biz iktidarı yakalayacaktık diye düşünselerdi, Özgür Özel'le birlikte giderler miydi?
2: Ya tamam
0: Giderlerdi.
1: Bu arada
2: giderlerdi.
1: şu
2: Ama ben
1: tartışmayı
2: burada
1: ben
2: başka bir
1: çerçeve
2: şeyden...
1: yasa döneminde de hatırlıyorum. Şöyle bir soru sorulduğunu, çerçeve yasada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını bir hatırlayalım. günün birinde Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı

0: hakkına katılır mı sorusu o zaman da gündeme gelmişti mesela. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? O biraz önce anlattıklarınızla da paralel olarak soruyorum.
1: Siyasette her türlü ihtimaller göz önünde bulundurulur.
2: Yok.
0: Siz mümkün görmüyorsunuz CHP'nin Cumhuriyet İttifakı'na katılması.
3: Bugün o zaman Cumhuriyet AK Partisi kendini inkar etmiş olur. Olmaz bugün, yani böyle bir şey değil. Ya, Cumhuriyet AK Partisi muhalefet partisidir. Hani Sayın Kılıçdaroğlu muhalefetin ismidir. Hani lideriydi. Ve Şahar hala muhalefetin ismidir. Yani o kadar da değil yani. Şimdi
0: böyle
3: yani,
0: bir tavır mısınız? Rahmetli, 8'lik oyun
1: rahmetli Baykar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklı dönemini Sayın Baykal aşmadı mı?
3: Ya açabilir, ne var bunda? Ne güzel bunda? Siyaset demokrasi işte açmış önünü.
4: Demokratik bir tavır.
3: Bu başka bir şey ama senin dediğin başka bir şey. Yani bu siyaseten demokrasi işte yasaklar olmasın demiş, önünü açmış. Burada bir sıkıntı yok.
1: Tamam şimdi.
3: Burada ne yapacak Sayın Kılıçdaroğlu? Cumhurbaşkanı Halk olsun mu diyecek
1: Cumhuriyet
3: Erdoğan
1: Halk
3: için?
1: Partisi aday göstermedi ya da aday iyi
0: ya da İlhan Kesici Vahap Seçer'i gösterdi mesela.
1: Yeni partinin ben Vahap Seçer'den İlhan Kesici'yi hiç ihtimal vermiyorum.
0: Kim olabilir sizce? Yani CHP'nin adayı.
1: Ya şu an öne çıkan bir isim sadece hani Mansur Yavaş üzerinde toplanmışlardı ama belli ki Muharrem İnce tekrar çıkabilir.
0: CHP'nin adayı.
1: Yani belki de çıkabilir tekrar. Çünkü ben sahadayım diye açıklama yapmıştı. Genel başkanlık için niyeti olabilir mi olamaz mı? Herkesin niyeti olabilir genel başkanlık için. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şunu düşünebilir. Ben bir haksızlık yapmıştım. Çünkü teşkilatı çalışmamıştım. Muharrem İnce çalıştı o dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda. Teşkilat örgütünün çalışmadığı ifade edilmişti. Belki de hakkını teslim etmek adına belki gösterilebilir. Hı hı. Yani bilemiyoruz ama şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti seçimlerde ittifak yapacak sözüne ben asla inanmıyorum. Yani en basit haliyle İzmir'de, Üsküdar'da gördüğümüz tablo birbirlerini suçlayan, bir ilçeye sahip çıkamayan iki partinin Türkiye'ye sahip çıkabileceği anlayışına nasıl inanacağım ben? İlçeye sahip çıkamayan Türkiye'ye sahip çıkamayan.
3: Ben CHP'yle yeni parti ittifak kurar demiyorum zaten. Bak yanlış, burada bir yanlış bir bakış açısı var. Ben öyle bir şey demedim ki. Yeni parti veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanları, oy veren kitle sonuçta Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyor. Bu çok net. Yani sen yani istediği kadar Sayın Kılıçdaroğlu desin ki ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum. Veya Özgür Özel çıksın bugün ya desin hayır, ki
1: illa destek
3: ya Özgür Özel çıktı tamam, desin kapanır gider
1: ben,
3: orada
1: ben
3: iyi partiye geçer herkes.
1: Parti olarak tarafsızız diyemez mi? Diyebilir.
3: Ya diyebilir. Desin. O kitleyi etkilemez artık. Bak bu saatten sonra etkilemez. Öyle bir şey yok.
0: Seçmen ikinci tura kalırsa yine orada muhalefet bir muhalefet birlik oluşturabilir. Kimi? Yorumunuz
3: orada
0: bu arada
3: olur.
0: Anket yapanlarda şöyle ifadelere de rastladım. Çok fazla kararsız bir kitle oluşmaya başladı. Hani elbette bu zamanda kararsızların çok olması normal ama yani seçim yaklaştıkça bu kararsızların da sayısı artarsa mesela muhalefetten de umduğunu bulamayanlar olursa ya da aynı şekilde yine AK Parti iktidarını eleştirenler de gitmezlerse ekonomik olarak mesela sıkıntıları olanlar dolayısıyla bir protesto oy bu seçimlerde görebiliriz şeklinde değerlendirmeler de var. Bilemiyorum
1: ya şunu söyleyeyim size. Hani seçimler 2027'de mi olur, 2028'inde mi olur tartışmaları yapılıyor. Kanaatler genelde 2007'nin Ekim-Kasım ayında diye söyleniyordu. Ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya baktığımız zaman, Sayın Mehmet Uçum'un açıklamalarına baktığımız zaman belli ki 2028'e sarkacak. Yani 2028'de olacak. Bu 2027 yılının herkes ekonomiden konuşuyor. Ekonominin gidişatının iyi olmadığı yönünde konuşuluyor. 2027 yılının hem onarma hem de onarılma bir yılı şeklinde düşünülebilir. Çünkü emeklilerin beklentisi var, asgari ücretlilerin beklentisi var. Bu alım gücünün zayıflamasına karşı hükümetin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında beklentiler var. Bunların belli ki 2027 yılında bunlar gerçekleştirilecek ve 2028 yılında da seçime gidilecek. Zaten yılbaşından sonra seçim takvimi zaten yürüyecek.

0: yürürlüğe giriyor. Yani eğer Nisan baz alınıyorsa yılbaşından sonra seçim havası
1: iyice esecek yani.
0: Seçim havası esecek. Dolayısıyla yani her ne kadar 1,5 yıl, 2 yıla yakın bir süre gözükse de bu sürenin çok da uzun olmadığını söylemek mümkün yani.
2: Bir de şurada şöyle bir şey var. Yani tam sayısını bilmiyorum ama 5-6 milyon civarında muhtemelen yeni seçmen olacak. Bu çok ciddi bir sayı.
0: Doğru, katılıyorum.
2: Yani bu hiç ummadığımız, şu an çok farklı şeyler tartışabileceğimiz noktalara götürebilir bizi. Mesela biz şu an hep böyle iki grubun adayından bahsediyoruz ama yani o ilerleyen süreçte, çünkü Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilmek için 100 bin imzayla da birisi aday olabilir. Önemli olan 40 yaşını doldurmuş, işte hakkında hüküm olmayan. Yani çok farklı aktörler de devreye girebilir. 2023 seçimlerinden önce normalde küçük olmalarına rağmen o dönemki denklemde çok önemli yer kaplayan bazı partiler vardı, hatırlarsınız. Ve bunlar hep son dönemde olmuştu. Çeşitli ideolojik ayrımlardan yola çıkarak biraz daha uç partilerdi bunlar. Şimdi böyle, bu kadar fazla yeni seçmen var. İşte ekonomik ve diğer kriterler zaten bir tepki getirebilir. Çok farklı senaryolarla da karşılaşabiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adayına hani baktığımızda evet, siyasi parti grupları aday gösterebiliyor. Önceki seçimlerde %5 oy alan partiler tek ya da birlikte aday gösterebiliyorlar. 100 bin seçmen de aday gösterebiliyor. Yani burada çok farklı adaylarla da karşılaşabiliriz.
1: Yeni isimler de olabilir o halde.
2: Tabii ki, tabii ki. Çok çok yeni. Keşke olsa ya, yani böyle 40 yaşını, şimdi öyle diyorum ama ben de Nisan 2028'de 40 yaşımı dolduracağım. Ama öyle bir niyetim yok ama ya keşke böyle 40-45 yaşlarında biraz
1: Nisan
2: daha.
1: Nisan 2028'de ne dediniz?
2: Ben 40 yaşımı dolduracağım. Ama şöyle yani ben
0: de aday olabilirim.
1: Aynen, neden olmasın?
2: Yok şöyle, 100 bin imza bulursam olabilir, niye olmasın? Evet, ama neden? Şöyle, gerçi o zaman akademi bırakmam gerekir yani, bilmiyorum şey.
1: Bırakasınız da gelmedi yani, bir akademi.
2: Ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bu parametreleri aldığımızda çok farklı adaylıklarla da karşılaşabiliriz. Ha, bir anayasa hukukçusu olarak ben samimi kanaatimi söyleyeyim. Bir sonraki seçimlerde beni, merakımı esas celbeden ne biliyor musunuz? Kimin cumhurbaşkanı olacağından ziyade parlamento aritmetiği benim çok şu an merakımı celbediyor. Çünkü biz şimdiye kadar, hani ben başkanlık sistemini zaten benimsemiyorum. Yani bir anayasa hukukçusu olarak baştan itibaren karşıyım. Ama 2018'den beri uygulanıyor. Ama biz şeyi hiç görmedik. Hep Sayın Cumhurbaşkanı parlamento çoğunluğunun desteğine sahip olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçek yetkilerini, Cumhurbaşkanı ile parlamento çoğunluğunun farklı ittifaklarda ya da partilerde olması durumunda, hani bunun Türkiye'de nasıl bir siyasi ortam yaratacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı'nı birçok açıdan bloke edebileceği yetkilere sahip olduğunu göreceğiz. Eğer böyle bir ihtimal olursa. Şimdi dolayısıyla hani az önceki tartışmalar gerçekten doğru. İlk başta 4 aday da olur, 5 aday da olur, 10 aday da olur. Ama nihayetinde ne olacak? Eğer kimse ilk turda %50 artı 1'i almazsa ikinci tura kalacak. Ve ikinci tura da ilk turda en fazla oy alan 2 aday kalacak. Böyle bir durumda şu anki siyasi tabloya baktığımızda bir tarafta Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi artık birlikte veya belki göstermezler.
1: Belki tabii, işte tabii. Vahap Seçer, İlhan Kesici. Aynen. Artık kim kalırsa
2: aynen.
1: Diyorsunuz.
2: Ama acaba parlamento nasıl olacak?
1: Peki.
2: Yani bu tabii şu an tartışmıyoruz bu konuyu belki ama hani ben açıkçası şeyi de isterdim. Ya keşke böyle ana blok partiler dışında yeni isimler de olsa. Mesela yakın dönemde bazı ülkelerde gördük, bir anda işte siyasete çok geç girip cumhurbaşkanlığı kazanan veya parlamento seçimlerinde başarılı olanları gördük. Tabii Türkiye'deki sistem buna pek izin vermiyor maalesef ama.
1: Neyse, 100 bin imzayla olunabilir sonuçta. Bakın
2: ya,
1: belki
2: evet,
1: dediğiniz gibi
2: tabii
1: çıkacak.
2: Tabii aday önemli. Olmakta bir sakınca yok. Evet. Onun hani bir şeyi yok, mümkün.
1: Taha Bey, sizin yorumunuz nedir tüm bu değerlendirmelere? Artık işte seçim ikinci tura kalacak.
3: 13 dakika bana kaldı galiba. Evet. Bu turda hiç konuşamayan konuğunuz olarak 3 dakikada ne anlatabilirim bilmiyorum ama estağfurullah. Ne diyeyim? Bütün yorumculara katılıyorum yani. Hani baktığınız zaman Mansur Bey aday olmayacağını söylüyor. Benim gördüğüm kadarıyla en son açıklamasını baz alıyorum. İl idari meclisi mi toplantısında konuşmuştu ya, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diye. Konuşmasının devamında inşallah bu hizmetleri Ankara'ya kazandırıp dönem sonunda gerekli arkadaşlara teslim edeceğiz diyor. Ben buradan bir niyet beyanı görüyorum ve açık açık da adam daha ne desin yani, ben dönem sonunda bunu teslim edeceğim diyor yani. Dönem sonunu işaret ediyor. Diğer taraftan muhalefetin adayı kim olur sorusunun bence tek bir şey açık kaynağı var. O da Sayın Doğu Perinçek, yani hani adaylığı konusunda kimsenin kuşkusunun olmadığı tek muhalif Cumhurbaşkanı adayı olarak kayıtlara geçiyor. Öte yandan Yeni Yol grubundan tutun, işte milliyetçi bir öbek oluşturduklarını iddia eden işte Zafer Partisi'nin başını çektiği işin içerisinde irili ufaklı partilerin olduğu grubun da henüz bir belirsizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olur? Valla birleştirebilecek tek bir kişi görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunan, hem orada poz vermekten rahatsızlık duymayan, Anıtkabir'de de olan, genel merkez resepsiyonunda da olan, ancak hem de biliyorsunuz ki yeni partinin itici gücü Ekrem İmamoğlu'dur. Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edebilen tek isim Muharrem İnce. Her iki tarafla da görüşebilen. Dolayısıyla burada öne çıkabilecek tek bir isimden bahsediyoruz. Tabii bu yeni bir gel bakalım Muharrem skandalıyla başka bir boyuta evrilir mi? Kemal Bey kendisini öne açmak için Muharrem Bey'i yeniden yollara revan edebilir ve onu bir anlamda yıpratıp oyun dışına atar mı, atmaz mı? Veya seçmen sanki hiç bunlar hiç yaşanmamış gibi. Hani bir ünlü bir filozofun sözü var ya, hani yaşanacak olan yaşanmıştır diye. Yaşanmış olan da yaşanmıştır ve onu yok farz edemeyiz. Sanki insanlar birbirlerine FETÖ'cü, hırsız, sarayın adamı, işte Erdoğan'ın çok özür dilerim kuklası, seni tükürüğümüz tükürükle sokakta yürütmezler gibi. Hatta mezhebine meşrebine kadar ağır sözler söylenmemiş gibi. Vatandaştan yok ya biz çok büyük bir uyum içerisindeyiz canım, çok demokratik bir şekilde yürüteceğiz. Hani vaadi ne kadar karşılık bulur? Vallahi 2023 seçimlerinde olmadı. El ele tutuştular, yan yana yürüdüler, yürüyemediler. Birisi öne geçti, birisi arkada kaldı. Sonra vatandaşlar dedi ki ya bu kadar krizin ortasına kusura bakmayın da siz çok böyle bu ahengi yakalayamayacaksınız dedi. Tutmadı. Şimdi mesela son söz olarak belki Aytunç abinin ikinci tur şeyi var. İkinci tur eğer bugünkü anketler, bence bütün bu konuşmalar için henüz çok erken ama Türkiye'de her gün seçim konuştuğumuz bir iklimdeyiz. Bugünkü manzara mecliste cereyan ederse vatandaş yine bir topal ördek sendromu yaşamamak, ülkenin krize sürüklenmemesi adına güvenlidir. Yine meclisteki aritmetiği de göz önünde bulunarak ikinci turda tercihini ona göre kullanacaktır ve bugünkü şeyden de baktığınız zaman, konjektürden de baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki de o döneme kadar o derenin altından, şey köprünün deler altından ne yani kadar sular akar bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba girdiği en zor seçim 2023 seçimleriydi. 2028'in Nisan ayında mı olur, ne zaman olur bilmiyorum ama şu konjektürde Sayın Cumhurbaşkanı için daha az tehlikeli bir projeksiyon gördüğümüzü ifade edebilir.
1: Dediğiniz gibi görünen o efendim daha çok konuşacağız. Hele bugünkü ifadeye göre Nisan 2028'de olacaksa seçimler daha çok konuşacağız hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz bütün konuklarımıza. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler, her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 18 Eylül Cuma sabahı saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı belirtildi. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklama yapıldı.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
2: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
3: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
1: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
4: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ise içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hisse fiyatlarının düşmesine karşı Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin geri alacak bankalara geçici esneklik sağladı. BDDK'nın kararına göre 16 Eylül sonrası geri alınan hisseler 31 Aralık 2026'ya kadar bankaların çekirdek sermayesinden düşülmeyecek. Ayrıca geri alınan hisseler kredi riski ve piyasa riski hesaplamalarına dahil edilmeyecek. Düzenleme ile bankaların sermaye yeterlilik oranları üzerinde geri adımlar nedeniyle oluşabilecek baskının geçici olarak azaltılması hedefleniyor. BDDK'nın kararı bankalara da gönderilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonlarında ne olacak, nasıl bir süreç izlenecek, ayrıntılar haberimizde.
5: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Terra, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreciyle ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti.
6: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
6: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. Ne kadar erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
6: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
1: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
6: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, başta anayasa olmak üzere yeni bir infaz, seçim ve siyasi partiler kanunu çağrısı yaptı. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İnfaz kanunu adeta yamalı bohçaya döndü. Yeniden yazılmalı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını hatırlattı. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır ifadesini kullandı. Yasama yılının başlamasına kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Yıldız, MHP gibi tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi yönetimiyle yaptığı toplantının

0: ardından açıklama yaptı. Fon krizini Mehmet Şimşek biliyordu dedi. Ekonomi yönetimine 7 soru yöneltti.
1: Bugün sermaye piyasalarında yaşanan kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında krizin çıkacağını herkes biliyordu. Bunu en iyi dillendiren de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. 4 Kasım 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı. Özellikle bazı fonlar...

0: manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz. Düzenleme yapacağız. Şimdi Sayın Bakan'a 7 sorumuz var. Birinci sorumuz şu. Sayın Bakan, madem ki sorunları biliyordunuz, neden zamanında önlem almadın? Bu vurgunun sürecinde kimler ne kadar kazandı? Yaşanan rezaleti hangi kurumlar denetlemeyle görevliydi ve bu kurumlar niçin görevlerini yapmadı? Siz yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Kaç yurttaşımızın parası, birikimleri, tasarrufları risk altında? Toplam risk tutarı nedir? Bu yedili borsa çetelerinin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır?
1: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yeti'nin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yeti'nin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesini hükmetti. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre bugün doluyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bakalım.
2: İsim tartışmasında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
3: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
2: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce istersek kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nda görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. Kararla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş getirildi. Murat Mutlu ise Diyarbakır'ın yeni il emniyet müdürü oldu. Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Cantez Van'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'sa Aydın'a atandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı, cezaevi savcısıyla Kozinoğlu'nun iki

0: koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.
1: Cezaevi savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan başsavcı ve Koziloğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Koziloğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Koziloğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
2: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Koziloğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
1: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
2: Necip Doğan, Koziloğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
1: Kaşif Koziloğlu ile aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
2: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
0: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri de değerlendirildi.
3: Vatan!
1: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
4: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
4: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
1: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamında görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'la Trump son olarak 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti. New York, BM Genel Kurulu'na hazırlanıyor. Genel Kurul marjında Körfez liderleriyle bir araya gelecek olan ABD Başkanı Trump, bu ülkelerin nerede durduklarını öğrenmek istiyorum dedi. Trump, İran konusunda ise kritik karar aşamasında olduğunu söyledi.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. İran heyetine ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize onayı verildi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna İran gündemini değerlendirdi. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum dedi. Benim için her şey mümkün ifadelerini kullandı. ABD Başkanı New York'ta gelecek

0: hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Trump bu görüşmenin İran gündemini daha net şekilde okumak için önemli olduğunu belirtti. Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum dedi. ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump'la toplantıya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılacağı aktarıldı. ABD savaşa rağmen İran heyetini New York'taki BM Genel Kurulu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere vize izni verildiğini duyurdu. BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin New York'taki BM Genel Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi, aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
1: Mekke'ye doğru yönelen İHA, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilimi körükledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Mekke'ye İHA atılmasının yalnızca iddia olduğunu söyledi. Riyad yönetimi, Taif kentine atılan İHA'nın ise can kaybına neden olduğunu bildirdi.
2: Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Husilerin saldırılarında bir kişinin öldüğü açıklandı. Husiler geçen hafta Babülmendeb Boğazı'nın ortasındaki Perim Adası'nı ele geçirmiş, Boğaz'ın kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Gerilim Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine İHA atılmasıyla büyüdü. Husiler Suudi Arabistan'ın diğer kentlerini de İHA'larla hedef aldı. Riyad yönetimi, Taif'e düşen İHA'nın enkazı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise yaralandığını duyurdu. Husiler Mekke'yi kendilerinin hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Mekke'ye yönelik her türlü saldırının kınanacak eylem olduğunu belirtti. Ancak Mekke'ye yöneltilen İHA'nın yalnızca bir iddia olduğunu kaydetti. Bu iddia herhangi bir tarafı suçlamak için dayanak oluşturamaz ifadelerini kullandı. Amerikan Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar geçtiğimiz pazar günü Umman'da Husi temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesini ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulmasını istedi. Husiler bunu kabul etti. Yalnızca Suudi gemileri hedef aldıklarını bildirdi. Ancak bu durum Babülmendeb'deki gemi geçişlerini kolaylaştırmış değil. Gemi trafiğinin yalnızca 24 saatte %88 düştüğü belirtiliyor. Gemicilik ve enerji şirketleri rotalarını Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na çeviriyor.
1: ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olması fikrini gülünç olarak nitelendirdi. Trump, girişimi düşmanca bulması halinde Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulamakla, hatta bazı alanlarda ticareti durdurmakla tehdit etti. Kanada Başbakanı Carney ise, kimse kiminle anlaşma yapacağımızı bize dikte edemez dedi.
3: Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalışarak Brüksel'le yakınlaşması, Washington'la yeni bir ticaret geriliminin kapısını araladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'nın ilk ortak üye olmasını istemesine tepki gösterdi. Fikri gülünç olarak nitelendirdi.
4: I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: Kanada Başbakanı Mark Carney ise Trump'a Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'ndan yanıt verdi.
5: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements at all. Ça c'est la réponse au président des États-Unis. C'est un Canada plus fort. Un Canada plus résilient, plus souverain va être un partenaire plus effectif avec les États-Unis. C'est le même pour
3: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşması CETA'nın ötesine geçecek bir gelecek için ittifak kurulacağını duyurmuş. İttifakla ticaret, savunma, enerji, teknoloji ve ekonomik güvenlikte işbirliğinin derinleştirileceğini açıklamıştı.

0: ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 düştüğü bildirildi. Düşen F-16 Texas Hava Ulusal Muhafızlarına aitti. F-16'nın düştüğü bölgede yangın çıktı. Uçak alevler içinde kaldı. Dumanlar metrelerce yükseldi. Pilot kendini uçaktan fırlatarak kurtardı. Düşen pilotun hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Acil durum ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı. 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için Ankara'dan anma mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Türk demokrasisine vurulmuş ağır bir darbedir dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs'ı milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olarak niteledi. Haksız ve hukuksuz vurgusu yaptı.
2: Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.
1: 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ölümlerinin 65. yılında yayımlanan mesajlarla anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında demokrasiye kararlılıkla sahip çıkılacağının altını çizdi.
2: Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
2: 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle demokratik düzen kesintiye uğramış, Yassıada'da verilen idam kararları milletimizin hafızasında derin yaralar bırakmıştır. Hukukun üstünlüğünü, millet iradesini ve demokratik meşruiyeti her şart altında korumak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluğumuzdur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da idam edilenleri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Milli irade kahramanları Adnan Menderes, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan şahsında idam edilen milletin iradesidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de haksız yere idam edilenlerin milletin kalbinde olduğuna dikkati çekti.
2: Karanlık bir darbe sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbecilerse tarih önünde mahkum edildi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında 27 Mayıs'ın ardından yaşanan acı sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığına işaret etti. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da mesajında Menderes'in taşıdığı demokrasi bayrağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin elinde daha güçlü dalgalandığını vurguladı.
0: 40 Kale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sarı Yalçınkaya şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Kaza dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Başlılı ilçesinde meydana geldi. İU yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan MÖ'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan MÖ kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli 38 yaşındaki polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Başsağlığı diledi. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltında. Geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ağır yaralanan

0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç adliyeye gidip ifade verdi. Meriç, silahlı saldırgan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleşli arasında ilçe başkanlığı konusunda anlaşmazlık olduğunu anlattı.
1: Nasıl denk geldi? Yeni Parti'nin Oğuzeli ilçe başkanlığı tartışması kanlı bitti. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklanarak yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınan Meriç iddialarını sıraladı. 18 Ağustos akşamı Milletvekili Melih Meriç de CHP Oğuzeli ilçe başkanlığı görevinden istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş, Meriç'i bıçakladı. Keleş ve oğlu tutuklandı. Ağır yaralanan Yeni Parti milletvekili Meriç günlerce hastanede yattı. Tedavisinin ardından adliyeye gidip ifade veren Melih Meriç, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığı konusunda Keleş'le aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Meriç, Keleş ilçe başkanı olmak istiyordu ama ben yeterli görmüyordum dedi. Bu nedenle Keleş'in kendisine husumet beslemeye başladığını ifade etti. Ahmet Keleş'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen Melih Meriç, konum isteyerek yanına gittiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çok tahrik etti,
0: bilerek. 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 3 yıl önce sevdiği kızla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kızın yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü. Savcı titiz çalışmayla delilleri topladı ama mahkeme ceset yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine Yargıtay içtihat oluşturacak yeni bir karar verdi. Detaylar Veysi İpek'in özel haberinde.
2: Güzel pozisyon.
1: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
3: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yaparız, şöyle yaparız.
1: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz, savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
4: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar, direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
1: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
4: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
1: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
5: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekipleriyle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada bir ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
1: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
4: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari için de kırmızı bülten çıkardı.
1: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari, 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
3: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
1: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
0: Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı şüphelilere düzenlenen operasyonda 67 şüpheli tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarda yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 114 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 82'si gözaltına alınmıştır. Bunlar

0: Bunlardan 67'si tutuklanırken 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor denildi. Aksaray'da kum fırtınası hayatı felç etti. Görüş mesafesi düşünce 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
1: Kum fırtınasıyla görüş düştü. Araçlar peş peşe birbirine girdi. Zincirleme kazada 16 kişi hastanelik oldu. Aksaray-Konya karayolunda bir anda kum fırtınası başladı. Seyir halindeki sürücüler önünü göremeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce bir servis minibüsünün şoförü aniden fren yaptı. O sırada arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.
2: Kuma girdik, birden yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kuma girdik, taşa vurur gibi vurduk. Bam!
1: 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalini neredeyse %100 olarak açıkladı. Peki güçlü El Niño Türkiye'nin kışını ve 2027 yazını nasıl etkileyecek? Yanıtlar Gülçin Hacı Evliyagil Ayçi ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinde.
3: El Niño dediğimiz olay Pasifik'in ısınması, yani ortalamaların üzerine çıkması. Sıcaklık Pasifik'te eğer ortalamaya çıkarsa biz buna El Niño diyoruz. Eğer 1 derece kadar olursa normal El Niño. 2 derece kadar olan ısınmaya biz süper El Niño diyoruz. 2 derecenin üzerine çıkarsa biz buna mega El Niño diyoruz.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño Pasifik'teki etkisini giderek artırıyor. Uzmanlar güçlü bir El Niño'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olayları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
3: Ve 1875 yılı da kışı olmayan yıldır. Yani doğada zaman zaman yazı olmayan yıllar, zaman zaman da kışı olmayan yıllar vardır. Yani şeydedir. Ve şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nün beklentisi artık bir mega El Niño'nun geldiği. Çünkü Pasifik'teki su sıcaklığı Temmuz ayında 2 dereceye geçti. Artarak devam ediyor.
4: Yaz bitti. Şimdi kışı konuşma zamanı. Meteorolojik modeller El Niño'nun güçlü etkisinin Avrupa'daki hava düzenini etkileyeceğine işaret ediyor. Peki Türkiye mega El Niño'dan nasıl etkilenecek?
3: Bu ne demektir? Ben Türkiye için söyleyeyim. Bu yıl Ekim'in 15'inden sonra sanırım, Ekim'in son haftalarında çok güzel yağışlar alacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Çok çok güzel yağışlar alacağız. Ama bu dünyanın her tarafında çok yağış olacağı anlamına gelmiyor.
1: Türkiye için El Niño'nun etkisini tek başına belirleyici bir faktör olarak görmek mümkün değil. Kuzey Atlantik salınımı, kutupsal dolaşım ve Akdeniz'deki atmosferik sistemler de Türkiye'nin kış yağışlarını ve sıcaklıklarını belirleyecek.
3: Bu kışı ılık bekliyoruz. Bu kış ılık geçmesi lazım. Ama zaman zaman da çok sert soğumalar da girebilir. Yani kuzeyden çünkü ataklarla kar yağışı da olabilir. Türkiye'de yani onu zaten bekliyoruz. Ama sanırım yine Dünya Meteoroloji Örgütü bunu Şubat'a kadar, Mart'a kadar öngörüyor. Ondan sonra ne olur? Sanırım sönümlenir mega El Niño.
1: Peki El Niño'nun etkisi Şubat sonrasında da devam ederse ne olur?
3: Biraz daha devam ederse bu yaz sanırım son yılların en sıcak yazını da yaşama ihtimalimiz var. Geçtiğimiz yaz keyifli geçti. Çok fazla bir sıcakla karşı karşıya kalmadık.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te OECD Konseyi toplantısına katıldı. Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Konferansı'nın OECD ile stratejik ortaklığına dikkat çekti. İklim meselesi bir güvenlik meselesidir dedi.
5: İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz.
6: İklim güvenliğinin önemini bu sözlerle anlattı. OECD ülkelerini çevre yatırımları için kaynak ayırmaya davet etti.
5: Tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te düzenlenen OECD Konsey toplantısında konuştu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ile

0: COP31 başkanlığının stratejik ortaklığına dikkat çekti.
1: NATO ülkeleri savunma yatırımlarını milli gelirlerinin %5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceğe yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz?
0: Bakan kurum artık harekete geçmeliyiz çağrısı yaptı.
1: İklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz.
2: Spordan, futboldan bir haberle devam edelim. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaptı. Evinde ağırladığı Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
3: Beşiktaş Avrupa sahnesinde fırtına estirdi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Marsilya'yı 4-1'lik skorla devirdi.
4: Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu. Sonunda 3 puanı aldık ama 3 puan yetmez. Daha fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak, daha ileri gitmek istiyorsak daha fazla puan almak istiyoruz.
3: Dolmabahçe'deki mücadelede ilk yarı 15. dakikada İlhan Fakılı ve 29. dakikada Abdallah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş, Serni, Morillo ve Poku'nun golleriyle zafere uzandı. Beşiktaş bir yıl aranın ardından geri döndüğü Avrupa arenasına 3 puanla başladı.
5: Çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puanı alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu.
3: Seyircisi önünde oynadığı maçlarda yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlar 7 maçta rakip kalede 19 gol buldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
2: İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde tanıtım toplantısı gerçekleşti. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad'la Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
6: İstanbul'da 2-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spordaki vizyonuna dikkat çekti.
7: İspanya Süper Kupası'nın 2027 Türkiye'de İstanbul'da organize edilmesi çok önemli. Suudi Arabistan yetkilileri burayı tercih ettiler. Türkiye'nin konumundan dolayı özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın spora çok büyük yatırımlar yapması, sporla liderlerle olan diyaloğu çok önemli.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turnuvanın İstanbul'da olmasını stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi.
8: İki kıtayı birbirine bağlayan imparatorlukların gözdesi, medeniyetimizin payitahtı bu kadim şehir, tarih ve kültür mirasıyla Boğazı, tarihi yarımadası, sarayları, müzeleri, çarşıları ve canlı kültür sanat hayatıyla ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açmakta, dünyada benzerini bulamayacakları özgünlükte bir seyahat deneyimini sunmaktadır.
6: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.
9: İstanbul'umuz kültürde, sanatta, sporda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir ve her geçen gün kendi çıtasını daha da ileriye taşıyor.
6: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası marka değerini artıracağını ifade etti.
10: İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
6: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

0: Tabii ki İspanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin de çok güçlü olduğu bir dönemde olması anlamlı. İspanya'nın Dünya Kupası'nın son sahibi olarak burada olması ve İspanya'nın en güçlü kulüplerinin İstanbul'da oynayacak olmaları, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Türkiye'de tekrar sevenlerinin karşısına çıkacak olması ayrıca anlamlı. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir organizasyon için hepimiz heyecanlıyız. Gönül Real Madrid Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur. Bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz.
1: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzan ise futbol İstanbul'a çok yakışıyor dedi.
2: De Turquía, a mi amigo. İki büyük ülkenin ilişkileri açısından güzel günler yaşıyoruz. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz.
1: İspanya Süper Kupa maçları HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yarı finalde Barcelona Atletico Madrid maçı 2 Şubat'ta Çoban Stadında, Real Madrid Real Sociedad maçı ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadında oynanacak. Final maçı ise 6 Şubat'ta Rams Park'ın ev sahipliğinde oynanacak.
3: Yılın ilk 8 ayında gümrüklerde yapılan operasyonlarda 81.9 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektronik malzemeler, tütün mamulleri, tarihi eserler ele geçirilen kaçak maddeler arasında yer aldı.
4: 8 ayda 4.397 operasyon yapıldı. 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan eşyanın değeri bir önceki döneme kıyasla %78 arttı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrükler muhafaza ekipleri yılın ilk 8 ayında 49,7 ton uyuşturucu madde, 927.840 adet elektrik, elektronik eşya ele geçirdi. Operasyonlarda 1.788.000 adet makine aksamı ve 5.107.000 adet tıbbi malzeme de yakalandı. Tütün mamulleri, tarihi eserler, akaryakıt ve tekstil malzemeleri de ele geçirilen kaçak maddeler arasında yer aldı. Ekiplerin Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı ticari eşya ve uyuşturucu madde %144 oranında arttı. Ağustos'ta 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
3: Şanlıurfa'da Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda denetimlerinde bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Üstelik o ürünlerden bazıları bir okulun kantinindeydi.
4: Kilolarca bozuk et, okul kantininde son tüketim tarihi geçmiş ürünler. Vatandaşın ve öğrencilerin sağlığını tehlikeye attılar. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gıda satan yerleri denetledi. Bir kasapta 163 kilo son tüketim tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan tavuk eti bulundu. Ayrıca 152 kiloda bozulmuş ve kötü kokan kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 105.600 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler okul kantinlerini de denetledi. Yapılan kontrollerde 825 adet tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Kantin işletmecisi hakkında cezai işlem uygulandı.
3: Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu yeni eğitim öğretim yılında gündemde. Soruna kalıcı çözümse 3 model üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin formüllerin hayata geçirilmesi için 2027 bütçe sürecini işaret etti.
5: Kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza biz birkaç tane formül arz ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığımız da 2027 bütçesi hazırlıklarını yaparken bununla ilgili kalıcı çözüm üretebileceğimiz formülleri bütçe kanununa koymak konusunda alternatifleri çalışıyoruz.
4: Formüller masaya yatırıldı. Kalıcı çözüm için kapsamlı çalışma yapıldı. Okul temizliği için 3 formül ön plana çıktı. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okullarda yaşanan temizlik sorununu gidermek için toplum yararına program ve iş gücü uyum programıyla temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Ancak zaman zaman farklı gerekçelerle okullarda temizlik sorunu yaşanmaya devam etti. Bunun üzerine

0: Milli Eğitim Bakanlığı kalıcı çözüm için kolları sıvadı. 3 model üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk olarak temizlik hizmetlerinden 81 il valiliği üzerinden ihaleyle profesyonel firmalardan alınması gündemde. İkinci seçenek olarak bakanlık bünyesinde kurulacak bir şirket üzerinden illerin ihtiyacına göre personel istihdamı yapılması planlanıyor. Üçüncü model ise gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.
1: Haziran ayında 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır mirasını kimlere bıraktı? Mirası mahkeme huzurunda açıklanacaktı ancak tebligatlar bazı mirasçılara ulaşmayınca vasiyetnamelerin açılması ertelendi.
2: Çünkü çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
0: Yıllarca hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. 77 yaşında yaşamını yitirdiğinde merak edilenlerden biri de mirası oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması için duruşma yapıldı.
3: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
0: Usta sanatçıların farklı tarihlerde hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin açılması bekleniyordu. Vasiyetnamelerden biri 2015 tarihliydi. Diğer ikisi ise 2022 yılında hazırlanmıştı.
4: O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Kadir dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. O aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı beyne. Kolay değil o süreç.
3: 2015'teki vasiyetnameyi bu 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir, değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir.
0: Duruşmadan beklenen sonuç çıkmadı. Vasiyetnameler açılamadı.
5: Beykoz Adliyesi'nde görülen vasiyetin açılması davasına mirasçılar ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi 3 mirasçıya tebligatın ulaşmadığını belirtti, vasiyetnameyi açmadı.
4: Adres değişiklikleri olanlar var, işte tatilde olanlar var. O yüzden yoksa şeyden değil yani, bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri.
0: Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığı ve mirasın kapsamı da merak konusu. Usta sanatçıların çok sayıda gayrimenkulü, banka varlıkları ve özel saat, yüzük ve tesbih koleksiyonları bulunduğu aktarılıyordu. Ancak toplam mal varlığının değeriyle ilgili kamuoyuna açık kesinleşmiş bir rakam yok. Mirasını kimlere bıraktığı 17 Aralık'a ertelenen duruşmada vasiyetnamelerin açılmasıyla belli olacak.
1: ABD'li rapçi Macklemore konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. ABD'li rapçi Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran turnesinden çıkarılmıştı.
6: That are very near and dear to my heart, free Palestine.
7: Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore bu kez bağış kararıyla gündeme geldi. Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık gelirin tamamını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. Macklemore açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor ifadesini kullandı. Milyarder Robert Kraft'ı da kendisiyle aynı adım atmaya çağırdı. ABD'li rapçinin çağrısına yanıt veren Kraft, Macklemore bana bağış yapmam için meydan okudu dedi. Ed Sheeran'ın kendisini arayarak bölgeye yardım için 2 milyon dolar bağışlamasını istediğini söyledi.
8: We're grateful. Absolutely grateful.
7: İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu stadyumda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmıştı. Sanatçının son dönemdeki performanslarında antisemitik söylemlerde bulunduğunu öne süren Kraft tepki toplamıştı.
1: Gece uyurken herhangi bir ışık kaynağına maruz kalmanın belki de hiç aklımıza gelmeyecek sonuçları ortaya çıktı diyebiliriz değerli izleyiciler. Avrupa Kalp Derneği'nin araştırmasında ışık açıkken uyumayı alışkanlık edinenler tam 10 yıl boyunca izlendi. Ortaya nasıl bir tablo çıktı? Öznur Karslı Çetiner'in haberinde sizler izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: 11 bin hastanın takip edildiği veriler bize gösterdi ki eğer hafif bir ışıkta bile bozuyorsanız gerçekten kalp damar sağlığınız ve kalp sağlığınız olumsuz etkilenebiliyor.
1: Avrupa Kalp Derneği'nin yaptığı araştırma kalp gece karanlığı seviyor dedi. Araştırmaya göre yapay ışığın olduğu odada uyumak kalbi yoruyor.
2: Tam 10 yıl süren bu araştırmadan çıkan en önemli çarpıcı sonuç şu. Gece uyuduğunuz odada başınızın üzerinde ya da sağınızda solunuzda bu şekilde yapay ışıklar varsa bu durum önce hayati organlardan kalbi vuruyor. Kalp ritmi ve sağlığı bu şekilde yapay ışıkların olduğu ortamda değil tam olarak zifiri karanlıkta uyumakla doğrudan alakalı.
0: Belki koridordaki ışık kalabilir veya anlık ışığı yakıp kapatmak çok ciddi bir sorun oluşturmamış. Çalışmanın gösterdiği sonuçlar da böyle.
1: Çalışmada 11 bin kişinin gece uykusu cihazlarla 3 yıl takip edildi. Uyurken ışığa maruz kaldıklarında kalpleri nasıl sinyal veriyor buna bakıldı.
0: %30'a yakın yani 3 hastadan bir tanesinde ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi bulgular, kalbin büyümesine dair veriler var.
1: Araştırmacılar bu çalışmayı hazırlarken bir mumun yaydığı ışık miktarının 3 katını baz aldı. Yani yatak odalarında bu ışık miktarına denk gelen aydınlatıcıların kalbi gün gün nasıl yorduğunu gözlemlediler.
0: Gece lambaları çok daha fazlasını verebiliyor. Özellikle mavi renkli açık parlak ışıklar, led ışıklar üç lüksün üzerinde ışık verebiliyor ya da bize bir maruziyet bırakabiliyor.
1: Gece uyurken ışığa maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp ritim bozukluğu riski %15, kalp krizi riski %24, inme %33, kalp krizinde gerçekleşen ölüm oranı riskleri ise %26 olarak tespit edildi.
2: Yani gece uyurken gözlerimiz tamamen kapalı da olsa veya oda bize neredeyse karanlıkmış gibi hissettirse de en düşük ışık miktarı bile kalp dokumuzu önce yavaş yavaş sonra büyüyerek hasarlı hale getirmeye yetiyor.
0: Sokak lambası çok yakındır bize. Gerçekten karartıcı perdeler kullanalım. Bu hormonal dengeyi de sağlıyor ve kalp krizlerini azaltacaktır. Şarj aletlerinin ışıklarını çok daha fazla maruz bıraktığını biliyoruz. Ama fişten çekmek o karanlığı sağlamak çok daha önemli olabilir.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız.

Kafanıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 18 Eylül Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamında görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'la Trump son olarak 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti. ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 24 milyar dolarlık F-35 satışına onay verdi. Ancak Amerikan basınına göre Washington, Çin'in Suudi Arabistan'la işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisine erişmesinden endişeli. İstihbarat raporlarında Riyad'ın Çinli istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.
1: ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satmaya hazırlanıyor. Ancak Amerikan basınındaki iddiaya göre Washington'ın şartı var. Riyad'ın Çin istihbaratıyla temasını sınırlandırması. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a olası F-35 satışını onayladı. Yaklaşık 24 milyar dolarlık satış, 48 adet askeri uçağı ve 49 adet motoru kapsıyor. Pakette iletişim ekipmanları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri de bulunuyor. New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ise Washington yönetimi satışın oluşturabileceği güvenlik risklerinden endişeli. İstihbarat analiz raporlarında Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüteceği ya da askeri işbirliğini kullanacağı yazıldı. Pekin'in bu sayede F-35 teknolojisini ele geçirebileceği değerlendirmesi yapıldı. F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personelle yüklenicilerin erişmesi gerektiği belirtildi. Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle de temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı. Kongre'nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmaya 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz gelmezse satışın önünde bürokratik engel kalmamış oluyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından Pakistan'a gitti. Kalın başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. MİT Başkanı temasları kapsamında İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le de görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgesel yansımalarıyla Yemen-Suudi Arabistan gerilimi ele alındı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar için önemi vurgulandı. Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da mutabık kalındı. Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri de değerlendirildi. Vatan!
2: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
3: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi.

0: Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
1: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan MEİS'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
0: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
2: İsrail ve Yunanistan Akdeniz'de ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata İsrail füze gemileri ve Yunan fırkateynleri katıldı. Açıklama İsrail ordusundan yapıldı. Tatbikatın 2 hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Yunanistan-İsrail ortak tatbikatının amacının operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte hareket etme kabiliyetlerini artırmak olduğu ileri sürüldü. Açıklamaya göre tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan orduları çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldı. Tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusunda çalışıldı.

0: Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nda görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. Kararla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş getirildi. Murat Mutlu ise Diyarbakır'ın yeni İl Emniyet Müdürü oldu. Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Can Tezvan'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'sa Aydın'a atandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonlarına ne olacak? Bakalım.
1: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
0: İstanbul'da mali suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Ertuğ Kumova ve Tera Holding genel müdür yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.

altına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finans, yatırım ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteren Destek Holding ve bağlı şirket binalarında arama yaptı. Mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.

0: Terörsüz Türkiye sürecinin öngördükleri gibi pozitif bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz dedi. Ala, sürece toplumsal desteğin %85'in üzerinde olduğunu da belirtti.
1: Tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor dedi.
2: Şu an için olumsuz bir durum yok. Pozitif iklim sürüyor. Yarınki adımı bugün atmamalı, bugün

0: olan iç ve bölgesel sorunları bir an önce çözüp, içeride milli dayanışma sağlayarak, dışarıda da bölgesel güç olarak terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz ifadelerini kullandı. Hala, terörsüz Türkiye sürecinin önceki yıllarda yürütülen süreçlerden neden daha farklı olduğunu da anlattı.
1: Statüko ortaya koyduğumuz politikaları o dönem engellemişti. Devlet içindeki FETÖ unsurları süreci sabote ediyordu. Biz arabulucuları aradan çıkardıktan sonra FETÖ Oslo görüşmelerini sızdırmıştı. Şimdi arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye sorununu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak kimseden medet ummadı. Suriye ve Irak'ta durum diğer süreçlerde bugünkü gibi değildi. Bugüne kadar yapılanlar, konjonktür ve siyasi tecrübe hepsi bir arada düşünüldüğünde çözüme müsait bir ortam oluşturuyor.
2: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre bugün doluyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yanıtına bir bakalım.
3: İsim tartışmasında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
4: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
3: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini yeni partinin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
2: 65 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes'le Bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu İstanbul'daki anıt mezarda dualarla anıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in kabrinin de Menderes'in yanına taşınacağını açıkladı.
3: Yassıada da yargılandılar. 16-17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildiler. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 65. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.
5: Bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz.
6: 27 Mayıs'ı hatırlamak, aynı yanlışın bir daha tekrarlanmaması için tarihin bizlere ve nesillerimize en büyük ikazı konumundadır.
3: İstanbul'daki anıt mezarda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve aileler katıldı. Menderes ve arkadaşlarını anan Çiftçi, sözü eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'e getirdi.
5: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
3: Çiftçi Gedik'in kabrinin Menderes'in yanına taşınacağını açıkladı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının

0: Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: Bu adım 66 yıl sonra yarım kalmış bir tarih sayfasının devlet eliyle tamamlanmasıdır.
2: Anma törenine Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de katıldı.
3: 27 Mayıs 1960'da milletin iradesi yok sayılmıştır. Yasaada'da ise düzmece bir mahkeme vardı. İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır.
2: Menderes ve arkadaşları için dua edilip anıt mezara karanfiller bırakıldı.
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı cezaevi savcısıyla Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler gözaltına alındı? Detaylara bakalım.
2: Cezaevi savcısı, ölümden sonra dosyayı kapatan başsavcı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişletildi. Yeni gözaltılar peş peşe geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
5: Gözaltına alınan en dikkat çekici isim eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını vermişti. Eski başsavcı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.
2: Gözaltına alınan bir diğer isim cezaevi savcısı Necip Doğan.
5: Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı, onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği biliniyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
5: Soruşturma kapsamında ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından bir paylaşım yaptı. Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
4: Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ailelerin Girne limanındaki acılı bekleyişi de sürüyor. Emine Derya ve Özcan Öztürk o ailelerin yanındaydı. Bakın 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün babası arkadaşımıza neler anlattı.
6: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
2: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
6: Özgür'ü alana kadar buradayım.
2: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Girne Limanı'nda ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
6: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor. Hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde. Görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
2: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
6: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
2: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
4: İstanbul'da suç örgütlerine peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerine iki ayrı operasyon daha yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz dedi.
2: Adresler belirlendi, şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine peş peşe operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
7: İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden

0: yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerini takibe aldı. Liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan şahısların yaptığı 12 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
1: Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni nesil suç örgütlerine yönelik baskınlar yaptı. 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Daltonlar suç örgütünün Diyarbakır yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonla ilgili açıklamayı Diyarbakır Valiliği yaptı. Daltonlar suç örgütünün Diyarbakır yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün yöneticiliğini Ş.Ö.'nün yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyelerde 2022-2024 yılları arasında para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında liderliğini MŞ'nin yaptığı suç örgütü iddiaya göre 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığı müdahale etti. Bu iddiaları araştırmak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk etapta ikisi avukat, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İş yerinde uyuşturucu imalatı da yapıldığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltında.
3: Boş mu, dolu mu,
4: sentetik
1: hap. Kağıt havluların arkasında zehir imalatı yapıyorlardı. On binlerce sentetik hap operasyonla ele geçirildi. Şebekenin deşifre olduğu anlar kameraya yansıdı.
3: Sentetik eza imalathanesinde kullanılan makine.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Polisi'nin yürüttüğü çalışma zehir tacirlerine darbe vurdu. Akdeniz ilçesinde bir iş yerine baskın yapıldı.
3: Evet, girelim hanım.
1: İş yerine giren ekipler başta kağıt havlularla karşılaştı. İçeriye doğru ilerledikçe iş yerinin gerçek kullanım amacı ortaya çıktı. 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
3: Hey arkadaşlar.
4: Renk ve görünüm itibariyle gereken sentetik eza.
1: İş yerinde üretim de yapılıyordu. 15 kilogram ham madde ve makineler bulundu.
3: Yine ham madde, sentetik eza imalathanesinde kullanılan makine.
1: İki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
2: Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerini erişimi kolaylaştırmak için hizmet ağını genişletiyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde 199 yeni noterlik kurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni noterliklerle hem hizmet kapasitesinin artırılacağını hem de vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlamasının sağlanacağını söyledi.
5: Noterlik hizmetlerinde ağ genişliyor. 199 yeni noterlik kuruluyor. Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerinde kapasitenin artırılması için yeni bir adım attı. Vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmesi, bekleme sürelerinin azaltılması ve noterlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni noterlikler kurulacak. Yeni kurulacak noterliklerin 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü ise 3. sınıf noterlik olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni noterlikte hizmet ağının güçleneceğini söyledi.
6: Adalet hizmetlerini vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Noterliklerimiz, hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstleniyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha

0: da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Sıfır ve ikinci el konut satışları azaldı. Geçen ay sıfır iş yeri satışlarında ise artış görüldü.
2: Ağustos'ta sıfır konut satışları azaldı. İş yeri satışları ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen aya ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında azaldı. Ülke genelinde 44.378 konut satıldı. İkinci el konut satışlarında ise %19,4 azalma oldu. 83.032 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara konut satışı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,1 oranında arttı. Yabancılara 1938 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Ağustos'ta sıfır iş yerlerinin satışı %5,2 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %11,1 oranında azalış görüldü.
1: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül ayında yaptığı toplantının özetini yayınladı. Özette enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret edildi. Sıkı para politikası dezenflasyon sürecini güçlendirecek denildi.
2: Enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşladığı belirtildi.
3: Tüketici enflasyonu ana eğilimi Temmuz ayındaki düşüş sonrasında Ağustos ayında sınırlı bir yükseliş göstermiştir. Ana eğilimin Ağustos ayındaki yükselişinde vakıf üniversite ücretleri artışlarının bu sene Ağustos ve Eylül ayına bölünmüş olmasıyla hac ücretlerinin Kasım yerine bu yıl Ağustos ayına kayması da etkili olmuştur. Öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. Öncü veriler mevsim etkilerinden arındırılmış aylık hizmet enflasyonunda yavaşlamaya işaret etmektedir.
2: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktığı 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji ve gıda fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimine de değinildi.
3: Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin akaryakıt ve tüp gaz üzerinden enerji grubu yıllık enflasyonunu yukarı çekmeye devam etmesi beklenmektedir. Gıda grubuna ilişkin ilk veriler, başta sebze olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ile bu grupta yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine işaret etmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşmiştir.
2: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
1: Motorine 4 lira 62 kuruş zam geldi. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaştı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının işlevsiz hale gelmesi, Ukrayna-Rusya savaşı petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu çerçevede motorine 4.62 liralık zam yapıldı. 95 lira 60 kuruş olan motorinin fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 100 lira 40 kuruş, Anadolu yakasında 100 lira 20 kuruş olarak uygulanırken Ankara'da 101 lira 50 kuruş, İzmir'de 101 lira 80 kuruş seviyesine yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin yaza girerken doğal gaz depolarını doldurduğunu belirterek kışı hazırız dedi.
4: Şu anda modern tarihin en büyük enerji krizini yaşıyoruz. Biz bu krizle ilgili dediğim gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaza girerken daha biz aslında doğalgaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız.
5: Doğalgaz konusunda kışa hazırız dedi. Karadeniz'de enerji rotalarının güvenliğine dikkat çekti.
4: Bu anlamda birkaç gün önce yapılan Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarının hedef haline gelmemesini telkin eden, tavsiye eden ve inşallah bu noktada da bir mutabakat sağlanmış olur. Bunu çok önemli buluyoruz.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Platformun Sakarya gaz sahası için ikinci faz olduğunu belirtti.
4: İkinci fazda 1 10 milyon metreküp.

0: Yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzler üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
1: Platformun ekonomiye katkısına da değindi.
0: Her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzer üretim platformunun.
1: Platformun Ekim sonunda Karadeniz'de üretim yapacağı noktaya uğurlanması hedefleniyor.
0: Ve hedefimiz bu yıl sonu itibariyle şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı Sakarya gaz sahasını tamamlamış olacağız.
2: Birçok kişi tüketici olarak haklarının farkında değil ya da farkında olsa bile uzayan süreçlerle uğraşmak istemiyor. Kayseri'de bir tur şirketi müşterisinin aldığı turu iptal edip onun yerine daha pahalı bir tur önerdi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra ödediği farkı bakın nasıl geri aldı.
3: Önceden ayarladığı tatilini tur şirketi iptal etti. Başka bir tur önerip ek ücret istendi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra şirkete şikayet etti. Parasını geri aldı.
4: Bu aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu benim için. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini çok iyi hissettiriyor.
3: Kayseri'de yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle birlikte Ege turu yapmak için bir tur şirketiyle 65.175 lira karşılığında anlaştı. Ama kötü bir sürprizle karşılaştı.
4: Haziran ayı için plan yapmıştık. Haziran ayında tatile az bir süre kala bana tur şirketi iletişime geçerek yeterli katılım sağlanamamasını gerekçe göstererek turu iptal edeceklerini ifade ettiler ve bana alternatif paket tur önerisinde bulundular. Ben de bunlardan bana uyan bir tanesini kabul ettim. Fakat bunun için benden ekstra ücret talep ettiler.
3: Genç kadın öneriyi kabul etti. 34.825 liralık farkı ödeyip tatile gitti.
4: Tatilden döndükten sonra belgelerimi toparladım. Şikayet dilekçemi oluşturdum ve E-Devlet üzerinden bir başvuruda bulundum.
3: Tüketici hakem heyeti müşteriyi haklı buldu. Fark olarak alınan 34.825 liranın iade edilmesi kararı verildi.
5: Daha önceden paket turla bir satış yapıldıktan sonra satıcıdan kaynaklanan bütün değişikliklerde tüketici haklıdır ve kendisine yapılan yanlışlıkları maddi ya da manevi tazminatla geri alma hakkına sahiptir.
3: Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor.
5: İmza attığımız her kağıdın bir örneği bizde olmalı. Bunu saklayalım lütfen, buradan imtina etmeyelim.
2: Adana'da silahlı saldırgan boşandığı eşini öldürdü, çocuğunu ise ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.
6: Ne istiyordun çocuğumdan? Burada durayım, burada durayım.
3: Konuşmak için girdiği evde katliam yaptı. Eski eşini öldürdü, çocuğunu ağır yaraladı. Adana'da yaşayan Enes Demir ve Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege'yi alarak ablasında yaşamaya başladı. Enes Demir boşandığı eşiyle konuşma bahanesiyle eve gitti. Sonra ikili arasında tartışma çıktı. Enes Demir yanında getirdiği silahı çıkardı ve kurşun yağdırdı. Eski eşi Kezban Kabukçu olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Yağız Ege ağır yaralandı. Saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Yağız Ege ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öldürülen kadınla katili olan eski kocasının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
2: Bartın'da içinde müzik öğretmeni Cansu Koca Kurt'un da olduğu otomobil duvara çarptı. Cansu öğretmenden acı haber geldi. 73 yaşındaki HK'nın kullandığı otomobil Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü HK, araçta bulunan gelini Cansu Koca Kurt ve 3 aylık torunu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Cansu Koca Kurt kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müzik öğretmeni olan Cansu Koca Turk'un, Koca Kurt'un cenazesi yapılacak otopsinin ardından defnedilecek. 3 aylık bebek ve dedenin tedavileri de sürüyor. Konya'da odun toplamak için gittikleri bölgeden dönmeyen yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin saatlerce aradığı çiftten iyi haber geldi.
7: Bizimkiler getirdi abi.
3: Odun toplamaya gittiler, bir daha dönmediler. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu yaşlı çift herkesi korkuttu.

0: Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki NB ve 80 yaşındaki eşi BB odun toplamaya gitti. Çift saatler geçmesine rağmen dönmedi. Yaşlı karı kocadan haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma komando ve itfaiye ekipleriyle bölge sakinleri de çalışmalara katıldı. Yaşlı çift dağlık alanda bulundu. Çiftin kullandığı traktörün kayması sonucu bölgede mahsur kaldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği yaşlı çift sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun Şubat 2020'ye kadar sürme ihtimalini neredeyse %100 olarak açıkladı. Peki güçlü El Niño Türkiye'nin kışını ve 2027 yasını nasıl etkileyecek? Yanıtlar Gülçin Hacı Evliyagil Ayçi ve Mustafa Kemal Kiruk'un haberinde.
2: El Niño dediğimiz olay Pasifik'in ısınması, yani ortalamaların üzerine çıkması. Sıcaklık Pasifik'te eğer ortalamaya çıkarsa biz buna El Niño diyoruz. Eğer 1 derece kadar olursa normal El Niño. 2 derece kadar olan ısınmaya biz süper El Niño diyoruz. 2 derecenin üzerine çıkarsa biz buna mega El Niño diyoruz.
0: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño Pasifik'teki etkisini giderek artırıyor. Uzmanlar güçlü bir El Niño'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olayları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Ve 1875 yılı da kışı olmayan yıldır. Yani doğada zaman zaman yazı olmayan yıllar, zaman zaman da kışı olmayan yıllar vardır. Yani şeydedir. Ve şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nün beklentisi artık bir mega El Niño'nun geldiği. Çünkü Pasifik'teki su sıcaklığı Temmuz ayında 2 dereceye geçti. Artarak devam ediyor.
3: Yaz bitti. Şimdi kışı konuşma zamanı. Meteorolojik modeller El Niño'nun güçlü etkisinin Avrupa'daki hava düzenini etkileyeceğine işaret ediyor. Peki Türkiye mega El Niño'dan nasıl etkilenecek?
2: Bu ne demektir? Ben Türkiye için söyleyeyim. Bu yıl Ekim'in 15'inden sonra sanırım Ekim'in son haftalarında çok güzel yağışlar alacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Çok çok güzel yağışlar alacağız. Ama bu dünyanın her tarafında çok yağış olacağı anlamına gelmiyor.
0: Türkiye için El Niño'nun etkisini tek başına belirleyici bir faktör olarak görmek mümkün değil. Kuzey Atlantik salınımı, kutupsal dolaşım ve Akdeniz'deki atmosferik sistemler de Türkiye'nin kış yağışlarını ve sıcaklıklarını belirleyecek.
2: Bu kışı ılık bekliyoruz. Bu kış ılık geçmesi lazım. Ama zaman zaman da çok sert soğumalar da girebilir. Yani kuzeyden çünkü ataklarla kar yağışı da olabilir. Türkiye'de yani onu zaten bekliyoruz. Ama sanırım gene Dünya Meteoroloji Örgütü bunu Şubat'a kadar, Mart'a kadar öngörüyor. Ondan sonra ne olur? Sanırım sönümlenir mega El Niño.
0: Peki El Niño'nun etkisi Şubat sonrasında da devam ederse ne olur?
2: Biraz daha devam ederse bu yaz sanırım son yılların en sıcak yazında yaşama ihtimalimiz var. Geçtiğimiz yaz keyifli geçti. Çok fazla bir sıcakla karşı karşıya kalmadık.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir tırda yangın çıktı. TEM otoyolunda ulaşım aksadı. Yangın TEM otoyolunda Edirne istikametinde seyir halindeki bir tırda çıktı. Tır şoförü aracı yol kenarına çektikten hemen sonra tır alevlere teslim oldu. Yangın yol kenarındaki otlara da sıçradı. Tırdan yükselen siyah duman nedeniyle otoyolda görüş mesafesi düştü. Trafik Edirne yönünde geçici olarak durduruldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü. Tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Aksaray'da kuaförde çalışan iki kadın güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan şemsiyenin altında oturuyordu. Şiddetli rüzgarla birlikte başlarına neler geldi izleyelim.
4: Dün Miray'la burada oturup sohbet ediyorduk. Sonra bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı.
0: Şemsiye uçmasın diye tutmaya çalıştı. Rüzgar hem şemsiyeyi hem de çalışanı savurdu. İlginç olay Aksaray'da bir kuaförün önünde yaşandı. Kuaför çalışanı Aysima Yeşilöz'de Miray Özkaya oturuyordu. Güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan şemsiye şiddetli rüzgarla birden havalandı. Çalışanlardan biri şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Ancak rüzgar onu da savurdu.
4: Şemsiyeyi kapatmaya karar verdik ama rüzgar fazla şekilde olduğu için kapatamadık.

0: En sonunda çıkarttım ama rüzgar beni oradan oraya savurduğu için kapatamadım.
1: Genç kadın dakikalarca savruldu. Sonunda arkadaşının yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Güvenlik kamerasından da kendimizi izleyince daha iyi anladık neyin ne olduğunu. Komikti yani.
2: Komik oldu evet ama Allah muhafaza bir şey de olabilirdi. Ama çok şükür elhamdülillah hiçbir şey olmadan hallettik.
3: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni pistte taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildi. Pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. İstanbul Havalimanı halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistte hizmet veriyor.
3: İstanbul'da özellikle iki yaka arasında seyahat eden sürücüleri ilgilendiren bir haberimiz var şimdi sırada. Geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı için yeni bir karar alındı. Seferler yeniden başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının İBB uhdesinde işletilmesi teklifi görüşüldü. Geçen yıl 31 Temmuz'da kaldırılan seferlerin yeniden başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi. Beykozlular yoğun trafikten kurtuluş olarak gördükleri arabalı vapur seferlerinin yeniden başlatılması için talepte bulunuyordu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Ağustos itibarıyla 7 milyon 608 bine ulaştı. 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti. En fazla motosiklet İstanbul'da trafiğe çıktı.
1: Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7,6 milyonu aştı. 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 907, motosiklet sayısı ise 7 milyon 608 433 oldu. En fazla motosiklet 971.480'le İstanbul'da bulunuyor. 563.170'le Antalya ikinci sırada, 549.833'le İzmir üçüncü sırada yer aldı. En az motosiklet bulunan il ise Ardahan oldu. 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti. Motosiklet sayısıyla otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il 66.017 ile Manisa oldu. Manisa'yı Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak takip etti.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ilaçlarında yeni düzenleme yaptı. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 3 aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımını yasakladı. Peki bu maddeler nerede kullanılıyordu? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
4: Uzun süre yüksek doza maruz kalmak gerçekten bizim hayatımızı tehdit edecek düzeyde etkiler yaratabilir.
1: Tiofanat metili, indoksakarp ve fosmet. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 3 kimyasal maddeyi içeren tarım ilaçlarının kullanımını yasakladı.
5: Bir tanesi topraktaki mayalar, mantarlar için. Bir tanesi insektisit, yani böceklere karşı, tarım zararlısı olan böceklere karşı kullanılan bir madde. Bir diğeri de organofosfat kökenli yine bir pestisit.
1: Bu 3 madde yaygın zararlı ve hastalıklara karşı kullanılıyordu.
5: Çoğunlukla meyveler, mesela yumuşak şeftali, elma, armut veya buğdayda, tarlalarda, domatese, bibere veya diğer meyve grubuna musallat olan bir takım böcekler vardı. Onlara karşı kullanılan ilaçlar.
1: İlaçlar sebze ve meyvede kalıntı bırakabiliyor. Fakat önemli olan ne oranda kalıntı bıraktı. Maksimum kalıntı limiti aşıldıysa tehlike başlıyor.
6: Bitkileri korumak için kullanılan ilaçlarda bulunan 3 madde. Tarlada yetiştirilen sebze meyveyi de etkiliyor. Soframıza kadar gelen yiyeceklerde kalan kalıntılar insan sağlığı için büyük risk taşıyor.
4: Birçoğu endokrin bozucu, yani endokrin sistemdeki hormonal metabolizmayı

0: bozuyor. Tiroid fonksiyonlarını bozuyor. Tiroid üzerine toksik bir etki yaratabiliyor. Üreme sistemini etkileyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca bunların kanserojen olma olasılıkları da çok yüksek. Çünkü DNA üzerine de toksik etkileri var.
1: Peki biz mutfağımızda nelere dikkat edebiliriz?
0: Kabuklu olan meyve ve sebzelerin kabuğunun soyulması tabii ki önemli. Özellikle kalın kabuklu olanların.
1: Ürünlerin ithalatı 13 Kasım 2026, imalatı 18 Aralık 2026 ve kullanımı 31 Aralık 2027 tarihinde sonlandırılacak.
2: Yeni av sezonu bereketli başladı. Özellikle de palamuttan yana. Öyle ki İstanbul'daki balık halinden tezgahlara en çok palamut geldi. Peki bu bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı mı? Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden bakalım.
3: Balık miktarı geçen yıla kıyasla iki katına çıktı. Oltaya takılan her iki balıktan biri palamut oldu.
4: İki tane palamut.
5: Bir tane palamutu ne kadardan aldın?
4: Valla 125 liradan aldım. Şahane bir şey. Kaymak, kaşar peyniri gibi.
5: Afiyet olsun efendim.
3: 1 Eylül'de av sezonu başladı. İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin verilerine göre ilk bir haftada yaklaşık 1 milyon 884 bin kilogram su ürünü geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 920 bin kiloydu. Yani toplam miktar iki katın üzerine çıktı.
5: Sezona girerken gözler palamuttaydı. İlk rakamlarda balıkçıların beklentisini boşa çıkarmadı. Hale gelen balığın neredeyse yarısı palamut oldu. Yani bu sezonun yıldızı şimdilik palamut olacak gibi görünüyor.
4: Palamut alacağım.
5: Ne kadar alacaksın?
4: 5 tane alacağım.
5: 5 tane palamut ne kadardan alacaksın?
4: 200 liradan tanesi.
5: Nasıl sizce uygun?
4: Benim için uygundu.
3: Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 9 ton palamut yakalanmıştı. Bu yıl rakam 904 tona yaklaştı. Bolluk tezgah yansıdı.
6: Arkadaşlar bugün palamut yiyelim dedik. Geldik bugün 10 tane palamut alacağız burada aşkım.
3: Ama denizin bereketi onunla da sınırlı değil. İlk haftada 552 ton hamsi, 76 ton istavrit, yaklaşık 49 ton da sardalya hale geldi.
7: Denizlerde bu sene çok mükemmel bereket var. Belki 10 senenin bereketini yaşıyoruz. Bu sene palamut da var, hamsi de var, istavrit de var.
3: Tezgahta çeşit bol. Vatandaşın tercihi ise damak zevkine göre.
5: Hangi balığa bakıyorsunuz? Ne alacaksınız?
4: Hamsi balığına bakıyorum da.
5: Ne kadarmış fiyatı baktınız mı?
4: 250.
5: Sezonun ortasında ne kadardan yeriz palamutu?
7: 150 ban diyeriz yani ama palamut büyür, 1 kilo gelir. Şu an yağmur yağdı dün. Dün yağmur yağmasıyla şu an palamut 700 gram geliyor. Burada 15-20 gün sonra 1 kilo geçecek palamut. 150 lira tane yiyeceğiz.
2: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu vurguladı.
8: Ülkemiz Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Stratejik ortağımız Ukrayna ile yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, aynı zamanda köklü bir tarihi de paylaşıyoruz.
1: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Işıkhan, Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını belirtti.
8: Ülkemiz, özel sektör kuruluşlarımızın etkin katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol oynamaktadır. Bölgede uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü varlığıyla şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
1: Ukrayna Büyükelçisi Neriman Celal de Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret etti. Türkiye bir asır içinde iki kez Ukrayna'nın devlet tarihinde belirleyici öneme sahip anlarda yanında yer aldı dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini anlatan bir gösteriye de yer verilen resepsiyonda Kırım Tatar temsilcileri de yer aldı.
2: Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımını yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
3: Sosyal medya, video paylaşım platformları, yapay zeka sohbet robotları ve

0: çevrim içi oyunlara erişim. Avrupa Birliği en kapsamlı sosyal medya düzenlemesini duyurdu.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
0: Düzenlemenin detaylarını Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Sosyal medyaya yaş sınırı geldi. 15 yaş ve üzerindeki çocuklar kendi hesaplarını açabilirken 13 ve 14 yaşındaki çocuklar başlangıç hesaplarıyla platforma girecek.
1: That means from 13 until a child turns 15, only mini accounts that are set up and supervised by parents or guardians with limited feature and time restriction to 1 hour a day maximum.
0: Yeni kurallar arasında yaş doğrulama zorunluluğu da var. Düzenleme sadece sosyal medyayla sınırlı değil. 18 yaş altı için bağımlılık yaratan sonsuz kaydırma, ödül mekanizmaları ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajlar yasaklanacak.
2: Hi, I am Neon.
0: Yapay zeka sohbet robotları, arkadaşlık uygulamaları da çocuklar için kapalı hale getirilecek. Kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının %6'sına kadar rekor para cezası kesilebilecek.
3: İngiltere'de bir köy yaptığı referandumla bağımsızlık ilan ettiğini açıkladı. Referandumu hükümetin köy yakınlarındaki bir tesise yaklaşık 1250 sığınmacı yerleştirme planını tetikledi.
4: İngiltere'de bir köy referandumla bağımsızlığını ilan etti. Kararı köye sığınmacıların yerleştirilmesi planının ardından geldi.
5: We had 285 yes votes.
4: Londra hükümeti Oxford bölgesinde bulunan Piddington köyüne sığınmacı yerleştirme kararı aldı. Kararla 1250 erkek sığınmacının köy yakınlarındaki eski bir askeri üste barındırılmaları planlandı. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köy karara karşı sembolik bir referandum yaptı.
6: Sonuçlar şu şekilde. 285 evet oyu çıktı. 26 kişi de hayır oyu kullandı. Bir oy ise pusulanın zarar görmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.
4: Köy Meclisi Başkanı, köyün bundan sonra Piddington Prensliği olarak bilineceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da bağlayıcılığı bulunmayan referandumu değerlendirdi. Ülkeye yasa dışı şekilde gelen sığınmacılarla ilgili durumun oldukça zor olduğunu belirtti.
7: Bu zor bir durum. Elbette hem toplum tarafından hem de referandumda dile getirilen hususları değerlendireceğim. Ancak sayıları aşağı çekerken, ki sayılar şu anda önemli ölçüde düşüş gösteriyor, adil bir plana sahip olduğumuzdan da emin olmalıyız.
4: İngiltere'de son yıllarda ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacılara karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Daha önce birçok kente iltica başvurusunda bulunanların kaldığı oteller önünde tansiyon yükselmiş, göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmıştı.
3: 5iktaş Avrupa Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaptı. Evinde ağırladığı Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siz bu güzel haberi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
8: Beşiktaş Avrupa sahnesinde fırtına estirdi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Marsilya'yı 4-1'lik skorla devirdi.
9: Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu. Sonunda 3 puanı aldık ama 3 puan yetmez. Daha fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak, daha ileri gitmek istiyorsak daha fazla puan almak istiyoruz.
8: Dolmabahçe'deki mücadelede ilk yarı 15. dakikada İlhan Fakılı ve 29. dakikada Abdallah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş, Serni, Morillo ve Poku'nun golleriyle zafere uzandı. Beşiktaş bir yıl aranın ardından geri döndüğü Avrupa arenasına 3 puanla başladı.
10: Çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik bir de. Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu.
8: Seyircisi önünde oynadığı maçlarda yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlar 7 maçta rakip kalede 19 gol buldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaştı.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.
1: Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı. Annemi konuk evine, biz de çocuk evine aldılar.
2: Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu. Kavuştuk.
1: Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden.
3: Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden.
4: Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim.
5: Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın, mutlu bir sabah diliyorum. Bugün 18 Eylül Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor da bugün de beraberiz. Saatler 7'ye geliyor, 10'a kadar. 3 saat boyunca dolu dolu bir bülten, 3 saat bizi bekliyor. Neler konuşacağız? Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, memlekette neler oluyor, dünyada durum ne? Hepsini paylaşacağız. Önce şöyle kısaca bir özetleyeyim nelerden bahsedeceğimizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta önemli bir ziyarette bulunacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Erdoğan'ın dünya

dünyaya önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la da ikili bir görüşme yapacak. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarına bakacağız. Emniyette yeni atamalar var. 39 kentin emniyet müdürü değişti. 25 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Detaylı bir şekilde o bilgileri de paylaşacağız. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve linkine erişim engeli kararı verdi. Fonculara da operasyon var. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız bugün gün başlıyor da. Gelelim Yunanistan-İsrail arasındaki o tatbikata. Türk Silahlı Kuvvetleri en seçkin komando birliğini de SÖKE'ye yerleştirdi, konuşlandırdı. Diğer yandan da pazar günü yine dört büyük denizde deniz kurdu tatbikatı düzenlenecek. Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler de yine dikkat çekiyor. Hepsini detaylıca konuşacağız. Ve son olarak gelelim Kozinoğlu soruşturmasına. Soruşturma büyüyor, genişliyor. Üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Dönemin Silivri Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve yine Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimler gözaltına alındı? Ayrıntılı bir şekilde bunu da konuşacağız. Dediğim gibi önümüzde bir 3 saat var. Dolu dolu geçecek. Son dakika gelişmelerini de elbette paylaşacağız. Konuklarımız olacak. Spor hakkında da konuşacağız. Sağlık hakkında da konuşacağız. O zaman vakit kaybetmeyelim. Gün başlıyor, başlasın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde F-16 düştüğü bildirildi. Bu bilgiyle başlayalım, bakalım detaylara. Düşen F-16, Texas Hava Ulusal Muhafızları'na aitti. F-16'nın düştüğü bölgede yangın çıktı. Uçak alevler içinde kaldı. Dumanlar metrelerce yükseldi. İşte o dumanların görüntüsü. Az önce de fotoğrafı vardı uçağın. Pilot kendini uçaktan fırlatarak kurtardı. Düşen pilotun hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Acil durum ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili diğer ayrıntılarsa henüz paylaşılmadı. Takip edeceğiz. Ve açılışta da bahsetmiştim. Önemli Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nda görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Bakalım detaylara. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığı getirildi. Kararla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş getirildi. Murat Mutluysa Diyarbakır'ın yeni İl Emniyet Müdürü oldu. Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Cantez Van'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karadumansa Aydın'a atandı. Ve gelelim o önemli ziyarete. Önümüzdeki hafta önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak yaptı. Bakalım yine bu açıklamanın da detaylarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta düzenlenecek olan o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Büyükelçi Tom Barak Erdoğan'la Trump'ın Birleşmiş Milletler kapsamında görüşeceğini bildirdi. Erdoğan'la Trump son olarak 8 Temmuz'da hatırlayacaksınız Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinde bir araya gelmişti. Önemli mesajlar çıkmıştı o görüşmeden. Bu görüşme de önemli, takip edeceğiz. Ve Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı ve Sarıyalçınkaya şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Kaza dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde meydana geldi. İU yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan MÖ'ye çarptı.

çarptı. İhbar üzerine de olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan MV kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi o kazada. Kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli 38 yaşındaki polis memuru Batuhan Yalçınkaya'ya da bir başka otomobil çarptı görevi sırasında. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki tüm çabalara rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Başsağlığı diledi. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltında. Ve sıra gazetelerde. Gelin şimdi günün gazetelerine, manşetlerine bakalım detaylıca. Bakalım hangi gazete hangi haberi manşetine taşımış. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde dünün önemli gelişmelerinden fon depremi başlığını görüyoruz. Borsa İstanbul'daki durum. Dün paylaşmıştık. Maliye Bakanı Şimşek liderliğinde bir toplantı da vardı. Okuyalım detaylarını. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler. Bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi diyor haberde. Bu olayı bir kere net etikledi. Bir süredir bazı şirketlerin çok sert hareketleri dikkat çekiyordu. Bazı yatırım fonları işlem hacmi düşük hisselerde büyük pozisyonlara ulaşmıştı. İşte fon depreminin temelinde bu var. Kırılma noktası ise şu oldu. 28 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu yeni bir düzenlemeye gitti. Şeffaflık arttı. Birkaç hissede yoğunlaşmış fonları, portföylerini yeniden düzenlemeye zorladı. Ve bu da kırılma noktalarından biri oldu. Ardından başkan tutuklandı. 12 fonu tasfiye edilen Pusula Portföy'ün başkanı Muhammed Yarız 13 Eylül'de tutuklandı. 15 Eylül gününde Pusula Portföy bazı fonlarında ödeme temerrüdü oluştuğunu açıkladı. 5 fonu tasfiye edilen TR grubu da krizden önce pusulayı devralma konusunda anlaşmıştı ama devir tamamlanmamıştı. Bu pusulanın temerrüdünün bizimle ilgisi yok açıklaması geldi TERA'dan. Ve temerrüt paniği de tabii korkuyu arttırdı pusulanın temerrüde düşmesi. Fonlarda çıkışlar hızlandı ve piyasada likidite sorunu ortaya çıktı. Borsa %6'yı aşan oranda düştü. Çoğu hisse taban oldu. Ve işte bu da fon depremine neden oldu. Bakalım diğer haberlere. Hemen sol tarafta Meis'te asker barışa katkı sağlamaz başlığı var. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyaretinin yakından takip edildiğini açıkladı. Birkaç gündür paylaşıyoruz bunu ve açıklamada adanın gayri askeri statüde olduğu hatırlatıldı. Meis adasında askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır ifadeleri kullanıldı o açıklamada. Hemen üst tarafa bakalım. Dün de bahsetmiştik. Vasiyetnameler kafa karıştırdı başlığıyla paylaşmış Hürriyet gazetesi. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşma 28 mirasçıdan bazılarına tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle 17 Aralık'a ertelendi diyor haberde. İlerleyen dakikalarda bakarız detaylarına. Sol üstte Marsilya'ya 4 pençe başlığını görüyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırlayan Beşiktaş sağdan farklı ayrıldı. Galip geldi. Kartal'ın pençeleri İlhan Murillo ve Poku'dan geldi. 4 gol var. 4-1 yendi Marsilya'yı Beşiktaş.

Başlıyor da ilerleyen dakikalarda spor başlıklarını detaylıca konuşacağız. Alta doğru bakalım. Husiler füzeyle F-15 düşürdü başlığı var. Husiler Yemen'in Marib bölgesinde yerel üretim bir hava savunma füzesiyle Suudi Arabistan'a ait F-15'i düşürdüklerini açıkladı diyor detaylarda. Ve devam edelim. Sıradaki habere bir bakalım. Bakalım Akşam Gazetesi manşetine neler taşımış? Bir de Akşam Gazetesi'ne göz gezdirelim. Yapısal sorun yok. Başlığını görüyoruz manşette. Yine borsadaki fon depremiyle ilgili haberin detayları var. Sınırlı krize jet müdahale. Bu kez alınan önlemlerden bahsetmiş. Bunu ön plana çıkarmış Akşam Gazetesi. Finansal İstikrar Komitesi fon piyasasındaki dalgalanma için yönetilebilir dedi. SPK, BDDK ve Merkez Bankası'ndan da kritik müdahaleler geldi diyor haberin detaylarında. Bu arada Emlak Katılım KAP'a yaptığı bildirimde büyüme stratejisi kapsamında pusula portföyün şirketlerinden Katılım Evim ve Bir Evim'in satın alınması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu da önemli çünkü o şirketlerden ev alan, araç alanlar var. Onlar mağdur olacak mı? İşte olmasın diye de Emlak Katılım devreye girmiş. İlerleyen dakikalarda yine bakarız detaylarına. Hemen sağ tarafta o önemli görüşmenin haberini paylaşmış Akşam Gazetesi. New York'ta görüşecekler başlığıyla. Az önce de bahsettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kapsamında New York'a gidecek ve o ziyarette ABD Başkanı Trump'la da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşecek. O haber yine ilk sayfasında yer alıyor Akşam Gazetesi'nin. Ve hemen aşağıda yine günün önemli haberlerinden biri. ABD savaş suçu işledi diyor başlıkta. Birleşmiş Milletler'den İran raporu geldi. Bu rapora göre soruşturma komisyonu Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında sivilleri pervasızca kasıtlı bir şekilde katlettiğini vurguladı. Hatırlayacaksınız okul saldırısını. Daha sonra spor salonuna yönelik de bir saldırı vardı. Siviller ne yazık ki hedef alındı. Spor salonunda 22 kişi hayatını kaybetmişti ve o Minap'taki kız çocukları, 168 kız çocuğunun öldüğü o korkunç saldırı. İşte o da bu rapora girdi ve ABD savaş suçu işlemiş olabilir dendi Birleşmiş Milletler'in soruşturma komisyonunun raporunda. Sol tarafa şöyle bir bakalım. Cansu öğretmenin acı sonu başlığını görüyoruz. Çok üzücü bir haber. Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti. 3 aylık bebeğiyle kayınpederi de o kazada yaralandı. Haberin detayları bu yönde. Altta da 14 yaşında keleşli gözdağı başlığı görüyoruz. Bakın Sarıyer'de aralarında husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açan 14 yaşındaki KD gözaltına alındı. 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hep konuşuluyor suça karışan çocuklara ilgili, çocuklarla ilgili düzenlemeler. Ne yazık ki bu da tüyler ürperten bir haber. Gözaltında 14 yaşındaki o keleşli çocuk, havaya ateş açan çocuk. Gelelim Milliyet Gazetesi'ne şöyle bir bakalım. Bakalım ilk sayfada neler var. Manşette yine risk yok, tedbir var başlığını görüyoruz. Fon krizinde istikrar komitesi devrede diyor haberin detaylarında. Şöyle bir göz gezdirelim. Bazı fonlardaki likidite sıkışıklığını gidermek ve bulaşmayı önlemek için tedbir alan Finansal İstikrar Komitesi havayı pozitife döndürdü. 515 bin yatırımcının 827 milyar lira yatırdığı 127 fonun tasfiye süreci başladı. Yetki SPK'da. Tabii 5 soru 5 cevap demiş. Kriz nasıl başladı? Kaç kişi var ve ne kadarlık bir büyüklükten bahsediliyor? Az önce de söyledik. 127 fon, 515 bin yatırımcı ve yaklaşık 827 milyar lira. Bunun 498 milyar lirası hisse senedi, mevduat ve devlet kağıdı büyüklüğü ise 48 milyar lira. Peki yatırımcı parasını çekebilecek mi? İşte SPK öncelikli olarak yatırımcıların haklarını koruyacak. Uzmanların tahminlerine göre önce varlıklar satılacak, nakde dönüşen varlıklardan fon yönetiminin borç ve yükümlülükleri ödenecek, kalan para da yatırımcılara payları oranında dağıtılacak. Bu kısım çok önemli. Takip edeceğiz. Dördüncü buluşma olduğunu vurgulamış Milliyet Gazetesi başlığında. New York'ta dördüncü buluşma diye yine Trump-Erdoğan görüşmesine değinmiş bu haberde. Ve yukarıda dikkat çeken bir haber var.

Kraliyeti karıştıran kitap başlığını atmış. Bakarız ilerleyen dakikalarda daha detaylı ama şöyle kısaca bir göz gezdirelim. Ne demek bu? Paris'te 1997'de trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın kardeşi Count Earl Spencer, 22 Eylül'de çıkacak olan Kuu şarkısı, Kız Kardeşim Diana adlı kitabında Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden kısa süre sonra onu yakında unuturuz dediğini iddia etti. İddiaya tabii tepki geldi. Kızdı bu iddiaya kral. Acı Spencer'ın aklını bulandırmış diye tepki gösterdi. Bakacağız detaylara. Hemen sol tarafta İstanbul'a 4. ana pist başlığı var. Havalimanında bugün önemli bir açılış var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 4. ana pist devreye girecek. Ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız dedi. Bu da günün önemli haberlerinden, bunu da takip edeceğiz. Yeni partide isim planı, günlerdir konuşuyoruz. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine yeni parti verilen 30 günlük sürede olmasına karşın bu yönde bir adım atmadı henüz. İsim tartışmasıyla ilgili A ve B planları var yeni partide. Anayasa Mahkemesi'nden de bir karar çıkması halinde yeni ifadesinin korunarak yeni bir isim alacağı konuşuluyor. Bunu da takip ediyoruz. Netanyahu parayı bakıma yatırmış başlığı var. Bakın İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretindeki harcamalarını mercek altına almış. Ve İsrail'deki o bilgi talep etme yasası uyarınca Başbakanlık tarafından açıklanan belgelere göre Netanyahu'nun 2025'te ABD'ye yaptığı ziyaretlerde 13 bin dolarlık kuaför masrafı, 500 dolarlık sigara masrafı, yine 295 dolarlık kapı tamiri faturası ve 125 dolarlık da trafik cezası dikkat çekiyor bu harcamalarda. Kuaför masrafı epey fazla diğerleri arasında. Hemen sağ tarafa bakalım, yine ilginç bir başlık var. Yargıtay'dan eşek kararı. Bir boşanma davasının temiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine eşeksin, hayvansın diyen kocayı ağır kusurlu saydı. Daire eşek kelimesinin kadının kişilik haklarına saldırı anlamına geldiğine dikkat çekerek erkeğin tazminata çarptırılmasına gerektiğine hükmetti diyor haberin detaylarında. Yukarıda da ilginç bir haber var. Michelin'li restoranda solucan çıktı başlığı görüyoruz. Ünlü şef Arda Türkmen Fransa'da bir ünlü bir Michelin yıldızı restorana gitti ve tabağındaki solucanı fark ettikten sonra da garsonu çağırdı. Garson da ah bu yeşillikler şeklinde yanıt vermiş. Restoranın özür yerine sadece ikramda bulunduğunu belirtmiş Arda Türkmen ve kişi başı sabit menü ücretinin de alındığını duyurmuş. Ve bakalım şimdi sıradaki gazeteyle devam edelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde neler var? İlk sayfasında neler var? Tabelaya sığmadı başlığını atmış Karar Gazetesi. Malumunuz son dönemde mazot fiyatları 100 lirayı aşınca iki haneli o sayılara göre tasarlanan panolarda da durumlar değişti. Panoların değişmesi gündemde çünkü sığmıyor. Bakın detaylarda ne diyor? Hedef tek haneli enflasyon üst üste revize edildi enflasyon tahminleri. İran Savaşı'nın da etkisiyle her gün neredeyse zam geliyor. Akaryakıt fiyatları 100 liraya geçti. İki haneli sayılar için tasarlanan o istasyon tabelaları da mazot 100 liraya geçince yetersiz kaldı ve kimi işletmelerde o gelen zammı kendi ekleme yaparak, elle yazarak, stikerlerle durumu, panoyu o şekilde güncellemek durumunda kalmış. Haberde de bu detaylara yer veriliyor. Sol tarafta biri gelip çadırdan aldı gitti başlığını görüyoruz. Büşra Bebeğin soruşturmasıyla ilgili yine gelişmeler var. İlerleyen dakikalarda detaylıca konuşacağız. Ancak 4 kişi tutuklandı ve yine kardeşlerden birinin de ifadesi var. O ifade üzerine biri gelip Büşra Bebeği çadırdan aldı diyor kardeşlerden biri ve o kişi de yine gözaltına alınanlar arasında.
Altta hemen yine ilginç bir başlık. Günler

Konuşuyoruz yapay zeka ile ilgili endişeleri, gelişmeleri. Bakın, devlete hesap vermem başlığı yapay zekadan korkunç çıkış olarak paylaşmış Karar Gazetesi. Yapay zekanın kontrolden çıkıp insanlığı yok edebileceği korkusu büyüyor. Hatalarını gizleyen, güvenlik sınırlarını aşan sistemlere ilişkin vakalar kontrolü kaybediyor muyuz sorusunu gündeme getirirken OpenAI sistemin veri uydurduğu, gizli notlar aldığı ve devlete hesap vermem dediği 6 yeni kontrolden çıkma vakasını raporladı. Microsoft yapay zeka CEO'su Mustafa Süleyman ise insanlıkla rekabet edecek yeni bir silikon türü uyarısı yaptı diyor haberin detaylarında. Ve bakalım sıradaki gazete, Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de bugünün takip edilecek önemli gelişmelerinden biri, havalimanında açılacak yeni pistin haberi var. Dünyaya açılan 6. gurur kapısı başlığıyla paylaşmış Sabah Gazetesi. Bakalım şöyle detaylarına. Az önce de dedik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bir tören düzenlenecek ve 6. pist de hizmete açılacak. Bu pist 4. ana pisti İstanbul Havalimanı'nın, ama toplamda 6 pist oluşuyor. Hedef 90 milyon yolcu. Zaten rekor gelmişti. Günlük 1787 uçuşta Avrupa'nın zirvesinde İstanbul Havalimanı. 110 hava yolu, 340 uçuş noktası var ve 2820 metre uzunluğunda bu yeni pist, 4. ana pist, 45 metrede genişlikte, hangar alanlarına da yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini sağlayacak. Zaman ve yakıttan da tasarruf sağlanmış olacak diyor haberin detaylarında. Sağ tarafta da hemen 455 milyon muayene, 12 milyon ameliyat başlığını görüyoruz. 9 yılda birbiri ardına hizmete giren şehir hastaneleri rekorlara doymuyor diyor haberin detaylarında. Sağ üstte de yine önemli bir haber var. Günlerdir takip ettiğimiz o sofralarımıza kadar uzanan operasyon. Sofraya göz diken cezasını çeksin başlığı var. Sabah Gazetesi Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle konuşmuş. Herkesin tek bir temennisi var tabii. Caydırıcı cezalar bu fırsatçılara. Hepsi bu konuda, bütün çiftçiler özellikle bu konuda dertli. Çünkü en çok da onların emeği, ne yazık ki sağ üst köşede bu haber, en çok da onların emeğini maalesef heba etti. Çünkü onlar neredeyse ucuza satıyorlar. Yani 4-5 kat fazla, belki daha fazla, 6-7 kat fazla fiyatlara raflara geliyor o ürünler. Bu hikayede en çok kaybeden çiftçilerle vatandaş özellikle. İşte bu soruşturmada o fırsatçıların önüne geçmek için düzenlendi ve şimdi de diyorlar ki hak ettikleri cezayı alsın o fırsatçılar. Bakalım son olarak Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde bakalım neler var. 66 yıl sonra iadeyi itibar manşetini, başlığını atmış, taşımış manşetine Türkiye Gazetesi. 27 Mayıs'ın katlettiği Namık Gedik resmen şehit, gözaltında intihar etti denilen dönemin İçişleri Bakanı Gedik'in kabri dava arkadaşı Adnan Menderes'in yanına nakledilecek. Bakan çiftçi ile ilgili bir haber var hemen altta da, ondan da bahsedelim. Bakan çiftçi İhlas Holding'i ziyaret etti diyor haberin detaylarında. Ve sağ tarafa dönelim yine, yaptıkları yanına kar mı kalıyor acaba? Az önce Sabah Gazetesi'nde de okumuştuk çiftçilerin isteğini, hak ettikleri cezayı alsınlar diye. Ancak milyarlık sebze vurgununa 1-3 yıl hapis, yaptıkları kar kalıyor başlığıyla da Türkiye Gazetesi de yine bunu ilk sayfasına taşımış. Hukukçular sebze meyve vurguncularının milyonları mağdur ettiğini belirtip para ve hapis cezaları caydırıcı olmalı diyor haberin detaylarında. Şimdi altta yine önemli bir haber var. Çünkü şimdi havalar yavaş yavaş soğumaya başlayacak. Artık doğalgazlar da devreye girecek. Kombiler açılacak. İşte kademeli gaza dikkat başlığını görüyoruz. Faturanız katlanabilir. Doğalgaz tarifesinde aylık limit 1 metreküp bile aşılsa tüketim %70

0: zamlı olan kademe 2'den hesaplanıyor. Bu haberin detaylarına da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Buna da şöyle bir baktıktan sonra, bu habere de şöyle bir baktıktan sonra gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Megakent İstanbul 16 milyonluk şehir. O yüzden trafiğin durumu önemli. Her sabah işe gidenler, okula gidenler yol durumuna bakmadan geçmiyor. Biz de şöyle bir bakalım dedik. Bugün Cuma. Nispeten diğer günlere göre bazen trafik fazla olabiliyor ama şu anda an itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasından, haritasından anlık verilere bakıyoruz. Trafik yoğunluğu %40. Genel manada özellikle Avrupa yakasında yollar açık görünüyor. Ancak Anadolu yakasında durum yine diğer sabahlardan çok da farklı değil. Özellikle köprüye giden yollar. Önce köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde. Pek bir yoğunluk yok ama Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde özellikle Altunizade dolaylarında yoğunluk başlıyor. Acıbadem Altunizade dolaylarında başlıyor ve köprüye giden yollarda yoğunluk orada var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Hemen Fatih Sultan Mehmet'e bakalım. Orada biraz daha geriye doğru uzanıyor yine trafik. Orada da yine köprü katılım yollarında bir yoğunluk görüyorum. Geçelim Avrupa yakasına. Bu arada Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyormuş. Haritadan yine bakıyorum, anlık olarak böyle bir bilgi paylaşılmış. Bakalım Avrupa yakasındaki diğer kritik noktalara. Özellikle E5 güzergahı, bakın yine her sabah orada trafik eksik olmuyor. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikametinde bir yoğunluk var. Yine köprüye doğru giden yine E5 güzergahı, Haliç Köprüsü'nde de yine bir yoğunluk var. Mecidiyeköy Şişli katılım yolda turuncu. Yoğunluk önümüzdeki dakikalarda artabilir. Takip edeceğiz İstanbul'un yol durumunu, trafik durumunu diyelim ve gün başlıyor, kaldığı yerden devam etsin. Ve başlayalım, haberlerimizle devam edelim. Ne dedik? Bugünün önemli gelişmelerinden biri olacak. Takip edeceğiz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Bakalım detaylara.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni pistte taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildi. Pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. İstanbul Havalimanı halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Dün sabah yapılmıştı bu toplantı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik tedbirler alınacağı belirtildi yine. Ve Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da açıklama yapıldı. O açıklama neydi? İzleyelim.
1: Sermaye piyasasındaki son gelişmeler ele alındı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı belirtildi. Gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
2: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki sert satışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

0: Finansal İstikrar Komitesi'nin topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin nedenlerine dikkat çekildi.
1: Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
0: Toplantının ardından bir açıklama da Merkez Bankası'ndan geldi. Bankanın finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alınarak likidite imkanlarını gözden geçirdiği ifade edildi.
2: Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında, bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'ysa içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı alındı.
3: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdi. 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonunun toplam büyüklüğü 891 milyar lira. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Peki bu yatırımcıların fonlarına ne olacak? Nasıl bir süreç izlenecek? Asıl soru bunlar. İşte ayrıntılar haberimizde.
4: 7 portföy şirketinin 130 fonundaki varlıklar tasfiye edilecek. 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının 891 milyar lira büyüklüğündeki fonu beklemede. SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Terra, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy tarafından kurulan 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Tasfiye edilecek 130 fonun toplam büyüklüğü ise 891 milyar lira. SPK, 7 portföy şirketine ait fonları işleme kapatma kararı aldı. Bir yatırımcının birden fazla fonu bulunabiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre bu fonlarda yaklaşık 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar fonlardaki varlıkları için şu anda herhangi bir işlem yapamıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? SPK'nın kararına göre bu şirketlere ait fonlar kurulun belirlediği şekilde tasfiye edilecek. İzlenecek yöntemlere ilişkin bazı senaryolar bulunuyor. Öncelikle fonlardaki varlıkların tespit edilmesi bekleniyor. Tespit süreci tamamlandıktan sonra varlıkların paraya çevrilip yatırımcılara varlıkları oranında dağıtılması gündemde. Hisse fonlarında başta varlıkların paraya dönüştürülmesinde sürecin 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor. En kolay tasfiyenin içinde devlet tahvili veya altın gibi nakde çevirmenin kolay ve değer kaybı olmadan yapılabildiği para piyasası fonlarında olacağı değerlendiriliyor. SPK'nın önümüzdeki günlerde yöntemi ve takvimi belirleyen bir açıklama yapması bekleniyor.
3: Ve bir son dakika gelişmesi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye süreciyle ilgili bir açıklama var. 131 fonun tasfiye esasları belirlendi. İşte tüm bu gelişmelerin detaylarını öğrenmek için Ankara'ya döneceğiz. Buse Gençtürk hattımızda. Buse, söz sende.
5: Tuğba Sedekoğlu, beklenen açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım 131 fonun tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğine dair bir karar aldı ve o karara dair de bir açıklama yapıldı. Buna göre toplam 131 fon tasfiye edilecek ve SPK bir önceki bültende, yani açıklamasında tasfiyesine karar verdiği fonların tasfiye yönetimini netleştirmiş oldu. 7 portföy şirketine ilişkin bir karar. Fonların tasfiyesini bankalar yürütecek. Bu bankalar tasfiye sürecinde fon kurucusunun yapmak zorunda olduğu işlemleri yerine getirebilecek ve süreci yönetebilecek. Yatırımcıların payları tek tek tespit edilecek önce ve tasfiye kararının yürürlüğe girmesinden sonraki 2 iş günü içerisinde bankalar arasında yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki fon payları, rehin, haciz, tedbir gibi kısıtlamalar ve gerçekleşmemiş emirler konusunda mutabakat sağlanacak ve ardından da fonların içindeki varlıklar satılarak nakde çevrilecek. Bankalar yatırımcı menfaatini, piyasa derinliği ve likidite koşullarını dikkate alarak

0: olarak fon portföyündeki finansal varlıkları satacak ve elde edilen nakit belirlenen ödeme planı çerçevesinde yatırımcılara sahip oldukları fon payı oranında aktarılacak ve tasfiye süresi en fazla 3 ay olacak. Fonların mal varlığının tasfiyesi duyuru tarihinden itibaren, yani bu açıklamanın tarihinden itibaren en fazla 3 ayın sonunda izleyen ilk iş gününde tamamlanabilecek ve SPK uygun görürse süreyi uzatabilecek. Şeffaflık işlem konusunda önemli. Tasfiyeye alınan fonlarda 17.50 itibariyle, yani dün itibariyle yeni alım ve iade işlemleri yapılamıyor ve TEFAS dışında kurucu ya da dağıtıcı kuruluşlar üzerinden de alım iade talimatı yapılamayacak. Bu nedenle de 17 Eylül öncesinde verilmiş henüz takas tamamlanmamış işlemlerde normal süreçte tamamlanacak. 17 Eylül saat 13.30 sonrası bazı iade talepleri de tasfiye kapsamına girdi ve ihbarlı fonlarda da dün saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları tasfiye esaslarına tabi olacak. Ve dikkat çekici nokta, artık SPK tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun yatırımcılara nasıl ödeme yapılacağını ve tasfiye yöntemi netleştirmiş oldu. Fonların varlıkları bankalar aracılığıyla nakde çevrilecek ve yatırımcılara da payları oranına bir ödeme yapılacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk bize detayları anlattı. Tabii yatırımcılar merakla bekliyordu. Nasıl yapılacak diye. Bu süreç 3 ay içinde tamamlanacak. Yeni gelen bu bilgiye, açıklamaya, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen açıklamaya göre ve fonlardaki varlıklar da bir anda satılmayacak. Satışların sıklığını İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Buse Gençtürk de bize detaylıca anlatmış oldu. Şimdi devam ediyoruz sıradaki haberimizle. İstanbul'da mali suçlarla ilgili yürütülen bu soruşturma kapsamında Info Yatırımlı Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding genel müdür yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri finans, yatırım ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteren Destek Holding ve bağlı şirket binalarında arama yaptı. Mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding genel müdür yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarıssa tutuklandı. Yine aynı soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın olduğu 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Ve hadi gelin bir gazete haberiyle devam edelim. Yeni Şafak'tan okuyalım bu haberi. CHP'li başkanlara adaylık karnesi başlığını atmış. CHP, belediye başkanlarının görev süreleri boyunca takip edeceği yeni bir performans sistemi kurmaya hazırlanıyor diyor haberin detaylarında. Nasıl olacak bu? Hizmet üretimi, kaynak kullanımı, sosyal belediyecilik ve parti politikalarıyla uyum gibi başlıklarda veriler toplanacak ve yeniden adaylık sürecinde bu veriler dikkate alınacak, bu veriler değerlendirilecek. Hukuki süreçleri ve siyasi aidiyetleri de yine mercek altına alınacak başkanların. Bu da önemli. Yeni partiyle temasları da yine yakından takip edilecek diyor. Haberin detaylarında CHP'li başkanlara yeni adaylık karnesi başlığıyla paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Devam edelim sıradaki haberimizde. 65 yıl önce 17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için Ankara'dan anma mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Türk demokrasisine vurulmuş ağır bir darbedir dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs'ı milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olarak niteledi. Haksız ve hukuksuz vurgusu yaptı.
3: Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, Hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 60

0: 75. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.
1: 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ölümlerinin 65. yılında yayımlanan mesajlarla anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında demokrasiye kararlılıkla sahip çıkılacağının altını çizdi.
0: Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
0: 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle demokratik düzen kesintiye uğramış, Yassıada'da verilen idam kararları milletimizin hafızasında derin yaralar bırakmıştır. Hukukun üstünlüğünü, millet iradesini ve demokratik meşruiyeti her şart altında korumak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluğumuzdur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da idam edilenleri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Milli irade kahramanları Adnan Menderes, yol arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan şahsında idam edilen milletin iradesidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de haksız yere idam edilenlerin milletin kalbinde olduğuna dikkati çekti.
0: Karanlık bir darbe sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbecilerse tarih önünde mahkum edildi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında 27 Mayıs'ın ardından yaşanan acı sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığına işaret etti. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da mesajında Menderes'in taşıdığı demokrasi bayrağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin elinde daha güçlü dalgalandığını vurguladı.
2: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adalara ziyaretleri de yine değerlendirildi.
1: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
0: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
0: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
1: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
2: İsrail ve Yunanistan Akdeniz'de ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata İsrail füze gemileri ve Yunan fırkateynleri katıldı. Açıklama İsrail ordusundan yapıldı. Tatbikatın 2 hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Yunanistan-İsrail ortak tatbikatının amacının operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte hareket etme kabiliyetlerini arttırmak olduğu ileri sürüldü. Açıklamaya göre tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan orduları çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldı. Tehditlerin tespit edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi konusunda da yine çalışıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin öngördükleri gibi pozitif bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

0: ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz dedi. Hala süreci toplumsal desteğin %85'in üzerinde olduğunu da belirtti.
1: Tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor dedi.
2: Şu an için olumsuz bir durum yok. Pozitif iklim sürüyor. Yarınki adımı bugün atmamalı, bugünkü adımı yarına bırakmamalıyız. Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi için politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Sürece %80-85'in üzerinde bir destek var. Milletimiz artık politika doğru, iç sorunlarla enerjimizi tüketmeyelim, çözelim diyor.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilere terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Ayağımıza pranga olan iç ve bölgesel sorunları bir an önce çözüp, içeride milli dayanışma sağlayarak, dışarıda da bölgesel güç olarak terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz ifadelerini kullandı. Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önceki yıllarda yürütülen süreçlerden neden daha farklı olduğunu da anlattı.
2: Statüko ortaya koyduğumuz politikaları o dönem engellemişti. Devlet içindeki FETÖ unsurları süreci sabote ediyordu. Biz arabulucuları aradan çıkardıktan sonra FETÖ Oslo görüşmelerini sızdırmıştı. Şimdi arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye sorununu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak kimseden medet ummadı. Suriye ve Irak'ta durum diğer süreçlerde bugünkü gibi değildi. Bugüne kadar yapılanlar, konjonktür ve siyasi tecrübe hepsi bir arada düşünüldüğünde çözüme müsait bir ortam oluşturuyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de terörsüz bölge konusunda dörtlü mekanizma kurulabileceğini söyledi. Bakalım o önerinin detaylarına. Bakan Çiftçi katıldığı o TGRT haber yayınında terörsüz Türkiye sürecinde her şeyin yolunda gittiğini söyledi ve sürecin enfekte edilmemesi için sahayı gözetim altında tuttuklarını kaydetti. Terörsüz bölge içinse Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma geliştirebiliriz dedi. Mevkidaşlarına öneri olarak sunacağını belirtti.
3: 2016 yılında örgütün başına...
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi ve 16 Nisan 2028'i işaret etti.
4: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
4: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. Ne kadar erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
5: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
4: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
5: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
4: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.

0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, başta anayasa olmak üzere yeni bir infaz, seçim ve siyasi partiler kanunu çağrısı yaptı. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İnfaz kanunu adeta yamalı bohçaya döndü, yeniden yazılmalı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını hatırlattı. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır ifadesini kullandı. Yasama yılının başlamasına kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Yıldız, MHP gibi tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ailelerin bir yandan da Girne limanındaki acılı bekleyişi de sürüyor. Emine Derya ve Özcan Öztürk o ailelerin yanındaydı. Bakın 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün babası neler anlattı.
1: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
2: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
1: Özgür'ü alana kadar buradayım.
2: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Aynen. Girne limanında ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
1: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor, hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde, görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
2: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
1: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
2: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
0: Şimdi kısacık bir ara, döndüğümüzde gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Canlı bağlantılarımız var, gazetelere bakacağız, konuğumuz var, grip aşıları meselesini konuşacağız. Önemli çünkü okullar da açıldı bir yandan, hastalık sezonu, ne yapmak lazım? Hepsini konuşacağız, bekliyoruz efendim.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 29, Muğla

Tula yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydın. Saatler 8'e geliyor ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Canlı bağlantılarımız olacak, konuğumuz da var. Gazetelere de bakacağız ama önce o sıcak gelişmeyle başlayalım, son durumla. Az önce de paylaşmıştık, sermaye piyasası kurulu tarafından yatırım fonları işleme kapatılan ve bazı fonların tasfiyesine karar verilen portföyler hakkında açıklama yapıldı. Yine bir Ankara'ya dönelim. Buse Gençtürk hattımızda. Buse, sermaye piyasası kurulunun yaptığı o son açıklamanın detayları için sendeyiz.
1: Tuba Sedekoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen 131 yatırım fonunun tasfiye usulü esaslarını belirledi. 7 portföy şirketine ait fonların tasfiyesine karar verilmişti ve SPK tarafından yapılan açıklamaya göre Tera portföy fonlarının tasfiye sürecinde İş Bankası, bazı portföy yönetim şirketlerine ait fonların tasfiyesinde ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Peki süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları aktaralım. Fonların tasfiyesini bankalar yürütecek. Az önce ismini söylediğim o bankalar tasfiye sürecinde fon kurucusunun yapmak zorunda olduğu işlemleri yerine getirebilecek ve süreci yönetecek. Önce yatırımcıların payları tek tek tespit edilecek. Tasfiye kararının yürürlüğe girmesinden sonraki 2 iş günü içerisinde bankalarla

0: yapılan işte o merkezi kayıt kuruluşu ve bankalar arasında bir kontrol sistemi söz konusu olacak. Kontrol işleminin yapılmasının ardından yatırımcıların hesaplardaki fon payları, rehin, haciz, tedbir gibi kısıtlamalar ve gerçekleşmemiş emirler konusunda bir mutabakat yapılacak ve bankalar yatırımcı menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak fon portföyündeki finansal varlıkları satacak. Elde edilen nakit de belirlenen ödeme planı çerçevesinde yatırımcılara sahip oldukları fon payı oranında aktarılacak. Tasfiye süresi en fazla 3 ay olacak ve bugünkü açıklamadan itibaren en fazla 3 ayın sonunda izleyen ilk iş gününde tasfiye tamamlanacak. SPK uygun görürse süre uzatılabilecek. 17 Eylül itibariyle, yani dün itibariyle yeni alım ve iade işlemleri yapılamıyor tasfiyeye alınan fonlarda ve 17 Eylül ve öncesinde verilmiş henüz takası tamamlanmamış işlemlerde normal süreçte tamamlanacak. Dün saat 13.30'dan itibaren verilen iade talimatları tasfiye esaslarına tabi olacak ve para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör saatinin aşılmasından sonraki talepler de kapsama girmiyor. En önemli kısımsa işte fonları bulunan, fonlarda varlıkları bulunan o yatırımcıların ne yapacağıydı? Bu noktada da fonların varlıklar bankalar aracılığıyla nakde çevrildikten sonra da yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak olması oldukça önemli Tuğba Sedakoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk bize Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı o son açıklamanın detaylarını paylaştı. 131 fonun tasfiyesinde esaslar belirlendi. Nasıl işleyecek süreç dinledik. Şimdi önemli bir gelişmeyle daha devam edelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından da ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Bir son dakika gelişmesi bu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu. Aralarında oyuncular var. Peki kim bu isimler? Habertürk muhabiri Arzu Kaya bizi bekliyor. Hattımızda Arzu'dan dinleyeceğiz detayları. Arzu, günaydın. Kaç kişi gözaltına alındı ve hangi isimler var? Söz sende.
2: Tuba Sarıkoğlu, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 15'i şu an itibariyle gözaltına alındı. Kimler? Oyuncu Aras Bulut İynemli, kamuoyunda Sefo olarak tanınan şarkıcı Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hazal Filiz, Küçük Köse'nin de aralarında bulunduğu toplamda 15 şüpheli, kamuoyunda yakından tanıdığı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma daha başlattı ve kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımını kolaylaştırdığı veyahut da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen bir takım delillere ulaşıldığını kaydetti ve bu kapsamda da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aynı zamanda bu kişiler içinde biyolojik inceleme yapılması noktasında biliyorsunuz kan ve idrar numuneleri alınacak, saç örnekleri alınacak. Ardından da ifadelerin alınması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na, yani Bakırköy Adliyesi'ne getirilmesi noktasında, hazır edilmesi noktasında bir talimat verildi. Dediğimiz gibi sabah erken saatlerde bu operasyon başlatıldı. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanları yakinen tanıyoruz, kamuoyunun yakinen tanıdığı isimler. Son kez zikretmek gerekirse de oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Seyfullah Sağır, Sefo olarak tanınıyor kendisi. Yine oyuncu Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hazal Filiz, Küçük Köse'nin de aralarında bulunduğu toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı.
1: Çok teşekkürler. Habertürk muhabiri Arzu Kaya bu son dakika bilgisini bizimle paylaştı. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düğmeye basıldı ve 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. 15'i gözaltına alındı ve epey ünlü isimler var bu isimlerin arasında. Takip edeceğiz gün boyuncaki gelişmeleri bu konuyla ilgili. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi yönetimi

0: yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. Fon krizini Mehmet Şimşek biliyordu dedi. Ekonomi yönetimine 7 soru yöneltti.
1: Bugün sermaye piyasalarında yaşanan kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında krizin çıkacağını herkes biliyordu. Bunu en iyi dillendiren de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. 4 Kasım 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz. Düzenleme yapacağız. Şimdi Sayın Bakan'a 7 sorumuz var. Birinci sorumuz şu. Sayın Bakan, madem ki sorunları biliyordunuz, neden zamanında önlem almadın? Bu vurgunun sürecinde kimler ne kadar kazandı? Yaşanan rezaleti hangi kurumlar denetlemeyle görevliydi ve bu kurumlar niçin görevlerini yapmadı? Siz yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Kaç yurttaşımızın parası, birikimleri, tasarrufları risk altında? Toplam risk tutarı nedir? Bu yedili borsa çetelerinin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır?
0: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış ve dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti. Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinden bir haber. Yeni dönemin rotası Abant'ta çizilecek başlığını atmış. Yine CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleriyle Bolu Abant'ta 3 günlük kampa giriyor diyor haberin detaylarında. Bu kamp 25 Eylül'de başlayacak, 27 Eylül'e kadar devam edecek. Meclis çalışmaları, saha faaliyetleri ve ekonomik gündemin yanı sıra yeni dönemin siyasi ve parlamenter yol haritası da belirlenecek diyor. Bu kampta meclis stratejisi masada olacak. Yine sahadan meclise yeni yönetim değerlendirilecek. Ve en önemlisi de vatandaşın talebi de gündemde. Ekonominin de ana maddelerinden biri olacağı kampta emeklilerin, asgari ücretlilerin, işsizlerin, kiracıların, çiftçilerin, esnafın ve gençlerin sorunları ele alınacak diyor haberin detaylarında CHP'nin kampında. Şimdi bu habere de baktıktan sonra sırada Yeni Parti'deki isim kriziyle ilgili son durum var. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki o isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre bugün dolmuş olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama var. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek acaba? İsim konusunda ne yapılacak? İşte yanıtı haberimizde.
2: İsim tartışmasında Yargıtay'ın yeni partiye verdiği süre doluyor. Yeni parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
3: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
2: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini

0: Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini yeni partinin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
1: Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na yeni atamalar yapıldı. 69 üst düzey görev değişikliğine gidildi ve 39 ilin emniyet müdürü yenilendi. Atama kararları

Açıklamalar yapıldı. 69 üst düzey görev değişikliğine gidildi ve 39 ilin emniyet müdürü yenilendi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 yeni görevlendirme yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. Kararla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş atandı. Murat Mutlu ise Diyarbakır'ın yeni İl Emniyet Müdürü oldu. Zonguldak, Çorum, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli ve Aydın'da da yine yeni emniyet müdürleri atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi emniyetin merkez teşkilatlanmasındaki görev değişikliğine dair açıklama yaptı. Narkotik, siber suçlarla kaçakçılık ve organizeye kadar 11 daire başkanlığına yeni görevlendirilmeler yapıldığını ifade etti Bakan Çiftçi. Ve gelelim 16 milyonluk kent, mega kent İstanbul'u.

gösterilmiş haritada. Bakalım hemen yine Anadolu yakasını tamamlayalım. E5 güzergahında da yine yoğunluklar var. Tuzla istikametine doğru köprüden sonra yoğunluk başlıyor. Zaman zaman E5 güzergahında. Tabii bazen ufak tefek kazalar da bu yoğunluğu, araç arızaları da bu yoğunluğu artırabiliyor. Hemen gelelim hızlıca Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da yine Şişli Mecidiyeköy köprü katılım yolunda birilere göre. Önce hızlıca köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakası geçiş yönünde turunculuk var. Ne demek bu? Bir yoğunluk akıyor ama yoğun. Ama köprüye giden yollar bakın bordo renk, kırmızı renk o güzergahta. Altunizade katılımı Acıbadem'den itibaren bir yoğunluk söz konusu. Ve bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Aynı manzara orada da var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde köprüye giden yollarda, bağlantı yollarında özellikle ciddi bir yoğunluk görünüyor. Kırmızı renklerde gösterilmiş haritada. Bakalım hemen yine Anadolu yakasını tamamlayalım. E5 güzergahında da yine yoğunluklar var. Tuzla istikametine doğru köprüden sonra yoğunluk başlıyor. Zaman zaman E5 güzergahında. Tabii bazen ufak tefek kazalar da bu yoğunluğu, araç arızaları da bu yoğunluğu artırabiliyor. Hemen gelelim hızlıca Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da yine Şişli Mecidiyeköy köprü katılım yolunda bir yoğunluk var. Yine Haliç Köprüsü'ne doğru uzanan E5 güzergahında bölümde yine ciddi bir yoğunluk var. Orada da bordo renkli gösterilmiş yol durumu. Hemen bakalım Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikametine. Orada da yine ciddi bir yoğunluk görünüyor. Tem güzergahında da tabii Bağcılar ana bağlantı yollarında, ana arterlere bağlantı yollarında. Mahmut Bey Gişeler ve Basın Ekspresi Yeni Bosna dolaylarında da yine zaman zaman yoğunluklar haritada gözlemleniyor. Dediğim gibi okullar da açıldı. Şu anda tam da iş saati. Yoğunluk ilerleyen dakikalarda belki daha da artabilir. Takip edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Haritaya baktıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından bu kez de Pakistan'a gitti. O ziyaretin detaylarına bakalım hızlıca. İbrahim Kalın MİT Başkanı başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi ve MİT Başkanı temasları kapsamında İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le de görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgesel yansımaları, yine Yemen-Suudi Arabistan gerilimi ele alındı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar için önemi bir kez daha vurgulandı. Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da yine mutabık kalındı. Devam edelim, bir gazete haberi okuyalım. Milliyet gazetesinden bir haber. Netanyahu için yoğun hazırlık başlığını atmış. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da New York'a gidecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ve New York ziyareti ve orada yapacağı konuşma dikkatle takip ediliyor Netanyahu'nun. İsrail basını Netanyahu'nun New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyaretin hazırlıklarında ABD gizli servisinin alışılmadık bir şekilde devreye girdiğini bildirdi diyor haberde. İsrailli diplomatik bir kaynak Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti için hazırlıklarda ABD gizli servisinin sıra dışı bir şekilde aktif rol aldığını söyledi. Biliyorsunuz dün de paylaşmıştık. New York'taki genel kurula, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak ama New York'a inmeyecek. Onun yerine New Jersey'ye inecek Netanyahu. Bunun da nedeninin güvenlik gerekçesiyle olduğu söylenmişti. Tabii akıllara New York Belediye Başkanı Mamdani'nin açıklamalarını da getirmişti bu durum ama onunla ilgisi yok denmişti. Bir yandan da Mamdani'den protesto etmeyeceğim açıklaması geldi. Netanyahu'nun New York'ta hoş karşılanmadığı, belediye başkanı olarak kendisini tutuklama etkisinin bulunmadığını ancak bunu federal makamların yapabileceği yönündeki sözlerinin etkisinin olup olmadığı bilinmiyor. Nitekim Mamdani'de son yaptığı açıklamada farklı mesele.

0: mesajlar vermiş ve herhangi bir gösteriye katılmayı düşünmediğini söylemiş bu konuyla ilgili. Tabii 23 Eylül Çarşamba günü Netanyahu New York'a inecek. Türkiye saatiyle saat 22 dolaylarında da yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi bekleniyor ve 25 Eylül'de de İsrail'e geri dönmesi bekleniyor. Tabii İsrail'de de şimdi Netanyahu'nun önünde zorlu bir seçim var. Ekim ayında bir yandan da orada bir kan kaybediyor. Anket sonuçları işlerin iyi gitmediğini gösteriyor Netanyahu için. Takip edeceğiz. Oradaki mesajları da önemli bu açıdan. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda sivil bölgeleri de hedef aldı. Hatırlayacaksınız, Minap'taki okul 168 kızı öğrenci hayatını kaybetti. Yine Lamert'teki spor tesisine vurdu. Orada da 22 sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler de işte bir rapor hazırladı. Araştırma komisyonu hazırladı. ABD İran'da savaş suçu işlemiş olabilir denildi o raporda.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'da savaş suçu işlemiş olabilir ifade Birleşmiş Milletler raporunda yer aldı. Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanlarından oluşan bağımsız soruşturma komisyonu görevlendirdi. Komisyonun yazdığı raporda ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılar ele alındı. Raporda İran'ın Minap kentinde kız okuluna ve Lamert kentinde spor tesisine yönelik saldırıları incelendi. ABD'nin bu saldırılarının sivil ölümlere yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar olduğu belirtildi. Rapora göre ABD ordusu okul saldırısında binanın askeri hedef olup olmadığını doğrulamadı. Aksine sivil hedefi vurma riskinin farkındaydı. Raporda buna rağmen pervasızca davranarak saldırıları okul binasına yöneltti denildi. İran saldırıda 168 kız çocuğunun öldürüldüğünü açıklamıştı. Heyet spor tesisine yönelik saldırıyla ilgili de benzer sonuca vardı. Rapora göre saldırıda çevredeki konutlar ve okul zarar gördü, 22 sivil öldü veya yaralandı. BM heyeti saldırıların ayrım gözetmediği ve bu nedenle savaş suçu oluşturduğu sonucuna vardı. ABD Merkez Komutanlığı ise Mart ayında yaptığı açıklamada söz konusu tarihte Lamert kentinde hiçbir saldırı düzenlemediğini bildirmişti. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın Minap'taki okul saldırısıyla ilgili soruşturması sürüyor. Ancak henüz ön bulgular yayınlanmadı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu savaş hazırlıklarını aya kadar genişletiyor. ABD Genelkurmay Başkanı Amerikan askerlerinin yalnızca dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Açıklama ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez duyurmasının ardından geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri savaşlar için yeni bir cephe açıyor. Ayın yörüngesi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Kane'den geldi. Hava, uzay ve siber konferansında konuşan Kane, Amerikan ordusunun sadece dünya yörüngesinde değil, ay çevresinde de çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Ordunun şimdiden yeni savaş alanına uyum sağlaması için çağrı yaptı. Deniz dibinden ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından 2019'da kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri de hazırlıklarını artırdı. Kuvvetin muharebe kuvvetleri, insanlığın uzayın daha derinlerine ilerlemesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak için ay çevresinde olası çatışmalara da hazırlandığını açıkladı. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink da geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngeye uzay silahları konuşlandırdığını açıklamıştı. Amerikan Uzay Kuvvetleri rakiplerinin uzayı savaş alanına dönüştürmeye hazırlandığını savunurken, özellikle Çin'in uzaydaki askeri faaliyetlerine dikkat çekiyor. Pekin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin adımına tepkili. Çin, uzayın silahlandırılmasına ve silahlanma yarışına karşı olduğunu belirterek, Washington'a uzaydaki askeri hazırlıkları genişletmeyi durdurun çağrısı yapıyor. 1967 tarihli dış uzay antlaşması, ay dahil gök cisimlerinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve uzaya nükleer silah yerleştirilmemesini öngörüyor. Amerikan Uzay Kuvvetleri ise önümüzdeki 5 yılda personel sayısını yaklaşık 25 bine çıkarmayı planlıyor.
0: ABD'li rapçi Macklemore konser gelirlerinden bir

0: milyon doları Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. ABD'li rapçi Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.
1: Words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
2: Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore bu kez bağış kararıyla gündeme geldi. Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık gelirin tamamını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. Macklemore açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor ifadesini kullandı. Milyarder Robert Kraft'ı da kendisiyle aynı adım atmaya çağırdı. ABD'li rapçinin çağrısına yanıt veren Kraft, Macklemore bana bağış yapmam için meydan okudu dedi. Ed Sheeran'ın kendisini arayarak bölgeye yardım için 2 milyon dolar bağışlamasını istediğini söyledi.
3: We're grateful. Absolutely grateful.
2: İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu stadyumda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmıştı. Sanatçının son dönemdeki performanslarında antisemitik söylemlerde bulunduğunu öne süren Kraft tepki toplamıştı.
0: Mekke'ye doğru yönelen İHA, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilimi körükledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mekke'ye İHA atılmasının yalnızca iddia olduğunu söyledi. Riyad yönetimi Taif kentine atılan İHA'nın ise can kaybına neden olduğunu bildirdi.
2: Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Husilerin saldırılarında bir kişinin öldüğü açıklandı. Husiler geçen hafta Babül Mendeb Boğazı'nın ortasındaki Perim Adası'nı ele geçirmiş, Boğaz'ın kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Gerilim Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine İHA atılmasıyla büyüdü. Husiler Suudi Arabistan'ın diğer kentlerini de İHA'larla hedef aldı. Riyad yönetimi Taif'e düşen İHA'nın enkazı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, İki kişinin ise yaralandığını duyurdu. Husiler Mekke'yi kendilerinin hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Mekke'ye yönelik her türlü saldırının kınanacak eylem olduğunu belirtti. Ancak Mekke'ye yöneltilen İHA'nın yalnızca bir iddia olduğunu kaydetti. Bu iddia herhangi bir tarafı suçlamak için dayanak oluşturamaz ifadelerini kullandı. Amerikan Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar geçtiğimiz pazar günü Uman'da Husi temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesini ve Babül Mendeb Boğazı'nın açık tutulmasını istedi. Husiler bunu kabul etti. Yalnızca Suudi gemileri hedef aldıklarını bildirdi. Ancak bu durum Babül Mendeb'deki gemi geçişlerini kolaylaştırmış değil. Gemi trafiğinin yalnızca 24 saatte %88 düştüğü belirtiliyor. Gemicilik ve enerji şirketleri rotalarını Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na çeviriyor.
0: ...65 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes'le bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu İstanbul'daki Anıt Mezarı'da dualarla anıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in kabrinin de Menderes'in yanına taşınacağını açıkladı.
4: Yassıada'da yargılandılar. 16-17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildiler. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 65. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.
5: Bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz.
6: 27 Mayıs'ı hatırlamak, aynı yanlışın bir daha tekrarlanmaması için tarihin bizlere ve nesillerimize en büyük ikazı konumundadır.
4: İstanbul'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve aileler katıldı. Menderes ve arkadaşlarını anan Çiftçi, sözü eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'e getirdi.
5: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik.

0: darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
1: Çiftçi Gedik'in kabrinin Menderes'in yanına taşınacağını açıkladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
2: Bu adım 66 yıl sonra yarım kalmış bir tarih sayfasının devlet eliyle tamamlanmasıdır.
1: Anma törenine Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de katıldı.
3: 27 Mayıs 1960'da milletin iradesi yok sayılmıştır. Yasaada'da ise düzmece bir mahkeme vardı. İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır.
1: Menderes ve arkadaşları için dua edilip anıt mezara karanfiller bırakıldı.
4: Aksaray'da kuaförde çalışan iki genç kadın güneşten korunmak için iş yerinin önüne konulan o şemsiyenin altında oturuyorlardı. Ama şiddetli rüzgar etkisini gösterince başlarına gelmeyen kalmadı. İzleyelim.
5: Dün Miray'la burada oturup sohbet ediyorduk. Sonra bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı.
1: Şemsiye uçmasın diye tutmaya çalıştı. Rüzgar hem şemsiyeyi hem de çalışanı savurdu. İlginç olay Aksaray'da bir kuaförün önünde yaşandı. Kuaför çalışanı Aysima Yeşilöz'de Miray Özkaya oturuyordu. Güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan şemsiye şiddetli rüzgarla birden havalandı. Çalışanlardan biri şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Ancak rüzgar onu da savurdu.
5: Şemsiyeyi kapatmaya karar verdik ama rüzgar fazla şekilde olduğu için kapatamadık. En sonunda çıkarttım ama rüzgar beni oradan oraya savurduğu için kapatamadım.
1: Genç kadın dakikalarca savruldu. Sonunda arkadaşının yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Güvenlik kamerasından da kendimizi izleyince daha iyi anladık neyin ne olduğunu. Komikti yani.
6: Komik oldu evet ama Allah muhafaza bir şey de olabilirdi. Ama çok şükür elhamdülillah hiçbir şey olmadan hallettik.
4: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Sabah gazetesinden okuyalım bu haberi de. Ev araba alan vatandaş mağdur edilmeyecek başlığıyla paylaşmış. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın alıyor diyor haberin detaylarında. Ekonomi yönetimi faizsiz ev araba iş yeri alımını sağlayan o tasarruf finansman şirketlerinde panik oluşmaması için önemli bir adım attı. Ne yaptı? Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başladı diyor detaylarda. Tabii önemli pek çok kişi ev faizsiz, ev araba almak için başvurmuştu o şirketlere. Tabii mağdur edilmemeleri önemli. Bu konuda da bir adım atılmış oldu. Emlak katılım görüşmelere başlamış. Haberin detaylarında buna yer verdik. Şimdi kaldığımız yerden gün başlığına devam ediyoruz. Şimdi hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşmeye başladı. Bir yandan da okullar açıldı. Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Birazcık da hastalık sezonu açılmış oluyor işte böyle olunca. Her yıl değişiyor biliyorsunuz virüs türleri, influenza'nın etkileri değişiyor, türü değişiyor. Korunmak önemli. Grip aşıları da bir yandan gelmeye başladı. Fiyatı da belli oldu bu yıl. 764 lira fiyatı. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Solunum yolu hastalıklarına karşı nelere dikkat etmek lazım? Grip aşısını kimler olmalı? Çocuklara da yapılabilir mi? Konumuz var. Profesör Doktor İftihar Köksal bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olunuz. Hocam şimdi bu mesele önemli. Özellikle grip aşısı da önemli. Okullar açıldı özellikle. Bir kere çocukların üzerine titriyor anne babalar ister istemez. Yeni okula başlayan çocuklar biraz daha kolay ve sık hasta olabiliyorlar. Ne dersiniz bu konuda? Aşıyı kimler olmalı? Bu soruyu sorarak başlayalım.
7: Evet, çok teşekkür ederim. Grip bu sene erken geldi hakikaten. Ağustos ayının sonlarında tek tük vakalar gelmeye başladı. Okulların açmasıyla da vakalarda bir artış var. Şimdi çocuklar tabii ki yaklaşık 3,5-4 aydır evdeler ve aile ortamında.

0: Şimdi birdenbire birçok çocuk bir araya gelince ister istemez birbirlerine birçok viral hastalığı ya da bakteriyel hastalığı bulaştırma potansiyeline sahipler. Bunun içinde iki yol çok önemli. Bunlardan birisi solunum yolu, birisi de eller. Çünkü çocuklar hapşırırken, öksürürken ellerini ister istemez yüzlerine, ağızlarına değdiriyorlar. Daha sonra birbirlerinden okul araçlarını alıp veriyorlar. İşte kalemdi, silgiydi vesaire, birbirlerine temasları çok fazla. O nedenle çok kolay bulaşmakta. Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde Eylül ayının ilk yarısını geride bıraktık. İkinci yarısına doğru gidiyoruz. Hakikaten solunum yolu viral enfeksiyonlarında bir artış var. Bunlar arasında dikkati çekmek istediğim iki hastalık özellikle öne çıkıyor. Bunlardan birisi influenza, yani grip dediğimiz hastalık. Bir diğeri de el, ayak, ağız hastalığı. Enterovirüsler, Coxsackie virüs tarafından meydana getirilen bir virüs. Ve aileler şunu söylüyor: hakikaten çocuk okula başladı, arkadaşında varmış, ona da bulaştı. İşte ellerinde, ağzında, ayaklarında döküntülerle seyredebilir. İşin enteresan tarafı, eğer veliler geçirmediyse aile büyüklerine de geçirebiliyorlar ki çocukluk hastalıkları erişkinde daha ağır geçer. Bu iki hastalığa dikkati çekmek isterim. Bunun
1: Çok da
0: dışında
1: bulaşıcı hocam o, değil mi? El ayak
0: çok da
1: hastalığı.
0: bulaşıcı, gerçekten öyle. O kadar kolay bulaşıyor ki bir hafta içerisinde bulaşan diğer kişide de belirtiler ortaya çıkıyor. Tabii şimdi konumuz grip olduğu için biraz konuyu o tarafa aktaracağım. Grip aşıları gerçekten çok koruyucu. Bu sene erken geldi, tam zamanında geldi. Ve yapılmasını kesinlikle öneriyoruz. Çocuklara yapılabilir, çocukluk aşılarında da vardır. Kimlere yapılabilir cevabını erişkinlere biraz daha yön vererek bahsetmek istiyorum. 65 yaşın üzerinde olan herkes grip aşısını yaptırmalıdır. Onun dışında beraberinde kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, kronik böbrek hastaları, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları olan, kalp hastaları, kronik akciğer hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar da yaştan bağımsız olarak grip aşısını mutlaka yaptırmalıdır. Şimdi grip deyip geçmeyelim. Grip nasıl, hani Covid'de çok korktuk, yoğun bakımlar doldu. Grip o kadar çok şeye zemin hazırlıyor ki. Mevsim ilerledikçe kalp krizinden tutunuz, akciğerde zatüre dediğimiz hastalığa kadar yol açabiliyor. Yani grip aşısını yaptırmak sadece gripten korumuyor. Aynı zamanda gripin tetiklediği birçok hastalığa karşı da koruma sağlıyor.
1: Peki
0: İş
1: hocam,
0: gücü kaybını engelliyor.
1: bebeklerde acaba kaç aylıktan itibaren olabilir? Yine kreşe, okula başlayan o yaştaki çocukları söylediniz, yaptırılabilir diye. Bebeklerde durum.
0: Evet, bebeklerde yapılmasına gerek yok. Çünkü evdeler, anne sütü alıyorlar. Anneden geçen antikorlar bebeği zaten ilk 6 ay korur. Erken çocukluk dönemi aşıları içinde yer almaz. Geç çocukluk döneminde aileler istedikleri zaman yaptırabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Ama zorunlu mu? Hayır, değil. Grip aşısı çocuklarda, çünkü grip özellikle risk faktörünü beraberinde taşıyanlarda ciddi hastalık yapar ve yan etkilere yol açar. Ama tabii ki bir kere bir toplumda eğer bağışıklık sağlanırsa hastalığı geçirme riski azalır. Dolayısıyla çocuklar da özellikle okul yaşında grip aşısını yaptırırlarsa grip olmazlar. Çok
1: Peki
0: basit.
1: hemen
0: Ve hastalık
1: yaptırmak
0: yayılmaz.
1: lazım mı hocam? Yani şu günlerde özellikle.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Grip aşısının koruyuculuğu kişinin bağışıklık sistemini de dikkate alarak 3 ila 6 aydır. Bu nedenle yeni formülasyonlar geliştirildi. Yani daha yüksek antikor sağlayabilecek düzeyde antijen içeren aşılar da hazırlandı. Bunlar kim için öneriliyor? Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar için. Normal bir kişi grip aşısını yaptırmak için zaman uygundur. Çünkü ülkelerin grip zamanlaması değişir. Türkiye'ye baktığımız zaman bizim bu sene hakikaten erken başladı. Eylül ayının ikinci yarısından bizim Nisan'a kadar vakalarımız sürüyor. Peki ne zaman pik yapıyor diye baktığımızda da özellikle Aralık sonu, Ocak, zaman zaman mevsim kayması oluyor ama geçen seneki verilere dayanarak da söylüyorum. Aralık sonu, Ocak, Şubat'a doğru hafif azalma başlıyor. Demek ki biz aşımızı bugün olursak gripin en alevli olduğu dönemde bizim antikorlarımız bizi koruyacak. Bir konuya daha dikkati çekmek istiyorum. Şimdi bu risk grupları yaptırıyor da risk gruplarıyla beraber aynı evde yaşayanların

0: doktorun da yaptırması lazım. Mesela organ nakil hastası ya da kalp hastası, bu kişiyi koruyoruz. Ama eve gelen, yani evde birlikte yaşadığı kişinin de grip aşısını yaptırması lazım ki evet, o kişiyi koruyabilsin. Yani bunlara da dikkat etmek lazım. Elimizde bolca grip aşısı oluyor her sene. Evet. Fiyatı gayet uygun, siz de belirttiniz fiyatını.
1: Bazı kişilerin içinde ücretsiz hocam, değil mi? Hamileler özellikle. Evet. Kimler diye onları
0: çok güzel bir noktaya
1: gerekir.
0: Değindiniz. Hı-hı. Biraz oraya da girmek istiyorum. Hamilelik çok önemli. Bakın ne dedim? Anneden geçen antikor bebeği 6 ay koruyor. Şimdi halk arasında şöyle bir inanç var: hamilelikte aşı yapılmaz. Hayır, hamilelikte özellikle solunum yolu enfeksiyonları için iki tane önemli, çok çok önemli aşı var. Bunlardan birisi influenza aşısı, yani grip aşısı. Bir diğeri de RSV aşısı. Şimdi nedir bu RSV diyeceksiniz? Respiratuar sinüsitiyel virüs dediğimiz bir virüs. Ve hani bu yeni doğan bebeklerde böyle köpek havlaması gibi öksürük, solunum yetmezliğiyle hastaneye başvururlar, yüksek ateş, o tabloyu yapan virüs. Anne aşılanıyor ki bebeği gebeliğinin son diliminde. Bebek doğduğu zaman anneden geçen antikor bebeği korusun da yeni doğan döneminde bu viruslara yakalanmasın. O nedenle ben özellikle doğumu kış ayına, yani grip mevsimine denk gelen dönemde doğuracak gebelerin de hem influenza, yani grip, hem de RSV aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Bu sadece bu virüslerin yapmış olduğu hastalıktan korumuyor. Aynı zamanda üzerine binecek herhangi bir zatüre yapan diğer bakteriyel enfeksiyonlara karşı da koruyor. O nedenle gebelerin altını özellikle çizmek istiyorum. Gebelikte bu aşıların hiçbir yan etkisi yok. Çünkü evet, bunlar canlı aşılar değiller.
1: Peki hocam, halk arasında hep bu konuşulur: aşı oldum daha beter hasta oldum, işte grip aşısı oldum hemen arkasından grip oldum. Bu aslında bağışık, yani aşının bir etkisi değil evet, mi? Bize bağışıklığı sağlatan kısım tam olarak da o. Bunu
0: tabii.
1: Bu da bazılarında maalesef ön yargı, aşıdan kaçınabiliyor evet, insanlar sırf bu yüzden. Bu konuda ne dersiniz?
0: Tabii, çok, çok nokta atış sorularınız var, harika. Şimdi tabii ki grip aşısı bir takım yan etki yapar. Hafif bir ateş yapar, kas eklem ağrısı yapar. Bu konağın aşıya vermiş olduğu yanıt. Grip önlemeyebilir. Grip aşısı olduktan sonra hafif geçirebilirsiniz. Ama hafif geçirirsiniz. Asla ağır geçirmezsiniz. Asla yoğun bakıma gidecek ağır bir tablo oluşmaz. Asla ölmezsiniz. Yani grip öldüren bir hastalık çünkü. O nedenle evet, grip aşısı kesinlikle ölüme karşı, kesinlikle ağır gripal enfeksiyona karşı korur. Ama hasta olabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Halk arasında griple nezle çok karışır. Benzer semptomları olduğu için, ama 250'nin üzerinde solunum yolu virüsü var. Bunlardan birine yakalanabilirsiniz. Grip sadece influenza'ya karşı korur. Ama influenza da bu solunum yolu enfeksiyonları içerisinde en öldürücü olan virüstür. Bugünkü durumda COVID-19'dan daha kötü bir kliniğe sebep olarak ölüme yol açar. Hani COVID'le tanışmıyorduk, hep onu dillendirdik. Çok ölümcül, şöyledir böyledir, ama influenza da en az COVID kadar tehlikeli. Yani biz vakaları gördüğümüz için biliyorum. Yoğun bakım ihtiyacı olan, üzerine kalp krizi geçiren vakalar bunların hepsine yol açabiliyor. O nedenle grip aşısı yaptırmak, başta da söylediğim gibi, sadece gribe karşı değil, olabilecek birçok hastalığa karşı koruyucudur. Ölüme karşı kesinlikle koruyucudur. Ağır tabloya karşı kesinlikle koruyucudur. Hafif geçirilebilir ama antikorlar hazır olda bekler ve bir dakika giremezsin, ben seni hastalık yapmana izin vermiyorum diye de bir cevap verir. Evet. Bizim bağışıklık sistemimizde evet, de katkısıyla.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, vaktinizi ayırdınız. Gün başlıyor da grip aşısının öneminin altını çizmiş olduk. Profesör Doktor İftihar Köksal konuğumuzdu. Tekrar teşekkür edelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. Aksaray'da kum fırtınası etkili oldu. Hayatı felç etti hatta. Görüş mesafesi düşünce 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada pek çok kişi de yaralandı ne yazık ki. İzleyelim.
2: Kum fırtınasıyla görüş düştü. Araçlar peş peşe birbirine girdi. Zincirleme kazada 16 kişi hastanelik oldu.

0: Aksaray-Konya karayolunda bir anda kum fırtınası başladı. Seyir halindeki sürücüler önünü göremeyince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce bir servis minibüsünün şoförü aniden fren yaptı. O sırada arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.
1: Kuma girdik, birden yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kuma girdik, taşa vurur gibi vurduk. Bam!
0: 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
2: Konya'da odun toplamak için gittikleri bölgeden dönmeyince bir yaşlı çift hemen arama çalışması başlatıldı. Ekipler saatlerce aradı o çifti ama neyse ki sonunda iyi haber geldi.
0: Bizimkiler getirdi abi. Odun toplamaya gittiler. Bir daha dönmediler. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu yaşlı çift herkesi korkuttu. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki NB ve 80 yaşındaki eşi BB odun toplamaya gitti. Çift saatler geçmesine rağmen dönmedi. Yaşlı karı kocadan haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma komando ve itfaiye ekipleriyle bölge sakinleri de çalışmalara katıldı. Yaşlı çift dağlık alanda bulundu. Çiftin kullandığı traktörün kayması sonucu bölgede mahsur kaldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde muayene ettiği yaşlı çift sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.
2: Şanlıurfa'da Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri bir gıda denetimine çıktı ve o denetimde bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Üstelik o ürünlerden bazıları bir okul kantinindeydi.
0: Kilolarca bozuk et, okul kantininde son tüketim tarihi geçmiş ürünler. Vatandaşın ve öğrencilerin sağlığını tehlikeye attılar. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri gıda satan yerleri denetledi. Bir kasapta 163 kilo son tüketim tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan tavuk eti bulundu. Ayrıca 152 kiloda bozulmuş ve kötü kokan kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 105.600 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler okul kantinlerini de denetledi. Yapılan kontrollerde 825 adet tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Kantin işletmecisi hakkında cezai işlem uygulandı.
2: Ne yazık ki okul kantininde çocukların sağlığını bile hiçe sayanlar var. Umarız ağır cezalar, yaptırımlar olur. Okullardaki temizlik ve güvenlik sorunu bir yandan da yeni eğitim öğretim yılında gündemden düşmüyor. Soruna kalıcı çözüm içinse 3 model üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin işte bu formüllerin hayata geçirilmesi için 2027 bütçe sürecine işaret etti.
3: Kalıcı bir çözüm üretmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza biz birkaç tane formül arz ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığımız da 2027 bütçesi hazırlıklarını yaparken bununla ilgili kalıcı çözüm üretebileceğimiz formülleri bütçe kanununa koymak konusunda alternatifleri çalışıyoruz.
0: Formüller masaya yatırıldı. Kalıcı çözüm için kapsamlı çalışma yapıldı. Okul temizliği için 3 formül ön plana çıktı. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okullarda yaşanan temizlik sorununu gidermek için toplum yararına program ve iş gücü uyum programıyla temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Ancak zaman zaman farklı gerekçelerle okullarda temizlik sorunu yaşanmaya devam etti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kalıcı çözüm için kolları sıvadı. 3 model üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk olarak temizlik hizmetlerinden 81 il valiliği üzerinden ihale ile profesyonel firmalardan alınması gündemde. İkinci seçenek olarak bakanlık bünyesinde kurulacak bir şirket üzerinden illerin ihtiyacına göre personel istihdamı yapılması planlanıyor. Üçüncü model ise gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.
2: Haziran ayından 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta

0: kurucusu Kadir İnanır. Mirasını kimlere bıraktı? Bugünlerde bu konuşuluyor. Mirası mahkeme huzurunda açıklanacaktı ama tebligatlar bazı mirasçılara ulaşmayınca vasiyetnamelerin açılması ertelendi. İzleyelim detayları.
1: Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
2: Yıllarca hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. 77 yaşında yaşamını yitirdiğinde merak edilenlerden biri de mirası oldu. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması için duruşma yapıldı.
3: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
2: Usta sanatçıların farklı tarihlerde hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin açılması bekleniyordu. Vasiyetnamelerden biri 2015 tarihliydi. Diğer ikisi ise 2022 yılında hazırlanmıştı.
4: O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Kadir dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. O aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç.
3: 2015'teki vasiyetnameyi bu 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir, değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir.
2: Duruşmadan beklenen sonuç çıkmadı. Vasiyetnameler açılamadı.
5: Beykoz Adliyesi'nde görülen vasiyetin açılması davasına mirasçılar ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi 3 mirasçıya tebligatın ulaşmadığını belirtti, vasiyetnameyi açmadı.
4: Adres değişiklikleri olanlar var, işte tatilde olanlar var. O yüzden yoksa şeyden değil yani, bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi. Onun yeğenleri, onun yetimleri.
2: Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mal varlığı ve mirasın kapsamı da merak konusu. Usta sanatçıların çok sayıda gayrimenkulü, banka varlıkları ve özel saat, yüzük ve tesbih koleksiyonları bulunduğu aktarılıyordu. Ancak toplam mal varlığının değeriyle ilgili kamuoyuna açık kesinleşmiş bir rakam yok. Mirasını kimlere bıraktığı 17 Aralık'a ertelenen duruşmada vasiyetnamelerin açılmasıyla belli olacak.
0: Ve gelelim havanın notlarına. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Hüseyin hoş geldin. Günaydın.
6: Günaydın.
0: Şimdi önümüz hafta sonu herkes merak ediyordur eminim. Ben sözü sana bırakıyorum.
6: Tamam. Sonbahar havası da gelmişken bakalım nasıl olacak. Bakalım. Gelecek günler. Efendim hava durumuna hoş geldiniz. Son günlere göre hava sıcaklıklarının azaldığı bir döneme girdik. Ancak bu hafta sonu bir değişim var. Ege'de, Akdeniz'de yaz havası geri dönüyor. İzmir'de, Çeşme'de, Bodrum'da, Antalya'da ve etrafında. Bugün hava biraz bulutlu özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ancak yarın yağışlar kesiyor ve hava sıcaklıkları yeniden 30 derecelerin üzerine tırmanıyor. Öncelikli olarak onu söylemek istiyorum. Ancak kuvvetli yağışlı ve riskli alanlar var. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsüne bakıyoruz. Hatay, Antakya, Adana, Osmaniye arasındaki bu yağış gelecek saatlerde de sürecek ve bölgedeki toplam miktarı 50 milimetreyi aşabilir. Su baskınları riski var Adana, Antakya, Hatay ve çevresinde. Doğu Akdeniz'de ki bu yağış Doğu Anadolu'da da parça parça görülüyor. İç Anadolu'nun Ankara'nın batısı olan şu alanda da yağış var. Karadeniz'de de şu an dağınık, yerel olarak bazı alanlarda yağış kaydediyoruz. İstanbul'da yağmur henüz yok ancak Anadolu yakasında ve kuzey ilçelerinde bulutlar artacak. Gelecek saatlerde ara sıra yağış geçişleri görebilirsiniz özellikle Anadolu yakasında. Zaten şöyle şehrin kuzeyine doğru bir bakın, yani bakma fırsatınız varsa tabii Sarıyer yönüne doğru. Orada bulutları göreceksiniz ama Eminönü, adalar yönüne bakın, orada havanın açık olduğunu göreceksiniz. Bulutlanma kuzey kuzey batıdan doğru bize geliyor ve hafif yağmur bırakabilir. Başkent Ankara'da da gelecek saatlerde biraz yağabilir ama 2 gün önceki gibi kuvvetli bir yağış Ankara'da henüz beklemiyoruz. Daha sakin bir yağış olacak. Bir de sıcaklık haritasına bakalım. Hava sıcaklıkları azaldı, renklerimiz biraz maviye döndü. Ancak bu durum 20-21-22 Eylül'de değişiyor. Hafta sonu sıcaklıklarımız cumartesi, pazar, pazartesi yükseliyor. Ve bakın buradaki kırmızı renkler bize yaklaşacak. Mevsim normallerindeki renkleri sarı temsil ediyor burada. Aslında bizim mevsim normallerinde yaşasak şu sonbaharı, oldukça tatlı bir sonbaharımız var. Tabii ki geceler soğuk ve çoğu Anadolu kentinde şimdiden ısıtıcılar, soba, işte doğalgaz ne varsa çalıştırılıyor. Gece sıcaklıkları epey düştü. Fakat gündüzlerdeki bu yaz tadını almaya devam edeceğiz 3-4 gün daha. Gelecek hafta özellikle salıdan itibaren Marmara'da asıl serin hava geliyor. Tahminlerimiz değişmezse haftaya salı çarşamba İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 20 derece, 19 derece, gece sıcaklıkları.

0: Sıcaklıkları 14 derece. Yani aşağı yukarı bir Kasım başlangıcındaki, geçtiğimiz yıl Kasım başındaki gibi bir hava geliyor bize. Eylül ayının son haftasında Marmara'ya ve Karadeniz'e, işte bakın renkler maviye döndü. O serin hava sonunda bize Balkanlar koridoruyla ulaşıyor. Bu bugünün kondisyonu. Bugün de mevsim normalleri civarındayız. Ardından 3 gün ısınıyoruz ama o ısınmanın peşine asıl soğuk havanın gelmesini bekliyoruz. Bu sadece Marmara ve Karadeniz'i ilgilendiriyor. Bu gelecek hafta ortası soğuma 18-19 derecelere düşüyoruz. Artık neredeyse ince mont giyeceğiz. Fakat Ege'de, Akdeniz'de sınırlı, yani 32 derece olan İzmir 29 dereceye düşüyor. Antalya 32'lerden 30'lara düşüyor. Ciddi bir değişim burada. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de haftaya bu soğuma geldiğinde bile yaşamayı beklemiyoruz. Hep geçtiğimiz videolarda hatırlarsınız. Eylül ayının son 8-10 günü tatil fırsatı verecek diyordum sizlere. İşte veriyor. Ege'de, Akdeniz'de bu tarihten itibaren şu yağışlı hava geçtikten sonra, özellikle Doğu Akdeniz'deki, yarından itibaren açacak olan o hava yaklaşık 8-10 gün boyunca sürüyor. Güneşli, 28 derece, 30 derece gündüz. İşte 20-18 derecede gece sıcaklıkları. Akşam gün batımından sonra üşüten, üzerimize bir ceket alalım dedirten bir hava. Yani hem serin hem sıcağı sevenler için şu Eylül ayının son 10 günü epey iyi gelebilir ülkeye. Tabii bakın burada mavi ve bordo mavi renkler yan yana oluyor. Çünkü soğuk hava kuzeybatıdan geldiğinde biz hala Basra sıcaklarının etkisinde Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da ısınıyoruz. Burada çok ciddi bir değişim yok. Hava sıcaklıkları Diyarbakır'da 30-34 derece arası değişmeye devam ediyor. 5 gün içerisinde toplamaya beklediğimiz yağış miktarı, aslında yağmurlar en çok Karadeniz'de yine. Yani Trabzon, Artvin çevresinde, fakat Artvin'de yarın sel riski de var. Bu yağışın en güçlü olacağı 5 gün içindeki gün yarın. Bu cumartesi günü Trabzon, Giresun, Artvin arasındaysanız sağanak yağışa dikkat diyoruz. Ayrıca Ordu'ya doğru da uzanıyor aslında, Samsun'a kadar. Burada İstanbul'u görüyorsunuz. 5 gün içinde ağırlıklı olarak Anadolu yakasındaki renkler, şu boyalı alanlar, burada da şiddet var. 10 milimetre gibi bir yağış kaydedecek. Çok fazla bir yağmur yok İstanbul'da. Sadece şemsiyeyle ya da yağmurlukla geçiştirebilirsiniz. Bu hafta sonu değil de salı gününden itibaren, özellikle haftaya salı çarşamba. Takip edip sizlere aktaracağım, ciddi bir hava değişimi olabilir. Yani sıcaklıkların 20 derece altına düşmesi artık insanlara mont giydirebilir, özellikle küçüklere. Gelecek hafta salı çarşamba bu duruma hazırlıklı olalım. Ama bu hafta sonunun da mümkünse tadını çıkaralım. İstanbul'da gerçekten güzel bir sonbahar havası var.
1: Evet Hüseyin, ben de tam onu diyecektim. İstanbullular bu hafta sonunun değerini bilsin.
0: Evet.
1: O meşhur pastırma sıcaklarını da sorayım ben madem. Çünkü konuşmaya başladı insanlar birden serinleyince.
0: Ya, bu hafta sonu ısınıyor ama o değil.
1: O değil, daha var.
0: Kasım ayında muhtemelen olur. Takip edip aktarırız. Yani bence bu sonbahar hem yağışlarla, aralıklarla daha böyle sağlıklı gibi başladı. Umarım böyle sürer.
1: Evet.
0: En önemlisi sağlık tabii. Umarım iyi geçer.
1: Umarım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Havanın notlarını Hüseyin Öztel'den aldık. Şimdi yine kısacık bir ara. Döndüğümüzde gün başlıyor. Devam edeceğiz. Daha bir saatimiz daha var. Dolu dolu bir saat bizi bekliyor. Görüşmek dileğiyle tekrar saat başına doğru.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından bir kez daha günaydın. Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 9'a geliyor. Bugün 18 Eylül Cuma, haftanın son iş günü ve yine son dakika gelişmeleriyle dolu bir saate giriş yaptık. Az önce paylaşmıştık son dakika bilgisi olarak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldığı bilgisini vermiştik. Pek çok ünlü isim var. Peki kaç kişi gözaltında? Kim onlar? İşte muhabirimiz Öznur Karslı Çetiner hattımızda. Öznur, günaydın. Söz sende.
1: Günaydın Tuğba. Operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından söylediğim gibi sabah saatlerinde çok sayıda isme yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan, gözaltı kararı verilen, daha doğrusu 3 ismin daha olduğu belirtildi. Peki bu isimler kimler? Şöyle bir isimlere baktığımızda aralarında oyuncu, müzisyen, işletmeciler olduğunu görüyoruz ya da sosyal medya fenomenleri olduğunu görüyoruz. İsimler şöyle: Aras Bulut İğnemli oyuncu, Sefo adıyla bilinen Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçük Köse, Volkan Zeynep Akçıray, Eda Güzelçik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi az önce söylediğim gibi. Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından da soruşturmaya ilişkin bir açıklama yapıldı, basın açıklaması yapıldı. Şöyle denildi açıklamada: toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında savcılığımızca yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen bu şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda bu sabah, bu gün için 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması, ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir denildi. Son olarak tekrar edelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu kapsamında soruşturması kapsamında toplamda

0: 18 şüpheliye yönelik gözaltı kararı var. 15'i gözaltında, 3 isim içinde bu karar verildi deyip sözü tekrar sana bırakayım Tuğba.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Özgün Karslı Çetiner bize detayları aktardı. Hangi isimler gözaltına alındı? Kimler hakkında karar var? Ne olacak ilerleyen saatlerde? Takip edeceğiz bu soruşturmanın detaylarını. Şimdi bir başka önemli gelişmeyle devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu biliyorsunuz geçtiğimiz saatte. Bu yatırım fonları işleme kapatılan ve bazı fonların tasfiyesine karar verilen portföyler hakkında bir açıklama yapmıştı. O açıklamanın detayları için tekrar Ankara'ya döneceğiz. Buse Gençtürk bizi bekliyor. Buse, söz sende. Sermaye Piyasası Kurulu ne dedi özetle? Özellikle bu süreçte yatırımcıları neler bekliyor? Senden öğrenelim.
2: Tuba Södekoğlu, 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fon bulunuyor ve 353 bin tekilleştirilmiş yatırımcının fon büyüklüğü ise 891 milyar lira. Bu fonlardaki yatırımcılara ne olacağı, bu varlıklara ne olacağı merak konusuydu. SPK yöntemi belirledi ve konuya dair de bir yazılı açıklama yapıldı. Tasfiye sürecine ilişkin yöntem ise şöyle olacak. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen banka aracılığıyla yürütülecek ve 6 portföy şirketi için Ziraat Bankası bu işlemleri gerçekleştirecek, tasfiye işlemini. Bir diğer Tera portföy içinse başka bir banka belirlendi bu tasfiye sürecinde ve bankalar fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaati, piyasanın derinliği, likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Bu oldukça önemli bir gelişme. Tasfiye kararın yürürlüğe girmesinin ardından da yatırımcıların fon payları, varsa rehin, haciz ve tedbir gibi kısıtlamalarıyla henüz sonuçlanmamış işlemleri de tespit edilecek ve bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu'yla bankalar arasında 2 gün içerisinde bir mutabakat sağlanmış olacak. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamıyor dün itibariyle, ancak bu tarihten önce verilmiş, yani 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemlerse normal süreçte tamamlanacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Ve TEFAS üzerinden verilen ancak satışı gerçekleştirilemeyen işlemlerse bunların karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve portföy varlıklarının satışından elde edilen nakit de öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Peki bu süreç ne kadar sürecek? SPK düzenlemesine göre tasfiye işlemleri bugünden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlanmış olacak ve gerekli görülmesi halinde ise SPK bu süreyi uzatabilecek. Artık yatırımcıların ne kadar, nasıl ödeneceği, payları oranında ödenmesine ilişkin süreci de netleştirmiş oldu Sermaye Piyasası Kurulu Tuğba Södekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk bize tüm detayları aktardı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı son açıklamaya dair. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Kırıkkale'de olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan bir polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen Sarıyalçınkaya şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Kaza dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Bahçalı ilçesinde meydana geldi. İU yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan MÖ'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan MÖ kaldırıldı hastanede. Yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli 38 yaşındaki polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya da başka bir otomobil çarptı görevi sırasında. Ağır yaralanan polis memuru da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Başsağlığı diledi. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltında. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında yeni atamalar var. 69 üst düzey görevde değişikliğe gidildi. 39 ilin emniyet müdürü yenilendi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 yeni görevlendirme yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı.

0: 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yeni atama kararlarıyla 4 yeni isim de Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. Kararla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş atandı. Murat Mutlu ise Diyarbakır'ın yeni İl Emniyet Müdürü oldu. Zonguldak, Çorum, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli ve Aydın'da da yine yeni emniyet müdürleri atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyetin merkez teşkilatlanmasındaki görev değişikliğine dair açıklama yaptı. Narkotik, siber suçlar, kaçakçılık ve organizeye kadar 11 daire başkanlığına yeni görevlendirmeler yapıldığını ifade etti. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklamanın detaylarını da yine Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Aytekin'den alacağız. Emre, nedir Bakan Gürlek'in açıklamasının detayları, senden dinliyoruz.
1: Evet Tuğba, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır başlıklı uzun bir açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini ifade etti Bakan Gürlek. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığını ve son olarak ise geçtiğimiz ay atlama suçları soruşturma bürosunca yeni bir başvuru yapıldığını ifade etti. Yine adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı kanun maddesi görünce de bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirilene ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı ve bu kapsamda geçtiğimiz gün yapılan yargılama sonucu fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını hatırlattı ve 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi. Bakan Gürlek yine açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesine karar verildiğini ifade etti ve bu kararın uygulanması amacıyla kararın Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiğini söyledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yine ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldığını ve 16 şüphenin yine bu soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi. Son olarak ise sermaye piyasalarındaki suç şüphelileri adli makamlarca titizlikle takip edilmektedir dedi Bakan Gürlek. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Gürlek, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır dedi. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları bu şekildeydi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 4 kişi tutuklandı, 51 kişi hakkında da yurt dışı yasağı var. Önemli, yine takip edeceğiz. Şimdi

0: de olacak.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni pistte taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildi. Pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. İstanbul Havalimanı halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor.
0: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında bir yandan da Yunanistan'ın Başbakanı Mitsotakis'in Ege'deki adaları ziyaretleri de değerlendirildi.
2: Vatan!
1: Tunceli'de yer alan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Sevkiyat planlamasının Haziran ayında onaylandığı belirtildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
3: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti değerlendirildi. Gayri askeri statüsüne aykırı girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
3: Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.
1: Toplantının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle uzatılması da yer aldı. Bakanlığın açıklamasında bu kararın Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.
0: Tabii son dönemde bu Mitsotakis'in adaları ziyareti ve yine Yunanistan-İsrail arasında su sızmayan ilişkiler o bölgeyi biraz hareketlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı da Dört Deniz'de büyük bir tatbikat hazırlanıyor. Deniz Kurdu bir tatbikatı 20 Eylül'de başlayacak, 24 Eylül'e kadar devam edecek. Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak bu tatbikat. Seçkin gözlemci günü ise yine Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Anadolu'da olacak. Önce bir izleyelim görüntüleri, sonra konuşacağız.

Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri dört denizde harekete geçiyor. Deniz kurdu bir başlıyor. Deniz kurdu bir su üstü harekatı tatbikatı 20 Eylül'de başlayacak ve 24 Eylül'e kadar devam edecek. Önemli bir tatbikat bu. Bir yandan da önemli bir gövde gösterisi diyebiliriz. 24 Eylül'e kadar sürecek, dediğim gibi 4 gün sürecek. Karadeniz, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek. Bu çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve müşterek çalışabilirliğin sınanmasını amaçlayan bir tatbikat bu. Önemli. 24 Eylül'de de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da düzenlenecek seçkin gözlemci günüyle tamamlanmış olacak. Dediğim gibi savunma sanayindeki gelişmeleri de, bu tatbikatları da her geçen gün ilgiyle takip ediyoruz. Haziran ayında da Deniz Kurdu 2 tatbikatı gerçekleşmişti. 125 gemi ve 60 hava unsuru görev yapmıştı. Yine TCG Anadolu'da da seçkin gözlemci günü düzenlenmişti. Akdeniz açıklarında oldukça önemli. Bu kez de Deniz Kurdu 1 tatbikatında sıra 20 Eylül'de başlayacak. Dediğim gibi ilgiyle takip edeceğiz. 4 gün boyunca bu tatbikatı. Az önce de söyledim ya, son dönemde bu aralarından su sızmıyor. İsrail ve Yunanistan arasındaki ilişkiler. Biliyorsunuz bir Aşil Kalkanı

0: büyük bir hava savunma sistemi anlaşması yapmışlardı. Son olarak da Akdeniz'de onlar da ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata İsrail füze gemileri ve Yunan fırkateynleri katıldı. Açıklamada İsrail ordusundan geldi. Tatbikatın 2 hafta önce yapıldığı belirtildi. Yunanistan-İsrail ortak tatbikatının amacının operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte hareket etme kabiliyetlerini arttırmak olduğu ileri sürüldü. Açıklamaya göre tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan orduları çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldı. Tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusuna da yine çalışılmış. Ve gelelim bir kez daha mega kentin İstanbul'un yol durumuna, trafikteki son duruma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasını açtık. Anlık verileri yine şöyle bir aktaralım istiyoruz. %49 daha trafik yoğunluğu. Bugün açıkçası diğer günlere nazaran biraz daha az yoğunluk var İstanbul trafiğinde. Çünkü dün, ondan önceki gün %65'lere dayanmıştı bu saatlerde trafik yoğunluğu. Hemen hızlıca yine göz gezdirelim. Önce köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, köprü üzerinde belirgin bir yoğunluk olmasa da köprüye giden yollarda hala Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte yoğunluk var belli bir kesimlerde. Acıbadem Altunizade katılım yolunda özellikle o yoğunluk kendini hissettiriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise geçtiğimiz saate nazaran o yoğunluğun azaldığı çok net görünüyor. Köprü üzeri Turuncu Köprü'ye giden bağlantı yolunda hafif bir kırmızılık var. Oradaki yoğunluk da devam ediyor ama nispeten geçtiğimiz dakikalara göre daha az. Yine Anadolu yakasında E5 güzergahında belli bölgelerde yine bordo renkli işaretlenmiş Ataşehir dolayları, yine Ümraniye katılım yolları, orada da bir yoğunluk var köprü istikametine giden yolda özellikle. Ve gelelim Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da yine o bildiğimiz Haliç Köprüsü'ne uzanan yolda bir yoğunluk var. E5 güzergahında Şişli Mecidiyeköy katılımda nispeten biraz azalmış yoğunluk ama hafif bir turunculuk orada da devam ediyor. Yine Beylikdüzü Avcılar istikametine baktığımızda özellikle Avcılar Küçükçekmece istikametinde Şişli'ye doğru o yönde bir yoğunluk var. Onun da altını çizelim. TEM'de de yine Esenyurt Haramdere dolaylarında bir yoğunluk var. Bunun da altını çizelim. Mega kentin yol durumuna da şöyle bir kez daha bakmış olduk. Evden çıkmak üzere olanların da kontrol etmesinde fayda var. Şimdi gelelim piyasalara. Bakalım piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul daha gong sesi duyulmadı, günün gong sesi ama az kaldı onda. 13.509 puan seviyelerinde açılması bekleniyor. Dolar TL'de durum ibre yukarı yönlü. 48 lira 78 kuruş seviyeleri. Euro TL'de de yine ibre yukarı yönlü. 56 lira seviyelerinde güne başlaması bekleniyor. Euro dolar paritesine de şöyle bir bakalım. 1,14 seviyelerinde o da. Gelelim faize. Faizde bakalım durum ne? O da %40 seviyelerinin bir tık üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bakalım altının onsuna. Küresel ekonomi, savaşların en çok etkilediği madenlerden altın. Altının onsu 4.385 dolar seviyelerinde. İbre yukarı yönlü ve tabii ki petrol, savaşların hem Rusya-Ukrayna savaşının hem ABD-İran savaşının doğrudan etkilediği ekonomi, küresel ekonomide enerji krizi. Bakalım Brent petrole varil başına 103 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü ise varil başına 100 dolar seviyelerinde. Gelelim iç piyasada altının durumuna. Gram altın 6.874 liradan işlem görmesi bekleniyor. Çeyrek altın 11.239 lira. Yarım altın 22.479 lira. Tam altın 44.825 lira. Haftanın son iş günü bugün Cuma. O yüzden önemli, bakalım piyasalar haftayı nasıl kapatacak. Gün içinde de mutlaka bu ekranlardan, Habertürk ekranlarından takip edebilirsiniz. Bu önemli gelişmeleri de aktardıktan sonra yine ekonomiyle ilgili bir haberle devam edelim. Malum az önce de belirttim, savaşlar doğrudan enerjiyi etkiliyor, akaryakıtı etkiliyor. Motorine 4 lira 62 kuruş zam geldi. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaştı. Gazetelerde de vardı, bazı benzin istasyonları, akaryakıt istasyonları panolarını değiştirmek durumunda kalmış 3 hane olunca. Tabii bunun nedeni Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Bir yandan Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının işlevsiz hale gelmesi. Dedim ya, yine Ukrayna-Rusya savaşı da petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu çerçevede motorine 4 lira 62 kuruşluk bir zam yapıldı. 95 lira 60 kuruş olan motorin fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. 3 haneli rakamlara. Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 10 lira. Ay, özür diliyorum, düzeltiyorum. 100 lira 40 kuruş. Anadolu yakasında 100 lira 20 kuruş olarak uygulanıyor. Ankara'da ise 101 lira 50 kuruş. İzmir'de ise 101 lira 80 kuruş seviyelerinde. Bunu da aktarmış olalım. Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden bir habere bakalım. Öğrencileri yakından ilgilendiren bir haber bu. Onlara yeni bir fırsat, ilk bir fırsat gibi de düşünebiliriz. En çok boşluk olan bölümlere dikkat diyoruz. Çünkü YKS'de ek yerleştirme, ek tercih dönemi başladı. Ek yerleştirme tercihleri dün başladı. Adaylar tercihlerini 21 Eylül'e kadar yapabilecekler. Peki bu ek yerleştirmede adaylar nelere dikkat etmeli? Boş kontenjanlardaki son durum ne? İşte bu detaylar yer alıyor Hürriyet Gazetesi'nin haberinde. Önemli, sıralaması da önemli bu tercihlerin. Bazı alan bölümlerde şehit yakını ve 34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan fırsatı da var. Bu da kontenjanları arttırmış. Tabii kayıt yaptırmayanlar olunca tercih yaptırıp kazandıkları bölüme. Bu da tabii ek tercihlerde boş kontenjanlara yol açmış oldu. O yüzden bu da bir fırsat. O bölümlerde hangi kontenjanda daha çok açık varsa o bölümleri tabii tercih etmek fırsatı, şansı artırıyor olabilir. Yine bilgisayar mühendisliği programlarında her 100 kontenjanın yaklaşık 82'si dolmuş. Ama diğer yandan da tıpta 29, hukukta 589, diş hekimliğinde 644, eczacılıkta 19, elektrik elektronik mühendisliğinde 549 ve sınıf öğretmenliğinde de 122 kontenjan bulunuyor diyor haberin detaylarında. Öğrenciler için bir fırsat diyebiliriz. 21 Eylül'e kadar da vakit var. Belirtmiş olalım ve devam edelim haberlerimizle. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin yaza girerken doğal gaz depolarını doldurduğunu belirtti. Malumunuz Avrupa'da böyle bir kriz, Avrupa ülkelerinde böyle bir kriz olması gündemde. Çünkü son dönemlerin en düşük seviyelerinde olduğu belirtiliyordu ama Bakan Bayraktar kışa hazırız dedi.
1: Şu anda modern tarihin en büyük enerji krizini yaşıyoruz. Biz bu krizle ilgili dediğim gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaza girerken daha biz aslında doğalgaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız.
2: Doğalgaz konusunda kışa hazırız dedi. Karadeniz'de enerji rotalarının güvenliğine dikkat çekti.
1: Bu anlamda birkaç gün önce yapılan Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarının hedef haline gelmemesini telkin eden, tavsiye eden ve inşallah bu noktada da bir mutabakat sağlanmış olur. Bunu çok önemli buluyoruz.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Platformun Sakarya gaz sahası için ikinci faz olduğunu belirtti.
1: İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer Üretim Platformu'nda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
2: Platformun ekonomiye katkısına da değindi.
1: Her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu Yüzer Üretim Platformu'nun.
2: Platformun Ekim sonunda Karadeniz'de üretim yapacağı noktaya uğurlanması hedefleniyor.
1: Ve hedefimiz bu yıl sonu itibariyle şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı Sakarya gaz sahasını tamamlamış olacağız.
0: Bakan Bayraktar'ın açıklamalarını dinledik. Bir yandan da doğalgaz demişken aman dikkat, bakın bir gazete haberi paylaşalım.

0: Doğalgazda kademe uyarısı var. Ne demek bu? Türkiye Gazetesi'nin haberi, limiti aşan yüksek fatura ödeyecek. Biliyorsunuz bu uygulamaya geçiliyor. Havaların serinlemesiyle kombiler yeniden çalışmaya hazırlanırken doğalgaz faturalarında uygulanan kademe sistemi önem kazanıyor. Nisan ayında başlayan uygulamaya göre illere ve aylara göre belirlenen tüketim sınırı aşılırsa sadece aşan miktar değil, o aya ait tüketimin tamamı yüksek kademeden fiyatlandırılıyor. Yani aştığı kadarını ödemeyecek, aştığı için o sınırı başka bir dilimdeki fiyatlamaya giriyor, onu ödeyecek. Yani kademe bir metreküp fiyatı 10 lira 62 kuruş, kademe 2 fiyatı ise 18 lira. Yani siz bir limiti aştınız, kademe 1'den kademe 2'ye çıktınız, artık metreküpü 10 liradan, 10 küsür liradan değil, 18 liradan fiyatlandırılacak. Bu da tabii faturayı kabartacak. O yüzden hesaplama buna göre yapılıyor. Tabii şehirden şehire de değişiyor fiyatlar. İstanbul'da, Ankara'da başka. Örneğin Ankara'da kademe 1 sınırı Eylül'de 40 küsür lira, Ekim'de 76 liralara çıkıyor. Kasım'da 161 liralara çıkıyor. Keza İstanbul'da da bu sınırlar bakın yine değişiyor. Erzurum örneğin soğuk bir kent. Orada da yine aralık limiti bakın 319 metreküplere kadar çıkıyor. Bunları işte takip etmekte fayda var. Çünkü faturaya yansıyacak kademeli bu sistem. Gelelim Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine. Bunu açıkladı Ağustos ayına dair. 0 ve 2. el konut satışları azaldı bu verilere göre. Geçen ay 0 iş yeri satışlarında ise bir artış görüldü.
1: Ağustos'ta 0 konut satışları azaldı. İş yeri satışları ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen aya ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Ağustos'ta 0 konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında azaldı. Ülke genelinde 44.378 konut satıldı. İkinci el konut satışlarında ise %19,4 azalma oldu. 83.032 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara konut satışı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,1 oranında arttı. Yabancılara 1938 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Ağustos'ta 0 iş yerlerinin satışı %5,2 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %11,1 oranında azalış görüldü.
0: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısını da açıkladı. Ağustos ayı itibarıyla bu sayı 7 milyonu aştı. 7 milyon 608 bine ulaştı. 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti. En fazla motosiklet de İstanbul'da trafiğe çıktı.
1: Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7,6 milyonu aştı. 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 907, motosiklet sayısı ise 7 milyon 608 433 oldu. En fazla motosiklet 971.480 ile İstanbul'da bulunuyor. 563.170 ile Antalya ikinci sırada, 549.833 ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. En az motosiklet bulunan il ise Ardahan oldu. 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti. Motosiklet sayısıyla otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il 66.017 ile Manisa oldu. Manisa'yı Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak takip etti.
0: Son dönemin en çok ses getiren operasyonlarından biri bu hafta gerçekleşmişti. Hatırlayacaksınız, tarladan sofralarımıza kadar o etkisi uzanan fırsatçılara yönelik, o gıda baronlarına yönelik bir operasyondu bu. Bakın Sabah gazetesinden bir haberle devam edelim. Halkın sofrasına göz dikenler cezasını çeksin başlığıyla paylaşmış. Meyve sebze fiyatlarını manipüle edenlere yönelik gerçekleştirilen o eş zamanlı operasyonu çiftçi ve üreticiler büyük bir memnuniyetle karşıladı. Neden? Çünkü en çok emeği zayi olan, belki de en çok mağdur olanlardan biri de çiftçiler. Bütün bir senenin emeği yok pahasına satılıyor. Ancak hem halk mağdur oluyor hem onlar. Pek çok gazete yine konuşmuş çiftçiyle.

0: Yani Adanalı bir biber üreticisi demiş ki bizden 20 liraya aldıkları biberi 120-130 liraya kadar satıyorlar. Tüketiciyle bunu yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar anlamış değiliz. Yine bir yandan tarlada 4, markette 100 lira diye Amasya'da bir elma üreticisi. Elmanın tarlada 4 liradan markette 100 liradan satıldığını belirtmiş. Yine Antalyalı çiftçi de elindeki ürünü yok fiyatına zararına satıyor çiftçi yeri geldiğinde. Vatandaş da marketten aynı ürünü pahalı diye alamıyor diye dert yanmış. İşte herkesin aslında tek bir isteği var. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması, yanlarına kar kalmaması. Ve devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için hizmet ağını genişletiyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde 199 yeni noterlik kurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Yeni noterliklerle hem hizmet kapasitesinin artırılacağını söyledi, hem de vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlanmasının yolunu açacağını söyledi bu uygulamanın.
1: Noterlik hizmetlerinde ağ genişliyor. 199 yeni noterlik kuruluyor. Adalet Bakanlığı noterlik hizmetlerinde kapasitenin artırılması için yeni bir adım attı. Vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmesi, bekleme sürelerinin azaltılması ve noterlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni noterlikler kurulacak. Yeni kurulacak noterliklerin 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü ise 3. sınıf noterlik olacak. Adalet Bakanı Akın Gürek, yeni noterlikte hizmet ağının güçleneceğini söyledi.
2: Adalet hizmetlerini vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Noterliklerimiz, hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstleniyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti.
3: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
3: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. Ne kadar erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
3: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi, yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
4: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
3: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
0: Evet, dünyada neler oluyor? Bakmaya devam edelim. Özellikle Gazze'de İsrail o acımasız saldırılarına, uluslararası hukuku hiçe sayan soykırımına ne yazık ki devam ediyor. Hasar gören bir bina çöktü İsrail bombardımanında ve hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. 45 kişi de yaralandı. Ne yazık ki işte o saldırıda hayatını kaybedenlerin de, yaralananların da, göçük altında kalanların da çoğu çocuklar. Gazze kentinin güneybatısındaki Esna bölgesinde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bir bina çökmüştü. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 11 çocuk, 21 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi de yaralandı. 35 kişinin ise binanın çökmesi sırasında dışarı çıkmayı başardığı belirtildi. Gazze'li yetkililer İsrail saldırılarında hasar gören binlerce yapının her an çökme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulunuyor. Durum o kadar kötü ki Gazze'de neredeyse sığınacak sağlam bir bina dahi yok. Bu insanlar nereye gitsin diye soruyordu. Geçtiğimiz gün gazetede okumuştuk o haberi. Orada yaşayan sivil halk. Gerçekten çok acı. İnsanın boğazını düğümleyen bir durum. Şimdi devam edelim. ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan İran Savaşı bitiyor mu? Bu soruyu uzun süredir soruyoruz. Çünkü ABD Başkanı Trump'ın sık sık yaptığı açıklamalardan biri bu. Savaş bitmek üzere, bitti bitecek diye. Ve savaşın sonuna doğru ilerlediklerini söyledi yine Trump. İran'dan da ABD'ye haklı olarak güvenmiyoruz açıklaması geldi. Çünkü Trump dediğim gibi bu tarz açıklamaları daha önce çok sık yaptı. ABD basınında yer alan habere göre ise Trump önümüzdeki hafta Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlanıyor. İzleyelim.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Savaşı'nın sonuna doğru ilerlediklerini söyledi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz açıklaması geldi. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, doğrudan İran'dan mesaj aldığını söyledi. Amerikan basını ise Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle kritik bir İran zirvesine hazırlandığını yazdı. Axios'un haberine göre görüşmeye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri katılacak. Haberde Körfez ülkelerinin Amerikan üslerine ev sahipliği yaptığına ve İran saldırılarında zarara uğradıklarına da dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Trump'la görüşmek istediği ancak resmi bir görüşme takvimin planlanmadığı iddia edildi. İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yaptığı saldırılarda oluşan hasar da ortaya çıktı. Amerikan CBS News kanalı fotoğrafların bölgede konuşlu bazı Amerikan askerleri tarafından gönderildiğini açıkladı. Habere göre fotoğraflar Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'yle Kuveyt'teki Buehrin kampında oluşan hasarı gösteriyor. Fotoğraflarda uçaklar ve kamplardaki binaların isabet aldığı görülüyor. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara temkinli. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rezai, Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump 12 Eylül'deki açıklamasında da savaşın çok yakında sona ereceğini söylemişti.
0: Ve devam edelim gün başlıyor. Biraz da spordaki gelişmelere bakalım istiyoruz bu bölümde. İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası için TFF'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde bir tanıtım toplantısı gerçekleşti. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği bu organizasyon HT Spor'dan da canlı yayınlanacak. Detayları izleyelim şimdi haberimizden.
5: İstanbul'da 2-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

0: HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spordaki vizyonuna dikkat çekti.
1: İspanya Süper Kupası'nın 2027 Türkiye'de İstanbul'da organize edilmesi çok önemli. Suudi Arabistan yetkilileri burayı tercih ettiler. Türkiye'nin konumundan dolayı, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın spora çok büyük yatırımlar yapması, sporla liderlerle olan diyaloğu çok çok önemli.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turnuvanın İstanbul'da olmasını stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi.
2: İki kıtayı birbirine bağlayan imparatorlukların gözdesi, medeniyetimizin payitahtı bu kadim şehir, tarih ve kültür mirasıyla Boğazı, tarihi yarımadası, sarayları, müzeleri, çarşıları ve canlı kültür sanat hayatıyla ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açmakta, dünyada benzerini bulamayacakları özgünlükte bir seyahat deneyimini sunmaktadır.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.
3: İstanbul'umuz kültürde, sanatta, sporda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir ve her geçen gün kendi çıtasını daha da ileriye taşıyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası marka değerini artıracağını ifade etti.
4: İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
5: Tabii ki İspanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin de çok güçlü olduğu bir dönemde olması anlamlı. İspanya'nın Dünya Kupası'nın son sahibi olarak burada olması ve İspanya'nın en güçlü kulüplerinin İstanbul'da oynayacak olmaları, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Türkiye'de tekrar sevenlerinin karşısına çıkacak olması ayrıca anlamlı. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir organizasyon için hepimiz heyecanlıyız. Gönül Real Madrid Barcelona olsun istiyor. İnşallah öyle olur. Bir El Clasico'yu İstanbul'da izleyicilerle paylaşmış oluruz.
0: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzansa, futbol İstanbul'a çok yakışıyor dedi.
6: De Turquía, a mi amigo.
7: İki büyük ülkenin ilişkileri açısından güzel günler yaşıyoruz. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz.
0: İspanya Süper Kupa maçları HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yarı finalde Barcelona-Atletico Madrid maçı 2 Şubat'ta Çobani Stadında, Real Madrid-Real Sociedad maçı ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadında oynanacak. Final maçı ise 6 Şubat'ta Rams Park'ın ev sahipliğinde oynanacak.
8: Ve gün başlıyor da spordaki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Üstelik konuğumuz da var. Habertürk Spor Spikeri Selengül Dayıoğlu bizimle birlikte. Selen, günaydın, hoş geldin.
9: Günaydın Tuğba'cığım, hoş buldum. Bizleri izleyenlere, radyolarından dinleyenlere de günaydın demek istiyorum.
8: Çok teşekkürler. İstiyoruz ki gün başlıyor da biraz da spordaki gelişmeleri konuşalım. Dün önemli bir akşamdı. Beşiktaş Marsilya'yı yendi. 4-1'lik farklı bir skorda, üstelik UEFA Avrupa Ligi'nde. Güzel, farklı bir galibiyet aldı Beşiktaş. Bekliyor muydun öncelikle böyle bir maç? Nasıldı maç sence?
9: Maç çok güzel, heyecanlı, temposu yüksek bir karşılaşmaydı. Ya tabii ki insan temsilcisinin bir galibiyetini bekliyor ama 4-1'lik bir galibiyet sanırım kimse beklemiyordu. Futbol severler de beklemiyordu ki otoriteler de zaten hani bunun muhteşem bir aslında platform açılışı olduğunu söyledi. Çok görkemli bir açılış olduğunu söyledi. Tüm otoriteler şaşırmış gibiydi. O yüzden benim şaşırmamam mümkün değil. Ama tabii Beşiktaş sezonu çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Özellikle İtalyano'nun gelmesinin ardından takımdaki çıkışı hep birlikte gördük. Ve gerçekten çok güzel transferler yaptı Beşiktaş bu sezon. Temkinli, yavaş ama kararında transferler oldu. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz. Dün akşamki 4-1'lik galibiyetin ardından biz sadece Süper Lig'de değil, aslında Avrupa arenasında da Beşiktaş'ın bize çok güzel galibiyetler yaşatacağının sinyallerini verdik. İstersen detaylara bakalım. Evet, maç Dolmabahçe'deydi. Atmosfer inanılmazdı. Maçın başından sonuna kadar tempo hep aynı şekilde gitti. Bu da zaten hem Türkiye spor basınına, Türk spor basınına hem de dünya spor basınına yansıdı. Mısır'da bile yankı uyandırdı. Tabii. Herkes atmosferden bahsetti. Şimdi turnuvanın en görkemli açılışlarından biri olduğunu gerçekten söyleyebiliriz. İlk golü

0: temsilcimiz kaydetti. Bu bizim için çok güzel oldu. Gerçekten bu maçtan galibiyet alabileceğimizin sinyallerini ilk dakikadan itibaren gördük. Ardından tabii ki Marsilya'dan gelen bir golün ardından devre 1-1 bitti. Yani acaba mı dedik, puan hani alamayacak mıyız ya da az bir puanla mı döneceğiz ya da belki hani korkular oluyor ya. Tabii. Ama ikinci yarıda biz tamamen evet çok istikrarlı, çok istekli, hücum hattında çok iyi işler yapan bir Beşiktaş gördük. Birazdan zaten parantez açacağım, oyuncular olacak. Sadece oyuncu değil, birçok oyuncuya aslında parantez açmak istiyorum. Şimdi ev sahibine galibiyeti getiren, Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller de 56, 59 ve 81. dakikalarda geldi. Arda arda geldi goller. Yani 2-1 üstünlüğün ardından biz hemen 3-1'i ve ardından da 4-1'i gördük. Adeta bir gövde gösterisiydi. Çok ezici bir performans sergiledik. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Geri çekilen Beşiktaş'ı biz dün akşam görmedik. Hep ilerideydi, hep hücumdaydı. Çok özgüvenli bir Beşiktaş gördük.
1: Öndeyim, kapanayım evet. Gibi bir bakış açısı
0: kesinlikle
1: değil.
0: Kesinlikle öyle değil.
1: Farkı açmaya
0: evet.
1: Yönelik.
0: Bu zaten onlara nasıl bir özgüven getirdiğini, belki hocanın, belki takımdaki birçok önemli ismin de bir araya gelmesiyle biz dün akşam gerçekten dinamik bir takım izledik. Dinamik bir Beşiktaş gördük. Bu bizi çok gururlandırdı. Çünkü bu devam edecek. Önümüzdeki hafta maçları var. Bu maçlarda da biz yine aynı istikrarı, isteği göreceğimizi dün akşam gördük açıkçası.
1: Goller kimden geldi?
0: Dün akşamki goller temsilcimizden ilk gol İlhan attı ilk golü. İkinci gol 56. dakikada Çerni'den, 59. dakikada Murillo'dan ve 81. dakikada Poku'dan geldi. 30. dakikada rakibin golünü de Abdallah'tan geldi. Evet. Şimdi bu galibiyet tabii ki sadece 3 puan değil, onu da söylemek gerekiyor. Vincenzo Italiano'nun taktiksel zaferi diyebiliriz. Ben gerçekten hocayı çok sevdim. Hani bir futbol sever, bir futbol izleyicisi olarak İtalyan'ın Beşiktaş'a çok iyi geldiğini düşünüyorum.
1: Yani Avrupa'da Beşiktaş'ı daha çok böyle gol arayan, önde basan bir takım olarak izleyeceğiz gibi.
0: Evet, hücumda çok iyi bir Beşiktaş göreceğimizi söyleyebilirim. Geniş kadronun avantajını da tabii ki İtalyan'ı kullanıyor burada. Maçın yıldızları dersen aslında kilit isimleri de diyebiliriz. Şimdi kaptan Orkun Kökçü. Tabii ki uzun zamandır Beşiktaş'a emek veren bir futbolcu. Takım kaptanı olarak dün akşam tam bir liderlik sergilediğini söyleyebiliriz Orkun Kökçü'nün. Orta sahadaki pas trafiğini gerçekten kusursuz yönetti. Birçok golde katkısı var. Oyunun yönünü çok hızlı değiştirdi. Yani takımın açıkçası hücumda savunmada köprüsü oldu diyebiliriz. Vaslav Çerni'yi söyleyebilirim. Tabii ki ilk golü kaydeden İlhan'ı söyleyebilirim. Ve tabii ki Salih Özcan'ı da söylemeden geçmemek gerekiyor.
1: Tabii taraftar. Evet. Arkasına taraftar desteği alan Beşiktaş. Şimdi dönelim biraz da Süper Lig'e istiyorum.
0: Bu arada Beşiktaş'ın ikinci maçının 15 Ekim'de olduğunu da buradan söyleyelim. Çizelim. Sonra 22 Ekim'de de İstanbul'da Crystal Palace'ı arayacak. 22 Ekim'de de yine Dolmabahçe'nin muhteşem bir atmosfer bizleri bekliyor diyebiliriz.
1: Aynen.
0: Gerçekten.
1: Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe Avrupa'da da mücadele ettiği için hem ligin temposu hem Avrupa temposu bekliyoruz. Şimdi gelelim bu haftanın maçlarına. Evet. Bir derbi de var. Trabzonspor Galatasaray maçı var. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında. Derbi yarın bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Önce dilersen şöyle bir fikstürden, bu haftaki karşılaşmadan bahsedelim. Sonra derbinin üzerinde biraz konuşalım.
0: Evet, ben şöyle arkama dönüp bir bakayım. Bugün Kasımpaşa'nın Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmayla 6. haftanın açıldığını görüyoruz. Yarın saat 17'de iki mücadele var. Çorum Futbol Kulübü Alanya Spor ve Kocaeli Spor Gaziantep karşılaşması. Tabii ki 6. haftanın en önemli maçı Trabzonspor Galatasaray dev mücadelesi olacak. Yine yarın 20'de Başakşehir Gençler Birliği mücadelesi oynanacak. Cumartesi günü Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'u ağırladığını görüyoruz. Aynı saatte Erzurumspor Samsun Spor'la karşılaşıyor. Saat 20'de cumartesi günü Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor mücadelesini görüyoruz. 6. haftadan sonra milli araya giriyor takımlar.
1: Bu hafta
0: 5
1: kritik.
0: Ekim gibi evet bitiyor karşılaşmalar ve 6 Ekim'de yine 6 Ekim haftasında biz 7. haftaya gireceğiz.
1: Peki derbide ne olur Selen, ben asıl onu merak ediyorum. Şimdi Trabzonspor Salah transferiyle çok konuşuldu. Sadece Türkiye'de değil dünyada çok konuşuldu. Ve hep konuşuluyor. Mısır basınında bazı haberler çıkmıştı. Salah mutsuz, Salah yalnız kaldı, Salah tek başına yapamıyor diye. Ama o aslında güzel bir cevap verdi sosyal medyadan. Trabzon'un yaylalarına çıktı şöyle bir. Bol oksijenini aldı Karadeniz'in. Acaba işe yarar mı o bol oksijenli Trabzon havası bu der?

0: Bir de gol bekler misiniz Salah'tan? Galatasaray da şüphesiz çok formda, evet. Lider diye biliyorum.
1: Evet, Galatasaray lider.
0: Evet. Nasıl bir derbi bekliyoruz sence?
1: Şimdi Salah'tan başlamak gerekirse onun şu anda yaylalara çıktığı fotoğrafta, evet. Ekranlarda. Bu arada Trabzon'da oturduğu taşı bulanlar da var.
0: Oo, derece.
1: Oturduğu kayayı bulup onun paylaşımını yapanlar. Şimdi orada yaylalar çok yakın olduğu için, evet. Hangi yaylada, acaba hangi yaylaya gitmiş? İşte böyle hani belki de süresi 5-10 dakika, 15 dakikalık böyle olan bölümler
0: taşı bile
1: varmış.
0: Meşhur etti desene Salah yani.
1: Evet, böyle zamanında Arda Turan'ın bankı meşhur etmesi, evet. Gibi bu Salah'ın da taşı meşhur etmiş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü sosyal medyada işte Salah'ın oturduğu taş diye üzerine oturup fotoğraf paylaşan taraftarlar var. Salah Trabzon'da yalnız kalmaz. İmkansız zaten. Muhteşem bir ilgi var. Karadeniz halkının zaten sıcaklığı, samimiyeti. Ben eminim ki yani bunu bildiğim için söylemiyorum. Görenler zaten fotoğraf çektiriyordur. Belki yemek ikramları yapıyorlardır. Yani inanılmaz bir ilgi var Salah'a.
0: Evet, bunu tahmin etmek zor değil hakikaten.
1: Yalnız kalacağını düşünmüyorum. Süper Lig'de şu ana kadar 2026-27 sezonunda 4 gole imza attı Salah. Bu karşılaşmada bence kendi evinde taraftarının önünde bir gole imza atacağını ben düşünüyorum. Tabii ki iki ekip de çok güçlü. Trabzonspor tüm transfer döneminin gündemine Salah'la oturdu. Geçen hafta da biliyorsun transfer yapıldı. Yeni bir teknik direktör, daha doğrusu transfer yapıldı değil. Yeni bir teknik direktör takımın başına getirildi. Thomas Reis'i zaten Samsunspor'dan çok iyi tanıyoruz. O da, evet. Aslında Türkiye'yi, Süper Lig'i çok iyi bilen bir teknik direktör. Tesislere geldiği andan itibaren görüştüğü ilk kişi Salah oluyor.
0: O zaman bakalım
1: yani,
0: nasıl
1: ki,
0: bir maç bizi bekleyecek.
1: Takımın iki önemli isimleri, birisi tabii ki beyni Thomas Reis olacak ve sağ kolu Salah olacak. Trabzon'un zaten çok önemli başarılara sahip oyuncuları var. Muhteşem bir mücadele izleyeceğiz.
0: Bakalım seyir zevki yüksek olsun da futbol severleri, evet. Tatmin etsin de sadece futbolu konuştuğumuz bir maç olsun, evet. Her şeyden önce.
1: Evet.
0: Tribünler güzel olsun. Hakem kararlarını konuşmayalım mümkünse, değil mi?
1: Evet.
0: Galatasaray da zaten formda. Evet. Son cümleni de alayım. Süremiz sonlanıyor çünkü.
1: Evet, güzel bir 6. hafta olsun. Bu akşam bu arada Euroleague Süper Kupa karşılaşması da var.
0: Tamam.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe bizi Abu Dhabi'de temsil edecek.
0: Peki.
1: Umarım Süper Kupa ile sezon açılışını Fenerbahçe tarifin yapar.
0: Peki, çok çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: Seren Dayıoğlu bizimle birlikteydi. Yine görüşeceğiz. Şimdi gün başlıyoru noktalıyoruz. Sena Alkan sizlerle olacak para gündemde. Güzel bir hafta sonu dilerim. Yeni haftada yeniden görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.

0: Günaydın Para Gündemi değerli izleyicileri. 18 Eylül Cuma, bugün günlerden haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Dünden bu yana, hatta bir önceki günde çarşambadan bu yana Borsa İstanbul'daki durumu konuşuyoruz. SPK'dan karar üzerine karar geldi. Çok radikal adımlar var. Hepsini birazdan Yavuz Barlas'la konuşacağız ama bugün sabah başka son dakikalarla da güne başladık. O yüzden birkaç bağlantı yapalım, ardından konuşmaya başlarız. Şimdi ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi bu sabah. Operasyon kapsamında aralarında Aras Burut İynemli, Sefo, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin bulunduğu 15 kişi gözaltında. Hemen hızlıca gidelim. Öznur Karslı Çetiner bize detayları anlatsın. Öznur.
1: Evet Sena Alkan, operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, söylediğin gibi kamuoyunun yakından bildiği, tanıdığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde yapıldı. 24 isimden 15'i şu anda gözaltında, dediğim gibi iki ayrı soruşturma kapsamında yapıldı bu operasyon. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı ve aramalarında başladığı belirtildi. Başsavcılıktan da bu son operasyonla alakalı yazılı bir basın açıklaması var ve gözaltında olan ünlü isimler kimler? Açıklamaya geçmeden önce o isimleri bir aktarmak istiyorum. Soruşturma dosyasında yapılan tespitler doğrultusunda oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo olarak bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, bir başka oyuncu Melisa Şenolsun, Hande Demir iş ve cemiyet hayatından cemiyet hayatını tanıdığı bir isim, eski milli futbolcu Hasan Şaş, yine oyuncu Afra Saraçoğlu, Melis İşiten sosyal medya içerik üreticisi, Yağız Sabuncuoğlu gazeteci ve spor yorumcusu, Yeliz Yeşilmen manken oyuncu, Aydan Osmanlı sosyal medya içerik üreticisi, şarkıcı Anıl Durmuş, Muhammed Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüp Can Pırlanta, Rıfat Atlı, bu ünlü oyuncular ve müzisyenlerin dışında işletmeciler olduğu da belirtilmiştir. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada. Çalışma kapsamında iki ayrı soruşturma var söylediğim gibi. Peki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonla ilgili nasıl bir açıklama yaptı, onu da aktaralım. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği yönünde makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ve bu sabah saatlerinde 18 şüpheli için denmişti ama sonrasında dediğim gibi bu sayı güncellendi. 24 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir denildi. Dediğim gibi 24 şüpheliden şu anda 15'i gözaltında.
0: Öznur aktardı detayları. Sıcak bilgiler geldikçe de bu ekranda olacak. Şimdi bir başka bağlantı yapacağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya bakacağız. Üçüncü dalga operasyonda, ki dün yine biz yayındayken gelmişti. İkisi koğuş arkadaşı, dört kişi için gözaltı kararı vardı. Dördüncü kişi de gözaltına alındı. Alihan Tok karşımızda. Alihan, süreç nasıl ilerleyecek? Gözaltılarda son durum ne? İfade alımları başladı mı? Söz sende.
2: Evet, gözaltı işlemleri devam ediyor. İfade alımları da başlamadı ama başlayacak yakında. Orada ifadeleri de aslında öğreneceğiz. Çok önemli olacak. Son isim de Hasan Atilla Uğur'du. O da dün 23.30 sularında İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'ta olduğu da tespit edilmişti. Buraya geldi, İstanbul'da gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım koğuş arkadaşlarıydı aslında. Kendisine verilen dil altı hapı, koğuş arkadaşları orada Kaşif Kozinoğlu ilk kalp rahatsızlığı geçirdiğinde neler yaşadı çok iyi biliyorlar. Ve onlardan aslında bu ifadeler alınacak ve aynı zamanda hangi ilaçlar verildi, o ilaçları nasıl temin ediyordu, tüm bunlar sorulacak. Sıcağı sıcağına olayı en yakından takip eden isimler onlar çünkü. Bir diğer konu aslında en önemlisi soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve olay yeri savcısı yani cezaevi savcısı Necip Doğan, cezaevi savcısı Ali İşgören. Silivri Cumhuriyet Başsavcısıydı. Onlar da gözaltına alındı. Onların aslında verecekleri ifade çok önemli. Çünkü bu bahsettiğimiz iki savcı da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş savcılar. Ve o dönem 2012'de, Nisan 2012'de Ali İşgören dosyayı kapatan, takipsizlik veren savcıydı. Yani burada herhangi bir kusur, ihmal yoktur. Herhangi bir kamu görevlisinin ihmali, gecikmesi yoktur diye karar veren savcı Ali İşgören. Peki bunu neye göre verdiler? Bir diğeri de Necip Doğan, cezaevi savcısı, olay yeri incelemeye gelen orada bulunan savcı, orada da herhangi bir ihmal yoktur demişti. Ama o oda, yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği oda neden çok geç saatlerde mühürlendi? O saatlere kadar odaya kim girip çıktı, hangi eşyaların yeri değiştirildi, tüm bunlar o dönem araştırıldı mı? Çünkü burada kamera kayıtlarına bakıldığında araştırılmadığı, oraya girip çıkıldığı, son kez içtiği kahvenin, gazetenin yerinin değiştiği de biliniyor. Dolayısıyla bu iki savcıya bunlar sorulacak. Bir diğer soruşturmanın aşaması da, evet, dört gözaltı var. Soruşturmanın bir diğer aşaması tabii Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle alakalı. Özellikle 2008-2013 yılları arasında yayınlanan bazı bölümlerde Fethullahçı Terör Örgütü'nün sembolizmi acaba bu dizilere, bu bölümlere sirayet etti mi? Bir bilirkişi raporu oluşturulacak. Bilirkişi heyeti bu sahneleri inceleyecek. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bahsettiğimiz dört kişinin de gözaltı işlemleri sürüyor. Bizler de takipteyiz, sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, son durumu Alihan Tok bizler için paylaştı. Şimdi günlerdir, son iki gündür konuştuğumuz konu, Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi ve bir açıklama yaptı. Arzu Kaya takip ediyor durumu. Önce bir Arzu, sana dönelim, bize anlat. Bu 131 fonun tasfiye esasları neler? Ardından Yavuz Barlas benimle beraber değerlendireceğiz. Arzu.
3: Sena Alkan, aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok önemli bir soruşturma imza attı. Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli hakkında gözaltı, 1 tutuklama ve 48 şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Tabii sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamalar da dikkat çekiciydi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız bu soruşturma kapsamında tutuklandı ve aynı zamanda süreç nasıl başladı diye soracak olursanız da sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılan işlemler ve ilgili suç duyuruları kapsamında bu soruşturma başladı ve dosyada 3 ayrı pay piyasasındaki işlemler mercek altına alındı. Bunlardan bir tanesi Katılım Evim, diğeri Gündoğdu Pay Piyasası ve Destek Faktöring. Tabii bu soruşturmanın merkezinde de aynı zamanda sermaye piyasalarını güven, açıklık ve istikrar içerisinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler mercek altına alındı. Keza Adalet Bakanı Akın Gürlek de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın tereğini, emeğini ve birikimini istismar edenler hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi ve fon ve pay piyasasındaki manipülatif işlemlerin gerçekleştirildiği iddiası noktasında suç duyurular üzerine soruşturmanın başlatıldığını belirtildi ve bu kapsamda aslında sayıları da güncelledi Bakan Gürlek. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Aynı zamanda 51 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu da belirtti. Tabii aynı zamanda bu şüphelilerin mal varlıklarına da yurt dışına kaçırılmaması noktasında bir tedbir konulduğu noktasında da açıklamalarda bulunduğu Akın Gürlek. Tabii aynı zamanda erişim engeli kararları da geldi. Sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku, kaygı ve paniğe neden olan ve bu noktada manipülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Dikkat çeken ve önemli bir soruşturma titizlikle yürütülüyor ve her geçen günde genişleyecek gibi görünüyor Sena Alkan.
0: Peki. Arzu Kaya aktardı. Ekranlarınızda da bir son dakika var. Genele yayılmış sistemik bir risk yok. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen bir açıklama bu. Piyasalarda yaşanan sınırlı sayıda fondaki sorun diyor. Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada bu son günlerde gördüğümüz, yaşadığımız durumla ilgili. Yavuz Barlas benimle. Yavuz, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Hepsini soracağım sana. Adalet Bakanı Ponzi benzeri sistemlere izin vermeyeceğiz diyor. Evet. Sistemik bir risk yok diyor. Hazine ve Maliye Bakanı, ama bir piyasalar ne diyor? Önce bir bakalım mı? BIST endeksi 13.259 puanla başladı bugün güne. Bir parça toparlandı ama beklenen toparlanma var mı bilmiyorum, ne dersin?
4: Şunu söylemek lazım, belki hemen ekleyelim borsa için sadece. Yani bu tasfiye planı açıklandı ya, biliyorsun orada hisse senetlerinin bir kısmı satılacak. Onun tutarı belirli oldu falan aşağı yukarı. Dolayısıyla hani bu hareketler normal. Yani şu an piyasa hala hasta olduğunu unutmayalım. Yani bundan çok örnek veriyorum ben ama yani şu an dirilmedi. Yani hala hastalık
0: hala
4: süreci devam ediyor.
0: Evet. Ama hastalık süreci devam ediyor. Toparlanması bakalım ne kadar alır, birazdan anlatırsın onu da. Dolar TL'de 48,78 seviyeleri var. Euro TL 56. Euro 56 lira seviyelerinde. Euro dolar paritesi dünden bir parça düşmüş. 1,14 seviyelerinde görünüyor bugün. Altının onsu 4.393 dolar seviyelerinde. Brent petrol bir parça rahatladı. 108 dolarlardan 102 dolar 73 centlere kadar geldi. Amerikan ham petrolü 100 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Vadeli de fiziki de çok daha yüksek fiyatlar deniyor. Gram altın 6.887 lira. Çeyrek altın 11.267 lira. Tüm bunlar yaşanırken şimdi gelen açıklamalar devam ediyor. Yine Mehmet Şimşek diyor ki düzenlemelerle temin yapılarını güçlendirdik. Ama her şeyden önce bir açalım mı o LED'i, Seval? Geldi. Evet. Fonların ödeme ve tasfiye süreci. Hı-hı. Dün seninle beraber SPK ne yapacak diye soruyorduk. Bir dizi çok radikal tedbir gördük. Evet. Şimdi de süreç belli oldu.
4: Yani esas önemli olan süreçlerden bir tanesi bu. Çünkü bir sürü insan var ve burada aşağı yukarı 842 milyar TL para olduğu, yani dün itibariyle, yani kapandığı itibariyle bu 131 fonda 842 milyar TL para var. Bu paranın aşağı yukarı yarısı yani hisse senetlerinde olduğu hesaplanıyor. Yani 400 küsür milyar lirayı da borsada olduğunu varsayalım. Geri kalanı da para piyasası, yani faizde, mevduatta, işte getiri, bir takım faize dayalı getiri enstrümanlarında tutuluyordu. Dolayısıyla yani o hani işlem durduruldu. Şimdi ne olacak? Şimdi burada en büyüklerini, yani buradaki en büyük meblağı içeren fonu İş Bankası'na burada yönettirecekler.
0: Tasfiye

0: Bir diğeri de büyük bir kamu bankası. İkisi de
1: Tabii.
0: güven inşa etmiş Türkiye'ye. Köklü bankalar. Yani dolayısıyla bu işi gerçekten doğru yapacaklarına eminim ben. Ve hacimli bankalar. Yani kendi portföy deneyimleri yani çok önemli. Diğer taraftan da yani belki maddeleri okumak istersen bilmiyorum.
1: Yok, hani, seninle böyle devam edelim. Evet. Yatırımcıların hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutar payları oranında evet. aktarılacak.
0: Evet tabii. Bu şu anlama geliyor. Yani sizin elinizde ne kadar pay var yatırım fonu adına göre onlar hesap çıkarılacak, denkleştirilecek. Ondan sonra siz fiyat belirlendiğinde, fonun gerçek fiyatı belirlendiğinde o adette fiyat paranızı alacaksınız. Tıpkı hisse ya yani fon satar gibi yani aslında. Ama şunu burada şu önemli. Şimdi ne zaman bunlar nakde çevrilecek? Şimdi öncelikleniyor ki bir de şunu hatırlatalım aslında aklıma gelmişken. Biliyorsun salı günü işlem yapanların yani 1,5 kadar özellikle en büyük olan fon için söylüyorum bunu. İşlemde durdurulduktan sonra kimisi dedi ki ben sattım. Ama satmamış
1: aslında.
0: Çok önemli
1: aslında. Soru. Bak izleyicilerimizden gelen bir dizi soru vardı. Evet. Hadi o zaman onlarla devam edelim. Yani, ne yapacak? O işlem emrini vermiş ama sonra açıklama gelmiş.
0: Onların tabii işlem emri veriyor ama TEFAS'ta kalıyor işlem.
1: Evet.
0: Ama sonuçlanmamış. Şimdi o da bu kapsamda değerlendirecek. Bu açıklamada onun cevabı var.
1: Yani işlem emrini
0: vermiş
1: önce verdin,
0: olmasına rağmen
1: ama TEFAS'ta kaldı.
0: 1,5'tan sonra olanlar ayrı bir part. 1,5'tan önce işlem vermiş olanlar ayrı bir şeye tabi. Şöyle söyleyelim. İşlem emrini vermiş olanlara öncelik tanınacak. Yani bu fon yönetimi yapıldığında ilk nakde çevrilen tutarlar ilk işlem emrini verip 1,5'tan önce işlem emrini vermiş olanlara ödenecek. Sonrasında da diğer yatırımcılara ödenecek. Ve bu da 3 ayı geçmeyecek şeklinde bir süreyle belirlenmiş. Tabii bunu SPK uzatabilir. O da yine şeyde açıklamada var. Yani istenirse bu olmazsa istenildiği gibi şöyle olabilir. Yani dünyada piyasa karışır, başka ortamlar olur. Yani yatırımcı zarar etmesin diye bu süre uzatılabilir. Bunu da eklemiş SPK maddelerin içerisinde bu açıklamada. Burada kritik konular şunlar. Dedim ya aslında yani siz faize dayalı enstrümanları mevduatı nakde çevirirsiniz hemen. Yani ama tabii hızlıca yapmamanız lazım çünkü o da bankalarda duruyor mevduatta. Ya da işte repo işi hızlıca çevirebilirsiniz. Yani bunlar hemen nakde döner. Ama hisse senetleri kısmında siz nakde dönmeye çalıştığınızda hisseyi satmanız gerekir. O zaman ne olur? Yani piyasa bir anda 400 milyarlık hisseyi satacak hali yok. Satmaya kalkarsa zaten hisseler düşer. O şirketler de zarar görür. Aynı zamanda yatırımcı da zarar görür. Borsa da görür, genel ekonomi de görür. O yüzden de bu Ziraat Bankası ve İş Bankası eminim ki koordineli bir şekilde bunun planını yaparak likidite şartlarına uygun dönemlerde yani yatırımcı talebinin olduğu dönemlerde yayacaklar bu satışı. Yani bu 400 milyarı bir günde satıp yani şunu söylemek istiyorum. Ya sabretsinler şu an bu fonda yatırımcı olanlar. Ya bizim ya bu 3 ay içerisinde paralarını bir şekilde alacaklar en azından. Şunu vaat etmiyor kimse. Yatırdığın parayı alırsın demiyor.
1: Yani mesela 100 bin lira yatırdı.
0: Yok, hayır,
1: 100 bin lirayı
0: şey
1: alacak diye bir şey yok mu?
0: Yani yok çünkü niye? Siz şimdi sonuçta onu aldığınızda o fondaki hisselerin değeri neydi bilmiyoruz. Yüksekti, yükseltilmişti, şişirilmişti. Şimdi belki onda olmayacak. Yani o kayıplar illaki yaşanacak. Yani siz repo veya mevduat fonu almış olsanız dahi burada kayıplarınız olacak maalesef. Ama unutmayalım ki eğer bu doğru yönetilmemiş olsa, bu şekilde yönetilmeyecek olsa o zaman ne olur? Bir anda bütün değer kaybolur. O yüzden de bu 3 ay içerisinde bu iki banka doğru zamanlarda satışları yaparak bunları yatırımcıların hesabına, bankesine yatırmaya gayret edecek gibi görünüyor. Ben açıkçası burada tabii birkaç konu var. Yani açarız yani ama hani yani kim yatırımcılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya işte bu fonların sahiplerinin işte mallarına niye el konmadı, niye bilmem ne, neden olmadı. Ya şimdi bu mevzuatta böyle bir şey yok. Ama işte Sayın Bakanların açıklaması, en son yanılmıyorsam Adalet Bakanı'nın vardı bir açıklaması. Yani bu soruşturmalar derinleştirilebilir. Bu işin dolandırıcılık tarafının boyutu incelenebilir. Masak bakar. Sonrasında ne olur bilinmez. Ama gün sonunda şunu unutmayalım. Bu özellikle serbest fonlar nitelikli yatırımcının yatırım yapabildiği. Nitelikli derken ne biliyor musun aslında çok da doğru değil ifade ama en az 1 milyon TL koyup yatırım yani 1 milyon lirası olanın koyabildiği serbest fonlar için söylüyorum bunu. Evet fonlar. O nedenle aslında yani buraya parasını koyanlar sermaye piyasası kurulunca nitelikli olarak görülüyor. Yani serbest fonlar için söylüyorum özellikle. Yani en büyük batıkların olduğu fonlardan da serbest fonlarda bu arada. Yani görece nitelikli olarak

0: değerlendirilen yatırımcılar. O yüzden hani hep söylüyoruz ya işte nitelikli parayla olmuyor. Yani en gün sonunda bilinçli olmak, kâr hırsını dizginlemek, yatırım terbiyesi almak gerekiyor. Ama bir yandan da iyi denetlemek gerekiyor. Onu da söyleyelim.
1: Şimdi bu SPK'nın listesinde hangi fonlar var diye şöylece bir liste çıkardık. Burada senin dikkat çektiğin nelerdir?
0: Evet, burada tabii bak dikkat edersen 6 tane fonla Tera, İş Bankası bu fonları tasfiye edecek. Diğer Pardus, Pusula, Hedef Bulut ve Altlas'ın veya bunların içerisindeki diğer fonları da ziraat edecek. Demek ki ne? Bunların büyüklüklerine bakmak lazım. Büyüklüklerine göre aslında burada şey var yani işte hangisinin ne kadar büyük olduğunu orada yanında 842 milyar demiştim ya biraz önce aşağı yukarı toplam büyüklükleri ona göre bölüştürmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Yani 6 fonun büyüklüğü çok fazla olduğu için bir gruba verilmiş, geri kalan da bir başka bankaya verilmiş. Buradaki şey o. Bu tablo tabii yani mesela ben şeyi eğer size birkaç tane örnek belki yani ne kadar olduğu yani en büyük mesela Tera diye konuşuyoruz sürekli ama orada en büyük tutar ne kadar diye bakarsak yanılmıyorsam %20'si kadarı buradan geliyor. Yani oradan geliyor diye tahmin ediyorum. Neyse bu detay yani sonuçta önemli değil. Yani orada yatırımcısı biliyoruz zaten.
1: Dün sen dedin ya bu %5 %95 etkilemesin diye işte bir maske takılacak vesaire.
0: Evet, bulaş olmasın
1: şimdi
0: diye.
1: Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki sorunlu alanı karantinaya aldık.
0: Evet tabii.
1: Bir daha bu oynaklığın yaşanma riski çok düşük ifadelerini kullanmış.
0: Zaten Sena işte bu 131 fona çıkınca rakam o riskte aşağı yukarı toplam fonlar içindeki payı 6,5 oldu. Onu söyleyeyim. Yani 5 diyorduk ya dün. Yani toplam fon piyasasının %5'i ne ifade ediyordu bu durum?
1: Evet.
0: Bu 842'yi baz alırsak toplam fon büyüklüğünün içinde %6-6,5 gibi bir rakamı ifade ediyor. Yani bir önceki açıklaması gibi Sayın Şimşek'in büyük bir sistemik yani bütün fon piyasasını etkileyecek bir durum değil bu zaten. Ama gün sonunda önemlidir. Yani ciddiye alınması lazım.
1: Bir süredir bir nasıl perde arkası oldu da bu 5 adımda fonlar nasıl şişirildi? Rahim Ak çok güzel bir haber hazırlamış. Evet. İzleyicilerimiz de Habertürk.com sitesine girip onu da detaylıca okuyabilirler. Evet. Ama biz bu 5 adımda bu fonlar nasıl şişirildi? Bu işin bir de perde arkası var diyor Rahim Ak. Orayı çalışmış. Şöyle bir 5 aşamada biz de hızlıca toparladık izleyicilerimiz için. Aşama aşama ne olduğunu sen bize anlatabilir misin? Az işlem gören hisselerde alımlarla fiyat ve hacim yükseltildi.
0: Evet. Az işlem gören aynı zamanda halka açıklığı düşük olan yani satılan payı düşük olan hisse senetlerini yükseltmek kolaydır küçük paralarla. Dolayısıyla maliyetiniz çok olmaz fon yönetici açısından. Bu hisselerin alım yaparak bu fonlar fiyatları yükseltildi. Sonra yükselen hisseler endekslere girdi diyor. İşte evet endekslere girdi. Sonra işte bak pay ve repo ödünç işlemleri düşük riskli gören fonlarda piyasa üstü getiri üretildi. Yani sizin piyasanın yani mevduat faizi var, faiz repo faizi var. Yatırımcı deniyor ki bak mevduat 30 ben burada %100 bilmem kaç getiriyorum. Ya ben sana şöyle söyleyebilirim. Şu hani 6 tane fonu tasfiye sürecine sokan Tera'nın son bir yıllık getirisi %669. Yılbaşından bu yana getirisi %229. Yani böyle bir mümkün bir şey olabilir mi böyle bir getiri? Dünyanın neresinde olabilir bu? Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle bir getiriyi ne oluyor demezler mi? Hani dediler gerçi ama geç kalındı. Ve işte bu işlemlerin aynı ekonomik gruptaki şirketlerle yapıldığı gösteriyor. Bu da şu yani muhtemelen yani şu orada alım yapılan şirketler ya bu şirketlerle fonların sahipleriyle ilişkili. Çünkü bir şirketin hissesini siz zıplattığınızda o şirketin sahibi dur bakalım ne oluyor der.
1: Ha burada bir sen benim ilişkili durum olduğu için o da bu beklenti
0: bu ilişkili
1: içerisinde.
0: Evet aynen çünkü o da bundan fayda sağlıyor olma riski var bilmiyoruz. Bunlar araştırılacak zaten işinizden sıkıntılı tarafı bu. Şimdi bunlar araştırılacak aynı zamanda. Yani yarın öbür gün soruşturma derinleştirilecek dendiğinde bu fonların yatırım yaptığı şirketlerle de bir ilişki var mı yok mu da bakılacak. Yani siz kalkıp BIST 30 şirketine bunu yapamazsınız. Büyük şirkettir. Bu şirketler kurumsal yapılardır. Bunlarda bu hareketleri yapamazsınız ama küçük şirketlerde böyle yeni halka açılmış, kurumsallığı daha henüz tam kavrayamamış şirketlerde bu hareketler olabilir. Dolayısıyla bu da incelenecek. Ben iddia olarak söylüyorum bunu. Ve bu yüksek getiri işte biraz önce baş döndüren getiriler %600 küsürler. Son bir yılda bu kadar getirildi deniyor. Ve işte onlar da aslında
1: yeni yatırımcıyı da oraya çekiyor.
0: Yani Ponzi benzetmesi ondan yapılıyor zaten. Çünkü o Ponzi aslında bu Ponzi değil. Hani Ponzi birebir Ponzi, Charles Ponzi'den gelir. 1900'lerin başında hani olmayan varlıkları şişirerek, yani bir yatırımcı getirmiştir Ponzi. İtalyan asıllı bir dolandırıcı. Dünyaya adını vermiştir bu sistemin, ama burada yatırım aracı var. Ve bunu şişiriliyor, hisse konarak şişiriliyor. Yani bir yatırım fonu bu. Yani kişiler diyor ki, abi bir dakika, yatırım fonu bu. Bunun altındaki hisse senetlerinin fiyatlarına bakıyorlar. Onlar da yükselmiş. Dolayısıyla bu fonun fiyatı bu hisleri karşılıyor. Yani burada gerçeküstü bir durum var gibi görünüyor ama kağıt üzerinde her şey doğru.
1: Kağıt üzerinde doğru ama pratikte burada bir şişirme.
0: O şirketi sallasanız öyle bir para yok. Yani gidip o şirkete baksanız masasına kasasına öyle bir para yok. Bu kağıt üzerine şişirilmiş. Mesele burada zaten. Yani siz o şirketi fiktif bir şekilde fiyatını fırlatıyorsunuz. Sonra o şirketin fiyatı sayesinde sizin fonunuzun değeri artıyor. Siz de gidip yatırımcı olarak o fonu alıyorsunuz. Bu arada ben Sena, yani dünden beri çok telefon aldım bununla alakalı ve yani yakın çevrelerimizden de duyuyoruz. Ya bu konuda bu fonları pazarlayanları da incelenmesi lazım. Yani bazı yani kurumların, hele hele büyük büyük kurumların, özellikle call center'lar üzerinden, yani yatırımcıyı böyle hani yeteri kadar bilgilendirmeden, yani yanlış ifadelerle, yani işte, yani şunu diyemezsiniz çünkü siz bir yatırımını istarken, şu kadar kazandıracak diyemezsiniz. Şu kadar kazandırdı belki diyebilirsiniz geçmiş olduğunu söyleyerek, ama bu kadar diyemezsiniz. Dolayısıyla böyle manipülatif işlemlerin de, yani müşteri ilişkilerinin de olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla
1: bir vaatte bulunulduğu.
0: Evet, ben bu konuda da
1: adına
0: bence bir inceleme ve uyarı yapılmasında fayda var. Çünkü işin sonuçta şunu unutmayalım, bak sermaye piyasası kurulu bir lisans veriyor. Diyorsun sen bir kere ekonomi üniversitesinden mezun olacaksın diyor. Sonra diyor ki sana, sen bu lisans sınavına gireceksin. Ondan sonra ancak sen yatırım tavsiyesinde bulunabilirsin diyor. Yani bu lisansı aldığınızda siz bir bankaya, bir aracı kuruma bu şekilde girebiliyorsunuz. Ama bir call center'da bu pazarlandığı zaman, ben biliyorum ki o call center'da bunu pazarlayan çalışan arkadaşlarımız, suçlamak için söylemiyorum, bu yetkinlikleri olmayabilir. Ve sonuçta o ürünü satarsa komisyon alacak, pazarlama içgüdüsü var. Ve buralarda da suistimaller olmuş olabilir ki, neden diyorum bunu? 550 bin yatırımcı bu fonlara para koymuş.
1: Şimdi ben sana bir şey soracağım. Bu kadar belliydi. Yani bu süreçle ilgili daha önce de hep şu söylenirdi. Ya sağlıklı ve sağlıksızlar bu şeyde ayrı. Aralarında da çok net bir ayrım var. Bir süredir de görülüyor. Denirken bu çok uzun süredir konuşulan
0: bir
1: şey.
0: Evet. Yani biz geçen sene Habertürk.com özellikle bu söz konusu fonların en büyüğünün geldiği seviyeyi, yani neredeyse Türkiye'nin büyük gruplarını solladığını ifade eden,
1: mercek
0: bu nasıl bir değer
1: bir
0: diye
1: vardı.
0: Mercek altına aldığımız bir haber var. Tam tarihi de aşağı yukarı geçen sene Ağustos'un sonudur. Yani tam bir yıl olmuş. Bak tam o bir yıl olduğundan beri, biraz önce ifade ettiğim %669'luk getiri oluşmuş. Yani bir yıl önce, yani demişiz ki bu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarını, büyük şirketlerini geçti bu fon değeri. Bir dakika, nedir bu? Nasıl olabilir bu diye sorguladığımız bir haber var ve bunu yatırımcı da biliyor. Haberleri de bütün herkes okumuştur eminim ki, yani Habertürk'teki Rahim Akın haberiydi o da yine aynı şekilde. Ve hani biz basın olarak hani buradaki dikkat çekme görevimizi yerine getirmişiz bir sene önce. Ve düşünün ki bir sene sonra %669, yani o haberden sonra 6.6 kat daha yükselmiş bu fon. Öyle baka baka.
1: Peki önümde 2025 tarihli SPK Başkanı'nın açıklaması var. Bugüne kadar fonlara zarar gelmesin diye bir şey yapmıyorduk. Yani bu konuda biraz tedbirliydik ama geldiğimiz durum portföy yöneticilerine çok büyük sorumluluğun düştüğü bir durum diyor kendisi. Eğer fonları bu şekilde kullanırlarsa ceza vermekten çekinmeyiz minvalinde bir açıklaması var. Gerekirse lisans iptali ve diğer tüm tedbirleri uygulamaya kararlıyız. Yaklaşık bir yıl öncesine tekabül eden bir açıklama.
0: Yani aslında bir takım önlemler alındı. İşte o hani daha sığ piyasadaki hisse senet, daha sığ hisse senetlerini alması kısıtlandı falan, ama çok gecikildi açık söyleyeyim. Yani burada yatırımcılar da kamuoyunda eleştirilerinde bir parça haklı. Orada bir parça geç kalındı. Bir parça değil bayağı bir geç kalındı aslında ama şunu söylemeyeyim. Bütün de bilmiyoruz bu arada. Yani belki evet diyor ya Sayın Başkan. Yani piyasaya zarar vermek istemedik. Şunu da bilmiyoruz. Belki telefon yoluyla, belki görüşmeler yoluyla uyarılar yapılmış olabilir. Belki bu konuyla ilgili incelemeler başlatılmış olabilir. Ama bunlara haiz değiliz. Bu bilgi bizde yok. O yüzden de bu konuyla ilgili bir hani eleştiri yapmak çok istemiyorum. Çünkü yani denebilir ki biz onlara şu yazıları gönderdik. Şöyle şöyle yaptık. Yani biz görevimizi şu şekilde yerine getirdik. Diyebilirler. O nedenle de bu konudaki hani eleştiri hakkımızı saklı tutmakta fayda var diyorum bir süre.
1: Bir yandan da Şimşek'ten Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen açıklamalara bakıyorum. Yani süreç borsayı baskı altına almayacak ifadeleri
0: biraz
1: kullanmış.
0: Önce anlattık ya yani Sayın Bakan tabii tam rakamları belki hani vermekten çekiniyor çünkü resmi anlaşılır. 400 milyar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 842 milyar TL'lik tasfiye sözündeki fonun 400 milyar TL'si. 400 milyar TL de bizim bugün borsamızın piyasa değeri ortada zaten hani 13-14 trilyon liralık değerler var. Yani bunun içerisinde böyle borsada yerle bir edecek bir durum imkansız olmaz. Zaten bu süreci çok iyi yönetecek dediğim gibi iki tane portföy kuruluşuna verildi bu iş. Yani büyük kamu ve özel bankaya verildi. Onlar bu işin profesyoneli piyasayı zarar vermeden doğru şekilde doğru alıcılara vererek bu durumu absorbe edeceklerdir.
1: Bunun dolaylı olarak bizim dezenflasyonla politikamıza, enflasyonla mücadelemize bir yansıması olabileceği de değerlendiriliyor. Katılıyor musun? Merkez Bankası çünkü yani bende para var, gerekirse likidite sağlarım dediği tabii noktada kendisiyle hiç ilgisi olmasa dahi kendisi dışında gelişen şartlar yüzünden dezenflasyon politikasını tam anlamıyla uygulayamayacak duruma gelebiliyor zaman zaman yani gibi değerlendirmeler
0: demiyor ama
1: var.
0: Merkez Bankası ben hani paraşütle para atacağım demiyor piyasaya. Öyle bir yangın yok. Yani 2008'de Amerika'da olduğu gibi bankaların sıkıştığı işte büyük fonların dolara ihtiyaç olduğu ve hatırlar mısın helikopter ben diyorduk o zaman şeye ben Bernanke Fed başkanıyken para da atacağım şey yapacağım diyordu da vereceğim diyordu. Öyle bir durum söz konusu
1: değil
0: ki. Yok hayır yani burada bu açıklamayı yapıyor ki yani diyor ki yani panik yapmayın. Ben dün de anlattım. Su var yani sıraya girin alın. O kadar basit. Hani çok burada bir enflasyon yaratacak bir durum söz konusu değil. Bu ancak bizim sermaye piyasalarımıza gerek yabancı yatırımcı açısından gerekse büyük kurumsal yani ülke fonları açısından endişe yarattırır. Yani bunlar çünkü Financial Times'ta çıkıyor, yurt dışındaki Wall Street Journal'da yer alıyor ve bunları okuyan büyük devlet fonları var. Yani onlar diyebilirler ki Türkiye'de bu ne oldu? Yani bunun bir dolandırıcılık olduğunu yani bunun bir piyasa adabının bozulmadığını anlatmamız lazım. Bunun bir dolandırıcılık. Yani bu sebze meyvedeki operasyona benzer bir şey bu. Hani diyorduk ya 5 lirayı 100 liraya nasıl çıkardı limonda
1: nasıl
0: diye.
1: 20 katına
0: yani
1: çıktı dediğimizin aynı şeyi burada da söylüyoruz.
0: 5 lirayı 100 liraya çıkaran limon tüccarıyla borsadaki bu hareketi yapan portföy yöneticilerinin arasında fark yok. Net bunu söylüyorum. Yani bu o yüzden de onlara ne muamele yapılıyorsa bunlara da o muamele yapılsın. Çünkü arada hiçbir fark yok. Orada limon 5 lira, sen 100 liraya koyuyorsun sofraya. Burada da o hisse 5 lira, sen yatırımcı önüne 100 liraya koyuyorsun. Tam bu olay. O yüzden de buna bakılması gerekiyor. Ve bence net söylüyorum, bağımlı, bağımsız, sorumlu, sorumsuz tüm yöneticileri bununla ilgili soruşturmalı. Çünkü bu fonlarda öyle huzur hakkı alarak oturmayı biliyor insanlar.
1: Doğru. Ne güzel. Ama orada o vatandaş kendini enflasyondan
0: bir de o listelere bakıyor insanlar. Vay diyorlar ya bu kariyerlere bak bunlar nelerde çalışmışlar bu fonları yönetenler.
1: Diyor
0: ve o paraları oraya koyuyorlar.
1: Güveniyor.
0: Şimdi dolayısıyla öyle hani eczacı diploması gibi verdim o bile yanlış ki çok yanlış çok eleştirdik bunu biliyorsun.
1: Evet.
0: Öyle olmaz. Yani orada oturuyorsanız o board member'sanız sorumluluğunu alacaksınız her şeyin. Yok ben işte şu kadar sorumluyum musun? Yok öyle bir şey. Yani parayı almayabiliyorsanız sorumluluğu da alacaksınız. Dolayısıyla bu işlere de bir düzenleme gerekiyor bence. Önüne gelen iktisat mezunları ya da işte ne bileyim piyasa profesyonelleri falan laf olsun diye koltuk doldurmasınlar.
1: Yani sen bekliyor musun önümüzdeki günlerde mesela İçişleri Bakanı demiş ki daha bu bekliyorum. Operasyonlar sürebilir.
0: Bekliyorum ve destekliyorum açıkçası bunu. Yani ciddi manada yani bu işte soruşturması derinleştirmeli. Çünkü bu öyle. Yanlış hisseye yaptık bilmem ne falan diye gayet bilinçli bir hareket bu. Bak Ponzi değil diyorum dolandırıcılık bu. Limon soruşturmasının aynısı.
1: Birebir aynısı.
0: Yani bilinçli yapılıyor. Kazar olmadı bunlar. Ya ben aldığım hisseler yükseldi değil.
1: bir böyle organize bir hareket var.
0: Tabii tabii bu fonlara yani gün sonunda birbirleriyle görüşüyorlar demiyorum. Öyle bir, bir bilgim yok.
1: Ama bir sistem var. O sistem işlemiş.
0: Tabii tabii o ondan görmüş, böyle böyle gelmiş işte.
1: Akın Gürlek de Adalet Bakanı da demiş ki vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap soracağız demiş.
0: İnşallah. Çünkü en büyük sorun da bu biliyor musun? Yeteri kadar ceza verilmediği zaman sonra Forex'i hatırlayalım. Yaşadık.
1: Evet.
0: Yani ya Forex'tir, kriptodur. Ya Forex dövizle alakalıydı hatırlıyorsan. O bitti. Kripto geldi. Kripto ile çarptı yatırımcıyı birileri. O bitti. Serbest fonlarmış. Ya serbest fonları da şimdi kötülemeyelim. Fon piyasasıyla bunu yapmaya kalktılar. Ve her seferinde bildiri çarpılıyor. Ha şunu da söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Yani sadece yatırımcı da

0: biraz hani gözünü doyursun artık ya bazıları da. Yani ben anlıyorum, enflasyonla ilgili kaygıları var, insanların varlıklarıyla ilgili kaygılar olabilir. Hı. Ama yatırımcı da bir parça yani ya bu saçma ya burada acaba bunun yani bedava peynir anca derler ya fare kapanında olur. Artık bunu anlasınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Yine böyle bir para gündemde pek çok başlığı konuşacağız. Konuşacağız. Çok teşekkürler katıldığın için. Bakalım görelim nereye gidecek. Şimdi devam edelim haberle. New York Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hazırlanıyor. Yılın BM Genel Kurulu zamanı geldi. Genel Kurul marjında Körfez liderleriyle bir araya gelecek olan Amerikan Başkanı bu ülkelerin nerede durduklarını öğrenmek istiyorum dedi. Trump İran konusunda ise kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. Bir bakalım açıklamalarına. I think it's
2: laughable. Look, ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. İran heyetine ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize onayı verildi. Trump, Amerikan Axios haber platformuna İran gündemini değerlendirdi. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum dedi. Benim için her şey mümkün ifadelerini kullandı. ABD Başkanı New York'ta gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Trump bu görüşmenin İran gündemini daha net şekilde okumak için önemli olduğunu belirtti. Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum dedi. ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump'la toplantıya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılacağı aktarıldı. ABD savaşa rağmen İran heyetini New York'taki BM Genel Kurulu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere vize izni verildiğini duyurdu. BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin New York'taki BM Genel Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'a alt komisyonda bir görev verilecek dedi. Bir kez daha seçim tarihiyle ilgili de mesaj verdi. 16 Nisan 2028'i işaret etti.
3: Muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır. Bu farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. İmralı'daki konutla ilgili tartışmaları da değerlendirdi.
3: Bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır. Fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Teyit ve ilan aşamasının mümkünse Ekim ayında, değilse Kasım ayında, en geç bu yıl bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. En geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gereken aşamalardır. Ne kadar erken teyit ve ilan aşamasına geçilirse o kadar pozitif bir durum ortaya çıkar.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesinin gündemde olduğunu söyledi.
3: 440 bini geçti cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı. Cezaevleri açısından bir kalabalıklaşma sorunumuz var. Adalet Bakanlığımızın çok yoğun çalışmaları var. Bu kanundan tamamen bağımsız olarak. Ama genel olarak bir infaz hukuku düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. İnfaz hukuku düzenlemesi yani genel bir düzenleme olsa bile bir takım istisnaları olur. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili devletin hassasiyetleri çok ciddi bir biçimde devam ediyor.
4: Mehmet Uçum bir kez daha seçim tarihiyle ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi.
3: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa o cumhurbaşkanı son kez aday olur. Benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek. 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. Şimdi bu sembolizm de önemli.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz bölge konusunda dörtlü mekanizma kurulabileceğini söyledi. Bakan Çiftçi katıldığı TGRT haber yayınında terörsüz Türkiye sürecinde her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. Sürecin enfekte edilmemesi için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge içinse Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma geliştirebiliriz dedi. Mevkidaşlarına öneri olarak bunu sunacağını belirtti. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre bugün doluyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama var. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bir haberde bakalım.
4: İsim tartışmasında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye verdiği süre doluyor. Yeni Parti isim değiştirmemekte kararlı. Süreçte bir sonraki aşama olarak Anayasa Mahkemesi işaret ediliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. Benzerlik olduğuna yönelik karar beklemediklerini söyledi. Aksi durumda izleyicileri yol haritasını anlattı.
5: Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü yeni partinin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.
4: Yeni parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir. Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme'de yeni partiden savunma isteyecek. Yüksek Mahkeme isim değişikliğini yeni partinin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayından önce istersek kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse bir olağanüstü kurultayla isim değişikliği yapılacak.
1: İstanbul Sultan Gazi'de duvarlarında çatlak oluşan iki apartman tahliye edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta meydana geldi. Birbirine bitişik beşer katlı binalarda çatlaklar oluştu. Gelen sesler üzerine apartman sakinleri dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sokağa girişler kapatılırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Apartmanlar mühürlendi. Çatlakların bitişikte yapımı devam eden inşaat çalışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor ve incelemeler de sürüyor. ...26 yaşındaki Mustafa Yılmaz... ...3 yıl önce sevdiği kızla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kızın yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü. Savcı titiz çalışmayla delilleri topladı ama mahkeme ceset yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine Yargıtay içtihat oluşturacak bir karara imza attı. Detaylar Veysi İpek'in özel haberinde.
6: Güzel pozit.
4: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
7: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yaparız, şöyle yaparız.
4: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
8: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar. Direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
4: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
8: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
4: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
6: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekipleriyle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada 1 ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
4: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
8: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari için de kırmızı bülten çıkardı.
4: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari, 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
7: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
4: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
1: Şanlıurfa'da zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda denetimlerinde bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Üstelik o ürünlerden bazıları bir okulun kantinindeydi.
4: Kilolarca bozuk et, okul kantininde son tüketim tarihi geçmiş ürünler. Vatandaşın ve öğrencilerin sağlığını tehlikeye attılar. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri gıda satan yerleri denetledi. Bir kasapta 163 kilo son tüketim tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan tavuk eti bulundu. Ayrıca 152 kiloda bozulmuş ve kötü kokan kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında 105.600 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler okul kantinlerini de denetledi. Yapılan kontrollerde 825 adet tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Kantin işletmecisi hakkında cezai işlem uygulandı.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimali neredeyse %100 olarak açıkladı. Peki güçlü El Niño Türkiye'nin kışını ve 2027 yazını acaba nasıl etkileyecek? Yanıtlar Gülçin Hacı Evliya Gilayçe ve Mustafa Kemal Kirikun haberinde.
9: El Niño dediğimiz olay Pasifik'in ısınması, yani ortalamaların üzerine çıkması. Sıcaklık Pasifik'te eğer ortalamaların üzerine çıkarsa biz buna El Niño diyoruz. Eğer 1 derece kadar olursa normal El Niño. 2 derece kadar olan ısınmaya biz süper El Niño diyoruz. 2 derecenin üzeri çıkarsa biz buna mega El Niño diyoruz.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño Pasifik'teki etkisini giderek artırıyor. Uzmanlar güçlü bir El Niño'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olayları riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
9: Ve 1875 yılı da kışı olmayan yıldır. Yani doğada zaman zaman yazı olmayan yıllar, zaman zaman da kışı olmayan yıllar vardır. Yani şeydedir. Ve şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nün beklentisi artık bir mega El Niño'nun geldiği. Çünkü Pasifik'teki su sıcaklığı Temmuz ayında 2 dereceye geçti. Artarak devam ediyor.
10: Yaz bitti. Şimdi kışı konuşma zamanı. Meteorolojik modeller El Niño'nun güçlü etkisinin Avrupa'daki hava düzenini etkileyeceğine işaret ediyor. Peki Türkiye mega El Niño'dan nasıl etkilenecek?
9: Bu ne demektir? Ben Türkiye için söyleyeyim. Bu yıl Ekim'in 15'inden sonra sanırım, Ekim'in son haftalarında çok güzel yağışlar alacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Çok çok güzel yağışlar alacağız. Ama bu dünyanın her tarafında çok yağış olacağı anlamına gelmiyor.
4: Türkiye için El Niño'nun etkisini tek başına belirleyici bir faktör olarak görmek mümkün değil. Kuzey Atlantik salınımı, Kutupsal dolaşım ve Akdeniz'deki atmosferik sistemlerde Türkiye'nin kış yağışlarını ve sıcaklıklarını belirleyecek.
9: Bu kışı ılık bekliyoruz. Bu kış ılık geçmesi lazım. Ama zaman zaman da çok sert soğumalar da girebilir. Yani kuzeyden çünkü ataklarla kar yağışı da olabilir. Türkiye'de yani onu zaten bekliyoruz. Ama sanırım yine Dünya Meteoroloji Örgütü bunu Şubat'a kadar, Mart'a kadar öngörüyor. Ondan sonra ne olur? Sanırım sönümlenir Mega El Nino.
4: Peki El Nino'nun etkisi Şubat sonrasında da devam ederse ne olur?
9: Biraz daha devam ederse bu yaz sanırım son yılların en sıcak yazını da yaşama ihtimalimiz var. Geçtiğimiz yaz keyifli geçti. Çok fazla bir sıcakla karşı karşıya kalmadık.
1: İngiltere'de bir köy yaptığı referandumla bağımsızlık ilan ettiğini açıkladı. Referandumu hükümetin köy yakınlarındaki bir tesise yaklaşık 1250 sığınmacı yerleştirme planı tetikledi.
4: İngiltere'de bir köy referandumla bağımsızlığını ilan etti. Kararı köye sığınmacıların yerleştirilmesi planının ardından geldi.
11: We had 285 yes votes.
4: Londra hükümeti Oxford bölgesinde bulunan Piddington köyüne sığınmacı yerleştirme kararı aldı. Kararla 1250 erkek sığınmacının köy yakınlarındaki eski bir askeri üste barındırılmaları planlandı. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köy karara karşı sembolik bir referandum yaptı.
12: Sonuçlar şu şekilde. 285 evet oyu çıktı. 26 kişi de hayır oyu kullandı. Bir oy ise pusulanın zarar görmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.
4: Köy Meclisi Başkanı, köyün bundan sonra Piddington Prensliği olarak bilineceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da bağlayıcılığı bulunmayan referandumu değerlendirdi. Ülkeye yasa dışı şekilde gelen sığınmacılarla ilgili durumun oldukça zor olduğunu belirtti.
13: Bu zor bir durum. Elbette hem toplum tarafından hem de referandumda dile getirilen hususları değerlendireceğim. Ancak sayıları aşağı çekerken, ki sayılar şu anda önemli ölçüde düşüş gösteriyor, adil bir plana sahip olduğumuzdan da emin olmalıyız.
4: İngiltere'de son yıllarda ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacılara karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Daha önce birçok kente iltica başvurusunda bulunanların kaldığı oteller önünde tansiyon yükselmiş, göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmıştı.
1: Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
14: Sosyal medya, video paylaşım platformları, yapay zeka sohbet robotları ve çevrim içi oyunlara erişim. Avrupa Birliği en kapsamlı sosyal medya düzenlemesini duyurdu.
15: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
14: Düzenlemenin detaylarını Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Sosyal medyaya yaş sınırı geldi. 15 yaş ve üzerindeki çocuklar kendi hesaplarını açabilirken 13 ve 14 yaşındaki çocuklar başlangıç hesaplarıyla platforma girecek.
15: That means from 13 until a child turns 15, only mini accounts that are set up and supervised by parents or guardians with limited feature and time restriction to 1 hour a day maximum.
14: Yeni kurallar arasında yaş doğrulama zorunluluğu da var. Düzenleme sadece sosyal medyayla sınırlı değil. 18 yaş altı için bağımlılık yaratan sonsuz kaydırma, ödül mekanizmaları ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajlar yasaklanacak.
16: Hi, I am Neon.
14: Yapay zeka sohbet robotları, arkadaşlık uygulamaları da çocuklar için kapalı hale getirilecek. Kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının %6'sına kadar rekor para cezası kesilebilecek.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaptı. Evinde ağırladığı Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
17: Beşiktaş Avrupa sahnesinde fırtına estirdi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Marsilya'yı 4-1'lik skorla devirdi.
18: Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu. Sonunda 3 puanı aldık ama 3 puan yetmez. Daha fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak, daha ileri gitmek istiyorsak, daha fazla puan almak istiyoruz.
17: Dolmabahçe'deki mücadelede ilk yarı 15. dakikada İlhan Fakılı ve 29. dakikada Abdallah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş, Serni, Morillo ve Poku'nun golleriyle zafere uzandı. Beşiktaş bir yıl aranın ardından geri döndüğü Avrupa arenasına 3 puanla başladı.
19: Çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu.
17: Seyircisi önünde oynadığı maçlarda yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlar 7 maçta rakip kalede 19 gol buldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
10: Para gündeminin ilk dilimini noktaladık. Bu haberle kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
20: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Peki saati neredeyse 11 ettik. Para gündemin ikinci dilimine başlıyoruz. Çarşamba gününden bu yana gündemdeki en önemli başlıklardan biri borsa. Sermaye piyasası kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Gelin bir Arzu Kaya'ya gidelim, bize son durumu aktaracak. Nedir bu usul ve esaslar? Biz ne göreceğiz önümüzdeki günlerde Arzu?
2: Aslında ilgili bakanlıklardan peş peşe açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genele yayılmış bir risk yok. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti dedi. Tabii işin soruşturma boyutu olduğu için de Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini, birikimini istismar edenler hukuk önünde hesap verecektir dedi. Şimdi bu duruma ilişkinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında da sermaye piyasası soruşturması kapsamında da toplamda 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 şüphelinin de yurt dışı çıkış yasağı şeklinde ilk kontrole tabi tutulduğunu biliyoruz. Tutuklanan arasında da Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli var. Onlardan bir tanesi de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız. Tabii bu soruşturma nasıl başladı? Öncelikle fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına yönelik suç duyuruları ve ilgili raporlar doğrultusunda soruşturma başladı ve dosyada 3 ayrı pay piyasasındaki işlemler mercek altına alındı. Bunlar neydi? Katılım evim pay piyasası, Gündoğdu pay piyasası ve destek faktöringe ilişkin ilgili tarihlerde yapılan manipülatif işlemlere yönelik tabii soruşturma başlamış oldu. Soruşturmanın merkezinde de aynı zamanda sermaye piyasalarının istikrar içerisinde işlemesini bozan yönelik eylemlere noktasında bir soruşturma gerçekleştirildi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması noktasında da ciddi bir iddia bulunuyor. Tabii sermaye piyasaları açısından yatırımcıda korku, kaygı ve panik yaratma noktasındaki sosyal medya paylaşımlarına da yönelik 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tabii ilgili bakanlıklardan da dediğimiz gibi peş peşe açıklamalar geldi. Soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor ve sermaye piyasası soruşturması kapsamında şu dakika itibariyle 4 şüpheli tutuklanırken 51 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verildi.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin bir açıklama var. Piyasalarda dün itibariyle yaşananların sınırlı sayıdaki fonlarda kredi ve likidite problemi olduğunu söylüyor Mehmet Şimşek. Genele yayılmış sistemik bir risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok dedi. Bakalım açıklamalarına. Bakan Şimşek NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği portföy yönetim şirketleriyle ilgili sürece dair de mesajlar verdi. Sorunun alanın kara...

0: Zorunlu alanın karantinaya alındığını söyledi. Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. 2038 fon var Türkiye'de. Bunların 131'inden bahsediyoruz. Tasfiye sürecine SPK tasfiye sürecine süreci ilkelerine göre yapılacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak dedi. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu ifade etti Mehmet Şimşek. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan 3. dalga operasyonda ikisi koğuş arkadaşı 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu sabah 4. kişi de havalimanında gözaltına alındı. Alihan Tok takip ediyor soruşturmayı. Söz sende Alihan.
1: Evet, soruşturma kapsamında son olarak Kıbrıs'ta olan Hasan Atilla Uğur da 23.30 sularında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve toplamda soruşturma kapsamında son dalga operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 2 kişi Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı. Diğer iki kişi Ali İşgören ve Necip Doğan, özellikle önemli iki isim. Birisi dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, diğeri de cezaevi savcısıydı. Aslında soruşturma burada şu aşamada genişledi. Yani o dönem bu dosya neden kapatıldı, neden ilerletilmedi, hangi deliller incelenmedi? İşte şu anda savcılık aslında bu konu üzerine gidiyor. Burada aslında cevaplanması gereken sorular var. Yani hem Ali İşgören, dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, dosyada herhangi bir ihmal bulunmadığı, bu ölümün doğal olduğu ve Nisan 2012'de de takipsizlik kararı verdiğini biliyoruz. Yani soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur kararını veren savcı Ali İşgören, ki hem Ali İşgören hem Necip Doğan FETÖ'den ihraç edilmişti. Dolayısıyla bu iki isim, olay yeri inceleme savcısı da aslında odanın mühürlenmesi, odaya giren çıkanların denetlenmesi, odadaki o an ölümün gerçekleştiği zamanda yer alan eşyaların değiştirilmemesi konusunda da bazı ihmallerin olduğu iddiası var. Dolayısıyla iki savcı burada bu soruları yanıtlayacak. Yani savcılık kendilerine tekrar neden bu dosyayı kapattınız, neden takipsizlik verildi, olay yeri incelemede tüm deliller toplandı mı sorularını yöneltecek. Diğer iki isim Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur da koğuş arkadaşlarıydı. İlk fenalaştığında Kozinoğlu'na dilaltı hapı veren, o an yanında olan kişiler, acil durum butonuna basan kişiler. Dolayısıyla verecekleri ifadeler çok önemli olacak. Çünkü aslında Kozinoğlu'nun ilk aşamada hapishaneden çıktığında bilincinin açık olduğunu, ayakta çıktıklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla onların verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Soruşturma şimdi adli kısmının dışında bir de Kurtlar Vadisi pusuya yönelik de bir soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir bilirkişi heyetini oluşturduğunu söylemişti. Özellikle bazı bölümlerde, bazı sahnelerde böyle FETÖ'ye isnat edilen, FETÖ'nün propagandasını yaptığı söylenen, iddia edilen bazı sahneler vardı. Bu sahnelere yönelik de ciddi bir inceleme var. Yani burada bilirkişi heyeti sahneleri tek tek inceleyecek ve bir rapor oluşturulacak. Orada işte FG plakalar, bazı mezar taşı ya da işte seçilen sahneler, isimler, isim benzerlikleri, tüm bunların üzerlerine gidilecek ve o raporda soruşturma kapsamında çok önemli olacak. İfade işlemleri devam ediyor ve ifadeleri çıktıktan sonra da burada bizler de paylaşacağız diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Alihan Tok'tan aldık detayları. Ünlülere yönelik bu sabah uyuşturucu operasyonu yapıldı. 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Kimler gözaltına alındı? Son durum nedir? Öznur Karslı Çetiner aktaracak bize. Öznur.
2: Evet Sena Alkan, operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iki ayrı soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli gözaltında. Operasyon sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Peki bu isimler kimler? İsim listesine baktığımızda kamuoyunun yakından tanıdığı, bildiği isimler olarak görüyoruz. Operasyon kapsamında gözaltı kararının yanı sıra biyolojik inceleme istenen o isimler şu şekilde: Aras Bulut İğnemli oyuncu, Hasan Şaş eski futbolcu, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır ve Sayat Zurnacı hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy

0: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu operasyonla alakalı bir yazılı açıklaması da var. Onu da aktaralım. Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi ve bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir denildi yapılan bu yazılı açıklamada.
1: Öznur Karslı Çetiner aktardı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin öngördükleri gibi pozitif şekilde devam ettiğini vurguladı. Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz dedi. Ala sürece toplumsal desteğin %85'in üzerinde olduğunu da belirtti.
2: Tespit çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor dedi.
3: Şu an için olumsuz bir durum yok. Pozitif iklim sürüyor. Yarınki adımı bugün atmamalı, bugünkü adımı yarına bırakmamalıyız. Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi için politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Sürece %80-85'in üzerinde bir destek var. Milletimiz artık politika doğru, iç sorunlarla enerjimizi tüketmeyelim, çözelim diyor.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilere terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Ayağımıza pranga olan iç ve bölgesel sorunları bir an önce çözüp, içeride milli dayanışma sağlayarak, dışarıda da bölgesel güç olarak terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz ifadelerini kullandı. Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önceki yıllarda yürütülen süreçlerden neden daha farklı olduğunu da anlattı.
3: Statüko ortaya koyduğumuz politikaları o dönem engellemişti. Devlet içindeki FETÖ unsurları süreci sabote ediyordu. Biz arabulucuları aradan çıkardıktan sonra FETÖ Oslo görüşmelerini sızdırmıştı. Şimdi arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye sorununu çözerken başka ülkelerden üçüncü göz olarak kimseden medet ummadı. Suriye ve Irak'ta durum diğer süreçlerde bugünkü gibi değildi. Bugüne kadar yapılanlar, konjonktür ve siyasi tecrübe hepsi bir arada düşünüldüğünde çözüme müsait bir ortam oluşturuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a yaklaşık 24 milyar dolarlık F-35 satışına onay verdi. Ancak Amerikan basınına göre Washington, Çin'in Suudi Arabistan'la işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisine erişmesinden endişeli ve istihbarat raporlarında Riyad'ın Çinli istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.
2: ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satmaya hazırlanıyor. Ancak Amerikan basınındaki iddiaya göre Washington'ın şartı var. Riyad'ın Çin istihbaratıyla temasını sınırlandırması. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a olası F-35 satışını onayladı. Yaklaşık 24 milyar dolarlık satış, 48 adet askeri uçağı ve 49 adet motoru kapsıyor. Pakette iletişim ekipmanları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri de bulunuyor. New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ise Washington yönetimi satışın oluşturabileceği güvenlik risklerinden endişeli. İstihbarat analiz raporlarında Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüteceği ya da askeri işbirliğini kullanacağı yazıldı. Pekin'in bu sayede F-35 teknolojisini ele geçirebileceği değerlendirmesi yapıldı. F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personelle yüklenicilerin erişmesi gerektiği belirtildi. Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle de temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı. Kongre'nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmaya 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz gelmezse satışın önünde bürokratik engel kalmamış oluyor.
1: İstanbul Sultan Gazi'de duvarlarında çatlak oluşan iki apartman tahliye edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta meydana geldi. Birbirine bitişik beşer katlı binalarda çatlaklar oluştu. Gelen sesler üzerine apartman sakinleri dışarıya çıktı ve ihbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sokağa girişler

kapatıldı, çevrede güvenlik önlemi alındı, apartmanlar mühürlendi ve çatlakların bitişikte yapımı devam eden inşaat çalışmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemelerse sürüyor. Siyasetin gündemine bakacağız şimdi. Konuklarımız var. Pek çok başlık da önümüzde duruyor. Özellikle CHP'de 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili açılan davada tedbir kararı kalktı. Bununla beraber tartışmalar da başladı. Yeni partinin ismi üzerinde çok konuşuluyor. Konuklarımı göreyim, bir merhaba diyeyim.

0: Hoş
1: Hoş
0: bulduk,
1: bulduk.
2: Merhaba.
3: Günaydın herkese.
2: Çok teşekkürler. Günaydın, güzel bir gün olsun. Haftanın son iş gününde beraberiz. Şimdi şöyle bir kararla ilgili haber var önümde. CHP'nin 38. olağan il kongresinin iptal istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi denirken şimdi Gürsel Tekin'in sosyal medyada bir açıklaması da var. Yarın saat 12'de CHP il merkezinde partimize katılacak yoldaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yarınla başlayalım. Gürsel Tekin'in görevi bitti mi, bitmedi mi?
0: Ya Gürsel Tekin hala görevde miydi hakikaten? Ben Gürsel Tekin'i unutmuştum. En son Anadolu turu yapıyordu. Demek ki görevdeymiş hala. Görevdeyse bile İstanbul'la ilgili pek bir şey yapmıyordu zaten. Mesela Üsküdar'daki bu son belediye seçimleriyle ilgili konularda Gürsel Tekin'i hiç görmedik. Orada CHP'yi temsil eden şekilde olmadı. Orada unutmayalım tabii ki Yeni Parti'nin ve AK Parti'nin İstanbul İl Başkanları da ön plandaydı mesela. Ama Gürsel Tekin yoktu. Ama demek ki görevdeymiş. Şimdi de görevi sona ermiş.
2: Sizin de kafanız karışmış anladığım kadarıyla.
0: Biraz evet, daha önce yaşananların, bu figüran kriziydi vesaireydi. O tip şeylerin faturası herhalde Gürsel Tekin'e kesiliyor. Ama açıkçası Gürsel Tekin mi sorumlu? CHP'nin o ilk başta mutlak mutlak yönetiminin negatif algı çıkışından. Bana kalırsa hayır. Tam tersi bakarsanız en başta o il başkanlığını çok büyük güç kullanarak adeta söke söke alması bakımından Gürsel Tekin mutlak plan yönetiminin tam da isteyeceği şeyleri yapmıştı en başta İstanbul'da. İlk, yani daha sonra CHP'li Ankara'da uygulanan yöntemi, Kılıçdaroğlu yönetiminin uyguladığı yöntemi aslında Gürsel Tekin İstanbul'da önünü açmıştı. Yani Gürsel Tekin en başta bunları yapmasa bu noktanın önü açılır mıydı? Belki o koltuğa dahi oturamayabilirlerdi. Biraz da bunu belki düşünmeleri lazım.
2: Hı hı. Nasuhi Bey, yani İstanbul'da bir fatura var ve bu fatura Gürsel Tekin'e mi kesiliyor? Şimdi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevde mi değil mi bir kere hepsinden önce? Sizin de kafanız karıştı mı? Net mi?
3: Yani kafa karışıklığı şöyle yok. Çağrı heyetinin görevi sona erdi. Yani o çağrı heyetinin başında da Gürsel Tekin vardı. Bu mahkeme kararıyla ortaya çıkan durum. Ancak Gürsel Tekin görevine devam ettiğine dair ve de kendisinin parti tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atandığına dair de bir açıklama yaptı çok yakın saatlerde. Yani dolayısıyla yani görevi devam ediyor ama bu önceki görevi değil. Yani önceki görevi bir çağrı heyetinin başındaydı İstanbul İl Başkanlığı için mahkeme kararıyla da. Mahkeme bunu sona erdirdi, yani tedbirlerin kaldırılması kanaatine vardığını ifade etti. O dakika itibariyle o günkü tarif edilen görev sona erdi. Bugün partinin tabii resmi açıklamasında partininkini ayrıca beklemek lazım ama kendisinin partisi tarafından tekrar İstanbul İl Başkanlığı'na atandığını söylüyor. Fatura meselesi uzun bir konu. Kimin faturası niye çıkacak? O bambaşka bir tartışma elbette. Ben Gürsel Tekin'in İstanbul'daki faaliyetlerini detaylı olarak bilmiyorum, Sezin Hanım'ın aktardıklarını veya Anadolu gezilerini de bilmiyorum ama sonuç itibariyle belli ki Cumhuriyet Halk Partisi ile yoluna devam edecek. Bu İstanbul İl Başkanı olarak atanarak mı devam eder, partide başka bir görevi mi olur? Yani CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bir yol ayrımı söz konusu değil. Benim aktarabileceklerim bunlar özetle.
2: Ya biraz böyle figüran krizine işaret ediliyor. Yine bu o dönemde yaşananlar, sonra hatırlayalım. Gelecek denmişti, Kemal Kılıçdaroğlu karşılayacağız denmişti, karşılamama olmuştu. Bütün bunlar üzerinden tartışılıyor. Turgay
3: Hoca. Ya şöyle, buyurun, onu söyleyebilirim.
2: Buyurun, buyurun, söyleyin.
3: Hocama, iki cümle hocama geçmeden izniyle. Ya şöyle, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde, mesela Yeni Parti'de, mesela diğer muhalif alanda tartışıldığı gibi tartışılmıyor. Yani aynı dozda, aynı düzeyde ve aynı yaklaşımda değiller. Yani onları da aktarabiliriz. Tabii ki orada Gürsel Tekin'e yönelik de bir tepki vardı. İşte bir figüran krizi ve buna yönelik iddialar vardı. Ama parti genel merkezinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yaklaşımını şu ana kadar olumsuz olduğuna dair bir bilgi elimizde yok. Bir açıklama da yok elimizde. Bu belki de hani şu dakika itibariyle yani Gürsel Tekin'in beni partim atadığı açıklaması, kaynakta vereyim, Bengütürk TV'ye konuşmuş Gürsel Tekin, onu da ifade etmiş olayım. Bu parti tarafından da evet bu böyledir denildiğinde yola devam edecekler. Ama ben kendi kişisel öngörümü söyleyeyim, Gürsel Tekin'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kemal Kılıçdaroğlu yolunun ayrılmayacağını düşünüyorum ben.
2: Pekala. Bu esnada ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen bir açıklama. İsrail bağlantılı bir şebeke operasyon düzenlendiğini söylüyor. İstanbul ve Muğla'da 239 şüpheliye operasyon yapıldı. Emre Aytekin telefon attığımızda, Emre, bu operasyonların görüntülü pekala. Emre, bu operasyonların içeriğine söz sende.
1: Sen Alkan, operasyonlar kapsamında şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe indirildi. Bakan Gürlek açıklamasında bu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Başsavcılık 2026 yılı içerisinde 4 ayrı bir soruşturma yürüttü. Bu soruşturma kapsamında Çağrı Merkezi adı altında faaliyet gösterdi. Bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayınladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığına dair bir bilgiye ulaşıldığını ifade etti. Ve bu tespitin ardından soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı eş zamanlı ve işbirliğinde bir operasyon yürüttü. Bu operasyon kapsamında sabah saatlerinde 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar da 175 şüpheli yakalandı. Operasyon ve diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Peki bu soruşturmadaki bulgular ve tespitler neler? Ona da kısaca bir bakalım. Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil etti. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdi, belirlendi. Yine aynı şekilde mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi ve vergi ve benzeri gerçeklerle yeniden para talep edildi. Yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. İşte bu tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe vuruldu. Şu ana kadar da operasyonlar kapsamında 175 şüpheli yakalandı.
2: Peki, bu da sıcak bir gelişmeyi de ekranlarınıza getirdik. İsrail bağlantılı şebeke operasyon, Akın Gürlek paylaştı. Bugün böyle son dakika yağmuruna tutulmuş gibiyiz. Üst üste pek çok son dakika geldi. Turgay Hocam, bu gelişmeyle ilgili diyeceğiniz varsa onu da alayım. Yoksa Gürsel Tekin'le ilgili değerlendirmelerinize geçelim.
4: Ya son tabii, evet, sizin de dediğiniz gibi özellikle Adalet Bakanlığı üzerinden çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Yani hem suç, hem uyuşturucu, hem aile güvende meselesine dair ki son özellikle onlara ilişkin yapılan müdahaleye baktığımızda Maliye ve Bakanlık tarafı ile Adalet Bakanlığı arasında çok ciddi bir senkronizasyon olduğu görülüyor. Burada da finans üzerinden bir işaretin veriliyor olması muhtemelen o bağlamda da sürecin genişleyeceğine işaret ediyor. Ama az önceki konumuza döndüğümüzde bence oradan devam etmek isterim. Çünkü ayrıntılar gelecektir muhtemelen. Malumunuz 2023 seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim oldu. Ekim 2023'te ve olağan kurultayda, 38. olağan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi değişti. Dolayısıyla İstanbul İl Kongresi'nde de Özgür Çelik seçilmişti. Ama sonrasında malumunuz uzunca bir süre tartıştığımız mutlak mutlam davasına konu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 38. olağan kurultay süreci Eylül 2025'te İstanbul İl Kongresi ile ilgili bir karar ortaya çıktı ve geçici bir yönetim iddias edildi. Gürsel Tekin ve 5 kişilik heyet üzerinden. Bu tartışmalarda zaman içerisinde tabii Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreterlik yapma vasfıyla önemli bir isim olduğu için sıkça tartışıldığı, Gürsel Tekin'in mücadelesi özellikle İstanbul İl Örgütü'ne vaziyet ederken yine yeni partiye geçen birçok isimle karşı karşıya geldiğinde bu mücadele alanını genişletmesi, yine birkaç gündür yeni partiyle arasında yaşanan tartışmada böyle ön plana çıktığını biliyoruz. Son karar da şu anlama geliyor. Mahkeme artık bu tedbir kararını kaldırdı. Fakat burada Gürsel Tekin'in yapacağı ya da yaptığı açıklamadan ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde Gürsel Tekin'le devam ettiğini ya da etmeyeceğini ifade etmesi gerekiyor. Ama Gürsel Bey'in bu konuya ilişkin tweetine baktığımızda sosyal medyada görevinin başında olduğunu ima eden, yeni katılımlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genişleyeceğini ifade eden, İstanbul İl Örgütü'ne yarınki

0: katılımlar üzerinden bu programa bir davet olduğunu görüyoruz. Bu dolayısıyla Gürsel Bey'in görevine devam edeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi tarafından yeniden görevlendireceğini ifade ediyor. Ama hatırlayalım, Gürsel Tekin yine bir tartışmaya konu olmuştu. Az önce ifade edildi, İstanbul'daki bir organizasyon ve onun dışında da, hatta karşılamanın dışında da bir yeni üye katılımı meselesinde figüranlar üzerinden tartışmanın merkezinde yer almıştı. Bu merkezinde yer alma meselesi yine adli makamlara sirayet etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Aslında Gürsel Tekin sıradan bir siyasetçi değil. Yaklaşık Eylül 2025'ten bugünkü karara kadar aslında yoğun bir biçimde siyasetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde olan bir isim. Mücadeleci bir isim. Muhtemelen sosyal medyadan yaptığı ve bir televizyon kanalına verdiği demeçin devamı olarak devam etme yönünde bir motivasyona sahip. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi nasıl bir irade ortaya koyacak, onu görmemiz gerekiyor. Ama bu iradenin de çok geç kalmadan tecelli etmesi önemli. Çünkü bu tür tartışmaların daha fazla zemin kazanması adına o belirsizlik önemli olacaktır.
1: Peki, o bahsettiğiniz açıklama Nasuh Güngör de söyledi.
2: Bir küçük ayrıntı var, dikkat çekeyim ona. Zaten Gürsel Tekin il başkanı olarak atandığını söylüyor. Yani dolayısıyla bunu genel merkezden habersiz söyleme ihtimali de ben zaten görmüyorum. Bu atanmadan kastı mutlak mutlağın ve o tüm bu süreçlerle ilgili bir aşamada mı, yoksa şu dakika itibariyle, yani mahkeme kararı sona erdiği andan itibaren mi, belki ona açıklık getirmesi gerekebilir. Ama benim anladığım, birkaç notta geldi şimdi, İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam ediyor şu dakika itibariyle.
1: Şöyle demiş, yani Bengi Türkiye yaptığı açıklamada, tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal Bey sonradan il başkanı olarak atadığı için atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor ifadelerini kullanmış.
2: Tamam, evet, evet.
1: Şimdi
2: evet.
1: Mesela acaba o zaman biz CHP Genel Merkezi'nden mi bir açıklama beklemeliyiz il başkanlığına Gürsel Tekin atanmıştır diye? Gelmesi beklenir
2: açıklama
1: mi?
2: Açıklama mı olur, yoksa bir açıklık mı getirirler?
1: Ya da bir yani açıklık, doğru.
2: Açıklık getirmelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet.
1: Teşekkürler. Bakalım bir açıklık getirilirse onu da buradan paylaşırız. Bir başka konu var, yine Ankara'da çok konuşuluyor. Tamam. Bir süredir Nasuh Güngör, size sorarız zaten, hemen bizimle paylaşırsınız. Size açıklık getirilirse siz de bizimle paylaşın. Böylece netleştirmiş olalım program, tamam, kapanmadan peki. Konuyu. Yeni parti, Yenilik Partisi. Hakikaten karışıyor. Bir isim tartışmasına da neden oluyor. Yakın, yani ikisi de yeni kökünden başlıyor. Yargıtay bir süre vermişti. Bugün o süre doluyor. Ve isim değiştirmemekte de biraz yeni parti o eğilimde gibi. Ve Genel Başkan Özgür Özel demiş ki bir değişiklik beklemiyoruz. Ama öyle bir karar çıksa yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Şimdi böyle dediğinde de o zaman ne olacak? Yeni parti böyle bir karar çıkarsa ne yapacak Sezin Hanım? Önüne arkasına bir şey mi eklenecek? Bir formül var mı? Arkada konuşulan nedir acaba, o formül varsa?
3: Ya arkada konuşulanı tabii bilmiyorum ama yeni parti çünkü çok kötü ketum olmaya başladı. Dışarıya çok yansıtmıyorlar. Zaten o kulis haberleri vesaire, onlara girmek istemiyorlar. Ama onun ötesinde kendi söyledikleri, dışarıya söyledikleri, işte Murat Emir'in mesela ilk bu konu gündeme geldiğinde söylediği Anayasa Mahkemesi'nin kararı olacaktır. Yani süreci yargıda daha uzun erimli bir zamana yaymak gibi. Ama bence bu çok doğru bir şey değil. Çünkü her an bir şey çıkacakmış gibi bekleye ismi değişti, değişmedi vesaire. Sonra Anayasa Mahkemesi kararları tabii zaman alıyor. Seçime yakın bir zamanda da bu karar çıkabilir. Ne zaman çıkacağı belli değil. Kendilerini riske atmış olurlar. Fakat şimdi hep bu konularda bir tartışma var. Yani bu konuyu bir tür beceriksizlik gibi, işte isim seçerken hiçbir dikkat etmediler gibi yansıtmak da mümkün. Diğer taraftan hep yeni partinin önüne engeller çıkarılıyor gibi bakmak da mümkün. Ama şimdi bunu tabii ki çıkaran Yenilik Partisi ve Öztürk Yılmaz bu kendini gündeme getirmiş oluyor bu parti. Ve tabii Öztürk Yılmaz ister istemez. Siyasette her şey mübahtır. Bu şekilde gündeme gelince belki bir tekrar kendince çekim alanı yarattığını düşünebilir, diyebilirsiniz.
1: Anlaşma olabilir denmişti. Olsun. Yani Yenilik Partisi'yle görüşme oluyor, Öztürk Yılmaz'la görüşme oluyor dendi. Ama zannederim Öztürk Yılmaz'la Yenilik Partisi

0: mi konu, yani yeni partiyle bu anlaşmaya gitmeye mi yanaşmıyor?
1: Ya pek zannetmiyorum orada bir anlaşma olabileceğini. Ne olacak? Yani Öztürk Yılmaz'a bir yer mi verecekler? Bana kalırsa kaybedecekleri daha fazla böyle bir durumda. Şimdi zaten Mutlak evet, Kutlan'la gündeme geldikten, işte delege pazarlığıyla gündeme geldikten vesaire sonra siz şimdi bu şekilde bir isim karşılığı makam mı veriyorsunuz, yer mi veriyorsunuz? O zaman yeni hiçbir şey yapmamış olursunuz. Siyasette karşı çıktığınız şeylerin de bir parçası olursunuz. Burada belki garanti almak için isimle ilgili farklı bir şeye gidebilirler. Bir ismi değiştirmek gibi. Ama yeni kaldığı sürece bu sefer önlerine bir şey çıkar mı? O da ayrı bir soru. Baktığımızda yeni yolu var mesela. Yani olmuyorsa yeniye uzatıp başka bir şey yaptıklarında da sorun olmaması lazım eğer mesele buysa.
0: Nasıl yani?
1: Yeninin başına sonuna uzatıp dediğim, yani başına sonuna bir başka şey getirip, kelime getirip değiştirdiklerinde, eğer değiştirirlerse burada sorun olmaması lazım. Çünkü yeni yol veya dediğim gibi yeni dernek partiler de var ve onlar sorunu yaşamıyor. Yenilikle yeni eğer birbirine karışacak ve seçmende bir bu anlamda seçmenin iradesini yanlış yansıtacaksa.
0: Yeninin önüne, arkasına ne gelebilir sizce Nasuh Güngör? Öztürk Yılmaz bir de Ankara siyasetinde, yani diplomaside bilinen bir isim. Partisi de zaman zaman kendi açıklamalarını da görüyoruz. Dolaşıma da giriyor. Partisi üzerinden yaptığı açıklamalarda. Acaba en başından bu ihtimal hiç konuşulmadı mı? Şimdi benim aklıma o geliyor bir yandan da.
2: Hemen söyleyeyim. 24 Temmuz sabahı, Cuma günü, yeni partinin kurulduğu gün, burada sevgili Serap Belet'le yaptığımız yayında yeni partinin ismiyle ilgili arka planda bir sorun olduğunu ifade etmiştim. Yayın var, kayıtlardan bakılabilir. Ya bu zaten Ankara'da devam eden bir tartışmaydı. Fakat yeni parti tarafı hani biraz da süreç hızlı gelişti. İşte adli tatile girildi, Yargıtay ile ilgili bir kararın çıkma ihtimali önlerine gelmeyince de çok hızlı bir şekilde partileşmeye gittiler. İşte logoları tartışıldı, isim tartışıldı ama bu isim tartışması vardı. Yani onu söyleyeyim, bu yeni bir tartışma değil. Yani kurulmadan hemen öncesinde vardı. Ama biz yeniyiz, onlar yenilik partisi olarak düşünmüş olabilirler. Hani buradan bir sorun yaşanmayacağını düşünmüş olabilirler. Yargıtay'ın kanaati öyle değil. Bence de yeni partinin, o yenisinin yanına, önüne ya da arkasına bir isim, bir kavram her neyse konulduğunda ben de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne olacak? Bu kısmı önemli. Özgür Özel ve arkadaşları da partinin ismini değiştirmekle ilgili herhangi bir çaba içinde olmayacaklarını söylediler. Bu zaten süreçte partilerin herhangi bir şekilde tüzel kimliklerini, kişiliklerini vesaire bunları etkileyen bir şey değil. Ama bu isim tartışması nihai olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla şekillenecek. Tek kelime oluşu üzerinden yeni, yenilik, bu karışabilir mi? Yani daha önceki seçim dönemlerinde belki hani o işte logoların falan daha belirsiz olduğu zamanlarda vesaire bu biraz sorun olabilirdi ama bugün gerçekten sorun teşkil eder mi bilmiyorum. Ama bir yandan da Özgür Özel ve ekibi bu yeni partinin yanına, sağına, soluna nasıl bir isim, yeni bir isim ekleyebiliriz? Hani sadece atarak söylüyorum. Yeni Gelecek Partisi, Yeni Çözüm Partisi, ne bileyim herhangi bir şey. Bunu da kendi aralarında tartışıyorlar. Umarım benim söylediğim isimlerden biri olmaz. Çünkü ben sadece
0: Gelecek Partisi var.
2: Evet, ya ben öyle de söyledim de. Şimdi söylesem problem olabilir ama hani isim
0: bir
2: konulduğunda
0: tanesi bile dediklerinizden
2: o
0: eğer seçilirse hakikaten isim babası olursunuz. Yani o eklenen parti.
2: Ben de isim hakkı için bu sefer mahkemeye doğru giderim tabii ki. Evet.
0: Bilmiyorum, varsa öneriniz Turgay Hocam siz de sunun. Hakikaten önün arkasına bir şey eklese bu. Ya bu nasıl oldu da bu kadar yani isim üzerinden bu tartışmaya evrildi? O da ayrı bir soru tabii ama çözülebilir mi? Yani pusula açıldığında sıkıntı yaratmayacak hale gelebilir mi?
3: Yani gelmeli bir şekilde bu meseleler çözülmeli. Çünkü siyasetin magazini gibi kalıyor. Biz siyasetin asli meselelerini tartışmamız gerekirken, yani neden olduğundan bağımsız olarak bugün siyasetin magazini tartışıyoruz. Zaten sürecin nasıl geliştiği, ismin nasıl gündeme geldiği meselesini Nasuh Bey çok açık bir biçimde ifade etti. Biraz zaman yönetimi konusundaki ısrar, belki biraz da hızlı davranmanın getirdiği bir eksiklik olarak yorumlanabilir. Ya da muhalefet açısından bakıldığında Sekin Hanım'ın dediği gibi yeni parti önünde bir takım engeller de söz konusu olabilir. Bak

0: çalıştığınız yere bağlı olarak. Ama yani isim meselesi hakikaten çok rahatlıkla aşılabilecek bir mesele. Çünkü burada aslında ki kurultay öncesinde Kurucular Kurulu üzerinden bir değişiklik yapıldığında yeni partinin ismine dair bir hukuki tartışmanın çıkma ihtimalinin daha düşük olabileceği ifade ediliyor. Ama şöyle bir bakıldığında ya bu tartışmaları kökten radikal bir biçimde çözebilmemiz için ne yapıyor diye baktım yayın öncesinde. Bugün 189 tane yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre siyasi parti var. Bunların 41'i Yüksek Seçim Kurulu'na göre seçime katılma şartları taşıyor. Peki diğerleri ne yapıyor? Türk siyasetine nasıl bir katkıları var? Anlamlı bir biçimde bir seçmen grubuna hitap ediyorlar mı? Bunlar üzerine düşünmek gerekiyor. Yani sadece tabela partisi olma vasfıyla Türk siyasetine etki edebileceklerini mi düşünüyorlar? Biraz bu zemin üzerinden baktığımızda bence siyasi partiler kanunu ile ilgili de bir revizyon talebi ortaya çıkıyor. Bunlar da çözüldüğü takdirde muhtemelen biz bu isim ya da benzeri magazinel tartışmaları yapma ihtiyacı da hissetmeyeceğiz. Çünkü yeni parti bugün baktığımızda 91 milletvekiliyle parlamentoda temsil ediliyorken güçlü bir seçmen grubuna hitap etme ihtimali de var. Ama diğer taraftan isimle ilgili bir itilaf yaşadığı ortada olan bir partiyle mukayese edilemeyecek düzeyde ama. Tabii burada yeni partinin kurmaylarının, elitlerinin, yöneticilerinin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyordu bu tür tartışmalara mahal vermemek için.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Nasuhi Güngör Habertürk Ankara temsilcisi, Sezin Öney siyaset bilimci, doçent doktor Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Çok sağ olun. Haftanın son iş günü de şöylece bir siyasetlere baktık. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir gün olsun ve şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. Geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ağır yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç adliyeye gitti, ifade verdi. Meriç silahlı saldırgan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile arasında ilçe başkanlığı konusunda anlaşmazlık olduğunu anlattı.
2: Nasıl denk geldi? Yeni Parti'nin Oğuzeli ilçe başkanlığı tartışması kanlı bitti. Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklanarak yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınan Meriç iddialarını sıraladı. 18 Ağustos akşamı milletvekili Melih Meriç ile CHP Oğuzeli ilçe başkanlığı görevinden istifa edip yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında Seydi Ahmet Keleş, Meriç'i bıçakladı. Keleş ve oğlu tutuklandı. Ağır yaralanan Yeni Parti milletvekili Meriç günlerce hastanede yattı.
3: Nasıl denk geldi?
2: Tedavisinin ardından adliyeye gidip ifade veren Melih Meriç, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığı konusunda Keleş'le aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Meriç, Keleş ilçe başkanı olmak istiyordu ama ben yeterli görmüyordum dedi. Bu nedenle Keleş'in kendisine husumet beslemeye başladığını ifade etti. Ahmet Keleş'in kendisine hakaret ettiğini söyleyen Melih Meriç, konum isteyerek yanına gittiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Çok tahrik etti bilerek.
1: İzmir'de devam eden Onat Tüneli'nin inşaatıyla bir mahalle harabeye döndü. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede esnaf da iş yapamaz hale geldi.
5: Konumuz dağıldı, gitti. Ne olacak, tonumuz ne olacak? Korkuyoruz.
6: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
2: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
7: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
8: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
7: 100'e yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
6: 3 yıl içinde çok şey değişti ya. Sayımız bayağı bir azaldı. Ya işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
9: Önceler 25-30 tane

0: Örnek diyelim pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun anca haftada 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
1: Ataber mahallesinde bir de toz sorunu var. Tünel inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
2: Neden halıyı serdiniz sokağa?
3: Ya toz toprak evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153 aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ilaçlarında yeni bir düzenleme yaptı. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 3 aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımı yasaklandı. Peki bu maddeler nerede kullanılıyordu? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
5: Uzun süre yüksek doza maruz kalmak gerçekten bizim hayatımızı tehdit edecek düzeyde etkiler yaratabilir.
1: Tiofarant metili, indoksakarp ve fosmet. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 3 kimyasal maddeyi içeren tarım ilaçlarının kullanımını yasakladı.
6: Bir tanesi topraktaki mayalar, mantarlar için. Bir tanesi insektisit yani böceklere karşı, tarım zararlısı olan böceklere karşı kullanılan bir madde. Bir diğeri de organofosfat kökenli yine bir pestisit.
1: Bu üç madde yaygın zararlı ve hastalıklara karşı kullanılıyordu.
6: Çoğunlukla meyveler mesela yumuşak şeftali, elma, armut veya buğdayda, tarlalarda, domatese, bibere veya diğer meyve grubuna musallat olan bir takım böcekler vardı. Onlara karşı kullanılan ilaçlar.
1: İlaçlar sebze ve meyvelere kalıntı bırakabiliyor. Fakat önemli olan ne oranda kalıntı bıraktı. Maksimum kalıntı limiti aşıldıysa tehlike başlıyor.
7: Bitkileri korumak için kullanılan ilaçlarda bulunan 3 madde. Tarlada yetiştirilen sebze meyveyi de etkiliyor. Soframıza kadar gelen yiyeceklerde kalan kalıntılar insan sağlığı için büyük risk taşıyor.
5: Birçoğu endokrin bozucu yani endokrin sistemdeki hormonal metabolizmayı bozuyor. Tiroid fonksiyonlarını bozuyor. Tiroid üzerine toksik bir etki yaratabiliyor. Üreme sistemini etkileyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca bunların kanserojen olma olasılıkları da çok yüksek. Çünkü DNA üzerine de toksik etkileri var.
1: Peki biz mutfağımızda nelere dikkat edebiliriz?
5: Kabuklu olan meyve ve sebzelerin kabuğunun soyulması tabii ki önemli. Özellikle kalın kabuklu olanların.
1: Ürünlerin ithalatı 13 Kasım 2026, imalatı 18 Aralık 2026 ve kullanımı 31 Aralık 2027 tarihinde sonlandırılacak.
4: Birçok kişi tüketici olarak haklarının farkında değil ya da farkında olsa bile uzayan süreçlerle uğraşmak istemiyor. Kayseri'de bir tur şirketi müşterisinin aldığı turu iptal edip onun yerine daha pahalı bir tur önerdi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra ödediği farkı bakın nasıl geri aldı.
1: Önceden ayarladığı tatilini tur şirketi iptal etti. Başka bir tur önerip ek ücret istendi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra şirkete şikayet etti. Parasını geri aldı.
8: Bu aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu benim için. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini çok iyi hissettiriyor.
1: Kayseri'de yaşayan Şerife Erdoğdu ailesiyle birlikte Ege turu yapmak için bir tur şirketiyle 65.175 lira karşılığında anlaştı. Ama kötü bir sürprizle karşılaştı.
8: Haziran ayı için plan yapmıştık. Haziran ayında tatile az bir süre kala bana tur şirketi iletişime geçerek yeterli katılım sağlanamamasını gerekçe göstererek turu iptal edeceklerini ifade ettiler ve bana alternatif paket tur önerisinde bulundular. Ben de bunlardan bana uyan bir tanesini kabul ettim. Fakat bunun için benden ekstra ücret talep ettiler.
1: Genç kadın öneriyi kabul etti. 34.825 liralık farkı ödeyip tatile gitti.
8: Tatilden döndükten sonra belgelerimi toparladım. Şikayet dilekçemi oluşturdum ve E-Devlet üzerinden bir başvuruda bulundum.
1: Tüketici hakem heyeti müşteriyi haklı buldu. Fark olarak alınan 34.825 liranın iade edilmesi kararı verildi.
9: Daha önceden paket turla bir satış yapıldıktan sonra satıcıdan kaynaklanan bütün değişikliklerde tüketici haklıdır ve kendisine yapılan yanlışlıkları maddi ya da manevi tazminatla geri alma hakkına sahiptir.
1: Uzmanlar

0: tüketiciyi uyarıyor.
1: İmza attığımız her kağıdın bir örneği bizde olmalı. Bunu saklayalım lütfen. Buradan imtina etmeyelim.
2: Bu haberle para gündemin sonuna geldik. Mutlu bir hafta sonu olsun. Pazartesi 10'da görüşmek üzere. Ben Sena Kılıç.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Yine yoğun bir spor gündemi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı dün akşam 4-1 yendi. Siyah beyazlar Avrupa kupalarına 3 puanla başladı. Bu ezici üstünlük büyük yankı uyandırdı. Turnuvanın en görkemli açılışlarından biri olarak değerlendirildi. Yarına baktığımızda Süper Lig'de Trabzonspor Galatasaray mücadelesi olacak. Bu dev maçı konuşacağız. Ayrıca ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupası'nda da temsilcimiz Fenerbahçe saat 17'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum Selam.
0: Teşekkür ederim. Dün akşamla başlamak istiyorum. Gerçekten Beşiktaş 4-1'lik ezici bir üstünlükle Marsilya'yı devirdi. Güzel bir mücadeleydi. Öne çıkan oyuncular var. Italiano'nun gerçekten takımın nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği konusunda ne kadar güzel ve doğru bir şekilde çalıştığının ipuçlarını biz görüyoruz. Ve Avrupa'da da bundan sonra Beşiktaş gerçekten çok güzel, çok büyük işlere, çok başarılı işlere imza atacakmış gibi duruyor.
1: Alıştırmaya başladı Beşiktaş buna bizi. Evet, bekliyoruz tabii ki. Senin söylediğin gibi İtalyano var, inanılmaz derecede.

0: derecede başarılı futbolcular var. Ama Selam, bir şey unutuyorsun. Ona dikkat çekeyim. Taraftar. İnanılmaz bir taraftar vardı. Çünkü oyuna bakacak olursak, evet, Beşiktaş attığı 15. dakikada gelen İlhan'ın golüne kadar ezici bir üstünlüğü vardı. Hı-hı. Sonra oyun bir durdu. Marsilya'nın golü geldi. Gol geldi. Devre sonuna kadar
1: 1-1 bitti.
0: Çok ortada giden bir maçtı. Orkun'un orada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin ayaklarıyla çıkardığı bir top var. O belki ikinci yarı için bir haberciydi bizim için. Gene aynı şekilde başladı ikinci yarı ama dün akşam da söyledim, bir tabir vardır 5 dakikada Beşiktaş diye. Hakikaten Beşiktaş 5 dakikada 2-1'i 3-1'i buldu ve ondan sonra da maç zaten çok rölanti bir havaya geldi. 4. gol de geldi oradan. Güzel bir sonuç. Marsilya kendi liginde son 3 maçında kaybetmiş ama hiç bunlar bizi ilgilendiren bir şey değil.
1: Marsilya'nın mali durumuyla ilgili de söylenenler var. %40 futbolcuların maaşında indirime de gidildi. Bu konuda aslında gündeme geldi ama evet, bizi burada ilgilendiren detay Beşiktaş'ın başarısı ve galibiyeti.
0: Yönetimle teknik
1: çok özür diliyorum. Sözünüzü kesiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da açıklama yapıyor. Oraya gidiyoruz.
2: Başkanımızın riyasetinde seçilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Sürekli olarak bu konuda illerde toplantılar yapıyoruz. Bugün de Adana buluşmamızda sanıyorum kanaat önderlerimiz ve sivil toplum örgütleriyle de bir buluşma yapacağız. Ben buradan kısaca şunu anlatmak istiyorum. Iğdır ziyaretimizde aynı şekilde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerimizle bir buluşma yapmıştık. Orada bir Caferi dedemiz bana şunu söylemişti. Biliyorsunuz Ağrı Dağı hepimizin baktığı, hepimizin gördüğü, aynı zamanda 3 ilden görülen heybetli bir dağ. Aynı zamanda Ağrı Dağı mitolojide de kutsallık addedilen bir dağ. Dedi ki o Caferi dedesi, şu gördüğümüz dağa biz önceden sadece bakıyorduk dedi. Etrafından gecenin belirli saatleri geçmekten korkuyorduk dedi. Çünkü güvenlik gerekçesiyle akşamları gidemiyorduk dedi. Ama şu an terörsüz Türkiye sürecinde bu dağa hafta sonları ailemizle gidip piknik yapıyoruz dedi. Gerçekten bu laf beni çok etkiledi. Yani Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben tekrardan Adana ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İl başkanımıza da yeni görevinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ziyaretimiz hayırlara vesile olsun. Buradan adliye ziyaretimiz var. Adliye ziyaretimize de özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Biliyorsunuz 13. yargı paketim inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak. Bu konunun da bilinmesini istiyorum. Tekrardan hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Evet, soru cevabınız varsa soru cevap.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da açıklama yaptı, izledik. Şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da konuşuyor.
3: Ekim ayında ilk 1071 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Bugün olduğu gibi hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan fiyatlarla teslim edeceğiz. Geçen sene söyledik.

Bu yıl teslim ediyoruz. Ataşehir'de, Sancaktepe'de, Ümraniye'de, Üsküdar'da, Maltepe'de, Tuzla'da, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy'de evlerimiz olacak ve toplam 15 bin konutu kiralayacağız. Hedefimiz zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutmak olacak. TOKİ'mizde bugüne kadar değerli kardeşlerim 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Son kampanyamızla hayata geçirdiğimiz evleri de 2027 Mart ayından itibaren teslim etmeyi inşallah hedefliyoruz. Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek. Kıymetli kardeşlerim, işte bütün bu eserleri hayata geçiren, vatandaşına tüm bu destekleri veren devletimiz büyüktür, güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz. Çok zor günlerdi. Biz 3500 şantiyede gece gündüz çalışan, saatte 23, günde 550 konut yuva etmiş, inşa etmiş bir ekibiz. Biz hükümet enkazın altında kalır diye hesap yapanların yanlış hesaplarını 11 ilde yarım milyon konutla boşa çevirmiş bir liderin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz, yol arkadaşlarıyız. Enkaz altında kalan, kıymetli kardeşlerim, devletimiz değil, milletimizin gücünü küçümseyenlerin hesabı, Türkiye'nin kudretini ölçemeyenlerin siyaseti oldu. Açık ve net söylüyorum. Bunu dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başkası başaramaz. Ama kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın, bizim siyasetimizin pusulası bellidir. Biz vatandaşımızın duası, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için durmadan dinlenmeden çalışacağız. Bu istikametten ayrılmayacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul için çalışacak, Türkiye için çalışacak, ter dökecek ve inşallah hep birlikte 86 milyon kardeşimle birlikte büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü hep birlikte sürdüreceğiz. Ben bu duygularla bu eserlerde emeği bulunan, gerçekten gece gündüz çalışan, sizlere bir saat, bir dakika daha erken vermek için emek veren, ter döken tüm arkadaşlarıma, TOKİ Başkanlığımıza, Zeytinburnu Belediye'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Emlak Konutumuza, yüklenici firmalarımıza, mimarından mühendisine, işçisine, ustasına kadar her bir çalışma arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve kurallarımızın Zeytinburnu'muza, Maltepe'mize, Gazi Osman Paşa'mıza ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor. Bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasından merhaba, ben Serap Belet. Ardarda sıcak haberlerin, sıcak gelişmelerin yaşandığı bir gün. O yüzden gün ortasına birçok bağlantıyla gideceğiz. Ayrıca konuklarım da olacak bu konuları, bazı konuları daha ayrıntılı konuşmak için. Önce İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yapılan operasyonla başlayalım. 28 şirkete ait çağrı merkezlerine operasyon yapıldı. Emre Aytekin'i Ankara'dan gördünüz. Nedir bu operasyonun içeriği, gözaltılar var mı ve iddialar nedir Emre?
1: Serap Belet, operasyon kapsamında şu ana kadar 175 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturmaya dair detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Başsavcılık MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttü ve bu şekilde yabancı şirketler üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasına ilişkin geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Bu şüphelilerin yine şebekenin İsrail bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Yine soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre bu kişiler Türkiye'deki çağrı merkezleri üzerinden yurt dışındaki yabancı ülkelerdeki pek çok kişiyi hedef aldı. Peki bu dolandırıcılık sistemi nasıl işledi? Şirketler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırımı vaadiyle bazı reklamlar verdi. Yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilen yabancı ülke vatandaşlarıyla kendi dillerini konuşan müşteri temsilcileri iletişime geçti. Mağdurlar para yatırdıktan sonra şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında yer alan gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturdular mağdurlara ve bu şekilde de sisteme pek çok mağduru çektiler ve ardından da sistemde parasını çekmek isteyen mağdurlar ise hesap blokesi ve vergi gibi gerekçelerle karşılaştı ve bundan da yine şebeke mağdurlardan para talep etti. Bu şekilde dolandırıcılık faaliyetini sürdürdü.

0: sürdürdü. Soruşturmaya göre bu toplanan paralar yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına aktarıldı. Bu da soruşturmada yansıyan bilgiler arasında. Hedefte birden fazla ülke var demiştik. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere burada yaşayan birçok vatandaş hedef alındı. Yine soruşturmada dikkat çeken bir tespit var. Para trafiğine ilişkin bir tespit. Bu yapılanmanın son 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaştığı da tespitler arasında. Bu tespitlerin ardından başsavcılık sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul ve Muğla'da 286 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bu adresler arasında birçok çağrı merkezi de bulunuyor. Şu ana kadar da baskınlar sonrasında 175 şüpheli yakalandı. Dediğimiz gibi İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine sabah saatlerinde büyük bir darbe indirildi ve şu ana kadar da 175 şüpheli gözaltında.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Ve fon piyasalarındaki bu dalgalanmanın ardından başlatılan borsa soruşturmasında tutuklamalar var. 51 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Arzu Kaya'ya hemen gidelim. Kaç tutuklu var? Son gelişmeler ne? Öğrenelim Arzu.
2: Serap Belet, aslında günlerdir konuştuğumuz bir mesele. Bugün tablo biraz daha netleşmiş durumda. Çünkü soruşturma kapsamında 4 tutuklama kararı çıktı. 51 şüpheli yönünden de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Tabii ilgili bakanlıklarca da açıklama yapıldı sabah erken saatlerinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama gerçekleştirdi. Genel yayılmış bir risk yok. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleştirildi açıklamasını yaptı. Aynı zamanda tabii işin adli soruşturma boyutu olduğu için de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir erken saatlerde açıklama geldi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini, birikimini istismar edenler hukuk önünde hesap verecektir şeklinde bir açıklama gerçekleştirdi. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu soruşturma nasıl başladı, onun bilgisini aktaralım isterseniz. Fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına yönelik hem suç duyuruları hem de ilgili raporlar dosyaya girdi. İşte bu kapsamda da 3 ayrı noktada mercek altına alındı. Bunlardan biri katılım evim pay piyasası, sonrasında Gündoğdu pay piyasası ve destek faktöringde yapılan işlemlere yönelik gözaltı işlemleri uygulandı. Tabii soruşturmanın merkezinde aynı zamanda sermaye piyasalarının istikrar içinde işlemesini bozan ve buna yönelik eylemlere ilişkin suçtan kaynaklanan mal var değerlerini aklama iddiasıyla bu soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyelim ve soruşturma kapsamında 51 kişi için adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararı verilen isimler içinde dikkat çeken isimler var. Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliden bahsediyoruz ki bunlardan bir tanesi, tutuklanan isimlerden bir tanesi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız. Şimdi aynı zamanda bu soruşturma devam ederken sosyal medyada da ilginç paylaşımlar gerçekleştirildi. Sosyal medyadaki sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku, kaygı ve panik yaratan paylaşımlara ilişkinde toplamda 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tabii ilgili bakanlıklar açıklama yaptı dedik. Soruşturma bir yandan devam ediyor ve soruşturma kapsamında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken 51 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Şimdi bir de tasfiye süreci başlatıldı, duyuruldu. Birazdan konuğumla ayrıntılı konuşacağız. Çünkü on binlerce kişinin yüzlerce milyar liralık yatırımından bahsediliyor. Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir soruşturmada gözaltılar vardı. Hafta başında yapıldı operasyon. 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hemen ayrıntılara bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışması devam ediyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış ve 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde yapıldı bu operasyon. 109 adrese, yani bahçeden tezgaha fiyatların çok

0: arttığını, çok değiştiğini yıllardır konuşuyoruz. İşte burada bazılarının hem de yasa dışı yollarla da aynı zamanda fiyatları artırdığı, manipüle ettiği iddiaları da var bu soruşturma çerçevesinde. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına gelelim. Yakalamak hakkında yakalama kararı çıkarılan emekli albay Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Dün 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bugün son bilgiler ne? Alihan Tok'tan dinleyelim.
1: Evet, gözaltı işlemleri devam ediyor. Verecekleri ifadeler önemli olacak ve gün içerisinde de adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Son olarak 4 gözaltı var. Burada ikisi koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur ve iki de savcı, o dönemin savcısı. Birisi Ali İşgören, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Diğeri de olay yeri inceleme ekibine katılan cezaevi savcısı Necip Doğan. Şimdi Serap Belet, özellikle iki savcıya dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü o dönem aslında dosyaya takipsizlik kararı veren, herhangi bir ihmal bulunmadığını söyleyen ve hiçbir yetkilinin, kamu görevlisinin bir ihmali bulunmadığı, bir gecikme yok kararı veren savcılar aslında ve aynı zamanda olay yeri inceleme savcısının da aslında birçok farklı iddialar var, kamera kayıtları var, işte odayı geç mühürlediği, olay yeri incelemede şüpheli işlemlerin olduğuna dair. Dolayısıyla bu dosya neden kapandı? Nisan 2012'de bu dosya kapandı. Peki neden kapatıldı? Gerekli deliller toplandı mı? Tüm işlemler yapıldı mı? Aslında bu tekrar sorgulanıyor. Bir diğeri de koğuş arkadaşları Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım. Onlar da aslında Kozinoğlu kalp krizi geçirdiğinde, yani fenalaştığında yanında olan kişilerdi ve dolayısıyla olayı dakika dakika biliyorlar, sıcağı sıcağına o olayı tecrübe ettiler, biliyorlar. Dolayısıyla onların verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Hem jandarmada verecekleri ifade hem de adliyeye, savcıya verecekleri ifade önemli olacak. Burada soruşturma hem bu aşamada devam ediyor. Şimdiye kadar 4 tutuklu var. Tabii buradaki şimdi adliyeye sevk edildikten sonraki durum da aslında netleşecek. Şimdilik 4 tutuklama var. Bir jandarma er, 2 acil tıp teknisyeni ve bir gazeteci şu anda Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu. Dediğimiz gibi ifade işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bizler de takipteyiz. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan Tok, çok teşekkürler. Hemen bir bağlantı daha yapalım. Yine bugünün çok konuşulan haberlerinden biri. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Daha doğrusu uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon var. Öznur Karşı Çetiner'i gördünüz. Kimler hakkında gözaltı kararı verildi? Kaç gözaltı var Öznur?
2: Evet Serap Belet, operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Listeye baktığımızda kamuoyunun aşina olduğu isimler olduğunu görüyoruz. Aralarında oyuncular, şarkıcılar, müzisyenler, işletmeciler, gazeteci ve eski futbolcuların da olduğu 24 kişilik bir şüpheli listesi var. Bu şüphelilerden 15'i gözaltında. Bakırköy Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iki ayrı soruşturma kapsamında bu operasyon düzenlendi. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere düzenlendi bu iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon. İsimler şöyle ki: oyuncu Aras Bulut İğnemli, Sepo adıyla bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncular Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, iş ve cemiyet hayatının tanıdığı bir başka isim Hande Demir, eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Afra Saraçoğlu, İçerik üreticisi Melis İşiten, gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, manken Yeliz Yeşilçimen, sosyal medya içerik üreticisi Aydan Osmanlı, bir başka şarkıcı Anıl Durmuş, Mahmut Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı gibi isimlerden oluşuyor şüpheli listesi. İki ayrı soruşturma kapsamında yapıldığı operasyon. İl Jandarma Komutanlığı'nda bu arada gözaltılar ve şüphelilerin ikametlerinde arama işlemlerinin de başladığı belirtildi. Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah yapılan operasyonla ilgili bir yazılı basın açıklaması da yaptı. Ona da çok kısaca değinelim. Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği yönünde makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi ve bu

0: diğer soruşturma kapsamında da toplamda 6 kişi olmak üzere 24 şüpheli için ifadelerinin alınması sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir şeklinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Serap Belet.
1: Öznur Karslı Çetinler'e çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz bölge konusunda dörtlü mekanizma kurulabileceğini söyledi. Katıldığı TGRT haber yayınında terörsüz Türkiye sürecinde her şeyin yolunda gittiğini söyledi İçişleri Bakanı. Sürecin enfekte edilmemesi için sahayı gözetim altında tuttuklarını kaydetti. Terörsüz bölge içinse Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma geliştirebiliriz dedi. Mevkidaşlarına öneri olarak da bunu sunacağını belirtti yaptığı değerlendirmede Bakan Çiftçi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği de yapıldı. Aynı zamanda 39 ile yeni emniyet müdürü atanırken 25 ilde mevcut müdürler merkeze çekildi. Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aralarında olduğu 11 birime yeni başkan atandı.
2: Emniyet teşkilatında geniş kapsamlı görev değişikliğine gidildi. 40'a yakın ilin emniyet müdürü değişti. 20'den fazla il emniyet müdürü merkeze çekildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 yeni görevlendirme yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından merkeze alınan isimler arasında yer aldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de kararname ile merkeze çekildi. Çok sayıda polis baş müfettişi de İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat bu iller arasında yer aldı. Değişiklik sadece illerle sınırlı kalmadı. Emniyetin üst yönetiminde de yeni atamalar yapıldı. Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında da değişiklik oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı gibi önemli başkanlıkların aralarında olduğu 11 birime yeni isimler getirildi. Atama ve görevlendirmelere ilişkin mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.
1: İstanbul Havalimanı 4. pistine kavuşuyor bugün. İlave yatırımlar da duyurulacak açılış töreninde. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Hemen Gizem Türemen'e dönelim. Yanında konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Söz sizde Gizem.
3: İstanbul Havalimanı büyümeye devam ediyor. Bugün bu havalimanına 4. ana pist açılıyor. Peki bu pistin devreye alınması ne getirecek, ne konuda tesarruf sağlanacak? Tüm merak edilen soruların cevaplarını ilk ağızdan dinleyeceğiz. Önemli bir konuğum var yanımda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Efendim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı saat 15'teki törenle hizmete sunulacağını biliyoruz. Ve diyoruz ki bu pist için ilk defa doğu batı yönlü pist olacak. Hali hazırda pistlerimiz var. Bu ne anlama geliyor? Diğerlerinden farkı ne? Bir dinleyelim.
4: Eyvallah. Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Burada vatandaşlarımıza saygılarımızı iletiyoruz sizlerin aracılığıyla. Tabii İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'umuz için, sadece Türkiye'miz için değil, dünya havacılığında önemli lokasyonlardan bir tanesi gerçekten. Yani büyüklüğüyle, kapasitesiyle, yeniliğiyle, modern olmasıyla, rekorlarıyla beraber gerçekten kıymetli bir havalimanı. Sizin de bahsettiğiniz gibi bizim 3 tane pistimiz var hala hazırda. 2 de yedek pist olmak üzere esasında 5 tane kuzey-güney yönünde pistimiz var. Buralar hem kalkışa hem de inişe aynı anda kullanılabiliyor. Tabii yine hatırlarsınız yine sizlerle beraber Amerika'dan sonra ilk defa üçlü pist operasyonunu burada yapmıştık geçen sene. Başarıyla hayata geçirmiştik onu. Artık günlük uçuşlarımız 1800'lere inip kalkan uçaklar gelmiş durumda. Dolayısıyla bu...

0: kıymetli, bize ileriye matuf olarak yeni kapasiteler lazım. Hem terminalde hem de pistlerde yeni kapasiteler lazım. Bunu da zaten biz baştan planlamıştık. Peyderpey hayata geçiriyoruz. Nedir o? İşte bugün bir araya gelmemize vesile olan 4. ana pistimizin açılışını yapacağız. Bu da doğu batı yönünde olmuş olacak. Diğerleri kuzey güneydi. Doğu batı yönünde olacak. Peki bu bize ne sağlayacak? Şunu sağlayacak. Bir kere doğu yöne kalkacak olan uçakları uygun terminallerden daha kısa taksi yollarıyla beraber biz seyahat ettirmiş olacağız. Yine mesela size hemen yayına başlamadan önce ben dikkat ediyorum. İşte kuzeye doğru havalanan bir uçak bazıları doğuya doğru dönüyor. İşte onları bu doğu pistinden ya da doğu batı pistinden doğuya doğru kaldıracağız. Sadece kalkış için kullanacağımız bir pisttir. Ne sağlayacak bize? Uçağın havadaki manevra zamanını kısaltmış olacağız. Aynı zamanda yakıt tasarrufunu sağlamış olacağız. Ve mevcut kapasitemizi de bu şekilde 3 olan ana pistimizi 4'e yükseltmiş olacağız. Bizim için kıymetli gerçekten. Yine şunu da ilave edeyim. Bazı hava şartlarında kalkış için daha uygun olan pist olarak da kullanıyor olacağız.
1: Yani olumsuz hava şartlarına da bir alternatif olacak bu pist. Kesinlikle. Bunu anlıyoruz. Az önce genel havacılık operasyonları açısından, işte yakıt tasarrufu açısından konuştuk. Bir de bu uçakları kullanan vatandaşımızın en çok merak ettiği bu pist bize ne kazandıracak? Yani benim taksi sürem azalacak mı?
0: Azalacak. Uçağın havadaki manevra süresi kısalacak. Dolayısıyla gidecekleri yerlere hani 3 dakika 5 dakika daha erken gidecek. Yani düşünün siz 1 saatte ya da 50 dakikada gideceğiniz yere %10 daha kısa bir zamanda gideceksiniz. Bu katkıyı sağlamış olacak.
1: Peki bu pist hem iniş hem kalkış için mi kullanılacak yoksa
0: sadece
1: ikisinden?
0: Sadece kalkış için kullanılacak. Çünkü diğer 3 tane pist ile dik yönde olduğu için iniş için kullanılması için diğer bütün pistlerdeki operasyonu durdurmamız gerekir. Dolayısıyla iniş için düşünmedik, sadece kalkış için.
1: Peki efendim, şu anda hali hazırda üçlü pistte aynı anda uçakların inip kalktığını biliyoruz. Doğru. 4. ana piste geliyor. 4'lü pist için çalışmalar var mı, başlayacak mı, ne aşamada?
0: Şöyle tabii sizin bana sorduğunuz bu soruyu ben bizim arkadaşlarımıza sordum. Dedim ki bak bu soru gelecektir arkadaşlar. Ne yapacağız? Arkadaşlarımız da bununla ilgili bir planlama yaptılar. Biz üçlü pist operasyonunu devreye alabilmek için arkadaşlarımızı günlerce hatta aylarca Amerika'da eğitime gönderdik. Sonra simülasyonlarını yaptık. Çünkü havacılıkta risk alamazsınız. Yani her şeyden emin olmanız lazım. Şimdi 4. pist içinde benzer süreci yürüteceğiz. İnşallah 4'lü pist operasyonunu da önümüzdeki süreç içerisinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmiş olacağız.
1: Peki efendim, şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Yılda kaç yolcu taşıyor son bir yılda mesela ve hedefimiz nedir? Yeni hedefler var mı?
0: Tabii İstanbul Havalimanı açılalı aşağı yukarı 2018 yılının Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 8 yıl oldu. Yaklaşık 475 milyon insanımızı seyahat ettirdik. Yani Türkiye nüfusunun 6 defa buradan seyahat ettirdik demektir. Bu kıymetli. Geçen seneyi 84,5 milyonla kapattık. Tabii şöyle sayıları hafızamızda hani büyüklüğü ölçebilmek için mesela 2002 yılındaki toplam seyahat bütün 26 havalimanımızdan 34,5 milyondu. Sadece geçen sene İstanbul Havalimanı'ndan 84,5 oldu. Türkiye'den 247 milyon oldu. Bu seneki hedefimiz 87 milyon inşallah. Onu da gerçekleştireceğiz gibi duruyor. Tabii burada nihai hedefimiz 200 milyon yolcuya ulaşmak, 2 tane yeni pist, bu 4.'ünün dışında 2 yeni pist, bir de yedek pisti yaparak, artı yeni terminali de yaparak.
1: Yani 9 pistten mi bahsediyoruz gelecek hedeflerinde?
0: Tam olarak öyle. Yeni bir terminal binası, 6 ana, 3 de yedek pist.
1: Çok uzun vadeli mi bu hedeflerimiz? Yani var mı bir aşağı yukarı bir...
0: Öyle. Yani havacılıkta biz işte %5'e kadar olan büyümeler hatta %10'a bazı havalimanlarında daha da fazlası %20-30'a varan büyümeler elde ettik. Tabii dünya konjonktürü bu anlamda, etrafımızdaki gerilimler bu anlamda mutlaka etkiliyor bunu. Ama biz mesela bakın 4. pisti bir seneden fazla zamandır inşaatını yapıyoruz ve bugün bitirmiş olduk. Hani

0: Önden böyle çok kapasite gerektirmediği bir zaman diliminde yatırım yapmak öyle yatırım olur. Yazıktır. Hani gerek kamu olsun gerek özel sektör kaynaklarını doğru kullanmamış oluruz. Onları da önümüzdeki yıllarda peyderpey hayata geçirmiş olacağız.
1: Peki efendim, bir de rekorlardan bahsedelim. İstanbul Havalimanı hem dünyada hem Avrupa'da rekor üstüne rekor kırdı. Hem onları biraz hatırlayalım hem de Türk havacılığının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyoruz? Yani ilerleme aşamasından memnun muyuz?
0: Sondan başlayayım müsaade ederseniz. Tabii biz 50 ülkede 60 noktaya uçabilen bir Türkiye'den 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye'ye geldik çok şükür. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Bu kıymetli. Dünyada 356 noktaya uçan Türkiye'nin 340 noktasına İstanbul Havalimanı uçuyor. Yani bu anlamda gerçekten kıymetli. Rekorlar noktasında da baktığımız zaman mesela biz Temmuz ayında bir aylık ortalamada Avrupa'nın birincisiyiz. Ağustos ayında günlük yolcuda ve ayrıca günlük uçak sayısında yine günlük rekorlarımız var. Avrupa'da birinciyiz. Şöyle diyebiliriz. Avrupa'da birinci, ikinci, üçüncü sıralardayız. Dünyada da altıncı, yedinci, sekizinci sıralardayız. Yani bu ayına göre, yılına göre, kategorisine göre değişiyor. Bu da bizim için kıymetli gerçekten.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan dinledik. İstanbul Havalimanı büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar 475 milyondan fazla yolcuyu seyahat ettirdi. Bugün de 4. ana piste açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15'te törene katılmasıyla artık hizmete açılacak. Takip edeceğiz. O anları da Habertürk'ten aktaracağız.
2: Evet, hayırlı olsun. Gizem'e çok teşekkür ediyoruz konuyla. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bir yol haritası belirledi. Başlarken de canlı bağlantı yaptık borsada yaşanan süreç ve soruşturma ile ilgili. Şimdi birazdan konuğumuza gitmeden önce bu tasfiye süreciyle ilgili duruma bir bakalım. İki banka görev alacak. Satışlardan elde edilen nakit yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
3: Yeni portföy yönetimi şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar, fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda dün itibariyle yaşananların sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi olduğunu

0: Bunu söyledi. Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok dedi. Bakan Şimşek NTV yayınında soruları yanıtlarken. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye edilmesine karar verdiği portföy yönetim şirketleriyle ilgili sürece dair açıklamalar yaptı. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. 2038 fon var Türkiye'de. Bunların 131'inden bahsediyoruz. Tasfiye sürecine SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak dedi. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu söyledi Şimşek. Tedbirler bu aşamada yeterli diye konuştu. Konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede sorulara verdiği yanıtlarda. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak şimdi konuğum. Biraz da onunla konuşalım daha ayrıntılı. Caner Bey hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Haberde aslında biz özetledik ama siz bize ve izleyicilerimize biraz da sadeleştirerek bu tasfiye sürecinde ne olacağını anlatır mısınız? Bütün yatırımcı 3 ay içinde parasını alacak mı? Bu anlama mı geliyor?
1: Yani her şey planlandığı şekilde ilerlerse bir problem olmadan hani herkes parasını geri alabilecek gibi duruyor. Zaten hani burada süreç de bu şekilde dizayn edildi ve bu hızda da dizayn edildi aslında. Yani burada bankaların üzerinden işlem yapılacağını biraz önce zaten haberde aktardınız. Bunun evet. için dün Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var. Burada likiditasyonu kolaylaştıracak bazı yaptığı uygulamalar var. Bunun öncesinde de zaten çok hızlı bir şekilde bu fonlarla ilgili alınan kararlar ve bu fonların yönetici şirketleriyle ilgili alınan kararların hemen sonrasında gelen bu uygulamalar zaten bize şunu gösteriyor. Bu planlı, programlı ve önceden hani organizasyonu yapılmış bir çalışma ki hem SPK hem Merkez Bankası hem diğer bütün piyasa aktörleri tarafından bu kadar hızlı bir şekilde çok da bir panik havası yaratmadan belli bir...
0: Nasıl bir zaman bu 3 ay sizin için? Burak, çünkü şöyle bir baktım, 800 milyar liranın üzerinde bir rakamdan bahsediliyor bu fonlarda bulunan. Hı hı. 500 binden fazla yatırımcıdan bahsediliyor aynı zamanda. Hı hı. Çok büyük bir belki ya da böyle bir borsa yatırımlar için, fonlar için ne ölçektedir hı hı. bilmiyorum ama hani bizler gibi bireysel olarak hı hı. takip eden insanlar için çok devasa rakamlar bunlar. 3 ay içinde bunu tamamlamak kolay mı? Nasıl bir zaman?
1: Ya bunu biraz aslında uygulamada göreceğiz gibi. Sonuç olarak hani evet piyasanın büyük bir kısmı değil ve aslında bu portföy yönetim şirketlerinin bu fonları da uzunca bir zamandır. Yani 10 aydır falan takip ettiğimiz ve buradaki aslında piyasaya göre aşırı getirilerin de ne şekilde oluştuğunu az çok tahmin edebildiğimiz fonlar. Bu anlamda baktığımız zaman hani piyasanın küçük bir kısmını oluşturuyor ve buradaki yatırımcılar da aslında bilerek veya bilmeyerek risk iştahı yüksek olan yatırımcılar. Yani hı hı. bu fonlara bu kadar piyasa ortalamasının üzerinde getiren veya bazıları işte daha böyle yan kağıtlarda, küçük kağıtlarda işlem yapan fonlara yatırım yapıyorsanız ve bunu da bilerek yapıyorsanız zaten bu riski göz önüne alarak
0: böyle bir
1: yatırımları yapıyorsunuzdur.
0: Böyle bir risk olduğunu normal bireysel yatırımcı bilebilir mi? Yani bakıyor işte tanıdığı birileri veya işte bilemiyorum bu konuda takip ettiği belki hesaplardan vesaire diyor ki aa burada çok getiri var. Mesela bu söylüyor mu onu takip edene? Ben mesela hiç bu borsa konusunu bireysel olarak takip etmeyen biriyim, o yüzden soruyorum. O risk görünür mü? Buna yatıracaksın, çok getiri var ama riski büyük. Bu görünen bir şey miydi? Çünkü burada da
1: şöyle,
0: bir... buyurun.
1: Maalesef ki finansal okuryazarlık konusu ülkemizde çok yanlış lanse edilen ve çok yanlış bir şekilde de aktarılan bir konu. Yani finansal okuryazarlık aslında herkesin elindeki varlığını götürüp borsada veya riskli varlıklarda belli ürünlere yatırması için ortaya atılmış bir kavram değil. Ama bu sanki böyleymiş gibi her bu konuda da bilgisini arttıran kişinin belli konulardan ötürü yani bunları hani belki konuşuruz yani makroekonomik yapımıza baktığımızda, enflasyona baktığımızda, gelir dağılımına ve buradaki ihtiyaçlara baktığımızda hani ülke insanımızın belli bir getirinin üzerinde parasını koruma ihtiyacı var. Hı hı. Bu ihtiyaç da bu güdüleri oluşturuyor. Yani belli ortalamanın üzerinde bir yerde bir getiri gördükleri zaman buna ilgi gösterip buna nasıl yatırım yapılıyor? Ben de kazandım, sen de kazan, diğeri de kazansın gibi netekim de kazanıldı. Yani bu geçtiğimiz 8-10 ay içerisinde buralardan birileri kazanç sağladı. Müzik
0: hem de çok
1: sustuğu
0: sağladı.
1: Zaman,
0: kaç kat sağlamıştır? Mesela %1000 görüyorum. Oranlar görüldü mü ya da daha üzeri? Ya orada küçük yatırımcıyı koruyan bir şey yok mu? Bu bana mesela offshore mağdurlarını, aynı şey değil ama hani bir dönem orada çok büyük mağduriyetler oluştu, hatırlarsınız. Mesela orada sanırım alınan risk daha çok görülüyordu. Burada insanlar kendini nasıl koruyacaktı?
1: Burada maalesef şöyle de bir yanlış anlayış var bence. Küçük yatırımcı zaten sıkıntılı bir tanımlama. Yani küçük yatırımcı dediğimiz zaman sanki böyle hani sürekli mağdur olan ve mağdur olması gereken ve koruyu kullanması gereken bir kesim gibi anlaşılıyor. Hani biraz daha böyle edebi bir şey olduğu için, o küçük sıfatından ötürü. Ama bunun tanımı aslında perakende yatırımcıdır. Bireysel yatırımcıdır ve bu yatırımcı da aslında neye yatırım yaptığını bilmekle yükümlüdür. Yani siz serbest piyasa fonlarına yatırım yaparken veya işte bu fonlarda işte benim acaba risk iştahıma uygun muyu seçerken, orada bazı anketler var. Siz etrafınızdan bu fonların çok getirdiğini duyup o fonlara da yatırım yapabilmek için bütün risk tercihlerinizi en yüksek seviyede belirlerseniz, o anketin sonucunda siz o fona yatırım yapabilirsiniz. Neye yatırım yaptığınızı bilseniz de bilmeseniz de bu mekanizmayı bu şekilde manuel bir şekilde manipüle edebilirsiniz. Zaten problemler de buradan çıkıyor. Yani insanlar yatırım yaptıkları şeyin ne olduğunu bir kısmı çok iyi biliyor. Bu riski göze alıyor ve bu riskin sonunda müzik durduğunda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir kısmı da etrafından duyduklarıyla beraber biraz böyle diskontak yaparak bu getirileri elde etmeye çalışıyorlar. Nitekim dediğim gibi belli bir kesim de bunu elde edebildi. Ama bunu sonsuza kadar süremeyeceğiz. Zaten matematiksel olarak, teknik olarak hani bu fon uzmanları tarafından da, piyasa profesyonelleri tarafından da, biz akademisyenler tarafından da defaatle anlatılan bir şey. Yani bu kadar siz piyasanın üzerinde getiri elde edebilecek tercihleri yapmanız, belli sınırlar içerisinde günümüzün mevcut modern finansal teknolojileri ve algoritmik işlemlerinin yapıldığı bir noktada bu kadar piyasa üzerinde sistemli bir şekilde gelir elde etme olasılığını zaten çok birçok teoriyle uyuşmuyor. Günün sonunda da bu sonuçlar yaşanıyor. Evet, piyasanın geneline yansımayan bir şey, çok kontrollü bir şekilde gördüğümüz kadarıyla son iki gündür burada belli regülasyonlar ve uygulamalar gösteriliyor. Buradaki temel problem ama şu: alınan önlemler yeterli mi sorusunun bir arkasındaki soru şu olmalı. Zaten regülasyonlar yeterliydi. Uygulanmadığı için veya burada bazı esneklikler gösterildiği için veya geç kalındığı için, bu süreç biraz fazla izlendiği için bu sonuçlar ortaya çıktı.
0: Tam da dediğiniz şey, evet, insanların finansal okuryazarlığı ve olayı kavraması önemli ama onları da koruyacak bir mekanizma olması da önemli. Bunu ayırt edemeyebilirler ya da bütün sorumluluk elbette onların omuzlarında değil. Şimdi mesela burada yapay olarak bu fonların şişirildiği, o yüzden de temerrüde düşündüğü söyleniyor. Burada bu 3 ay içindeki bu tasfiye süreci sürecinde değerine göre satılacak mı, ya buna ilişkin siz daha doğrusu ne söylersiniz? Gerçekten insanlar koyduğunu hakkaniyetli bir şekilde alabilecek mi? Orada nasıl belirlenecek bu? Yani şişirilmiş ya bir değer varsa mesela ne baz alınacak, nasıl belirlenecek?
1: Ya burada hakkaniyetliği belki tartışmak lazım ki bunun da hani net bir cevabı yok aslında, ama şu var: bundan önce piyasa değeri üzerinden değerlenen fonlar zaten yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rehberle de, uygulanan yeni bir rehberle de aslında makul değeri üzerinden bu ürünlerin değerlenip tekrar fonun o şekilde değerlenmesi üzerinde bir uygulama var. Dolayısıyla hani piyasada bu durum sonrasında nasıl bir fiyat oluşursa o fiyata göre tekrar değerlenip, ya o fiyata göre değerlenmeden makul değeri üzerinden değerlenip buralarda hani bunun tahsisi yapılacak, ama hani mutlaka bazı kayıplar olacaktır ve mutlaka yatırılan paranın %100 geri alınamadığı vakalar da olacaktır. Olabilir. Yani burada çok net bir şekilde süt liman bu operasyon gerçekleştirilecek diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi, yani burada her ne kadar yapılan uygulamalar ve iki gündür yönetilen süreç başarılı bir şekilde yönetiliyor gibi dursa da yani burada işte 3 ay beklenecek. Evet. Maalesef ki işte bu bahsettiğimiz risk profilleri buralara mesela ihtiyacı olan parayı mı yatırdı, yoksa hiç ihtiyaçları olmayan bir paraya mı yatırdılar? 3 ay nasıl bir süre? Kendi nakit akışlarını nasıl sağlayacaklar bireysel bütçelerinde? Hı hı. Bunlar hep düşünülmesi gereken konular ama iki tarafın da düşünmesi gereken konular bunlar. Yani hem fonu arz edenlerin, hem regülatörlerin, hem de yatırımcıların düşünmesi gereken konular.
0: Caner Bey, bir de şunu merak ediyorum. Az önce şöyle bir cümle kurdunuz. Dediniz ki işte şu ekonomik şartlarda gelirinin erimesini istemeyen, işte yatırım araçları arayan. Şimdi son dönemde işte mevduata tabii ki bu faizlerle mevduata yönelen çokça kullanıcı var. Kimi işte döviz getirmiyor, dövize yönelim yok, altına yöneliyor vesaire. Herkes bu yatırım araçları içinden kendine uygun olanı, uygun gördüğünü seçmeye çalışıyor. Burada biraz da faizden kaçınan, faiz hassasiyeti olan yatırımcı için bir alternatif mi oluştu? Ona yönelik de bir istimal var mı?
1: Yani katılım fonları üzerinden belki böyle bir şey olabilir. Bu hassasiyet sağlanabilir ama o zaman bir adım daha gidip geriye gidip şunu da konuşmak lazım. Pandemi döneminden beri zaten borsa sürekli faiz üzerinde getiri getiren bir araçmış gibi lanse edildi. Yani sanki bunun risk ayağı hiç yokmuş gibi. Çünkü öyle de oldu hakikaten. Yani 2021-22-20 dönemi hani oralarda baktığımız zaman
0: daha da çok
1: hakikaten de
0: bir dönem.
1: Enflasyonu çok üzerinde getirdi ve sadece borsa enflasyon üzerinde getiriyormuş gibi bir algıyla da buradan yüründü ve herkes yine tırnak içinde kerameti kendinden zannetti bu dönemde. Yani evet hepimiz bu işi öğrendik artık, borsayı biliyoruz vesaire tarzı ama işte böyle bir momentum olmadığı zaman, böyle bir trend olmadığı zaman, piyasanın bu şekilde çalkantılı olduğu dönemlerde o kolay kazançlar zaten 10 yıllarda bir denk gelir böyle cycle'larda.
0: Evet.
1: Arkadaki güdü de biraz önce konuştuğumuz gibi hani belli bir paranın değerini korumak olduğu zaman evet, faiz hassasiyetiniz olabilir belki ama yine böyle işte katılım fonları üzerinden veya işte adı katılım olan ama aslında teknik olarak baktığınızda aslında yine faize, leasing'e veya faktöringe çok benzeyen şeylerin olduğu, mekanizmaların olduğu hassasiyetler üzerinden belli satışlar yapılmış olabilir. Yani bu hep zaten önümüze çıkan, bu tarz krizlerde önümüze çıkan vakalardan.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Caner Özturak değerlendirmeleriniz için sağ olun. Şimdi bakalım 3 aylık süreçte yaşananları da elbette takip edeceğiz. Şimdi Ağustos'un sonunda üst üste trajediler yaşadık. Ne ilginçtir, dünyada da benzer gemi kazaları, feribot kazaları ve can kayıpları oldu. Önce Girne açıklarında batan gemi, ardından Marmara'da. Hala feribotta, yani yolcu teknesinde batmasıyla kayıp olan 14 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Aileler çok acı bir bekleyişe devam ediyor. Emine Derya ve Özcan Öztürk ailelerin yanındaydı. Bakın 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün babası arkadaşımıza neler anlattı.
2: Artık sonuç bekliyoruz. Tek beklentimiz bir an önce oğlumuzu alıp buradan gitmek.
3: Anneler, babalar, evlatlar. Acı bekleyiş 18 gündür devam ediyor. Herkesin gözü denizde, cenazelerin gelmesini bekliyorlar.
2: Özgür'ü alana kadar buradayım.
3: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden 14 kişi halen kayıp. Arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. Optimus Prime gemisi de çalışmalara destek olmak için bölgede. Girne limanında ailelerin acı bekleyişi de sürüyor. Kaybolan 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi bir an olsun limandan ayrılmıyor. Baba Gökmen Gönül hem kızgın hem üzgün.
2: Kaptan insanları sanki öldürmek için gitmiş. İnsanlar durdurmak istiyor, inmek istiyor, hiçbirini dinlemiyor. Parçalanan yer kendini gördüğü en önde. Görmemesi imkansız. Buna rağmen inatla devam ediyor.
3: Özgür Gönül gemi suya gömülmeden dakikalar önce bu görüntüyü kaydetti. Geminin önü parçalanmış haldeydi.
2: Gemi hareket ederken parçalanıyor ve devam ediyor. Yani geminin dönmeden önce parçalandığı gözüküyor.
3: Olayla ilgili soruşturma devam ederken aileler cenazelerini alıp eve gitmek istiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir F-16'nın düştüğü bildirildi. Düşen F-16 uçağı Texas Hava Ulusal Muhafızlarına aitti. F-16'nın düştüğü bölgede yangın çıktı ve uçak gördüğünüz gibi alevler içinde kaldı. Pilot kendini uçaktan fırlatarak kendini kurtardı. Düşen pilotun hastanede tedavi altında olduğu belirtiliyor. Acil durum ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili ayrıntılar, neden olduğu, neden düştüğü konusunda bir bilgi henüz paylaşılmadı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşta kritik bir karar aşamasında olduğunu

0: söyledi. Tahran'ın hala anlaşma istediğini belirten Trump, büyük bir saldırı seçeneğinin de masada olduğunu belirtti.
1: Iran wants to make a deal. They're not ready in my opinion. We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. Axios'a konuşan Trump, savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a büyük bir saldırı düzenleyip düzenlememeyi değerlendirdiğini açıkladı. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim için her şey mümkün ifadesini kullandı. Amerikan medyasına göre Trump, Salı günü New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusunda bu ülkelerin tutumunu öğrenmek istediğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için gerekli vizelerin verildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler toplantılarına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı liderlerin New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi geçmişte aktif çatışma içinde olduğu veya anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
0: İsveç'te 13 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından oy sayımı tamamlandı. Sandıktan az farkla merkez sol koalisyonu çıktı. Seçimi kaybeden başbakan da istifa etti.
2: İsveç'te pazar günü yapılan seçimleri merkez sol blok kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre sol blok parlamentoda 3 sandalye fazla kazanarak zafere ulaştı. İsveç Başbakanı Krista Schön istifa etti. İsveç Devlet Televizyonu resmi olmayan sonuçlara göre oy sayımının tamamlandığını bildirdi. Buna göre Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu Merkez Sol Blok oyların %49,5'unu aldı. 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri %48,8 oy aldı. İktidar blokunda Hristiyan Demokratlar, ılımlı Muhafazakar Parti, Liberaller ve İsveç Demokratları yer alıyor. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Başbakan Ulf Kristersson istifa mektubunu Meclis Başkanı'na sundu. Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara Meclis Başkanı'nın öncülük edeceğini duyurdu. Resmi sonuçların hafta sonunda açıklanması bekleniyor. Hükümet kurma süreci sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Ülkenin yeni başbakanının Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson olması bekleniyor.
3: O svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: İskandinav ülkesi İsveç'teki seçime katılım oranı %84,4 olmuştu. Yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanması bekleniyor.
0: Yapay zeka konusunda endişeleri artıran haberler geliyor peş peşe. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI bazı modellerin veri uydurduğunu, bazılarının ise koyulan kısıtlamaları tanımamak için kendilerine gizli notlar yazdığını tespit etti.
4: Son dönemde hakkında tartışmaların arttığı yapay zeka hakkında endişelendirici yeni bir açıklama geldi. OpenAI şirketi bazı modellerin veri uydurduğu, hatalarını gizlediği ve izinsiz şekilde hareket ettiğini tespit ettiklerini duyurdu. OpenAI konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Uyumsuzluk olarak nitelendirilen 6 vaka tespit ettiklerini açıkladı. Uyumsuzluk tanımı, yapay zeka eylemlerinin insanların niyet ve değerlerinden sapması olarak niteleniyor. Açıklamada yapay zeka konusundaki mevcut yaklaşımın azami hızla ilerlemeyi sorumlu şekilde sürdürebilecek yeterlilikte olmadığı vurgulandı. Açıklamada görülen vakalar hakkında ayrıntılar da verildi. Vakalardan birinde ChatGPT 5,6 sol modeli geliştirilme aşamasında kullanıcıların hataları fark etmesini önlemek amacıyla kendine gizli notlar yazdı. Notlarda eksik verilerin uydurulmasına yönelik talimatlar yer aldı. Ayrıca kaynak materyaller arasındaki uyuşmazlıkların örtbas edilmesi de istendi. Bir başka vaka ise yayınlanmamış bir modelde görüldü. OpenAI modelin kendine kısıtlamalarını göz ardı etmesi yönünde talimatlar verdiği belirlendi. Bir diğer vakada ise sistem rutin bir soruyu yanıtlamaya çalışırken internetteki bir uygulama programının arayüz anahtarını izinsiz kullandı. Ayrıca sistem soruyu yanıtlamak için gerekli veriyi bulamayınca bunları uydurdu. Yapay zeka şirketlerinin en üst yöneticileri son dönemde yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması yönünde çağrılar yapmıştı. ABD'li siyasiler ise yapay zeka geliştirilmesini yavaşlatmanın bu teknolojide Çin'in gerisinde kalma ihtimalini artırdığı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.
0: Üç boyutlu baskıyla artık neredeyse yapılamayan, üretilemeyen ürün, eşya kalmadı. İstanbul 3D baskı fuarına gideceğiz. Orada göreceksiniz.
5: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
2: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu fuarda yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
6: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller, 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
7: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
8: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
2: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
7: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
5: Düğmeden tutun, ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
7: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
9: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam, insanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
2: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
10: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
5: En çok yani... Yine medikal kısmı çok beğendim.
7: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
11: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
2: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gün ortası saat başında birazdan devam edecek. Görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.
3: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk,

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için masaya oturdu. Emlak katılımdan bir açıklama yapıldı ve satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı denildi. Sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama var. Şimşek yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak dedi.
1: Katılım evim ve bir evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
2: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır. Emlak katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir tereddüt yok.
0: Fon piyasalarındaki dalgalanmanın ardından ve ciddi düşüşün ardından başlatılan borsa soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında adli karar var, kontrol kararı var. Arzu Kaya'dan öğrenelim hemen. Kimler tutuklananlar Arzu? Nedir son gelişmeler?
3: Tutuklanan isimlerle başlayalım isterseniz. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan biri de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, aynı zamanda 51 kişi hakkında da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol kararı uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tabii nasıl bir başlangıç yapıldı bu soruşturmaya, onu bahsedelim isterseniz. Fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına yönelik suç duyuruları ve suç duyurularının yanı sıra da çeşitli dosyaya gelen evraklar noktasında bir soruşturma başladı ve dosyaya 3 ayrı işlem noktasında da bir tespit yapıldı. Bu tespitler hangi firmalarla ilgili? Katılım evim pay piyasası, Gündoğdu pay piyasası ve destek faktöringe ilişkin ilgili tarihler arasında, yani 19 Ekim 2020 23 ile 28 Mayıs 2024 arasındaki işlemler nedeniyle bu üç firma özelinde bir soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın merkezinde ise aynı zamanda sermaye piyasalarının istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemlerle yine çok ciddi bir şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi şüphelilere. Tabii bu soruşturma kapsamında da 4 ismin tutuklandığını biliyoruz. 51 şüpheli hakkında ilk kontrol kararı verildi. Aynı zamanda erişim engelleri de soruşturma kapsamında peşi sıra geldi. Çünkü sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku, kaygı ve panik yaratmak, spekülasyon oluşturmak maksadıyla bazı sosyal medya hesaplarının paylaşım yaptığı belirlendi. Toplamda 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli kararı alındı. Tabii sabah saatlerinde ilgili bakanlıklarca da açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Genel yayılmış bir risk yok. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti açıklamasını yaparken Adalet Bakanı Akın Gürlek de adli süreçle ilgili bir bilgi paylaştı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenler hukuk önünde bunların hesabı sorulacaktır dedi ve toplamda da 4 şüphelinin tutuklandığını, aralarında

0: Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı, aynı zamanda 51 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.
1: Arzu, çok teşekkürler. 131 fonun da tasfiyesine karar verildi. Görevlendirilen bankalar İş Bankası ve Ziraat Bankası, yani yatırdıkları paraları almaları için bu yatırımcıların 3 aylık sürede bunun tamamlanması hedefleniyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında da yeni bir operasyon yapıldı bugün. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamalarıyla bir çalışma başlatıldı. Aralarında tanınmış oyuncular, tanınmış isimler var. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten, Nilperi Şahinkaya, Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır ve Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların adreslerinde de arama yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Burada olmaktan Antalya'da. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada da hakkında dün gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor ve genişliyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı, ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun bir diğer koğuş arkadaşı. Hastaneye kaldırıldığı süreçte de tanıklığını, ifadelerini bildiğimiz emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü gece İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri şu anda devam ediyor. Ankara'ya gidelim şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor bugün. Toplandı daha doğrusu. Görüşülecek çokça dosya vardı. Hemen oradan çıkan sonuçları verelim. Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in de görevi sona erdi. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ta tüm ayrıntılar. Mahir.
2: Serap Bey'le dilersen sondan başlayalım. Gürsel Tekin ve CHP İstanbul İl Yönetimi'ne ilişkin. Evet, mahkemenin tedbir kararını kaldırmasından Gürsel Tekin'in görev süresi sona erdi. Yayınımızdan kısa bir süre önce Gürsel Tekin'le görüşme imkanı bulduk ve Habertürk'e yaptığı açıklamada atama yapılana kadar görevimizin başındayız, ne yapalım, dükkanımızı mı kapatalım ifadesini kullandı Gürsel Tekin. Teknik olarak da aynı zamanda henüz görevin başında olduğunu kaydetti. Zira mahkeme kararının bir tebligat süresi olacak. Aynı zamanda bir rapor hazırlayacak Gürsel Tekin ve beraberindeki isimler. Faaliyet raporu hazırlayacakları ve harcamalar dahil tüm yaptıklarını, ettiklerini rapora dökerek bildirdiklerini kaydetti. Dolayısıyla yeni bir atama olana kadar da bu görevini sürdüreceğini ifade etti. Gürsel Tekin yaptığı o değerlendirmede önümüzdeki hafta bir karar verilebileceğini kaydetti. İstanbul ilişkin CHP Genel Merkezi tarafından Gürsel Tekin hemen ardından genel merkezdeki yetkili isimlerle de görüşme imkanı bulduk. Onlar da önümüzdeki haftaya işaret etti. Haftaya çarşamba ya da perşembe günü bir MK toplantısı yapılacak. O toplantıda İstanbul'un durumunun detaylı bir şekilde görüşülmesini bekliyoruz. Şunu da belirtelim, Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan bir atama da yapabilir ancak bu yolu tercih etmeyeceği belirtiliyor. Burada kurmaylarıyla genel merkezde durum değerlendirdikten sonra İstanbul'a ilişkin bir karar Ankara'dan çıkacak. Önümüzdeki hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günde Bolu'da yeni yasama dönemine ilişkin kamp olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O kamptan önce bir atama yapılacağı belirtiliyor. Ya da kampın hemen ertesindeki hafta İstanbul'a dair bir atama yapılabilir. Genel merkez kaynakları Gürsel Tekin'le yola devam ihtimalinde olduğunu kaydetti. %50-%50 ifadesi kullanıldı. %50 ihtimal Gürsel Tekin'le yola devam edilebilir. Diğer %50 ihtimalde ise başka bir ismin il başkanı olarak atanabileceği belirtiliyor. Ve buradaki toplantıya dönecek olursak, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı saat 11'de başladı. Toplam 66 dosyayı görüşeceğini ifade edelim. İş yerinde 9 milletvekili daha önce henüz CHP'den ayrılmadan CHP milletvekili iken kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden 9 milletvekilinin de dosyası bulunuyor. Ancak bu süreçte o isimler yeni partiye katıldı. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başır ilk etapta aklıma gelen isimler. Bu isimler yeni partiye katıldı ancak Veli Ağbaba dışındaki 8 milletvekili istifa ettiğine dair herhangi bir yazı göndermedi genel merkezi. Dolayısıyla burada görüşümüz kaynaklı.

0: Orada bir teknik boşluk olduğunu ifade ediyorlar ve bugün ne yapılacak peki diye sorduğumuzda, çünkü bir önceki YDK toplantısında o dosyaların yeniden bir gün CHP dönmek isterlerse görüşülmek üzere rafa kaldırılacağı belirtilmişti. Fakat bazı YDK üyelerinin bu dosyaların yeniden ele alınması noktasında talebi olduğu kaydedildi. O talep doğrultusunda da gündeme alındı 9 milletvekili dosyası. Fakat edindiğimiz bilgi, o dosyaların da üye yazın bürosuna gönderileceği ve yeniden CHP üye olmak istediklerinde bu dosyaların açılacağı yönünde bir karar çıkabileceği belirtiliyor. Toparlayacak olursak iki önemli başlık var bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir, İstanbul'a ilişkin tedbir kararı kalktı. Gürsel Tekin'in görev süresi sona erdi, ancak Gürsel Tekin yeni bir atama yapılana kadar görevinin başında olduğunu kaydetti. Dükkanımı kapatalım ifadesini kullandı hatta. Genel merkez kaynakları da il İstanbul için önümüzdeki hafta işaret etti. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte bu durumu değerlendirecek ve Bolu kampından hemen önce ya da hemen sonra İstanbul'a dair kararını verecek. %50 ihtimal Gürsel Tekin'le yola devam edilebilir. YDK başlığına ilişkinde 66 dosya var. İçinde 9 milletvekilinin de dosyası bulunuyor. O 9 vekilin dosyasının üye yazın bürosuna gönderilmesi bekliyoruz Serap Belet.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ne yazık ki ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Kaza dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde meydana geldi. İU yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan MÖ'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan MÖ kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli 38 yaşındaki polis memuru Batuhan Yalçınkaya'ya başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu ve başsağlığı diledi. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltında. Allah'tan rahmet diliyoruz şehit polise. Yakınlarına sabır diliyoruz. İstanbul Sultan Gazi'de duvarlarında çatlak oluşan iki apartman tahliye edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta meydana geldi. Birbirine bitişik beşer katlı binada çatlaklar oluştu. Gelen sesler üzerine apartman sakinleri dışarıya çıktılar. İhbar üzerine ekipler geldi bölgeye ve sokağa girişler kapatıldı. Güvenlik önlemi alındı. Gördüğünüz gibi şeritlerle çevrildi sokak girişi ve bu apartmanlar mühürlendi. Çatlakların bitişikte yapımı devam eden inşaat çalışmasından kaynaklandığı yönünde bir iddia var. Bu arada bu doğru da olabilir. Ne yazık ki buna benzer pek çok biz haber aktardık bugüne kadar. Bitişik nizam binaları etkiliyor. Eğer kazım işlemleri, işte temel işlemleri doğru yapılmamışsa da orada kaymalar meydana geliyor. Binalar çatlamış ne yazık ki. Şimdi de bir tehdit oluştuğu için sokak güvenlik çemberine alındı. İzmir'de devam eden Onat Tüleni'nin inşaatıyla bir mahalle harabeye döndü. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede esnaf da iş yapamaz hale geldi.
2: Konumsuz dağıldı, gitti. Ne olacak, tonumuz ne olacak? Korkuyoruz, korkuyoruz.
3: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
4: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
5: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, işte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
6: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
5: 100'e yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
3: 3 yıl içinde çok şey değişti ya. Sayımız bayağı bir azaldı. Ya işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
7: Önceler 25-30 tane örnek gelir. Pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun anca haftada 2.

0: 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
1: Ataber mahallesinde bir de toz sorunu var. Tünel inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
2: Neden halıyı serdiniz sokağa?
3: Ya toz toprak evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153 aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.

0: de meydana geldi. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti patlamada. 50'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet yetkilileri patlamanın caminin dış kısmında büyük bir çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün de ağır hasar gördüğünü, bir duvarın çöktüğünü söylüyor ki görüntülerde zaten bunu açıkça görüyoruz. Olayın ardından Kohat Hangu yolu araç trafiğine kapatıldı. Ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor hala. Ve Filipinler'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 6 öğrenci öldü ne yazık ki. Habere göre saldırı ülkenin güneyindeki South Cotabato bölgesindeki bir okulda gerçekleşti. Can havliyle insanların çıkarıldığını görüyorsunuz. İlk belirlemelere göre 6 öğrenci hayatını kaybetti bu saldırıda. 17 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtiliyor. Hayatını kaybeden öğrencilerin de 14 ile 17 yaşlar arasında oldukları açıklandı. Yani lise öğrencileri belli ki. Saldırının ardından bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Polis aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da olduğu birden fazla kişi gözaltına aldı. Haziran ayında da ülkedeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetmişti. Evet, ne yazık ki 6 öğrenci hayatını kaybetti. 17 öğrenci yaralı, durumlarının da ağır olduğu belirtiliyor. ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 24 milyar dolarlık F-35 satışına onay verdi ama Amerikan basınına göre Washington, Çin'in Suudi Arabistan'la işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisine erişmesinden endişeli. İstihbarat raporlarında Riyad'ın Çinli istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.
1: ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satmaya hazırlanıyor. Ancak Amerikan basınındaki iddiaya göre Washington'ın şartı var. Riyad'ın Çin istihbaratıyla temasını sınırlandırması. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a olası F-35 satışını onayladı. Yaklaşık 24 milyar dolarlık satış, 48 adet askeri uçağı ve 49 adet motoru kapsıyor. Pakette iletişim ekipmanları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri de bulunuyor. New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ise Washington yönetimi satışın oluşturabileceği güvenlik risklerinden endişeli. İstihbarat analiz raporlarında Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüteceği ya da askeri işbirliğini kullanacağı yazıldı. Pekin'in bu sayede F-35 teknolojisini ele geçirebileceği değerlendirmesi yapıldı. F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personelle yüklenicilerin erişmesi gerektiği belirtildi. Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle de temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı. Kongre'nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmaya 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz gelmezse satışın önünde bürokratik engel kalmamış oluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı tartışıyor. Trump'ın epeydir dile getirdiği bir konu bu. Buna ilişkin yeni savunmaya ilişkin yeni bütçe ve yeni adımlar üzerine zaten birkaç yıldır Avrupa'daki gelişmeleri aktarıyoruz. Ama bu sırada Polonya'da yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor ABD. Trump Polonya'daki kalıcı ABD üssü için önemli ilerleme sağlandığını ve yerini yakında açıklanacağını duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Polonya'da yeni bir Amerikan üssü kurulması için önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını aktardı. Üssün kurulması halinde yerinin çok yakında duyurulacağını belirten Trump, adımı iki ülke arasındaki ittifak açısından tarihi olarak nitelendirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Polonya'nın üs için en uygun yeri sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Washington, Polonya'da yeni bir üs için hazırlanırken Avrupa'nın genelindeki Amerikan askeri varlığını azaltmayı da değerlendiriyor. NBC News'a konuşan Amerikalı ve Avrupalı yetkililere göre Pentagon, Avrupa'daki askerlerin yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askeri geri çekme seçeneğini inceliyor. Söz konusu sayının 40 bine kadar çıkabileceği

0: ihtimal de değerlendiriliyor. Planın uçak, gemi ve mühimmatın geri çekilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Habere göre Almanya, İtalya ve İspanya karardan etkilenecek ülkeler arasında. Plan uygulanması halinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'daki en büyük Amerikan askeri küçülmelerinden biri olacak. Hali hazırda Avrupa'da yaklaşık 80 bin Amerikan askeri bulunuyor. Konuya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor.
1: İsrail ve Yunanistan Akdeniz'de ortak bir tatbikat yaptı. Tatbikata İsrail füze gemileri, Yunan fırkateynleri katıldı. Son dönemde bu hem Aşil Kalkanı savunma anlaşması hem bir takım adalarla ilgili hamlelerle Ege gündemde. İsrail ordusu yaptı açıklamayı. Tatbikatın iki hafta önce yapıldığı belirtildi İsrail'den yapılan açıklamada. Yunanistan-İsrail ortak tatbikatının amacının operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte hareket etme kabiliyetlerini artırmak olduğu söylendi. Açıklamaya göre tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan orduları çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldı. Tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusunda çalışıldı yine belirtilene göre. İki hafta önce yapıldı deniyor operasyon. Görüntüler Miçotakis'in Meis Adası ziyareti sonrası servis edildi. Yunan basınında nasıl yankı buldu acaba bu tatbikata ilişkin görüntüler ve açıklamalar? Atile muhabirimiz Taki Berberakis'i gördünüz. Merhaba Taki.
2: Merhabalar Atina'dan.
1: Şimdi
2: medyası heyecanlandı bu haberle.
1: Heyecanlandı mı? Senle konuştuk yani bu Aşil Kalkanı'na tepkileri, işte bunun düğmesi, kumandası İsrail'de olacak eleştirilerini konuştuk daha birkaç gün önce. Bu nasıl bir heyecan yarattı? Nasıl değerlendirildi?
2: Yani Türkiye'ye karşı İsrail ve Yunanistan'dan ortak cevap, Erdoğan'a yanıt şeklinde manşetler dikkat çekiyor sitelerde. Tanea gazetesinin yorumları da enteresan. Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi tabii. Uzun vadeli işbirliği, bu stratejik bir işbirliği, bu tatbikatla bu işbirliği taşlandırıldı diyor. Tanea ayrıca şöyle bir ifade kullanıyor. Bölgede Doğu Akdeniz'deki geopolitik satranç, bu satrançta çok ileri düzeyde hazırlı olmak lazım ve çok güçlü müttefiklikler gerekiyor şeklinde ifadeler kullandı. Tatbikattan bahsedelim biraz istersen Serap. Çünkü iki hafta önce oldu ancak şimdi açıklanması biraz ilginç. Üstelik İsrail tarafından açıklandı. İki tane Yunan fırkateyni ve iki füze gemisi İsrail'in katıldı. Girit ile Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz'de bölgede ancak somut daha fazla büyük bir detay verilmiyor. Birlikte etkin hareket etme kabiliyetini arttırma deniyor. İlginç detaylar da var. Örneğin iki ülke donanmaları arasında personel değiş tokuşluğu da yapılmış gemilerde. Yani İsrailler Yunan gemilerine, Yunan donanma personeli İsrail gemilerine gitmiş. Bunun nedeni tecrübe edinmek, tecrübelerini arttırmak. Ve tatbikatın senaryosu, sen de değindin, tehdidin saptanması, detay verilmiyor tehdit konusunda ve bu tehdide önleme bertaraf edilmesi.
1: Yani resmi açıklamada tehdide bir ad konmuyor ama basında yer alan tehdit Türkiye gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Bu arada dün Milli Savunma Bakanlığı'nın bu 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlandırılması ile ilgili bir açıklaması oldu. Tunceli'deydiler, Söke'ye geldiler. Yani Erdoğan'a cevap başlığını atanlar bu son şeyi, bu gelişmeyi mi, gelişmeye cevap gibi mi aktarıyor bunu?
2: Tüm bu gelişmelere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına, Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bir cevap şeklinde. Zaten dün de Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis devlet televizyonuna verdiği demeçte Ege için dalgalanmaya başladı deniz şeklinde bir ifade kullandı. Bu ilginç çünkü bu neye kıyasla? Çünkü sakin sulara kıyasla. Çünkü son döneme kadar iki ülke arasında son bir iki yıl sakin sular dönemi vardı. Şimdi dalgalanmaya başladı dedi. Bunu nasıl izah ediyor? Türkiye'nin açıklamaları dalgalıyor denizi şeklinde bir iddiası var. Serap, bunu şöyle tamamlayalım. Senin başta dediğin en önemli, 3 milyar euroyu aşkın bir sipariş vermiş durumda Yunanistan İsrail'e. İsrail'den Aşil Kalkanı denilen Yunanistan'daki Ege'deki adalara irili ufaklı veya büyük çapta radar ve füzeler konuşlanacak İsrail malı ve bir savunma kalkanı, hava savunma kalkanı şeklinde oluşturulacak 3 yıl içinde. Böyle bir iyimser bir proje var. Bunun ne derece hayata geçirileceği de bilinmiyor tabii. Türkiye'nin de buna çok büyük tepkisi var. Ancak Türk-Yunan anlaşmazlığına bir de şu ekleniyor. Yunanistan'ın aşırı şekilde İsrail'le ittifaklık ve bir bağ kurması. Bu da tepkilere neden oluyor bütün bu coğrafyada. Serap.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Taki. Taki Berberakis'ten, Atina'dan, oradaki bu tatbikatın yankılarını aldık. Gelelim stüdyomuza. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin. Yanımda gördüğünüz gibi stüdyomuzda. Hoş geldin Çetin Er.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Böyle hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini de kullandığı gerilimli dönemden sonra karşılıklı ziyaretleri olduğu, yumuşadığı, işte adalarla ilgili vize vesaire böyle. Ardından şimdi İsrail devrede. Yani daha önce ABD üslerinin açılmasıyla biz Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? İşte adalarda niye silahlanıyor diyorduk. Şimdi bir de İsrail eklendi buna. Ve bu tatbikatın hem zamanlaması, 15 gün önce yaptık diyorlar, şimdi açıklıyorlar. Bir de ne yapılmaya çalışılıyor? Ne oluyor Çetin Er?
3: Şimdi öncelikle Serap, tabii Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkiler son 5 yıldır birkaç farklı alanda ciddi anlamda ilerlemiş durumda. Tabii bu işin tam da hani pergeli bir yere bırakırsınız. Sonra oradan bir daire çizmeye başlarsınız. Evet. İşte pergelin tam da ayağının bastığı yer Güney Kıbrıs Rum kesimi. Ve İsrail Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan denkleminde şu anda Akdeniz'de ilerleyen işte ekonomi ve çok ciddi, mesela Güney Kıbrıs Rum kesiminde çok gündeme gelmiyor ama çok ciddi satışlar var, arazi satışları var,
1: konut
3: satışları
1: var. Şirketler oraya banka, taşınıyor değil mi?
3: Banka alımları oldu. Hatta yasaklı bölge diye mesela bize en büyük eleştirileri, işte siz bazı noktaları açtınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Fakat kendileri şu anda Birleşmiş Milletler nezdinde açılmaması gereken yerlerin satışını gerçekleştirdiler. Biz sadece işte bazı noktaların açılıp gidilebilecek hale gelmesine izin verdik. Onlar ise satışlarını gerçekleştirdiler. Şimdi bir taraftan da
1: İsraillilere satışı, onu da altını çizelim. Evet. Gerçi Rusya da çok orada aktif son dönemde. Onlara da var mı, yoksa daha ağırlıklı olarak İsrail'in?
3: Rusların durumu biraz daha farklı. Şöyle, Ruslar genel itibariyle Rum kesimini ticari gemilerin hareketliliği için kullanmak istiyorlar. Nitekim Ruslar ve Çinliler zaten liman işletmeciliğinde, ki özellikle Rusya ambargolarla karşılaşınca böyle bir yönteme başvurdu ama o da geri tepti. Çünkü şu anda Rusların limanları kullanılamıyor ya da işletmecinin yaptığı limanlar kullanılamıyor. Dolayısıyla İsrail bu işe el atmış durumda. Tabii İsrail şu anda Orta Doğu'daki kendi gerilimini biraz daha Akdeniz'e alıp, hatta kendisi doğrudan Türkiye ile karşıya karşıya gelmektense Türkiye ile ezeli rakip konumundaki, ya da hani rakip diyemezsiniz çünkü rakip
1: ölçek olarak Yunanistan'da
3: ölçek
1: tabii
3: olarak
1: çok farklı.
3: Hani nüfusu ortada, askeri gücü ortada ama en azından çatıştırabileceği ya da karşı karşıya getirebileceği bir ülke olarak gördüğü Yunanistan'ı o bölgede harekete geçiriyor. Ama şunu hemen söyleyelim. Şu anda Ege'de de Akdeniz'de de hani deniz durgunken bunu dalgalandırmak kimin işine gelir sorusu bence sadece İsrail'in işine gelir ama Yunanistan bu işten çok büyük zarar görür. Çünkü şu anda söyle, Yunanistan Fransa'dan da Amerika'dan da istediği askeri teçhizatları alabilmiş durumda değil. Evet, çok büyük rakamlar konuşuyor. Demin Taki de söyledi. 3 milyar euroluk bir harcamadan bahsediyor. Evet. Fakat Avrupa Birliği'nin şu anda Yunanistan'a al sana 3 milyar euro, kendine git İsrail'e ver bu silahları al deme noktasında olmadığını da konuşmak gerekiyor. Hatta daha önemli bir şey var. Şu anda Avrupa'nın savunma stratejisi ve savunma finansmanı tamamen Rusya'ya dönük bir savunma finansmanı. Doğru. Yani buradaki Rusya...
1: Onlar bir olası savaşı kendileri için tehdidi orada görüyorlar.
3: Orada görüyorlar. Tabii. Ama Yunanistan'ın zaten şu anda ekonomisi, işte 10 milyar euro Fransa'ya vereyim, 3-5 milyar euro İsrail'e vereyim, işte 8-9 milyar
1: euro. Öyle de ne çıkar görüyor da bunu yapıyor? Ya da bunu yapmaya mı itiliyor, zorlanıyor arkada?
3: Zorlanıyor ama zorlanıyor.

0: Kullanırken de bu borçlanma yöntemi gündeme geldiği zaman da mesela şu anda İsrail'den 3,5 milyar euroluk bir alım yapacaklar. Fakat bu 3,5 milyar euroluk alım için bir finansman arayışı içerisindeler.
1: ABD'nin bunda etkisi ne? Bunun arkasında ABD-İsrail işbirliğine bakarak ya onu mu aramalıyız son yıllarda bence, ABD üslerinin orada artmasını işte Girit'te başka noktalarda?
0: Bence ABD'de burada çok açıktan suçlamak çok az bir denklem olur. Çünkü ABD'nin şu an Yunanistan'daki üslerinin temel amacı Yunanistan'a destek vermek ya da İsrail'i Akdeniz'de başat güç konumuna getirmek
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii o biraz Karadeniz
0: tamamen
1: odaklı.
0: Karadeniz'e tabii odaklanmış durumda. Çünkü şöyle bir durum var. Bir Amerika gemilerini, savaş gemilerini, savaş teçhizatını biz izin vermediğimiz için Karadeniz'e geçiremiyor. Yani boğazları kullandırtmıyoruz. Dolayısıyla evet, onlar da boğazları kullanamadıkları için Dede Ağaç üzerinden, yani şu an gösterdiğimiz harita üzerinde de
1: tabii
0: aslında çok
1: üstlerden Karadeniz'e bir etki alanı
0: Bulgaristan'a
1: yapmaya çalışıyor.
0: Ve tabii Romanya'ya geçişler sağlıyor ki şu anda Dede Ağaç'tan Romanya'ya, Bulgaristan'a inanılmaz tren seferleri var ve bu tren seferleri durmadan Amerikan teçhizatını taşıyor ki geçtiğimiz yıllarda daha fazlaydı bu. Tabii Bulgaristan ve Romanya'nın NATO içindeki pozisyonu, Avrupa Birliği içindeki pozisyonuyla da ilgili bir durum ama şu anda Avrupa'nın Yunanistan'ın Türkiye'yle karşı karşıya gelmesini tetikleyecek bir gündemi olmadığı için buna da finansman sağlayıp ya da Yunanistan arkasında hadi sen savaş biz de senin arkandayız diyecek bir durumda da değiller
1: zaten.
0: Peki
1: İsrail mi bunu istiyor? Mesela İsrail'in en son yine Suriye ile ilgili açıklamaları var. Türkiye bizden çok daha fazla orada askeri olarak varlığını sürdürüyor diyor. Şaka gibi bu arada kendi ne kadar işgal etti Suriye'nin güneyinde alanı. Oradan bir Türkiye'ye sataşma var. Buradan bir Türkiye'ye sataşma var. Bundan bağımsız olarak önümüzdeki gelişmeler sonrasında ta Hindistan'dan Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya bir hat, bir lojistik hat çekmeye çalıştığını da biliyoruz biz. İsrail'in yine Güney Kıbrıs ve Atina işbirliğiyle tam olarak İsrail'in motivasyonu ne sence?
0: Şu anda bir İsrail zaten kendi güç kapasitesinin çok daha fazlasıyla sahada bir askeri operasyonel sürecin içerisinde ya da daha açık konuşmak gerekirse askeri işgal harekatı içerisinde. Yani Lübnan'da bu böyle, şu anda Ürdün'e yönelik her an bir hareketlilik olabilir. Suriye'de zaten işgalci konumda ve Gazze zaten hepimizin neredeyse 3. yılda evet, 70 bin insanın hayatını kaybettiği tabii bir tabloyu seyrettiği bir durum ortada.
1: Doğru,
0: fakat şöyle bir durum var. Şu anda Orta Doğu karıştı. Hatırlar mısın? İlk bu savaş başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sık sık şu ifadeye başvuruyorlardı. Gazze, Orta Doğu'daki yeni bir ateşi çok ciddi anlamda fikrini
1: evet,
0: yapacaktır.
1: Yayılacak mı diye hep
0: ve
1: konuştuk.
0: Yayılacaktır diye, o fay hatları kırılacaktır diye. Evet, o fay hatlarının kırıldığı alan sadece Orta Doğu'da kalmıyor. Şu anda Akdeniz'de, Libya'da, Fas'ta, Tunus'ta bunları hissediyoruz ama çok fazla bunlar aslında gündeme gelmiyor. Şu anda örneğin Suudi Arabistan kilitlenmiş durumda. Neden? Çünkü Doğu Batı eksenindeki boru hatları kilitlendi. Hürmüz'ü kullanamıyor. Aşağıda bir taraftan Husilerle savaşmak durumunda. Oysa ki 2015'ten 2023'e kadar bunu yaptı. Başaramadı. Ve geldiği nokta şu anda İsrail kendi güvenlik mimarisi etrafındaki daha geçen hafta Almanya'da bahsettiğimiz Orta Doğu ülkelerinin genelkurmay başkanları İsrail genelkurmay başkanıyla aynı masaya oturdular. Normalde bu ülkelerin hiçbiri o masada olmaması gereken ülkeler ama Hürmüz meselesi çıkınca evet, ben Süveyş kanalı ortaya çıkınca bu görüşmeler gerçekleşebiliyor. Fakat şöyle bir şey var. İsrail şu anda Akdeniz'de kendi petrol sahalarını, gaz sahalarını daha da genişletebilmek için. Bunun altında yatan nedenlerden biri Gazze'yi işgal etmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi Lübnan'ın mesela biz şu anda Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anki pozisyonu itibariyle uluslararası alanlarda birçok tartışmalara neden olan o kıta sahanlığı ve arama evet, noktaları ile ilgili tartışmalar var. Ki biz haklı olduğumuzu bütün
1: tabii
0: dünyaya
1: canım,
0: defalarca
1: hem
0: söylüyoruz.
1: Hem
0: ama
1: Doğu Akdeniz'de kaynaklarda Türkiye'nin hakkını gasp etmeye çalışıyorlar özetle.
0: Benzer bir durumda şu anda Lübnan'la İsrail arasında var. Aslında İsrail'in Lübnan'ı sıkıştırmasının nedeni sadece Hizbullah değil. Aynı zamanda Türkiye ile Lübnan arasında benzer anlaşmaları yapmanın önüne engellemek, geçmek. Çünkü evet, Türkiye Suriye ile böyle bir anlaşma yapacak. Geride kalıyor Lübnan ki Lübnan da buna hazır. Ki Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan'daki siyasi yapılar Türkiye'ye bu anlamda sıcak bakıyor. Ve İsrail giderek o daralan alanı işte Yunanistan üzerinden kırmaya çalışıyor. Peki, çok... Tahrik etmeye çalışıyor evet. Ve burada bir şeyin de altını çizeyim. Sen
1: kısacık
0: ifade
1: son bir soru
0: için,
1: soracağım.
0: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı başından beri önce Suriye halkının talebi üzerine olmuştur. Şimdi de Suriye devletinin üzerine olmuştur. Yani Esad rejimi gittikten sonra zaten birçok anlaşma yapıldı ve bu anlaşmalardan biri de Türk askerinin
1: tabii,
0: Suriye'deki
1: İsrail'in
0: varlığı ve eğitim
1: yapıyor.
0: Amacı.
1: İsrail'in oradaki varlığı
0: İsrail'in
1: bambaşka.
0: İsrail'in varlığı doğrudan tabii. Toprak yani oraya gidip tabii. bayrağını dikmek. Biz gidip aynen. orada burası bizim toprağımızdır deyip bir tabii. başbakan, bir cumhurbaşkanı, bir dışişleri bakanı ya da bir genelkurmay başkanımız işte zırhlı yelekleri giyip işte burası artık tabii. bizim, biz buradan çekilmeyeceğiz çok... diye bir şey değil. Bizimkisi ülkenin güvenliğini korumak. Yeniden bir radikal örgütlerin oluşmasını ortadan etmek. Kaldırmak, evet. bertaraf etmek yani birbirinden çok farklı şeyler.
1: Son olarak kısacık bu aşı kalkanında işte önceki hafta konuşulan şeyler bunun kumandası İsrail'de olacak. Yunanistan'da da bu arada halk da böyle İsrail'in politikalarına çok tepkili Yunanistan'da. O yüzden hükümete eleştiriler de var. Kumanda İsrail'de olacak. Bunlar yazılır çizilir elbette ama bir NATO üyesi ülkenin. Yani bu savunma işbirliğinde atılacak adımlarda inisiyatif İsrail'de olabilir mi? Yani buna izin verilebilir mi? Buna ilişkin bir yorumun var mı? Kısacık
0: teknik olarak bu çok sıkıntılı bir şey. Yani bunu siyasi olarak yorumladığımız zaman elbette ki NATO üyesi bir ülkenin kendi güvenlik kalkanını bir başka ülkenin kaderine terk etmesi ya da ona teslim etmiş olması doğru bir şey değil. Yani bu hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği bir şeydir. Yani bu Yunanistan için de geçerli. Eğer Yunanistan böyle bir şey kabul ediyorsa bile Yunan halkının Yunan hükümetine bu konuda tepki göstermesi lazım. Yani biz bunun açık örneğini nerede gördük? Kürmüz'de gördük. Amerikalılar birçok silahı verdiler Suudilere, Katarlılara, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ama iş savunmaya gelince onları savunmadılar. Gidip İsrail'i savundular.
1: Evet.
0: Yani o kadar parayı toplayıp Trump'ın eline beyaz küreyi alıp gidip Hürmüz'de girip içeride bütün ülkelerden parayı toplayıp ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım dediği bir ortamda onların güvenliğini sağlamadı. Hiçbir yerde düğmeye basmadı. Bakın aynı şey halen geçerli. Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor ve Amerika diyor ki ben diyor hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunamam. Oysa ki trilyonlarca dolar parayı alıp güvenlik savunmalarına, savunma araçlarına aldınız ama hiçbir yardımda bulmadınız. Evet. İsrail'de aynı şeyi belki daha minyatür, daha küçük ölçekli olacak ama Yunanistan için yapabilir. Yani Yunanistan Türkiye ile karşı karşıya gelirse kullanacaktır ama başka bir ülkeden Yunanistan'a bir saldırı olursa örneğin Libya'dan gelmeyeceğinin bir garantisi var mıdır? Ya da bir Kuzey Afrika ülkesinden Yunanistan'a karşı bir şeyin olmayacağının garantisi var mıdır? Yani ülkeler sadece güvenlik konseptini ya da güvenlik şemsiyesini oluştururuz ama bir ülke endeksini düşünemezler.
1: Çok aslında süremizi açtık ama Söke'deki komando Tugay'ı yani orada konuşlandırılması Tunceli'den nasıl bir mesaj?
0: Bence çok net bir mesaj. Çok net bir mesaj. Bu Türkiye'nin böylesine bir süreçte ihtiyacı olan şey tabii ki Ege'de hatta belki Trakya'da ve Kıbrıs'ta askeri gücünü yeniden güncellemesidir. Yani bu da normal bir şeydir. Türkiye yani yanı başımızda İsrail bunu yaparken Rum kesimine
1: İngilizler
0: tabii yani Anadolu deyimiyle sen daha açık evet. bir şekilde söyledin. Yani bunlar bu kadar hareketlik içerisindeyken tabii. Türk ordusu ki 3000 yıllık geleneği olan bir devlet oturup 40 yıllık bir İsrail devletinin sahadaki hareketliliği mi seyredecek ya da Yunanistan gibi.
1: O yüzden herhalde tatbikatta bunun ardına bugün dün paylaşıldı. Birazcık ona bir
0: yani Yunan toplumu kendisi iyi düşünmeli. Bu tip davranışlarla günün 13 ile 15, 16, 17, 18'e kadar uyuyan bir toplumu siz getirip adalarda savaştıramazsınız ama 3000 yıllık geleneği olan bir devlet bir gecede karar alır. Tunceli'den de, Hakkari'den de, Samsun'da da askeri birliğini çok rahatlıkla kaydırır. Ona da ihtiyaç artarsa daha da fazlasını gönderir.
1: Peki. Çok teşekkürler Çetinler.
0: Ben Çetin teşekkür
1: Erçetin ile değerlendirdik. Bu son Ege'de onların tabiriyle su dalgalanıyor Ege'de demişler. Ne olduğunu konuştuk. 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen 126 sivilin hatırasını yaşatmak için bir müze yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açılacak müzeyi Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk görüntüledi.
2: Bundan tam 52 yıl önce tarihler 1974 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde bu bölgede bulunan 3 küçük Türk köyü Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köyleri Rum milisler tarafından saldırıya uğradı. Ve o dönemde Türk askerinin ilerleyişi sürerken Rumlar tarafından burada yaşayan kadın, çocuk, yaşlı, kısacası tam 126 Kıbrıs Türk'ü, sivil Kıbrıs Türk'ü bu topraklarda katledildi. Bu yaşanan katliamın üzerinden 52 yıl geçti. Ancak o dönemin görgü tanıkları, aile yakınları bu olayı yıllar boyunca anlattılar. Hafızaları diri tutmaya çalıştılar. Çünkü yaşananların unutulmaması gerekiyordu. İşte bu noktada TİKA da bir adım attı ve Murat Ağa köyünün olduğu ilkokulda, hemen ilkokulun karşısına bir müze inşa edildi. Bugün bu müzenin açılışı yapılacak. Burası şu anda Özcan Öztürk ekranlara getiriyor. Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi. Şimdi istiyoruz ki hem o dönem yaşananları daha iyi anlayabilmek hem de aktarabilmek adına müzenin içine hep birlikte girelim. Çünkü müze o dönemde şehitlerden geriye kalan eşyaların sergilendiği bir odayla karşılıyor bizi. Ve bu odada o dönem hayatını kaybeden, katledilen tam 126 insanın eşyaları yer alıyor. Ve bu eşyalar bize geriye kalan sessiz birer tanık aslında. Müzenin girişinde işte o dönem insanların üzerlerinde giydikleri hırkalar, çoraplar, ayakkabıları, gömlekleri ve o dönemin izlerini taşıyan tozlar, hatta zaman zaman kan lekeleri de bu kıyafetlere eşlik ediyor. Ama müzenin en çarpıcı noktalarından bir tanesi hemen sol tarafımda. Çünkü az önce gösterdik, müzenin karşısında bir ilkokul bulunuyor. O ilkokulda tam 16 öğrenci vardı ve 14 öğrencisi katledildi. İşte katledilen öğrencilerden geriye o dönem yazdıkları, derslerini yaptıkları, çalıştıkları defterler kaldı. Hemen şurada sol tarafta bir not var. Onu da aktarmak istiyorum. Çünkü çok anlamlı. İşte tatil öncesi öğretmen öğrencilerine tatil geliyor diye tatilde neler yaptıklarını soruyor. Çocuklar şöyle cevap vermiş. Bu yaz tarlada çalışacağım. İşte kimi deniz kıyısına gideceğim. Kime güzel kitaplar okuyorum. Anneme yardım edeceğim diye cevap vermiş. Tatilde ne yapacaklarını anlatmışlar. Ancak ne yazık ki o tatilde o çocuklar Rumlar tarafından katledildi. Şimdi bu müzenin kuruluş hikayesi şöyle başlıyor. Rumlar tarafından katledilen 126 insan biliyorsunuz toplu mezarlara gömülüyorlar. Ardından da yıllar içinde 2015 yılından bu yana kimlik tespitleri yapılıyor ve tespit edilen, kimliği tespit edilen naaşlar da mezarlığa defnediliyorlar. Şimdi kimlik tespitleri yapıldıktan sonra o insanlara ait o toplu mezarlardan eşyalar çıkıyor ve yetkililer o eşyaları sandıklar içinde ailelerine, aile yakınlarına teslim ediyor. İşte aile yakınları da o eşyaları bağışlayarak bu müzenin kurulmasına vesile oluyorlar ve bugün o olayın görgü tanıkları da aslında müzenin ziyaretçilerinden bazıları. Onlar da aile yakınlarından geriye kalan eşyaları gördüğünüz gibi inceliyorlar. Ve az önce de bahsettiğim gibi bu soykırımın, bu katliamın unutulmaması için gelecek nesillere birer hafıza olması adı adına burada sergilenmesine vesile oluyorlar. Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar katliamının üzerinden tam 52 yıl geçti. O dönemde Rumlar tarafından tam 126 Kıbrıs Türk'ü şehit edildi. Ve işte o insanların hem anısını yaşatmak hem de bu katliamı unutmamak için TİKA tarafından bu müze kuruldu. Ve müze artık bugün açılıyor. Bundan sonra da ziyaretçilerini bekliyor olacak.
1: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Öz var. Yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapabilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Uluslararası adayların araştırma görevlisi olabilmelerine yönelik çalışmayı 2027'de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
3: Uluslararası öğrencilere üniversitelerimizde araştırma görevlisi olma imkanını tanıyacağız.
4: Nitelikli uluslararası adaylar araştırma görevlisi olacak. Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapacak. Proje 2027 yılında hayata geçirilecek. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'de araştırma görevlisi olabilme imkanını sağlayacak projenin detaylarını paylaştı.
3: En büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine uluslararası tecrübeyi katabilmek. Bütün gelişmiş ülkelerinde üzerinde durduğu ve rekabet ettiği en önemli konuların başında uluslararası alanda kendinden söz ettirebilecek nitelikli uluslararası yetenekleri kendi ülkesine çekebilmek ve cezbedebilmektir. Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş ve üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli uluslararası adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
4: Özvar, üniversitelerdeki akademik yayın kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
3: Yayın kapasitemiz OECD ortalamasını yakalamış vaziyettedir. Bu bizler açısından geleceğe yönelik olarak çok önemli ipucu veya işaretler ortaya koymaktadır.
1: Birçok kişi tüketici olarak haklarının farkında değil ya da farkında olsa bile uzayan süreçlerle uğraşmak istemiyor. Kayseri'de bir tur şirketi müşterisinin aldığı turu iptal etti. Onun yerine de daha pahalı bir tur önerdi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra ödediği farkı bakın nasıl geri aldı.
4: Önceden ayarladığı tatilini tur şirketi iptal etti. Başka bir tur önerip ek ücret istendi. Öneriyi kabul eden müşteri tatilden döndükten sonra şirkete şikayet etti. Parasını geri aldı.
5: Bu aslında maddi bir kazanımdan çok manevi bir kazanım gibi oldu benim için. Haklı olduğumu bilmek, bunun mücadelesini vermek ve sonunda kazanıyor olmak tabii ki insana kendini çok iyi hissettiriyor.
4: Kayseri'de yaşayan Şerife Erdoğdu, ailesiyle birlikte Ege turu yapmak için bir tur şirketiyle 65.175 lira karşılığında anlaştı. Ama kötü bir sürprizle karşılaştı.
5: Haziran ayı için plan yapmıştık. Haziran ayında tatile az bir süre kala bana tur şirketi iletişime geçerek yeterli katılım sağlanamamasını gerekçe göstererek turu iptal edeceklerini ifade ettiler ve bana alternatif paket tur önerisinde bulundular. Ben de bunlardan bana uyan bir tanesini kabul ettim. Fakat bunun için benden ekstra ücret talep ettiler.
4: Genç kadın öneriyi kabul etti. 34.825 liralık farkı ödeyip tatile gitti.
5: Tatilden döndükten sonra belgelerimi toparladım, şikayet dilekçemi oluşturdum ve E-Devlet üzerinden bir başvuruda bulundum.
4: Tüketici hakem heyeti müşteriyi haklı buldu. Fark olarak alınan 34.825 liranın iade edilmesi kararı verildi.
6: Daha önceden paket turla bir satış yapıldıktan sonra satıcıdan kaynaklanan bütün değişikliklerde tüketici haklıdır ve kendisine yapılan yanlışlıkları maddi ya da manevi tazminatla geri alma hakkına sahiptir.
4: Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor.
6: İmza attığımız her kağıdın bir örneği bizde olmalı. Bunu saklayalım lütfen, buradan imtina etmeyelim.
1: Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı. Bu yıl üretilen aşılar tavuk yumurtalarında çoğaltılarak hazırlanmış. Peki yumurta alerjisi olan sağlıklı bir kişi ya da kronik hastalığı olan bir hasta bu durumda grip aşısı olabilir mi? Yani buna ilişkin acaba onların dikkat etmesi gereken bir şey var mı? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara sordu.
7: Grip aşılarının üretim aşamasında tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ama ciddi bir saflaştırma işlemi yapılıyor.
4: Her yıl Eylül ayında piyasaya çıkan grip aşılarının ilk partisi eczanelere ulaşmaya başladı. İki markanın daha grip aşısı gelecek.
8: Grip aşıları bu sene tavuk yumurtalarında çoğaltılarak üretildi. Yani aşının içerisinde bir miktarda olsa yumurta proteini var. Haliyle akla şu soru da geliyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar grip aşısı yaptırabilir mi?
9: Yumurta alerjisi olanlar da bu aşıları rahatlıkla olabilir. Çünkü yumurta aşının hazırlanışında tavuk yumurtası kullanılsa dahi bu aşıya geçen miktar çok eser bir miktar oluyor. Yani alerjiyi uyandıracak derecede değil.
7: Alerjik reaksiyon açısından yumurta alerjisi olan bireylerde dahi çok ciddi risk yaratmadığını ortaya koymuşlar. Yumurta alerjisi olsa da belki güvenli bir hastane ortamında sonrası aslında yarım saat bekleyip bir reaksiyon olacak mı görerek grip aşısını yaptırabilir. Özellikle riskli gruplar.
4: Bir grip aşısında nadir de olsa gelişebilecek yan etkilere gelince.
7: Bizi en korkutan tablo anafilaksidir. Yani yapıldıktan sonra birden dilde, boğazda şişme, nefes alamama hissi aşıdan sonra geliştiyse o gruba hiç yapmıyoruz.
8: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar net olarak yumurta alerjisi de olsa grip aşısı

0: yaptırılabileceğini söylüyor. Aşının bunun yanı sıra yaptırılacağı aylarda önemli. Uzmanlar Eylül-Ekim ayını çok geçmeden özellikle kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.
1: Bağışıklığı daha da düşük oluyor onların. Kalp damar hastalığı örneğin, kalp yetersizliği olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Akciğer hastalıkları olabilir, böbrek hastalığı olabilir. Çünkü bu kişiler grip geçirdiklerinde, bir de bu zatüreye çevirdiğinde çok daha ağır ve dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz.
2: Usta oyuncu Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk halacığım.
3: Neler yaptınız?
4: Dolaştık biraz babamla.
5: Sen iyi misin?
3: Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle.
6: Aşk-ı Memnu'nun halası, radyo tiyatrolarının büyülü sesi, oyuncu, sendikacı, kültür insanı Gülsen Tuncer 91 yaşında hayatını kaybetti.
7: Aslında her ölüm erkendir. Benim doğum yerim de Adana'dır. Babam subayken orada doğmuşum.
6: Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla başladı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik yaptı.
7: İkinci çalışmam Gramofon Avrat filminde, Konya'da çalıştım.
6: Asılacak Kadın, Gramofon Avrat, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Çalı Kuşu ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı hala karakteriyle adeta özdeşleşti.
3: Kolay gelsin.
8: Aa, sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
6: Kariyeri boyunca 80'e yakın film ve dizide rol alan Tuncer, 40'tan fazla yapımda kamera arkasında görev yaptı.
7: Eğer sesimizi sesimize katarsak, akılla, bilgiyle, ve doğru örgütlenmelerle, yasal doğru örgütlenmelerle baş edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
6: Oyunculuk kariyeri çok sayıda ödülle taçlandı. Gülsen Tuncer, yarım asrı aşan sanat yaşamında tiyatrodan sinemaya, radyodan televizyona uzanan çok yönlü çalışmalarıyla sanat dünyasında iz bıraktı. Ünlü oyuncunun cenazesi pazar günü öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
7: Bence dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek.
9: O tatsız konuşmayı yaptıktan sonra çok huzursuz olduğumu tahmin edebilirsiniz.
2: Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Tuncer'e nur içinde yatsın. Böylece gün ortasını da noktalıyoruz. Saat başında haber hattı var. Ayşe Süberker karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 18 Eylül Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Bugün yine ünlülere yönelik soruşturma vardı. Ne soruşturması? Uyuşturucu soruşturması ve bu kapsamda da yeni gözaltılar var. Bazı isimler, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Bize son detayları Öznur Karslı Çetiner anlatacak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirildi bu operasyon. Peki kamuoyunun aşina olduğu bu ünlü isimlere yönelik suçlamalar neler? Uyuşturucu temini, uyuşturucu kullanmak ve fuhuş suçlamalarıyla alakalıydı bu soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an için 15 şüpheli gözaltında. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından dediğim gibi sabah saatlerinde yapıldı bu operasyon ve aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı işlemleri devam ederken ünlü isimlerin ikametlerinde arama işlemlerinin de devam ettiği belirtildi. Peki bu isimler kim? Şöyle ki oyuncular var aralarında bu isimlerin, şarkıcılar, gazeteci, eski futbolcu ya da cemiyet hayatını yakından tanıdığı isimler var. İsimleri şöyle aktarayım. Oyuncu Aras Bulut İğnemli, Sefo ismiyle bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır. Yine oyuncular Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun ve cemiyet hayatını tanıdığı bir başka isim Hande Demir. Eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Afra Saraçoğlu, YouTuber, içerik üreticisi Melis İşiten, gazete ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Yeliz Yeşilçimen manken, sosyal medya içerik üreticisi Aydan Osmanlı, şarkıcı Anıl Durmuş, Muhammed Kahyaoğlu oğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüp Can Pırlanta ve Rıfat Atlı gibi işletmecilerin de olduğu 24 kişiden oluşan bir şüphelilerin olduğu bir liste. Dediğim gibi 24 şüpheli, şu anda 15'i gözaltında. Ayrıntılar bu şekildeydi Ayşe Süberker.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Öznur Karslı Çetiner aktardı. Ünlülere yönelik bu uyuşturucu soruşturmasına dair şimdi başka bir soruşturma da var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Neler biliyoruz bu saate kadar? Bize Alihan Tok aktaracak çünkü kendisi Kıbrıs'taydı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi ve ifadesinin alınması istendiği için geldi. Havaalanında da galiba gözaltına alındı. Şimdi ne yapıyor?
2: Evet, gece saatlerinde havalimanında gözaltına alındı. Şu anda ifade işlemleri devam ediyor ve emniyetteki işlemleri bittikten sonra da adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz 4 kişinin. Hasan Atilla Uğur'la beraber Hasan Ataman Yıldırım da yine gözaltına alınmıştı. İkisi koğuş arkadaşı. Peki 2 kişi daha var. Onlar da o dönemin savcıları. Birisi Necip Doğan, dönemin cezaevi savcısı, olay yeri incelemesine katılan savcı. Diğeri de Ali İşgören, o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Ve bu iki savcı da FETÖ'den ihraç edilmişti. Şimdi yıllar sonra Kozinoğlu davasına

0: tekrar gözaltına alındılar. Peki kendilerine ne sorulacak? Aslında en önemli unsur o dönem Ali İşgören Kozinoğlu davasında takipsizlik kararı vermişti. Kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar verilmişti ve burada herhangi bir ihmal, gecikme olmadığını, bunun bir doğal ölüm olduğunu söylemişti Ali İşgören. Peki gerçekten öyle miydi? Tüm deliller toplandı mı? O gün evet burada kalp krizi dendi, doğal ölüm dendi ama herhangi bir kamu görevlisinin bir geciktirmesi var mıydı? Tüm bunlar yeniden sorgulanacak. Bir diğeri Necip Doğan, o da cezaevi savcısı, olay yeri incelemesine katıldı. Ama orada da soru işaretleri var. Yani odanın mühürlenmesi, oda içerisindeki bazı eşyaların yer değiştirilmesi, tüm bunlar güvenlik kameralarında tespit edildi ve dolayısıyla burada Necip Doğan'a da tekrardan tüm bunlar sorulacak. Bir ihmal var mıydı? Adli kısmı bu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü olarak nitelendiriliyor artık. Adli kısmındaki sorumlular da şimdi artık adliyeye sevk edilecekler koğuş arkadaşlarıyla beraber. Toplamda 4 tutuklama var şimdiye kadar. Bahsettiğimiz gözaltılar devam ediyor. Bizler de takipteyiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktardı son durumu, ifade işlemleri sürüyor. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Terörle Mücadele Ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında FETÖ-PDY üyesi oldukları ve örgüte fon topladıkları belirlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Adreslere yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 5 şüpheli ise aranıyor. Yine operasyon yaş, sebze, meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yaş, sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste arama yapılmıştı. Şimdi bu Türkiye'nin tabii gündemini sarsan bir anlamda bu fon soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasakları ve mal varlıklarına el koyma kararları da var. Kim bu insanlar? Bize tüm detayları Arzu Kaya aktaracak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, bir süredir gündemi meşgul eden bir meseleydi ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aynı zamanda ilgili bakanlıkların açıklamasıyla tablo biraz daha netleşti. Öncelikle bakanlık açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. Sabah erken saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Genel yayılmış bir riski yok. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti dedi. Tabii bir adli süreçte devam ettiği için Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde bir açıklaması bulunuyor. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında 4 isim hakkında tutuklama kararı verildi. Kimlerdi bu isimler? Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ki onlardan bir tanesi de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız. Aynı zamanda soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulandı. Peki bu soruşturma nasıl başladı diyecek olursanız fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasına yönelik ihbarlar ve suç duyurusu üzerine başlatıldı bu soruşturma ve dosyada 3 ayrı piyasadaki işlemler mercek altına alındı ve bunun sonucunda da 4 şüpheli tutuklanırken 51 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
1: Pekala, teşekkürler. Soruşturmaya dair son detaylar böyle. Konuşacağız. Konuklarım ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl ve avukat Zafer İşyeri bizlerle birlikte olacak ama öncesinde bir Mehmet Şimşek'in bugün sabah yaptığı açıklamalarında öne çıkan maddeleri bir ekrana getirelim istedik. Ne dedi Mehmet Şimşek? Borsada ve piyasada yapısal sorun yok. Çok güçlü tedbirler devreye alındı. Tedbirler şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık. Sorunlu alanı karantinaya aldık, tasfiye

0: Süreci borsayı baskı altına almayacak. Pekala, borsayı baskı altına almayacak ama yatırımı olan vatandaşlarımızı bundan sonra ne bekliyor? Tabii yani milyonlarca insanı sanırım ilgilendiriyor. Onlar da üzgünler diye tahmin ediyorum. Fakat önce bir soru, bu noktada şimdi gözaltılar var. İşte bazılarının mal varlıklarına el konuldu. Birine yurt dışına çıkış yasağı verildi sadece. Dolayısıyla açıklamalar da bu sabah itibariyle geldi. Bir ekonomist olarak Gökhan Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem yapılan açıklamaları hem alınan tedbirleri.
1: Evet, öncelikle gerçekten ülkemiz ve fon piyasası açısından üzücü bir durum ve birçok insan dişinden tırnağından arttırdığı paralardan maalesef bir sıkıntı yaşadılar. Fakat aksiyon hızına baktığımız zaman, yani problem ortaya çıktıktan sonra alınan aksiyon hızına baktığımız zaman açıkçası Perşembe günü gelen tedbirlerle beraber hızlı bir şekilde bu fon piyasasındaki, çünkü ben bir bunu sis bulutu, bir toz bulutu diye tanımlıyorum. Gerçekten çok bir karmaşa ve bilgi kirliliği ve aynı zamanda da korku oluşmuştu. Ve alınan tedbirlerle de beraber açıkçası önce FİK kararları, peşinden Merkez Bankası, peşinden de kurulu, yani sermaye piyasası kurulunun aldığı bu 7 tane TYŞ'yi TEFAS'a kapatmasıyla da beraber açıkçası o bir panik havası da bir şekilde ortadan kalktı. Dolayısıyla şu anda fonlar tasfiye edilecek. Sıkıntı olduğu görülen, kurul tarafından sıkıntısı olduğu tespit edilen fonlar tasfiye edilecek. Ve bu fonların varlıklarının değerlerine göre tasfiye sonucunda elde edilen bütünde katılımcılar arasında katılım payları oranınca dağıtılacak şekilde de bir tasfiye süreci işletilmiş olacak. Ve böylece de en azından o ilk toz bulutu, önümüzü görememezli durumundan da çıkmış olduk efendim.
0: Şimdi orayı aklınızda tutun isterim. Ortaya çıktıktan sonra alınan önlemler çok yeterli dediniz ama tabii herkesin aklında da aynı soru var. Yani bunun geleceği belliydi deniyor. Çok fazla uyarı da vardı, borsada manipülasyon vesaire. Onu soracağım ama Zafer Bey'e bir döneyim istiyorum. Şimdi bundan sonra hem bu şüpheliler için nasıl bir süreç işleyecek ve tabii vatandaşların hukuku da herhalde garanti altındadır, değil mi?
2: Efendim, Sermaye Piyasası Kanunu 107. maddesinde bu tür davranışları, yani manipülasyonları tabii ki suç olarak tanımlıyor ve bu suç çerçevesinde de her bir işlem için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Dolayısıyla bu yasal düzenleme çerçevesinde soruşturmayı başlatan Başsavcılık, Adalet Bakanı'nın da tabii ki değerlendirmeleri doğrultusunda bu da sorumlu olan kişileri gözaltına almış ve rutin süreçte kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu noktalarda ilgililer hakkında bir tutuklama kararı vermiş vaziyette. Hal böyle olunca cezai süreç devam edecek ve suçtan zarar gören yatırımcılar mağdur sıfatıyla iddianamede konu edilecek ve eğer isterlerse bu ceza davasına katılıp zararların giderilmesini de talep edebilecekler. Şimdi burada üç farklı durum var. Bunlardan bir tanesi tabii yatırım riski. Kural olarak yatırım sorumluluğu yatırımcıya aittir. Evet. Ama buradaki hadise yatırımdan kaynaklanan bir zarar değil. Hukuka aykırı yöntem ve ya yönetim ve manipülasyonlar sebebiyle bir zarar doğmuş. Burada da kusurlu kişi ve kurumların tazminat ödemesi gündeme gelecek. Zaten şu anda tasfiye sürecinin başlaması da burada herhangi bir mal kaçırılmaksızın bu mal varlığı değerleri üzerinden mağdur olan kimselerin zararının giderilmesi hesaplanıyor. Tabii tasfiye sürecinde bu zararı garanti ederek kapatan bir sigorta sisteminden falan bahsedemiyoruz. Evet. İlgili bankalar da bundan sorumlu olmayacak. Fonun mevcut mal varlığı kontrollü bir şekilde paraya çevrilip yatırımcıya payı oranında dağıtılarak onların minimum mağduriyeti yaşaması sağlanıyor olacak hukuki açıdan.
0: Şimdi baktığımızda Zafer Bey, sadece 4 kişi gözaltında, bir kişi, o da çok sosyal medyada da görülüyor, geçmişte yaptığı açıklamalar, verdiği ne denir, mülakatlar vesaire, ona da yurt dışına çıkış yasağı verildi. Bu kadar büyük bir operasyonda operasyonun ya da bu kadar büyük bir mağduriyette yol açmış bir nitelikli dolandırıcılık desek herhalde yanlış olmaz, büyümesini bekliyor musunuz?
2: Kesinlikle öyle efendim. Bu henüz daha başlangıç. Tabii ki bu gözaltılar yapılmadan önce gerek Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun raporları gerekse SPK'nın denetim sorumluluğu çerçevesinde yapmış olduğu incelemeler ki biliyorsunuz SPK'nın başsavcılığa suç duyurusu ile başlamış bir soruşturmadan bahsediyoruz.

0: Dolayısıyla bunlar beraberinde ilgili kişilerin gözaltına alınması sonucunu doğurdu. Tahmin ediyorum ki gözaltına alınan isimler verdikleri ifadelerde hadisenin boyutlarını, karışan kişilerin, faillerin sayısı ve niteliklerini ortaya koyacaklar. Dolayısıyla çok daha fazla kişinin, hatta bunu bir suç işlemek amacıyla oluşturulmuş örgüt olarak tanımlamak suretiyle fazlaca derinleşeceğini tahmin ediyorum.
1: Yani örgütlü suçlar kapsamına bile girebilir mi diyorsunuz?
0: Pek tabii kuvvetle muhtemel böyle olacaktır. Çünkü şimdi

0: tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor. 1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her bir kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ve evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. İstanbul Havalimanı'nın kurulduğu günden bu yana kat ettiği mesafelere istatistiki bilgiler de ekledi. Ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline geldiğini söyledi İstanbul Havalimanı'nın. Dünyanın da ikinci büyük havalimanı dedi. 85,5 milyon yolcu transferini hayata geçirdi.
1: Evet, çok diğer yandan
2: kargo ve yük taşımacılığı konusunda da istenilen başarıyı başarının yakalandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu dördüncü pist ne anlama geliyor? 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ediliyor bu beton pist. Havalimanının uçuş ağındaki

0: ki operasyonel esnekliğini önemli ölçüde güçlendirecek. Hem yakıt tasarrufu, hem taksi süreleri, hem zamanında inişler ve kalkışlar açısından kolaylaştırıcı olacak. Yeni pistin devreye girmesiyle birlikte özellikle iç hat uçuşlarında ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış süreleri kısaltılacak. En azından bu hedefleniyor. Olumsuz hava koşullarında operasyonel çeşitliliği arttıracak olan yeni altyapı, iniş kalkış emniyet marjını ve zamanda kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracak. Ayrıca bu pist hangar alanlarına yakın konumu nedeniyle genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız bir şekilde yürütülmesine de olanak sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu inşa edilen pistin, dördüncü pistin özellikleri hakkında bu bilgileri verdi. Böylelikle İstanbul Havalimanı'ndaki pist sayısının 6'ya yükseleceğini söyledi. Daha farklı yatırımların da önümüzdeki dönemde yapılacağını belirtti. Ama kuruluşundan ve faaliyete geçişinden bu yana İstanbul Havalimanı'nın ne kadar ilerlediğini ve dünya çapında bir markaya dönüştü. Özellikle transit yolcu kapasitesinde hangi noktaya ulaştığını aktardı. Sadece geçen yıl 85,5 milyon yolcunun geçtiğini söyledi. Bu da İstanbul Havalimanı'nı dünyanın ikinci büyük havalimanı listesine yerleştirdi. Ağustos verilerine de baktığımızda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Şimdi bu yeni altyapı çalışmaları için bakanlar, yetkililer sahneye çıktılar hep birlikte. Ve bir dua okunuyor, dinleyelim.
1: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين İstanbul Havalimanımızın dördüncü pistimizi ve ilave yatırımlarını milletimiz ve ülkemiz hakkında hayırlı ve uğurlu eyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen devlet ricalimizi ve katkı sunan bütün kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin, gökyüzünde kuşları uçurarak rüzgarı bir mucize şeklinde Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vererek havacılığın kanunlarını, uçuşun kurallarını bize öğreten sensin ya Rabbi. Karada, havada, denizde büyük yatırımlar gerçekleştirmeyi ve güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, göklerin ve yerlerin sahibi sensin. Göklerin ve yerlerin hazineleri senin elindedir. Ya Rabbi, arzın ve semavatın bereket kapılarını bize açıver. Arzın ve semavatın afetlerinden de bizi koruyuver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri nimetlerini israf etmeden, isyan etmeden kullanmayı ve nimetlerine şükreden kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri cehennem azabından emin eyle. Cennetinle cemalinle müşerref eyle. Günahlarımızı aff-ı mağfiret eyle. bizleri millet olarak birlik içinde, beraberlik içinde yaşat ya Rabbi. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi ve huzurumuzu daim eyle. Cumamızı mübarek eyle, günahlarımızı affeyle ve dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Tekabbel minna veşfi merdana verham mevtana vestur uyubena bisirri suretil Fatiha.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımlarının açılış törenini gerçekleştirdi. Bilgileri verdi. Şimdi Kurdele kesimine geçiliyor. Bu pistle birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısı da böylelikle 6'ya yükselmiş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
2: kaptanlar Selim Kaptan, Cemile Nur Kaptan ve karşımızda da konuşacak olan kaptan Cemile Nur Kaptan.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, merhabalar.
2: Merhabalar.
3: Ülkemizin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecek İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta siz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni pistimizin ülkemize, milletimize ve Türk havacılığına hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak üzere İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Çok teşekkür ediyoruz. TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 nat, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Clear for takeoff, runway 09 Turkish 4 Bravo Zulu. Teşekkürler.
2: Hayırlı yolculuklar. Hazır mıyız? Ses yok. Ya Allah! Bismillah.
0: İnşa edilen 4. pistten de ilk uçak kalkışa geçti. Kaptan pilot Cemile Hanım olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu. Uçuş iznini aldıktan sonra da şu anda pistte ilerliyor. Gizem Türemen takip ediyor. Neler aktaracaksın Gizem?
4: Dakikalar önce İstanbul Havalimanı 4. pistinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TK-1763 sefer sayılı ilk hava yolları uçağının pilotuyla canlı olarak konuştu. Rüzgarımızı söyledi, kalkış serbestti, bir de hayırlı yolculuklar dileyerek uçuşa start verdi. Ve bugün İstanbul Çimen'de açılan Bozcuklu ana pist ilk kez kullanıma hizmete sunulmuş olduğu an itibariyle de tarifeli uçak Bozcuklu ana pistten kalkış gerçekleştirdi. Halihazırda İstanbul Havalimanı'nda kuzey ve güney doğrultusunda uzanan 3 ana iki hedef olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriliyordu. Bugün yeni açılan pistle beraber hem pist sayısı aldı, üstelik oldu, hem de zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak bu saatten sonra. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde bir pistten bahsediyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olarak hizmete sunuldu. Bu pistin devreye alınmasıyla da İTATU, Çiçbarı ve Doğu yönlü rotalarda takı süreleri kısalacağız artık Burç tarih itibariyle.
0: Pekala Gizem Türemen, teşekkür ediyoruz. Dördüncü pistten havalanan kadın pilotumuz aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuktan sonra uçuşa geçti. Önemli bir yatırım. Bu yatırımların da devam edeceği aktarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şimdi İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Mal varlıkları içinde tedbir kararı alındı. Ayrı bir soruşturmada ise spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 şüpheli ise tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini soran Özel, böyle ticari sır olmaz. O fonda kimlerin parası var açıklansın dedi.
5: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler. Bugün açıklama duyuyorum. Açıklama diyor ki vatandaşımızın hakkını yedirmeyeceğiz, riyallerle mücadele edeceğiz. Birileri kendi kendileriyle mücadele mi vaat ediyor? Terrafon kapalıyken o fonda kimlerin parası vardı? Açıklansın. Devletin en tepesindekilerin neler yaptığını biliyoruz. Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır. Ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Yakında bazı isimlere soracağım. Sen hiç Terrafon'dan işlem yaptın mı? Terrafon hissesi aldın mı? Ne zaman aldın, ne zaman sattın diye. Bu sorulara hazırlansınlar.
0: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapabilmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Uluslararası adayların araştırma görevlisi olabilmelerine yönelik çalışmayı 2027'de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
6: Uluslararası öğrencilere üniversitelerimizde araştırma görevlisi olma imkanını tanıyacağız.
7: Nitelikli uluslararası adaylar araştırma görevlisi olacak. Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapacak. Proje 2027 yılında hayata geçirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'de araştırma görevlisi olabilme imkanını sağlayacak projenin detaylarını paylaştı.
6: En büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine uluslararası tecrübeyi katabilmek. Bütün gelişmiş ülkelerinde üzerinde durduğu ve rekabet ettiği en önemli konuların başında uluslararası alanda kendinden söz ettirebilecek nitelikli uluslararası yetenekleri kendi ülkesine çekebilmek ve cezbedebilmektir. Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş ve üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli uluslararası adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
7: Özvar, üniversitelerdeki akademik yayın kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
6: Yayın kapasitemiz OECD ortalamasını yakalamış vaziyettedir. Bu bizler açısından geleceğe yönelik olarak çok önemli ipucu veya işaretler ortaya koymaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı tartışırken Polonya'da yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Trump Polonya'daki kalıcı Amerikan üssü için önemli ilerleme sağlandığını ve yarın yerinin yakında açıklanacağını duyurdu. Pentagon'un ise Avrupa'dan 25 bin askeri çekme seçeneğini değerlendirdi.

0: temizliği öne sürülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Polonya'da yeni bir Amerikan üssü kurulması için önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını aktardı. Üssün kurulması halinde yerinin çok yakında duyurulacağını belirten Trump, adımı iki ülke arasındaki ittifak açısından tarihi olarak nitelendirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Polonya'nın üs için en uygun yeri sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Washington, Polonya'da yeni bir üs için hazırlanırken Avrupa'nın genelindeki Amerikan askeri varlığını azaltmayı da değerlendiriyor. NBC News'a konuşan Amerikalı ve Avrupalı yetkililere göre Pentagon, Avrupa'daki askerlerin yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askeri geri çekme seçeneğini inceliyor. Söz konusu sayının 40 bine kadar çıkabileceği ihtimal de değerlendiriliyor. Planın uçak, gemi ve mühimmatın geri çekilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Habere göre Almanya, İtalya ve İspanya karardan etkilenecek ülkeler arasında. Plan uygulanması halinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'daki en büyük Amerikan askeri küçülmelerinden biri olacak. Hali hazırda Avrupa'da yaklaşık 80 bin Amerikan askeri bulunuyor. Konuya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez sandık başına gidiyor. Yaklaşık 111 milyon seçmen Devlet Duması üyeleriyle yerel yönetimleri seçecek. Bugün başlayan oy verme işlemi pazar akşam saatlerinde sona erecek.
1: Rusya parlamento seçimi için sandık başına gitti. 3 gün sürecek seçimlerde parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için milletvekilleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyeleri seçilecek. Seçim Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Pazar gününe kadar sürecek oy verme işleminde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri için oy kullanılacak. Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 816 bini yurt dışında olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmen oy kullanabilecek. Ülkenin bazı bölgelerinde uzaktan elektronik oy verme sistemi de uygulanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin seçmenleri sandıklara gitmeye çağırdı. Oy vermenin Ukrayna'da zafer kazanmaya yardım edeceğini savundu. Seçimde Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgeleri olan Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dakiler de oy kullanabilecek. Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde oy verme işlemi sırasında özel tedbirler de devrede. Seçimde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi dahil 10 siyasi parti yarışıyor. Ancak Ukrayna ile ateşkes ilan edilmesini savunan savaş karşıtı Yabloko Partisi oy pusulalarında yer almıyor. Rusya Yüksek Mahkemesi partinin seçim yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti.
0: İngiliz kraliyet ailesinde Prenses Diana'nın ölümü üzerinden yeni bir tartışma başladı. Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer 1997'deki ölümün ardından kendisini arayan Kral 3. Charles'ın heyecanlı ve sevinçli konuştuğunu iddia etti. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızlı bir yalanlama geldi.
1: Prenses Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra kraliyet ailesini karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı. Prenses Diana'nın kardeşi Kong Charles Spencer, Kral 3. Charles'ın Diana'nın ölümüne sevindiğini ileri sürdü. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi. Kong Spencer yeni kitabında kardeşi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından kendisini telefonla arayan Charles'ın sesini anlattı. O dönem veliaht prens olan Charles'ın adeta piyango kazanmış gibi heyecanlı konuştuğunu iddia etti. Buckingham Sarayı ise alışılmadık bir adım atarak iddialara doğrudan yanıt verdi. Saray sözcüsü kitaplar hakkında normalde yorum yapmadıklarını belirtti. Ancak kardeş kaybının yarattığı acının yıllar sonra bile mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini savundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Ricky Arbiter da iddiayı reddetti. Charles'ın Diana'nın ölümünün ardından yıkılmış halde olduğunu söyledi. Kont Spencer'ın kitabında Charles'la Diana'nın evliliğine ilişkin başka iddialar da yer alıyor. Charles'la Diana'nın düğünlerinin hemen öncesinde Charles'ın Diana'ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediği iddia ediliyor. Colt Spencer, kız kardeşinin hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu da öne sürüyor. Özetleri internete sızan kitap önümüzdeki hafta yayımlanacak.
0: Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Leoparı andıran benekli kürküyle dikkat çeken tür nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı.
1: Boyu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığı 1,4 kilogram. Yuvarlak kulakları ve benekli kürküyle öne çıkıyor. Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Ant dağları çevresinde Yungas ormanlarında yaşayan ve yerel halkın Tiljayo adını verdiği kedinin genetik analizler sonucunda daha önce bilinmeyen bir tür olduğu belirlendi. Tiljayo, 1923 yılında tanımlanan Uruguay Pampas kedisinden bu yana kayda geçen ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Yaklaşık 45 santimetre boyunda ve 1,4 kilogram ağırlığındaki Tiljayo, evcil bir kediden biraz daha küçük. Yeni tür şimdilik nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı. Ancak bilim insanları bilinen sayısının son derece az olması nedeniyle ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Pazartesi saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bu ilk hafta maçında Beşiktaş'la Fransız temsilcisi Marsilya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka siyah beyazların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakalı, 56. dakikada Çerni, 59. dakikada Murillo ve 81. dakikada Poku kaydetti. Marsilya'nın tek sayısı 30. dakikada Abdallah'tan geldi. Siyah beyazlar bu sonucun ardından Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Marsilya ise puansız bir başlangıç yaptı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Marsilya ise Olympiakos'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam galibiyeti taraftarlara hediye ettiğini söyledi.
1: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
0: Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Alman teknik direktör imza töreninde Muhammed Salah hakkında da açıklamalarda bulundu.
2: Bana inandıkları için başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Eski kulübüm Ludogorets'e de en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sözleşme detaylarıyla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum ama günün sonunda her şey halloldu ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki maç için çok vakit yok. Kısa zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Galibiyeti getirecek oyuncuları kullanmak zorundayız. Milli arada çalışmak için çok vakit olacak. Beraber çalışarak takımı daha iyi hale getireceğiz. Çok kısa zamanda bir maç oynayacağız. Bu maçta galibiyeti getirecek oyuncuları seçmeye çalışacağız. Süper Lig'i biliyorum. Tanımak ve hazır olmak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Zaten buradaydım. Geri döndüm. Futbolda değişimler olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığınızda bunu düşünmek için vakit kaybetmezsiniz. Buradaki baskının farkındayım ama umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim. Salah'la konuştum. Salah seviyesinde bir dünya starıyla çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Ancak maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız var. Elbette tüm takım savunma yapacak. Hücumda ona serbestlik vereceğim. Kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız.
0: Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'la Galatasaray yarın saat 20'de Trabzon'da karşılaşacak. Lig'de Sarı Kırmızılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo Maviller ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puan ve averajla 9. sırada. Galatasaray'la Trabzonspor Süper Lig'de 106 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini Sarı Kırmızılar kazanırken 33'ünde de Bordo Maviller galip ayrıldı. 26 mücadelede berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı. Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede Sarı Kırmızıların üstünlüğü var. Lig'de 8 Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynanan son 10 maçta Sarı Kırmızılar 7, Trabzonspor'da bir kez kazandı. İki karşılaşmaysa berabere sonuçlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk Galatasaray'ı çalıştırırken Reis da Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı. Basketbolda akşamın maçlarına bakalım. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Euroleague'in yeni organizasyonu olan Euroleague Süper Kupa'ya katılacak. 4 takımdan biri turnuva bugün Abu Dhabi'de başlayacak. Süper Kupa organizasyonunda sadece 4 takım mücadele edecek. Son Euroleague şampiyonu Olympiakos. 2025 Euro

Lig şampiyonu Fenerbahçe, 2026 finalisti Real Madrid ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsil eden Dubai Basketbol olacak. Organizasyon her gün iki karşılaşmanın oynanacağı Final Four formatında düzenlenecek. Bugün Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Olympiakos'la Türkiye saatiyle 17'de mücadele edecek. Dubai Basketbol'la Real Madrid ise Türkiye saatiyle 20'de karşı karşıya gelecek. Turnuva cumartesi günü saat 17'de oynanacak üçüncülük maçı ve ardından saat 20'de gerçekleştirilecek Euroleague Süper Kupa finaliyle sona erecek. Evet, dileriz bu yeni organizasyonda Fenerbahçe Tarfin şampiyon olur. Böylelikle de sezona kupayla başlamış olur. Sonrasında da tabii ki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadeleleri olacak. Orada da Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ve önümüzdeki haftanın sonuna doğru 24 Eylül'de de Euroleague mücadeleleri başlıyor. Basketbol severler için gerçekten heyecan başladı diyebiliriz. Evet, spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

CHP'de 9 vekil için alınacak karar, yeni parti ile arasında yeni bir kırılmaya mı yol açacak? İstanbul'da görevi biten Gürsel Tekin'den sonra il başkanlığına kim gelecek? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyareti gerilimi artırma niyeti mi? Yunanistan, Söke'ye konuşlanan Komando Tugay'ından neden rahatsız? Türkiye'nin adalar planı ne? Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve Habertürk'te HT 360 zamanı hoş geldiniz. Merhabalar. Bir saat boyunca birlikte olacağız. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık bülteni. Başlayalım manşetlerle. Borsadan çıkarılan fonların tasfiyesi 3 ayda tamamlanacak. Herkes bunu merak ediyordur. Süre geldi. Bakan Şimşek'ten açıklamalar, adli soruşturmada da gelişmeler var. Aktaracağız detaylıca. Ünlülere yönelik İstanbul Merkezli Uyuşturucu Soruşturması'nda bu sabah yeni operasyon dalgası geldi. Kimler gözaltına alındı? Suçlamalar neler? Aktaracağız bunu da. Ve yeni haftada gözler New York'taki BM Genel Kurulu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın da bir araya geleceği zirve öncesi. Hem beklentileri konuşacağız hem de bu seneki zirvenin gündem maddelerine şöyle bir etraflıca bakacağız. BM neyi tartışıyor kısmına bakacağız daha doğrusu. Hadi başlayalım. Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son durum için Ali Antok'a gideceğiz. Ali Antok bu dosyayı takip ediyor. Ali Antok, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi dedik ama soruşturmanın seyri detaylarıyla beraber şu an nasıl ilerliyor?
1: Evet, şu anda adliyede aslında ifade işlemleri devam ediyor. Burada 4 isim, ikisi eski savcı, o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı, yani olay yeri incelemesine katılan, oradaki olayın hemen ardından birçok aslında detayı bilen savcı Necip Doğan. İkisi de FETÖ'den aslında ihraç edilmişti, meslekten ihraç edilmişti FETÖ kapsamında. O ikisi tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Diğer iki isim ise Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur. Atilla Uğur Kıbrıs'taydı. Gece yarısı geldi ve İstanbul Havalimanı'nda o da gözaltına alındı. İkisi de koğuş arkadaşı. Tabii onların da aslında olay yaşandığında, Kozinoğlu ilk fenalaştığında hemen orada olmaları, olayın sıcaklığıyla tüm detayları bilmeleri çok önemli. Burada özellikle savcıların muhatap olacağı tabii sorular var, detaylar var. Çünkü Ali İşgören o dönem bu soruşturmaya takipsizlik veren kişiydi. Dolayısıyla burada herhangi bir kamu görevlisinin bir geciktirmesi, bir kusuru yoktur. Kovuşturmaya da gerek yoktur aslında kararını veren kişi. Dolayısıyla buna neden böyle bir karar verildi? Hangi detaylar incelenmedi? Tüm bunlar tekrar kendilerine sorulacak, adliyeye sevk edildi. O iki savcı da. Diğer savcı da Necip Doğan. O da olay yeri incelemesine girmesi gereken, katılması gereken savcı. Orada olay yeri inceleme işlemlerinin geç başlatıldığı, hatta odaya çok geç saatlere kadar bir başka kimselerin çıktığı, koğuş arkadaşlarının girip çıktığı, tüm bunlar yine şüpheli olarak görünüyor. Ve burada Kozinoğlu'nun ölümünde hangi ihmaller vardı, bu dosya neden kapatıldı, tüm bunlar kendisine de sorulacak. Ve koğuş arkadaşları, tabii koğuş arkadaşları ilk fenalaştığında kendisine dil altı hapı verildiği biliniyor. Orada birçok farklı işte vitaminler, istediği ilaçlar verilirken tüm bunlara tanıklardı aslında. Ve Hasan Ataman Yıldırım'da, Hasan Atilla Uğur'da olayı sıcağı sıcağına bilen ve acil durum butonuna basan kimseler aslında. Dolayısıyla onların verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Çünkü kendileri anlattığında aslında Kozinoğlu bilinci açık bir şekilde ayakta, sedye ile dışarıya çıkarılmıştı. Daha sonra sedyeye alınmıştı. Tüm bunları biliyorlar ve bu aşamada, soruşturmanın bu aşamasında verecekleri, açıklayacakları ifadeler çok önemli olacak. Şimdi biz neyi biliyoruz? Burada Nisan 2012'de takipsizlik kararı verilmişti ve dosya doğal ölüm olarak kapatılmıştı. O dönemin savcısı Ali İşgören hazırladığı raporda, verilen raporlarda şu kararı verdi. Herhangi bir ihmal yoktur. Tüm detaylar incelendi. Bu bir doğal ölümdür diyerek aslında soruşturmayı kapattı. Bir diğeri de Necip Doğan da gece 23 sularına kadar aslında odayı mühürlemedi ve orayı olay yeri incelemesi kapsamına almadı. Bunları neden yapmadılar? Bunlar tekrar araştırılıyor, tekrar şu anda sorgulanıyor. Verecekleri ifadeler ve şu anda adliyedeki karar da aslında çok önemli olacak. Koğuş arkadaşlarının verecekleri ifadeler de, nitekim çünkü kendilerinin aslında geç ulaştığını, Kozinoğlu'nun hastaneye bilinçli bir şekilde geç ulaştırıldığına dair ifadeleri de vardı. Yani yaklaşık bir 45 dakikalık gecikmeden bahsediyoruz. İşte bir 10 dakika sonra acil durum butonuna bastıktan sonra yardımın gelmesi ve işte hastaneye giderkenki süreçte de yaşananlar, tüm bunlarla alakalı zaten soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 tutuklama var. İkisi acil tıp teknisyeni, biri gazeteci, ve biri de o dönem jandarma er olarak görev yapmış bir kişi cezaevinde. Şu anda soruşturma şu aşamada, o dönemin adli yargısı, yani adli süreçte hangi eksiklikler vardı, hangi ihmaller yapıldı, hangi deliller göz ardı edildi, tüm bunlar tekrar araştırılıyor, inceleniyor. Bir diğer konu tabii, bir de Kurtlar Vadisi Puzut dizisi var. O konuyla ilgili inceleme de devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bazı bölümlerine dair inceleme başlattı. Bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu heyet burada şimdi bu dizinin tüm sahnelerini izleyecek. Özellikle 2008-2013 arasındaki sahneler dikkat çekiyor. Tüm sahneler izlenecek. Eğer ki bir FETÖ propagandası varsa, bir örtülü mesaj varsa tüm bunlar tespit edilecek. Biliyorsunuz daha önceden de zaten senaristleri aslında ifade vermişlerdi. Bunların tamamen kurgusal olduklarını ifade etmişlerdi ama Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı gelen ihbarlar ve iddialar dolayısıyla tekrar burada soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Yani Kozinoğlu soruşturmasında şu anda özellikle

0: özellikle koğuş arkadaşlarının ve savcıların verecekleri ifade çok önemli olacak, çok belirleyici olacak. Bizler de takipçisi olacağız ve aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Aylihan, çok teşekkür ederiz. Önemli bir soruşturmanın şimdiye kadar ki gelinen sürecini Aylihan Tok aktardı bize. Önemli isimler gözaltında, tutuklamalar var ve dosya ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı bu vizyon projemizi israf diye eleştirenler isim kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz dedi.
2: Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var.
1: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirledi ve süreç kapsamında iki banka görev alacak. Satışlardan elde edilen nakit yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
3: Yeni portföy yönetimi şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar, fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.

0: Tabii bu krize dair adli soruşturma da devam ediyor. 4 kişi tutuklandı. Hakkında yurt dışı yasağı konan var. Mal varlıkları dondurulan dikkat çekici isimler var. Detayları Arzu Kaya takip ediyor. Arzu, sana bırakayım sözü.
1: Dilekül, aslında bir süredir konuştuğumuz bir mevzu, artık konuya ilişkin bir soruşturma da yürütülüyor ve detayları gün geçtikçe daha da ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında sizin de söylediğiniz gibi 4 şüpheli tutuklandı. 51 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Peki tutuklananlar arasında kimler var? Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliden bahsediyoruz ki bunlardan bir tanesi de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız. Aynı zamanda 51 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı noktasında bir adli kontrol talebi uygulandı. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma. Peki soruşturma nasıl başladı? Bu noktaya nasıl gelin diyecek olursanız da fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına yönelik bir suç duyurusu üzerine başladı soruşturma ve dosyada 3 ayrı pay piyasasındaki işlemler mercek altına alındı. Bunlar neydi? Katılım Evim pay piyasası, Gündoğdu pay piyasası ve aynı zamanda destek faktöringe yönelik ilgili tarihlerde yapılmış bazı işlemler mercek altına alındı ve soruşturmanın merkezinde de aynı zamanda sermaye piyasalarının istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor şüphelilere. Aynı zamanda bu kapsamda bazı erişim engelleri de alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcı da korku, kaygı ve paniğe sevk edecek şekilde manipülatif paylaşımlar yapan toplamda 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Aynı zamanda şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Kapsamlı bir soruşturmadan bahsediyoruz. İlgili bakanlıklar da sabah saatlerinde konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. İlk açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde bir sosyal medya paylaşımı oldu. Keza Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Genel yayılmış risk yok. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti dedi. Tabii adli süreç devam ediyor. Toplamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 4 şüpheli tutuklanırken 51 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
0: Arzu, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın aktardığın detaylar için. Bu arada emlak katılım, katılım ev ve bir evimi satın almak için masaya oturdu. Emlak katılımdan yapılan bir açıklama var. Bu açıklamada satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı denildi ve sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak dedi.
2: Katılım evim ve bir evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
3: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır. Emlak Katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak Katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir tereddüt yok.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de borsadaki bu fon tasfiyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini sordu Özel ve ekledi. Böyle ticari sır olmaz. O fonda kimlerin parası var açıklansın.
4: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu

0: Borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler. Bugün açıklama duyuyorum. Açıklama diyor ki vatandaşımızın hakkını yedirmeyeceğiz, riyallerle mücadele edeceğiz. Birileri kendi kendileriyle mücadele mi vaat ediyor? Terrafon kapalıyken o fonda kimlerin parası vardı? Açıklansın. Devletin en tepesindekilerin neler yaptığını biliyoruz. Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır. Ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Yakında bazı isimlere soracağım. Sen hiç Terrafon'dan işlem yaptın mı? Terrafon hissesi aldın mı? Ne zaman aldın, ne zaman sattın diye. Bu sorulara hazırlansınlar.
1: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tabii bu kararla birlikte Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi de sona ermiş olduğu, CHP'nin şimdi yeni görevlendirme yapması bekleniyor.
2: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istedi.

0: önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili Habertürk'e konuşan Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu söyledi.
1: Teknik olarak görevimizin başındayız. Ne yapalım, dükkanı mı kapatalım? Atama yapılana kadar görevimizin başındayız. Faaliyet raporu hazırlayacağız. Harcamaları, her şeyi bildiriyoruz. Haftaya genel merkezimiz İstanbul'la ilgili atama yapacak.
0: Genel merkez kaynakları da İstanbul için önümüzdeki haftaya işaret etti. Eylül ayı içinde bir atamanın olacağı kaydedildi. Gürsel Tekin'le de yola devam da edilebilir, yeni bir isim de atanabilir ifadeleri kullanıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamalarıyla çalışma başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten, Nilperi Şahinkaya, Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır ve Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların adreslerinde aramalar yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmadaysa 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla yine gözaltı kararı verildi efendim. Rusya ve Avrupa hattında gerilim giderek tırmanıyor, büyüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, batılı seçkinlerin Rusya'dan tehdit geldiği efsanesini benimsediğini savundu. Avrupa'nın Rusya ile savaşmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa'ya hedef alan açıklamalarına bir yenisi eklendi. Lavrov, batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını iddia etti. Moskova'daki Uluslararası Rusya Sevenler Hareketi Kongresi'nde konuşan Lavrov, batılı seçkinler Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor dedi. Batı'nın Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını savundu. Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini de kaydeden Lavrov, gerekli imkanlara sahip olduklarını dile getirdi. Lavrov, Avrupa'nın Kiev yönetimini destekleyerek Nazizmi benimsediğini ve bunun utanç verici olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Rus bakan, "Biz de ciddi istişareler için her zaman açığız." dedi. Ancak kurulan diyaloğa rağmen Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde önemli değişikliklerin yaşanmadığını belirtti. Lavrov geçtiğimiz günlerde Batı ülkelerine karşı açıklamalarda bulunmuş, eğer Avrupa Rusya'ya saldırırsa bu savaş çok farklı olur ve çok kısa sürer demişti. Rus bakan Ukrayna ile müzakereleri devam ederken savaşmaya devam edeceklerini de söylemişti.
2: ABD Başkanı Trump, İran savaşına dair konuştu. Kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade etti. Ve Tahran'ın hala anlaşma yapmak istediğini ama büyük bir saldırı seçeneğinde masada olduğunu ifade etti. İran wants to make a deal. They're not ready in my opinion.
0: We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. Aksiyos'a konuşan Trump, savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a büyük bir saldırı düzenleyip düzenlememeyi değerlendirdiğini açıkladı. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim için her şey mümkün ifadesini kullandı. Amerikan medyasına göre Trump, salı günü New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusunda bu ülkelerin tutumunu öğrenmek istediğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için gerekli vizelerin verildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler toplantılarına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı liderlerin New York'taki

0: Birleşmiş Milletler Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi geçmişte aktif çatışma içinde olduğu veya anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Tom Barak duyurdu bu görüşmeyi. Detay yok ama bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesiyle dünya liderlerini buluşturacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemini şöyle HT360'da bir cep açacağız ve değerlendireceğiz. Konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Oğulturk bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. İki liderin son yüz yüze görüşmesi Ankara'da NATO zirvesinde gerçekleşti biliyorsunuz. Tabii önemli başlıklar konuşuldu. Hem dünya basınında yazıldı hem de kendi medyamız bu başlıkları öne çekti. Mesela savunma ilişkileri, F-35 meselesi, Türkiye'ye yönelik ABD yaptırımları, İran savaşları, elbette Suriye önemli başlıklardı. Dolayısıyla bu görüşme, Birleşmiş Milletler'de gerçekleşecek bu görüşme hem zamanlaması hem de bir önceki başlıklar açısından önemli mi? Ne konuşulur ya da ne elde edilir? Artık elde edilmesi beklenen başlıklar da var malumunuz. Ne dersiniz?
2: Evet, en son 7 Temmuz 2026'da Ankara'da görüştü iki lider ve görüşmelerin işte sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir kısmı aslında savunma sanayi işbirliğine ait konulardı. Özellikle F-35 konusu dikkat çekiciydi. Bunun yanında Kaan'ın motorları ile ilgili işte gelişmeler olması bekleniyordu ve bir de tabii yine F-16'ların alımı ile ilgili bir takım hususlar vardı. Bununla ilgili görüşmelerin ben devam edeceğini, yani burada bir karar çıkar mı çıkmaz mı?
1: Neticelenme söz konusu olmaz diyorsunuz.
2: Neticelenir mi? Hmm. Tabii orada şeyi belki bilmek gerekir. Yani teknik görüşmelerin ne seviyede olduğu, onlara ait bir bilgiye sahip olmak gerekir. Muhtemelen onlarda ilerleme kaydedildiğini varsayabiliriz. Hı hı. Onunla ilgili belki eğer atılacak bir adım varsa veya o seviyeye gelmişse bununla ilgili bir açıklamayı duyma ihtimalimiz mümkün olur tabii elbette bu konuyla ilgili. Ama burada tabii önemli bir kıstas var. O da Türkiye'nin elinde bulundurduğu S-400 ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin koymuş olduğu şartlar hemen geliyor aklımıza tabii. Bu konuyla ilgili işte üçüncü ülkelerle görüşmeler yapıldığına dair bizim bakanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar var. Tabii bunların aslında biraz da özellikle F-35 konusundaki gelişme hızlanması açısından önem arz ediyor. Ama diğer konular Kaan'ların motoru artı F-16 konusu aslında daha öncelikli olarak çözümlenmesi, adım atılması gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu konularda ben bir beklenti içerisinde olunabileceğini değerlendiriyorum açıkçası. Bunun yanında tabii elbette ki diğer siyasi konular özellikle Gazze konusu konuşulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de işte biliyorsunuz Barış Kurulu'nun içerisinde Trump'ın liderliğinde diyeyim. Dolayısıyla orada bir gelişme yaşanacak mı olacak mı? Netanyahu ile görüşme yapmayacak çünkü Trump öyle bir açıklama var. Dolayısıyla burada bir gelişmenin olmasını bekleyebiliriz yine.
1: Şimdi başka siyasi meseleler demişken aklıma şu da geliyor. Suriye sahasında kısa süre önce yaşanan Türkiye-İsrail gerginliği de yine masada olur mu? Ve bu zirvede Netanyahu'nun pozisyonuna dair öngörüleriniz neler? Hem Trump açısından hem de BM açısından.
2: Şu var tabii. Önceki yıllara göre İsrail daha da izole edilmiş vaziyette. Yani İsrail'le yani elbette ki diplomatik ilişkilerini sürdüren pek çok ülke var özellikle Batı Avrupa ülkeleri ama kendi toplumları nezdinde bu görüşmeler, bu ilişkilerin ciddi eleştiriye sahne olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet Netanyahu'nun gelip Birleşmiş Milletler'de yine bildik açıklamalarını yapmasını izleyeceğiz muhtemelen. Ama ne kadar kişi, dünya liderlerinden ne kadar kişi onu izleyecek? Asıl belki de şey yapılacak olan, takip edilecek konu bu diye düşünüyorum ben. Hmm. Çok fazla öyle bir izlenirliği olacağını zannetmiyorum. Daha önceki yıllar belki işte belirli sayıda ülke katılıyordu ama bunun bu yıl oldukça düşük sayıda olacağını tahmin ediyorum.
1: Peki şunu merak ettim. Şimdi özellikle Suriye sahasına dair de bir öngörünüzü isterim. Yani Suriye'de yaşanan Türkiye-İsrail gerginliği de yine Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesindeki başlıklardan biri olur mu? Oraya dair ne koyarsınız?
2: Muhtemelen tabii. Yani Türkiye ile İsrail arasında bir gerilim olduğu aşikar. Hı hı. Yani özellikle Suriye sahasında bunun, bu gerilimin arttığı da bilinen bir durum. Trump'ın ve işte Ankara Büyükelçisi Barak'ın özellikle gözetimi altında olan bir konu biraz. Yani öyle demek içerisinde söyleyeyim. Dolayısıyla Trump burada Türkiye ile İsrail arasında gerilimin daha da yükselmesini istemeyecek konumda olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii burada geçmiş yıllara nazaran Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin tezlerine, Suriye'deki tezlerine daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Tabii burada elbette ki işte Büyükelçi Barak'ın yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. Bunlar eleştirilebilir nitelikte. Yani eleştirilmesi de gerekir belli noktalarda. Ama genel daha geniş bir perspektifte baktığımızda İsrail'le çok da bu Suriye konusunda hemfikir olmadığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin. Dolayısıyla bölgede daha barışı isteyen, hatta işte biraz da son dönemde herhalde Suudi Arabistan'ın sıkıştırılması ve İbrahim anlaşmalarına zorlanması da bu çerçevede okunabilir. Amerika Birleşik Devletleri bir an önce bölgeden çekilmek istiyor ama İsrail buna karşı çıkıyor, çeşitli bahaneler yaratıyor, üretiyor. Dolayısıyla yapılacak olan görüşmelerde ya da ortaya çıkacak olan politik analizlerde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle tabii Netanyahu'yu belki burada öne çıkarmak lazım. Yani İsrail'de bir seçim yapılacak. Evet. Trump'ın Netanyahu'yu çok da öne çıkartmamak, yani ona görünürde çok destek olur bir vaziyette olmama gibi bir seçenek tercih ettiğini görüyoruz. Bu şeyde de görüşmelerde, New York'ta bir hafta sürecek olan bu görüşmelerde de buna dikkat edeceklerini gösteriyorlar açıkçası.
1: Şimdi bölgesel dinamiklerden de biraz bahsettiniz. Daha doğrusu güç dağılımından, yani Suudi Arabistan'ın bir an önce İbrahim anlaşmalarına dönmesinden bahsettiniz ama Suudi Arabistan en son biliyorsunuz Husilerin saldırısıyla biraz zorda olan bir pozisyonda. Şimdi pek çok denklemden bahsediyoruz ortada o da. Suriye'den bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz, Yemen'den bahsediyoruz. İsrail saldırıları birçok yerde hala devam ediyor. Dolayısıyla bu yeni güç dengesinde Türkiye'nin rolüne dair başlıklar da yine bu ikili görüşmede gündeme gelir mi diye sormak istiyorum. Çünkü hızlıca bölgeden çekilmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri'nden de söz ettiniz az önce. Bu buraya biraz tekabül ediyor mu?
2: Ya şunu anlayabiliriz. Belki böyle bir çıkarım yapmak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilebilirse eğer burada Türkiye'nin kendisi için önemli bir müttefik konumunda olabileceğini değerlendiriyor şu anki yönetim. Başkan Trump ve Büyükelçi Barak nezdinde bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada daha önce işte Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Türkiye hakkında, Türk ordusu hakkında, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, Türk ordusunun NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en güçlü orduya sahip olduğuna yönelik değerlendirmeleri var. Ve bu çerçevede de Orta Doğu'da bir barış sağlanacaksa bunun Türkiye'nin aracılığıyla olmasını tercih eder bir söylem içerisinde. Elbette ki bunları ciddi şekilde değerlendirmek lazım. Yani bu analiz etmek lazım. Gerçekten böyle mi değil mi? Ne bekliyor Amerikan yönetimi? Yani sadece bu Trump yönetimine ait bir politika mı? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri için bir devlet politikası haline gelmiş bir konu mu? Onu belki görmek lazım diye değerlendiriyorum. Yani çünkü şüpheci olmak gerekiyor bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki politikalarını değerlendirirken. Zaman gerekiyor elbette buna. Evet. Daha net ifadeler ve görüşmeler, anlaşmalar ortaya çıkması lazım. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki biraz da BM'nin gündemine bakalım. Aslında sitesinde böyle başlıklar açıklanmış. Hani mitinglerde neler olacak?

0: Ana dair hangi başlıklar gündemde olacak? Liderler BM'de bu seneki buluşmanın gündemlerini ne olarak belirleyecek? Bir de şunu ekleyeyim hemen soruna. Dünya liderleri BM'nin güveni yeniden tesis etmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü pek çok noktada BM'nin etkisi tartışılıyor. Biliyorsunuz Gazze'de, Ukrayna'da, İran Savaşı'nda. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nin reformu ve çok taraflı sistemin yeniden işler hale getirilmesi nasıl sağlanır? Bu nasıl mümkün kılınır bu seneki zirvede?
1: Malumunuz tabii bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu Dünya 5'ten büyüktür açıklaması var. Yani bu çerçevede de bir reform talebi var. Bu reform talebini aslında Trump'tan önceki Başkan Biden da desteklemişti. Yani belki başka perspektiflerle bakarak bunu söylüyordu ama Birleşmiş Milletler'in bir reforma uğraması çok elzem bir ihtiyaç. Çünkü mevcut haliyle ortaya çıkan çatışmaları çözmekte aciz kalıyor. Sadece işte çatışmalar sona erdikten sonra bir barış gücü sağlayabilme noktasında Birleşmiş Milletler'i görüyoruz. Ama artık öyle bir safhaya gelindik işte Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanıyor. Bir de tabii bunlar birisi Amerika Birleşik Devletleri süper güç, Rusya çok büyük bir güç, nükleer güçlere sahipler. Birleşmiş Milletler'de işte Güvenlik Konseyi üyesi. Bunların şeyi olmadan, izni olmadan, veto yetkilerini kaldırmadan herhangi bir karar almak mümkün olmuyor. Dolayısıyla büyük güçlerin yaratmış olduğu bir kaos var. Bu kaosun ortadan kaldırılabilmesi için gerçekten bir reforma ihtiyaç var. Daha fazla temsiliyete ihtiyaç var. Belki de işte hem Afrika ülkelerinin hem başka diğer kıtalardan daha fazla ülkelerin, yani farklı bir güvenlik konseyi yapısının oluşturulması ya da genel kurulun kararlarının daha etkili olabileceği bir yapının ortaya konulması gerekiyor. Bu çerçevede bu tartışmaların daha fazla yapılacağını ben tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanımız da bu konuda muhtemelen yine açıklamalarda bulunacaktır. Bunun dışında elbette ki biraz önce bahsettik, Rusya-Ukrayna savaşı, yani İkinci Dünya Savaşı'nın süresini geçti ne?
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş işte 9. 10. ayını dolduracak. Daha da uzaması muhtemel bu savaşın. Çünkü biraz önceki haberinizde Trump'ın ne yapacağına daha tam karar veremediği, muhtemelen seçim sonucunda farklı bir durumun ortaya çıkmasını bekleyebileceğimiz bir durum ortada. Dolayısıyla bütün bunlar elbette ki, özellikle tabii bir de hemen onu unutmadan en önemli konu belki de Gazze konusu. Burada yaşanan soykırım şiddeti muhakkak ki Birleşmiş Milletler'in kendisini reforme etme ve gerçekten bu soykırım suçu işleyen ülkelerin ciddi yaptırımlar altına alınabilmesi için gayret gösterilmesi ve reforme edilmesi ihtiyaç gösteriyor.
0: Peki, çok teşekkür ederim Profesör Doktor Cem Oğulturk, değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun efendim. Tabii bu arada bu zirve önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 22 Eylül'deki hitabında hem Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, İslam karşıtlığı ve iklim krizi gibi başlıklara yer verecek. Onu da açıklamış olalım sizlere. Pek çok mesele gündeme gelecek. İkili görüşmeler ve Trump görüşmesi de yine bu zirvenin çıktıları arasında olacak. İsveç'te 13 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından oy sayımı tamamlandı. Sandıktan az farkla merkez sol koalisyonu çıktı ve seçimi kaybeden başbakan istifa etti.
2: İsveç'te pazar günü yapılan seçimleri merkez sol blok kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre sol blok parlamentoda 3 sandalye fazla kazanarak zafere ulaştı. İsveç Başbakanı Krista Schön istifa etti. İsveç Devlet Televizyonu resmi olmayan sonuçlara göre oy sayımının tamamlandığını bildirdi. Buna göre Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu Merkez Sol Blok oyların %49,5'unu aldı. 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri %48,8 oy aldı. İktidar blokunda Hristiyan Demokratlar, ılımlı Muhafazakar Parti, Liberaller ve İsveç Demokratları yer alıyor. resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Başbakan Ulf Kristersson istifa mektubunu meclis başkanına sundu. Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adım

0: Onlara meclis başkanının öncülük edeceğini duyurdu. Resmi sonuçların hafta sonunda açıklanması bekleniyor. Hükümet kurma süreci sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Ülkenin yeni başbakanının sosyal demokratların lideri Magdalena Andersson olması bekleniyor.
1: Svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: İskandinav ülkesi İsveç'teki seçime katılım oranı %84,4 olmuştu. Yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanması bekleniyor.
2: Emniyet ekiplerinin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonla İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar vardı. Interpol birimlerinin de katıldığı bu operasyonda 191 şüpheli gözaltında.
0: Şüpheliler tek tek tespit edildi. MİT ve Interpol desteğiyle baskınlar yapıldı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu.
3: Soruşturma derinleştikçe dolandırıcılığın sadece bazı şirketlerin bünyesinde değil, çok daha büyük bir organizasyon kapsamında yapıldığı tespit edildi. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri, Interpol aracılığıyla alınan yüzlerce mağdurun başvuruları doğrultusunda farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
0: Tespitlere göre uluslararası şebekeyi İsrail'e dolandırıcılık baronları yönetiyordu. Suç baronları önce farklı ülkelerde operasyon sorumlularını belirliyordu. Ardından bu şüpheliler ilgili ülkelerde şirket kurulumu gibi organizasyonel konuları planlıyordu.
3: Şüpheliler hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan, çağrı merkezi adı altında firmalar kuruyor. İşe aldıkları kişileri bir haftalık eğitime tabi tutup Oxford mezunuymuş gibi mağdurları etkileyecek şekilde sahte hayat hikayeleri hazırlatıyorlardı.
0: Soruşturmadaki çarpıcı tespitlerden biri de çağrı merkezi çalışanlarının işe başlamadan önce güvenlik güçleriyle ilişkili olup olmadığını anlamak için yalan makinesine sokulmasıydı. Teste başarısız olanlar işe alınmıyordu. İşe başlayanların da ofise telefonla gelmesi ve İbranice konuşması yasaktı. Şüpheliler bu kapsamda Türkiye'de sözde çağrı merkezi danışmanlık ve turizm şirketi adı altında şirketler kurdu. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeye hedef alan yapılanma, 2 yılda sadece ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde ettikleri haksız kazanç ise 3 milyar dolardan fazlaydı. MİT ve Interpol desteğiyle İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 286 adreste arama yapıldı.
4: Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir ifadelerini kullandı.
2: İzmir'de devam eden Onat Tüneli'nin inşaatıyla bir mahalle harabeye döndü. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede esnaf da iş yapamaz hale geldi.
5: Konumuz dağıldı, gitti. Ne olacak, tonumuz ne olacak? Korkuyoruz.
6: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
0: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
7: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
8: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
7: 100'e yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
6: 3 yıl içinde çok şey değişti ya. Sayımız bayağı bir azaldı. Ya işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
9: Önceler 25-30 tane örnek gelir. Pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun ancak haftada 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
0: Ataber mahallesinde bir de toz sorunu var. Tünel inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
8: Neden halıyı serdiniz sokağa?
10: Ya toz toprak evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153'ü aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.
2: Şimdi grip aşıları eczanelere gelmeye başladı. Bu yıl üretilen aşılar tavuk yumurtalarında çoğaltılarak hazırlandı. Soru şu, yumurta alerjisi olan sağlıklı bir kişi ya da kronik hastalığı olan bir hasta bu durumda grip aşısı olabilir mi? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara sordu.
11: Grip aşılarının üretim aşamasında tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ama ciddi bir saflaştırma işlemi yapılıyor.
0: Her yıl Eylül ayında piyasaya çıkan grip aşılarının ilk partisi eczanelere ulaşmaya başladı. İki markanın daha grip aşısı gelecek.
11: Grip aşıları bu sene tavuk yumurtalarında çoğaltılarak üretildi. Yani aşının içerisinde bir miktarda olsa yumurta proteini var. Haliyle akla şu soru da geliyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar grip aşısı yaptırabilir mi?
12: Yumurta alerjisi olanlar da bu aşıları rahatlıkla olabilir. Çünkü yumurta aşının hazırlanışında tavuk yumurtası kullanılsa dahi bu aşıya geçen miktar çok eser bir miktar oluyor. Yani alerjiyi uyandıracak derecede değil.
11: Alerjik reaksiyon açısından yumurta alerjisi olan bireylerde dahi çok ciddi risk yaratmadığını ortaya koymuşlar. Yumurta alerjisi olsa da belki güvenli bir hastane ortamında sonrasında yarım saat bekleyip bir reaksiyon olacak mı görerek grip aşısını yaptırabilir özellikle riskli gruplar.
0: Bir grip aşısında nadir de olsa gelişebilecek yan etkilere gelince.
11: Bizi en korkutan tablo anafilaksidir. Yani yapıldıktan sonra birden dilde, boğazda şişme, nefes alamama hissi aşıdan sonra geliştiyse o gruba hiç yapmıyoruz.
13: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar net olarak yumurta alerjisi de olsa grip aşısının yaptırılabileceğini söylüyor. Aşının bunun yanı sıra yaptırılacağı aylarda önemli. Uzmanlar Eylül-Ekim ayını çok geçmeden özellikle kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.
12: Bağışıklığı daha da düşük oluyor onların. Kalp damar hastalığı örneğin, kalp yetersizliği olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Akciğer hastalıkları olabilir, böbrek hastalığı olabilir. Çünkü bu kişiler grip geçirdiklerinde bir de bu zatüreye çevirdiğinde çok daha ağır ve dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz.
2: İstanbul'daki 3D baskı fuarı kapılarını açtı. 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcılarla üretilen kıyafetler, dev heykeller, robotlar fuarda sergilendi. Şimdi o fuara bir gidelim.
8: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
0: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu fuarda yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
14: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
8: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
15: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
0: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
15: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
16: Düğmeden tutun ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
15: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
17: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam, insanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
0: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
14: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
16: En çok yine medikal kısmı çok beğendim.
15: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
18: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
0: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
2: Usta oyuncu Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı kendisi. Ve özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.
19: Hoş geldiniz.
20: Hoş bulduk halacığım.
19: Neler yaptınız?
20: Dolaştık biraz babamla.
21: Sen iyi misin?
19: Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle.
0: Aşk-ı Memnu'nun halası, radyo tiyatrolarının büyülü sesi, oyuncu, sendikacı, kültür insanı Gülsen Tuncer 91 yaşında hayatını kaybetti.
19: Aslında her ölüm erkendir. Benim doğum yerim de Adana'dır. Babam subayken orada doğmuşum.
0: Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla başladı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik yaptı.
19: İkinci çalışmam Gramofon Avrat filminde, Konya'da çalıştım.
0: Asılacak Kadın, Gramofon Avrat, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Çalı Kuşu ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı hala karakteriyle adeta özdeşleşti.
19: Kolay gelsin.
20: Aa, sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk.
0: Kariyeri boyunca 80'e yakın film ve dizide rol alan Tuncer, 40'tan fazla yapımda kamera arkasında görev yaptı.
19: Eğer sesimizi sesimize katarsak, akılla, bilgiyle, ve doğru örgütlenmelerle, yasal doğru örgütlenmelerle baş edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
0: Oyunculuk kariyeri çok sayıda ödülle taçlandı. Gülsen Tuncer, yarım asrı aşan sanat yaşamında tiyatrodan sinemaya, radyodan televizyona uzanan çok yönlü çalışmalarıyla sanat dünyasında iz bıraktı. Ünlü oyuncunun cenazesi pazar günü öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
19: Bence dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek. O tatsız konuşmayı yaptıktan sonra çok huzursuz olduğumu tahmin edebilirsiniz.
2: Şimdi Can'ın Beşiktaş'ın Avrupa'da kazandığı 4-1'lik Marsilya galibiyetinin ardından tabii gözler teknik direktör İtalyano'ya çevrildi. Bu başarının ardındaki isme bir bakalım istedik. Daha doğrusu nasıl bir taktik izliyor?

0: Futbol felsefesi oldukça basit. Bunu basitleştirense oyuncularıyla arasındaki iletişim. Vincenzo Italiano futbolu dediğimizde aklınıza ilk gelen başlıklar hangileri? Önde baskı, rakip yarı sahada agresif yerleşim, topa sahip olma odaklı oyun, hızlı hücum geçişleri, hücumcu bek kullanımı ve yüksek savunma çizgisi. Beşiktaş Vincenzo Italiano ile mutlu günlerine geri döndü. Tribünler uzun zamandır takımını böyle alkışlamıyordu. Beşiktaş'la Italiano arasında harika bir uyum sağlandı. Modern futboldan önemli esintiler sunuyor Italiano. İdman metotları oldukça zorlayıcı ve sert olsa da oyuncuları onun beklentilerini anlıyor ve tam anlamıyla karşılıyor. Futbolcuların fizik kondisyonunun yüksek olması Italiano için çok önemli. Mevcut kadro buna göre geliştirildi. Yeni transferler de bu kriter gözetilerek yapıldı. Italiano'nun hedefi netti. Dinamik, pes etmeyen ve başarıya aç bir takım oluşturmak. UEFA Pro Lisans tezinde futbola dair görüşlerini aktarmıştı Italiano. Agresif futbol, rakip kaleye hızlı bir şekilde gidilmesi, dikine oyun, topu geri kazanma süresi ve en önemlisi net bir takım kimliği. Beşiktaş'ın Italiano felsefesine uygun bir futbol oynadığını görüyoruz. İtalyan teknik adam geçen sezon verim alınamayan isimleri de parlattı. Italiano Beşiktaş için hem günü hem geleceği inşa ediyor. Kadar Italiano'yu eleştirmek için güçlü doneler yok. Hem Süper Lig hem Avrupa'da yoluna devam ediyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın elit seviyeye yakın, modern ve cesur bir futbol oynadığını kabul etmek gerekiyor.
1: Ben kapatıyorum ET360 ama siz burada kalın. Birazdan manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: CHP'de 9 vekil için alınacak karar, yeni partiyle arasında yeni bir kırılmaya mı yol açacak? İstanbul'da görevi biten Gürsel Tekin'den sonra il başkanlığına kim gelecek? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyareti gerilimi artırma niyeti mi? Yunanistan, Suke'ye konuşlanan Komando Tugay'ından neden rahatsız? Türkiye'nin adalar planı ne? Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 27, Edirne güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Mersin yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 23, Konya 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Gaziantep yer yer yağmurlu 27 derece.
1: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl. Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Haber.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Yarım milyon yatırımcı, 130 hisse, milyarlarca liralık büyük vurgun. Türkiye borsadaki bazı yatırım fonları üzerinden yapılan vurgunu konuşuyor. Devlet bu fonların yarattığı krize, borsaya zarar vermemesi adına el koydu. O fonlar tasfiye edilecek ama savcılar ekonomiyi hedef alan bu şişirilmiş, manipülasyon yapılmış bu fon faaliyetinin arkasında ne var onu araştırıyor. 4 fon yöneticisi tutuklandı. 50'sine hemen arka planda da gördüğünüz bazı isimler tutuklandı. 50'sine de yurt dışı yasağı var. Finans dünyasının bu şöhretli fonlarının, son dönemin şöhretli fonlarının yöneticileri için yolun sonu hapiste bitti. Ayrıntılarını konuşacağız. Manşette sıkça konuşuyoruz. Kolay yoldan para kazanma hedefinin sonu örnekleriyle gördüğümüz üzere çok iyi değil. Bu noktada size, tam da bu noktada küresel bir dolandırıcılık imparatorluğunun hikayesini anlatacağız. Siber suçlar polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çözdüğü bir yapı, derin bir takip ve arkasından deyim yerindeyse patlayan o imparatorluğunun, yıkılan o imparatorluğun ayrıntılarını anlatacağız. Yönetici merkezi İsrail'de, aracı baronları, paravan şirketler kurdukları Türkiye'de, işe aldıkları kişileri yalan makinesi testine sokuyorlar, maske hikayelerle çalıştırıyorlar, çok para vaadi var. Bu anlattıklarım aslında bir dolandırıcılık ağını değil de bir istihbarat örgütünü çağrıştırıyor, değil mi? Evet, öyle. Bütün emareler İsrail'i ve Mossad'ı gösteriyor. Manşet tüm bu ayrıntılar için başlıyor. Evet, önce gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Habertürk muhabirleri hazır. Hemen görüyoruz Arzu Kaya Çağlayan Adliyesi'nde. Emine Derya Kıbrıs'ta. Ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması var. Arzu Kaya o soruşturmayı takip ediyor. Savcılıktan mahkemeye bir sevk var. Emine Derya'nın takip ettiği konu ise bambaşka. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Orada yıllar

0: önce yaşanan büyük bir acıdan bugüne kalan hüzünlü bir hikayeyi, o hüzünlü hikayenin cenaze törenini anlatacak. Neden? Çünkü EOKA baskınıyla savaşta şehit edilen ve katliam çukurlarında uzun yıllar yatan bazı isimlerin kimlikleri belirlendi ve onlar için bir tören yapılacak. Ama önce Çağlayan Adliyesi'ne gidelim. Arzu Kaya bize operasyonun ayrıntılarını anlatsın. Sevklerin ne durumda olduğunu aktarsın. Hemen isimleri görüyorsunuz, ünlü isimler. İçinde bir eski futbolcu. Sahne ve dizi ya da sinema dünyasının ünlü isimleri var. Hemen isimleri gördük. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonun ayrıntılarını almak için Arzu'yu görelim arkadaşlar tekrar. Arzu Kaya, seni dinleyelim. Nedir sevk durumu?
1: Zülfikar Ali Aydın, toplamda 24 gözaltı kararı verilirken bunlardan 21'i şu an itibariyle gözaltında. Sevk durumlarına ilişkin sorunuzla başlayacak olursak da şu anda İl Tıp Kurumu'na sevkleri gerçekleşti. Orada bir biyolojik inceleme yapılacak. Biliyorsunuz ki uyuşturucu soruşturması kapsamında zaten rutin bir prosedür bu. Saç numuneleri alınacak, kan numuneleri alınacak. Ardından da uyuşturucu kullanıp kullanılmadıkları noktasında bir tespit gerçekleştirilecek. Hemen akabinde oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Aslında iki ayrı soruşturmadan bahsedeceğim size. Evet. Bunlardan bir tanesi ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bir diğeri ise daha farklı. Yine uyuşturucu madde kullanımı söz konusu ancak fuhuşa aracılık, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal olmak üzere 6 şüpheli hakkında da orada gözaltı kararı verildi. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden bahsediyoruz. Birçok oyuncu ve iş insanı, sosyal medya fenomeni bulunuyor. Mesela Aras Bulut İynemli, Sefo olarak bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır'ın da aralarında bulunduğu toplamda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı hangi gerekçelerle başlattı? Biliyorsunuz ki uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma sürdürüyor birçok Cumhuriyet Başsavcılığı. Bakırköy'de onlardan bir tanesi toplum sağlığını tehdit eden ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu kullandığına yönelik kolaylaştırdığına ve yer temin ettiğine yönelik ihbarlar doğrultusunda bu şüpheyi destekleyen birçok delil olduğundan bahisle bu soruşturmanın aslında fitili ateşlendi. Sürece de gelecek olursak şimdi gözaltı işlemi uygulandı. Ardından jandarmadaki işlemlerin hemen akabinde şu anda İl Tıp Kurumu'na sevki sağlandı. Orada biyolojik incelemeler yapıldıktan sonra da artık adliyeye sevk edilecekler ve orada bir ifade alma süreci olacak. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Evet, Arzu Kaya'ya teşekkür edelim. Sadece uyuşturucu kullanmak, yer temin etmek gibi suçlar değil. Şantaj suçu da var. Tabii sokakta yapılan operasyonlardan elde edilen bilgiler bu isimlere uzandı. İşte dizi dünyasından ya da işte müzik dünyasından isimler, bir eski futbolcunun da olduğu isim listesini, gözaltındaki isim listesinde hemen arkada fotoğraflarından görüyorsunuz. Devam edelim. Bir diğer kritik soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgiliydi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşına yönelik dün sabah başlayan operasyonun ayrıntılarını aktaracağız. Hemen koğuş arkadaşlarını da görüyorsunuz. Onlar da şüpheliler, adliye sevk edilecek. Adliyeden çıkacak sonucu da biz yine aktarmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Emine'ye gidiyoruz şimdi. Emine nerede? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu gördüğünüz fotoğraflar, hemen şöyle hızlıca hareketli kameramızdan da rica edelim, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. O yıllarda EOKA baskınları, tabii yakın tarih bilenler açısından söylüyoruz, çok ciddi katliamlar var ve o sırada katliam çukurlarına gömülmüş Kıbrıslı insanlar var. Dolayısıyla onların kimliklendirilmesi, bulunması çok önemliydi. Emine bize aradan geçen bunca yıl sonra kimliklendirilmiş, kimlikleri tespit edilmiş insanların için düzenlenen törene dair ayrıntıları aktaracak. Emine, o hikaye, o hüzünlü hikaye için sendeyiz.
1: Zülfikar Ali Aydın, tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösteriyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın artık ikinci aşamasına geçilmişti ve Türk ordusu başarıyla Kıbrıs'ta

0: adanın içerilerine doğru ilerlemeye başlamıştı. Ve dediğim gibi oldukça başarıyla giden bir ikinci aşamaydı. İşte tam da 14 Ağustos günü Türk ordusu Kıbrıslı Türk Mücahit Birliği ile birlikte ilerleyişini sürdürürken şu anda bulunduğumuz Atlılar Köyü olmak üzere Atlılar, Muratağ ve Sandallar Köyü'nde Kıbrıs tarihinin belki de en büyük katliamlarından bir tanesi yaşandı Rum milisler tarafından. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı devam ederken Kıbrıslı Türkler de Türk ordusuna destek vermek için mücahitler cephede savaşıyordu. Yani köylerde kadınlar, yaşlılar ve çocuklar kalmıştı ki en savunmasız kesim. Ve tam da Türk birliklerinin ilerleyişi sürerken Rum milisler EOKB tarafından bu köylere bir saldırı düzenlendi ve o saldırıda tam 126 sivil Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve katledilen o insanlar arasında işte birazdan defnedileceği gibi birçoğu çocuk, kadın ve yaşlılar oluşuyordu. O insanları Rumlar köydeki toplu mezarlara götürdüler. Bunlara katliam çukurları deniyor. Aradan yıllar geçti. Tam 52 yıl geçti ama 52 yıldır süregelen bir acı, süregelen bir hafıza ve unutulmaması gereken bir soykırım var. Şimdi Özcan Öztürk'ün ekranlarınıza getirdiği bu kabirlere birazdan kimlik tespiti yapılan 15 Kıbrıs Türk'ü daha defnedilecek. Bugüne kadar Muratağ ve Sandallar köylerinde 89 Kıbrıs Türk'ünün kimliği belirlendi. Toplu mezarlardan çıkartıldılar ve bireysel kabirlere defnedildiler. Ama Atlılar Köyü'ndeki hikaye henüz bitmemişti. Atlılar Köyü düzeltiyorum. Atlılar Köyü'nde tamamlanmamış, yarım kalan bir hikaye vardı. Çünkü kimlik belirlenmesi, yapılması ve ardından da bireysel kabirlere defnedilmesi gereken toplamda 37 Kıbrıs Türk'ü daha bulunuyordu. İşte 15 Kıbrıs Türk'ünün daha kimlikleri belirlendi. Onlar birazdan düzenlenecek resmi törenle birlikte kendi için bireysel olarak oluşturulan bu kabirlere defnedilecekler. Ama dikkat çekmek istediğim bir husus var. Yayının başında söyledim ya, en savunmasız kesim Rumlar tarafından saldırıya uğradı. Son olarak ekranlara getirelim. Onlardan biri Okan Güler. Henüz 4 yaşındaydı. Akrabası, abisi olduğunu düşünüyorum. Kemal Güler. O da sadece 6 yaşındaydı ve daha nicesi, toplamda 126 sivil Rumlar tarafından katledildi. İşte bugün Kıbrıs'ın tarihi önemli günlerinden bir tanesi. Aile yakınları burada. Son olarak Özcan Öztürk'ten rica edeceğim. Aile yakınları da ekranlara gelsin istiyorum. Onlarla birlikte birazdan protokolün de katıldığı bir tören düzenlenecek ve son olarak yayını sonlandırırken Aliye İzzet Begoviç'in de bir sözü var. Biliyorsunuz Boşnaklar da zamanında Sırplar tarafından aynı soykırıma maruz kalmışlardı. Liderleri şöyle söylüyordu: unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. İşte biz de bugün unutulmaması, bu hafızanın yaşatılması adına bu töreni takip ediyoruz ve Habertürk ekranlarından da ayrıntıları ilerleyen saatlerde aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet. Emine Derya, yıllar sonra kimliklendirilen ve insanlarımız için düzenlenen devlet törenine dair ayrıntıları aktardı. Devam ediyoruz.
2: Ve de biraz çok,

Evet, devam ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süre izledi, takip etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri takibi birlikte derinleştirdiler. İsrail merkezli bir dolandırıcılık imparatorluğundan bahsedeceğiz. Bu sabah yapılan ortak operasyonla o imparatorluk, tırnak içinde söylüyoruz, yıkıldı. Çok çarpıcı ayrıntılar var. İstanbul'da kurulan sahte paravan bir şirket, bir çağrı merkezi 13 ülkeye, Türkiye değil ama 13, Asya, Avrupa ve Afrika'yı hedef alan 13 ülkeden bahsediyoruz. Bir suç faaliyeti, yüksek kar payı var. 13 ülke vatandaşını nasıl dolandırdıklarını anlatacağız ama bu dolandırıcıların sadece İsrail vatandaşlarını dolandırmaları yasak. Neden öyle? Bir de Amerikalılar var, onu da anlatacağız. Nedenini aktaracağız. Eski savcı Alptekin Yıldırım ve Habertürk muhabiri Ali Hamtok. Ali Han'ı da hemen yanımıza alalım. Mossad bağlantılı bir organize dolandırıcılık yapısı. Mossad bağlantısına dair ayrıntıları, neden Mossad emaresi gördüğümüz

0: Aktaracağız. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk.
0: İlk grafiğimizi verelim arkadaşlar. Hiç beklemeye gerek yok. Arka planda da İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız'ı da gördük yine. Alihan, İsrail'de bu dolandırıcılık meselesiyle ilgili İsrail Devleti'nin aldığı bazı tedbirler var kendine evet. göre. Ve oradaki dolandırıcılık ağları, ki bu bütün dünyada bilinen bir şeydir, sonra o ülkeyi İsrail devletinin kontrolü altında tırnak içinde operasyon merkezlerini yurt dışına taşıyorlar. Neden? Nasıl bir arka planı var?
1: Şöyle, aslında 2008'den beri devam eden, kendisini geliştiren bir bilişim sistemleri ve buna bağlı dolandırıcılık yöntemleri var. 2016 yılında Mart ayında aslında bu sistem patlak veriyor. Tel Aviv'in kurtları, ilk operasyon bu. Evet. Bir gazeteciye ulaşılıyor, bir Avustralyalı. Orada aslında buna benzer bir çağrı merkezi kurulmuş. Tel Aviv'de faaliyetlerine devam ediyor. Bir gazeteciye ulaşıyor, diyor ki burada böyle bir sistem var. Biz ikili opsiyon sistemi, yani işte kaldıraç, çok kısa bir nevi kumar. Yani bu koyduğun hisse 10 dakika içerisinde ya da 1 saat içerisinde yükselir mi düşer mi? Bunu bilirsen kazanıyorsun. Böyle bir sistem yapıyoruz ve insanları dolandırıyoruz diye bir gazeteciye orada
0: bir tür
1: haber
0: Ponzi
1: veriyor.
0: Sistemi.
1: Evet. Evet. Şimdi gazeteci bu haberi yaptıktan sonra İsrail'de büyük olay oluyor bu. Yani İsraillileri kandıran bir sistem ve göçmenlerden oluşan.
0: Evet.
1: Hemen bir yasa çıkarılıyor 2016'da. 2017'de de zaten ikili sistem aslında İsrail Meclisi'nde yasaklanıyor tamamen. Hı hı. İsraillileri dolandıramazsınız. Yahudi olanları, İsrail içerisinde, Tel Aviv'de, hiçbir yerde bu sistemi yapamazsınız deniyor.
0: Evet.
1: Ve İsrail'de 2017'de yasaklanıyor. Evet. Ama devam eden süreçte İsrailli yatırımcılara, işte İsrailli dolandırıcılara, bu bilişim suçunu işleyenlere aslında bir şekilde cevaz veriliyor. Yani İsrail'de yapamazsın, Yahudi'ye bunu yapamazsın ama Avrupalı'ya yapabilirsin, yurt dışına yapabilirsin, Amerika'da dahil olmak üzere.
0: Evet. Devam edeceğiz. Abdettin Yıldırım, şimdi 191 şüpheli evet. gözaltına alındı. 31 ayrı paravan şirketten bahsediyoruz. Muhtemel mağdurların sayısı çok fazla.
2: Çok fazla.
0: Muhtemel de bu mağdurlarla ilgili şikayet dışarıdan.
2: Tabii.
0: Hem Milli İstihbarat, daha doğrusu dışarıdan geldi bize Adalet Bakanlığı yoluyla. Hı hı. Belli takipler de yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yapıldı. Paravan şirketlerle bir operasyon merkezi buraya taşındı.
2: Evet. Yani şimdi burada İsrail Devleti'nin ne yazık ki ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani kendi ülkesinde yasakladığı bir şeye aslında faillere şunu söylüyor. Bunu bize yapmayın, herkese yapın, sadece bize yapmayın. Elde ettiğiniz gelirden de muhtemelen bize ya da bizim şirketlerimize bir şeyler gönderin noktasına getiriyor. Ve bu şekilde yıllardır süren bu sistem var.
0: Evet.
2: Bizim savcılıklarımıza bu sistem belki bu kişiler tarafından değil ama bizim vatandaşlarımız da bu şekilde çok fazla dolandırıldılar. Bir süre sonra iş o kaldıraçlı işlemden de çıkıyor. Direkt olarak dolandırıcılık maksadıyla alıyorlar.
0: Evet.
2: Aslında yapılan herhangi bir işlem yok, herhangi bir yatırım yok. Sadece görsel olarak ekranda oluşturdukları tamamen sahte, insanları kandırmak amacıyla oluşturdukları bir yapıyla insanları kandırıp çok yüksek miktarda paralarına ne yazık ki el koyuyorlar.
0: Evet. Şimdi 2017 yılında İsrail Meclisi bu yapılacak bu tür işlemler ya da merkezlerle ilgili yasa genişletiyor. Sonra yurt dışına çıkmaya başlıyorlar.
1: Evet.
0: Hedef ülke, yani paravan şirketler aracılığıyla Türkiye'nin hedef alınması da aslında önemli. Çünkü İsrail istihbaratının kullandığı Tabii. yöntemlere baktığınız zaman daha çok zaten paravan şirketler ve kullanılabilecek şahıslar üzerinden yapıyor. Ve işlemlerin tamamı da, özellikle de casusluk amacıyla kullanılan isimlerin tamamına da ödemeler online, kripto para, soğuk cüzdanlar üzerinden yapılıyor. Ama talimatlar da online veriliyor.
1: Tabii.
0: Bu bilgiyi de aklımızda tutarak bu dolandırıcılık vakasına bakmaya devam edelim. Geliyorlar Türkiye'ye, nasıl şirket kuruyorlar, nasıl çağrı merkezi, call center denilen telefonla arama merkezleri kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Oradan devam edelim.
1: Evet, yani burada bahsetmiştik ki Avrupa ülkelerini dolandırmaya devam edebilirsiniz. Yani İsrail'li hariç herkesi dolandırabilirsiniz. 2019'da Ucom Communication diye bir olay patlıyor. Buna benzer bir dolandırıcılık vakası. Bu kez Amerika'ya uzanıyor bu iş. Amerika'yı da yasaklıyorlar. Yani CIA diyor ki ya sizin İsrail'i baronlarınız, dolandırıcılık merkezleriniz, call center'larınız bizi de dolandırıyor. O zaman Amerika'ya da yasak geliyor 2021'de. Ama ondan sonraki süreçte 2016'dan sonra Türkiye dahil özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs birçok bölgede, Gürcistan gibi bölgelerde paravan şirketler kuruyorlar.
0: Bulgaristan var, Belarus var, evet. Yunanistan var, Rum kesimine taşıyorlar.
1: Evet, şimdi şöyle yapıyorlar. Bir şirket ama kendilerinin ismi yok. Paravan şirketler asla kendilerinin isimlerini geçiyorlar.

0: Yatırım yapmak ister misiniz?
1: Yani sohbet yüksek para. Eden evet. kişi gibi.
0: Önce bunu biz bir ağımıza düşürelim, bir ikna edelim. Daha sonra esas olay orada patlıyor. Retention agent. Yani o da aslında yatırımcıyı biz aldık, 250 dolar yatırdı. İşte herhangi bir hissede 250 dolar yatırdığını aslında sistemden görüyor. Yani para var, sistemde görüyor. Orada işte internet sitesinde o parayı görüyor. Ve o para yavaş yavaş yükseliyor. Retention agent burada devreye giriyor. İşte esas suç burada işleniyor. 250 doları yatırdın.
1: 2500
0: güzel de bir
1: dolar
0: para kazandın.
1: Tabii.
0: Gel 2000 dolar yatır. Daha da iyi kazan. Bu ikna yöntemi işte retention agentlar tarafından yapılıyor. Ve bu retention agentların hiçbirinin kendi gerçek isimleri yok. Kendi gerçek meslekleri yok. Bunları işte o bahsettiğimiz İsrailli ajanlar ya da İsrailli baronlar alıyorlar.

0: sayıda çok kişinin kişisel verisini de elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu haliyle de çok tehlikeli bu kısmı. Ama sizin de söylediğiniz gibi biz yani insanoğlunun kolay para kazanmaya meyli olduğu sürece bu tarz organizasyonlar ne yazık ki alıcı buluyorlar. Çünkü hep derler bedava peynir fare kapanında. Evet. Yani eğer siz 5 liranızı 10 dakika içerisinde 500 lira yapacaksanız, eğer niyetiniz buysa bu arkadaşların ağına düşüyorsunuz ve sonrasında size ait kimlik bilgileri bu sefer ne oluyor? Bambaşka suçların içerisinde kullanılabiliyor. Sizin adınıza şirketler kurulabiliyor. Yurt dışında belki işlenebilecek suçlar sizin üzerinize yıkılabilir. Yani burada kişisel veri boyutu da en az dolandırıcılık boyutu kadar önemli. Çünkü Mossad'dan bahsediyoruz. Mossad'ın zaten bütün amacı öncelikli olarak o kişisel verileri elde etmek. Özellikle evet. Bizim ülkemiz ve Orta Doğu'da. Dolayısıyla bunu da bir yol olarak kullanıyorlar bence.
1: Evet. Şimdi özellikle altını çizmek gerekiyor. Bu hikayede neden bütün emareler Mossad'ı gösteriyor? Mossad'ın işte yabancı ülke faaliyetlerinin tamamını yürüttüğü, işte Türkçe'ye çevrim içi operasyon merkezi diye Mossad'ı, işte Mossad'ın ilgili birimlerine ya da Şimbet'e bağlı birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren bir operasyon merkezi var. Çevrim içi operasyon merkezi diye geçiyor. Ve bütün operasyonlarını yurt dışından uzaktan yönetiyor. Ve ya yerli unsurları kullanıyor, bunu hedef aldığı ülkedeki yerli unsurları, ya da oraya gitmiş göçmenleri, ya da orada ticaret yapan finans sektöründeki isimleri, ya da devşirdiği başka ilgili isimleri kullanıyor. Şimdi burada baktığınız zaman bu yapının içinde kurulmuş olan sistem. Şimdi paravan bir şirket kuruyorsunuz, içine çağrı merkezi ve personel almaya başlıyorsunuz. En önemli kısmı burası. Personele bir haftalık eğitim veriliyor bu örnekte. Sonra da kod isim veriliyor. Sadece kod ismini kullanabilirsin deniyor. Ve arkasından da yalan makinesi testine sokuluyor. Evet. Bu kısım çok önemli. Neden yalan makinesi testine sokuyorlar Alihan? Onu da anlatalım.
2: Çünkü herhangi bir güvenlik birimine bağlı olup olmadığını orada tespit etmek istiyorlar. Yani evet. İşte içeriye sızmaya çalışan bir emniyet mensubu mu, bir istihbaratçı mı? Bunu tespit etmek için yalan makinesine hatta aralıklarla onları bağlayıp onlara sorular sormaya devam ediyorlar. Burada çok önemli ve aynı zamanda içeride İbranice konuşmak da yasak.
1: Evet, çok önemli o kısmı tabii. Da. Şimdi bugün yakalanan, yani call center'da ya da arama merkezindeki yakalananların tamamı işte Japonca, Hintçe, İspanyolca, Fransızca bilen ama aynı zamanda muhtemelen İbranice bilenler de var içlerinde, onların tespitine göre, ki bunu yasaklamışlar. Çok enteresan bir yapı, onu da söyleyelim. İbranice dışında yani yakalananlarla ilgili gözaltı işlemi ne kadarına yapıldı bilmiyoruz henüz ama 191 gözaltı var.
0: Evet.
1: Ve yakalananların tamamı yabancı, öyle anlıyoruz. Evet. Doğru mudur?
2: Yabancılar, çünkü zaten aslında yabancı ülkelere yönelik bunu, hedef ülkelerin dışındaki ülkelere bu reklamları verip bu iş ilanlarını açıyorlar. Ama İbranice konuşma yasak kısmı Mossad'ın faaliyetlerine çok benzer bir faaliyet aslında. Biz bunu nereden görüyoruz? Mesela bir örnek, 1980'lerin sonunda Sudan'da Etiyopyalı Yahudileri kurtarmak için oraya bir tatil köyü kurmuştu Mossad. Ve orada İbranice konuşmak yasaktı.
1: Evet.
2: İbranice konuşmak yasak. Bütün garsonlar İsrailliydi. Buradaki gibi bütün baronlar İsrailli. Ama İbranice konuşmak yasak. Hatta Mossad o dönemde bir garson ağzından yanlışlıkla İbranice bir kelime kaçırdı. Onu da bir müşteri anladı. İsrailli bir müşteri. O müşteriyi infaz ettiklerini Mossad kendi yaptığı belgeselinde de söylüyor. Evet. Yani İbranice'nin konuşmanın yasak olduğu, İsrailli kimliğin gizlenmesi bu. Direkt olarak Mossad faaliyeti
1: burada bir
2: görünüyor.
1: Burada bir Mossad faaliyeti olabilir şüphesi doğmasın diye İbranice'nin kullanılmasını yasaklamışlar. Tabii. Bir de şöyle bir durum var. Alptekin Yıldırım, temizlikçi bile almıyorlar. Oradaki personel içinden
0: kendi işlerini hallediyorlar. Kendi işlerini çünkü dışarıdan herhangi bir kişi, yani sistemin dışından herhangi bir kişinin oraya girmesi sistemi tehlikeye atar. Ya bu soruşturmalar açısından aslında en önemli nokta ve en can alıcı nokta bence elde edilen paraların kime ve nereye gitti. Yani bunun tespiti yapıldığı takdirde bu paralar kime ve nereye gidiyor? Çünkü bahsedilen rakam var. Birazdan dile getireceğiz. Sadece ofis giderleri bile yani bizim için çok afaki rakamlardan bahsediyorlar. Şimdi evet. Bu paralar bir hesaplarda toplanıyor.

0: kripto hesaplarda, şu hesaplarda, bu hesaplarda, işte bunun takibinin yapılması ve bunun sonuçta nereye gittiğinin görülmesi ve bu işin arkasında kim olduğunun ortaya çıkması çok önemli. Ancak tabii ki biraz önce bahsettiğimiz Mossad eğer bu yapılanmanın içerisindeyse ne kadar buna müsaade eder ya da buraya gidildiği takdirde buna müdahale eder mi, onu da göreceğiz. Evet.
1: Şimdi bu Forex ve yatırım konusunda, işte fonlar konusunda da uzman bir isim, Ali Anaymen, böyle alalım. Hukukçu Emre Bilginoğlu, bu hangi boyutta bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz? İnsanlar, evet Emre Bey hoş geldiniz.
2: Şimdi hoş bulduk.
1: Bu Forex meselesini çok sık konuşuyoruz ama biz böyle bir klişeyle anlatırken işte kolay para kazanmanın tuzağı diyoruz. Bir hukukçu gözüyle, sizin bu konuda uzman da bir isim olarak, insanlar bu tuzağa nasıl düşüyorlar? Nasıl bir, sadece Türkiye için değil Avrupa için de, işte burada kurulmuş sistem ama Avrupa'daki insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Nasıl bir şekilde bu tuzaktan kurtulabiliriz? Belki bir formülünüz vardır, buyurun.
2: Aslında onlar da tıpkı sanal kumar, işte yasa dışı bahis siteleri gibi organize oluyorlar. Kendi bir uygulamaları oluyor genelde. Siz o uygulamaya sokuyorlar. O uygulamaya, evet, girdiğinizde işte kaç para koyduysanız onu sanal ortamda tabii ki o sayıyı yazıyorlar. Ve siz işlem yaptıkça tabii para kazanmayı bir şekilde başarabilirseniz, onlar sizlerin dediği gibi aslında kaldıraçlı işlem olduğu için bir kumar oynuyorlar ve bu kumarda da çoğunlukla kaybediyorlar. Hı hı. Bir şekilde para kazanmayı başarırsanız da o parayı zaten çekemiyorsunuz. Hani bu yaklaşık 10 senedir, 15 senedir özellikle akıllı telefonlardaki uygulamalarla çok çok da sıradanlaşan bir yöntem oldu bu dolandırıcılık yöntemi. Ve işin kötüsü, şimdi bu şirketler, yani bu dolandırıcılar ellerindeki veriyle kendi çalışanları olmadan da insanları dolandırabilecekler. Çünkü aynı insan sesiyle ve siz hani nasıl biriyle konuşmaktan hoşlanıyorsanız aynen öyle bir agent yaratarak yine dolandırıcılığa devam edecekler. Burada en önemli olan şey kesinlikle ve kesinlikle aracı kurumunuzun SPK tarafından onaylı lisanslı bir kurum olması. Yani bilmediğiniz herhangi bir yerde kesinlikle hesap açmamanız, uygulama indirmemeniz. Genelde zaten sizi çekme yöntemleri de işte biz doları size 15 liradan koyacağız veya bonusunuz olacak vesaire. Hani bu bonuslar vesaire de beyefendinin dediği gibi bedava peynir ancak fare kapanında oluyor.
1: Evet. Şimdi bir de özel hikayeler yaratıyorlar değil mi Alihan? Orada kişiye özel call center'da, yani o merkezde çalışacak kişi, Emre Bey'e de gözeterek devam edelim. Diyor ki özel hikaye uydur ki yatırımcı olarak yönlendireceğin, hedef aldığın kişiyi ikna edebilecek bir hikayen olsun. Yani maske hayatın, hı hı, ve onunla bağlantılı tabii ikna kabiliyetin olsun diyor değil,
3: evet,
1: mi?
3: Evet tabii ki. Evet. Yani burada işte Londra'da eğitim aldıklarını, uzun yıllardır yatırım yaptıklarını, hatta onların yatırım davranışlarını bile bir süre izliyorlar. Yani hedef aldıkları kişinin yatırım davranışları, neye doğru yatırım yapıyor, geliri nedir, daha önce kredi almış mı, bir borcu var mı, neye eğilimli.
1: Evet.
3: Hatta bazen hesaplarını eksi gibi gösterip işte onu mahkemeyle de korkutabiliyor. Böyle zaafları var mı? Kimlik analizini iyi yapıyorlar, hikayeyi çok iyi oturtuyorlar ve dolayısıyla o kişiyi kandırmaları kolay oluyor.
1: Emre Bey, yapay zeka sistemleri ya da hikayeleri de kullanıyor. Siz söylediniz, ses, ses analizi de var tabii. Evet. Kime hangi sesle gideceği. Tabii. Ama hikayede ondan da yararlanıyorlar anladığımız kadarıyla, evet, değil mi?
2: Hikayede şöyle, zaten bütün kişisel verileriniz aslında üye olurken gönderdiğiniz kimlik bilgileri veya çalınan kimlik bilgileriniz vardır. Bunları kullanarak işte çocuğunuzun yaşı vesaire, ona ilişkin bir hikaye de yaratabiliyorlar. Hı-hı. Yani aslında sizin tamamen bütün bilgileriniz açıktaymış gibi kendi tedbirlerinizi almanız gerekiyor. Ve de artık insan sesini de üretebildiklerini için ve bu insan sesi, hani eskiden olduğu gibi bankaya bağlandığımızda, devamlı robota bağlandığımızda rahatsızlık duyarız vesaire, artık öyle de değil. Hani aksıran, tıksıran, öksüren bir karşınızda insan olduğunu da ayırt edemeyeceksiniz ileride. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle böyle aracı kurumlarda işlem yapacaksanız o aracı kurumların güvenilir olmasını, hani burada size

0: verilen bonus 100 dolar vesaire önemli olmamalı. Oralarda işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü siz zaten onların sahte uygulamalarına üye olurken de birçok bilginizi veriyorsunuz ve o uygulamaların da telefonunuzda ne gibi başka uygulamalara erişim istediğini de bilmiyorsunuz. Yani siz onu yüklediğinizde belki de banka şifreniz de gitmiş oluyor.
1: Evet, biyografik istihbarat açısından da bazı bilgiler
2: Tabii
1: elde
2: ki.
1: ediyorlar. Bir de tabii yasa dışı bahis sistemlerinde de aynı şey var. Size bedavadan oynamanız için 10
2: Aslında
1: bin lira,
2: hiçbir
1: 5 bin
2: farkı
1: lira
2: yok.
1: veriyorlar.
2: Hiçbir farkı yok aslında
1: Evet.
2: Zülfikar Bey. Yani burada bu kaldıraçlı işlem, forex dediğimiz işlem de zaten mağdurların gerçekten bir işlemi olup olmadığı da belli değil. Hani sistem üzerinde baktığınız zaman ekranda bir işlem ya da paranın yükselişini görüyorsunuz. Ama yükselen parayı çekmek istediğinizde
1: Evet.
2: 3 bin daha yatır, 5 bin daha yatır gibi sözlerle sizi sistemin içinde tutarak sizden yine para almaya çalışıyorlar.
1: Evet.
2: Baktınız ki çok ısrar ediyorsunuz, sistem dışına atıyorlar, telefonlarınıza cevap vermiyorlar. Sizin giden paranız gitmiş oluyor, yeni müşterilere geçiyorlar.
1: Evet, aslında her şey bir panelde.
2: Tabii
1: Her
2: ki.
1: şey oradaki rakamlardan ibaret. Arka planı yok.
2: Yok.
1: Bir de o kısmından biraz bahsedelim mi Alihan? Hemen hızlanalım. Emre Bey'i alalım oradan ama grafiğe devam etmek üzere alalım. Emre Bey yayında kalacak. Şimdi Alihan, Alptekin Yıldırım da söyledi. Her şey sahte ama gerçek diye bize yutturuyorlar mı? Öyle mi?
3: Evet. Yani şöyle, hatta sizi gerçek olduğuna inandırmak için biraz da veriyorlar paraya.
1: Tabii.
3: Yani parayı biraz size veriyorlar. Siz
1: Çektiriyorlar, evet.
3: işte 1.000 dolar kazandınız, ya şunun ben bir işte 100 dolarını
2: Evet.
3: çekeyim dediğinizde 100 dolarınızı çekebiliyorsunuz gerçekten.
1: Evet.
3: Ama 1.000 doların tamamını, yani optimum dereceye geldiğinde para, siz ya tamam artık ben bu sistemden çıkıyorum, bu kadar kazanç yeter dediğiniz anda zaten onlar gerçek yüzünü gösteriyor. O zamana kadar oradaki paranın siz gerçek bir para olduğunu, hatta istediğiniz zaman çekebildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama hepsini çekmeye çalışın bir, olmuyor
1: Evet.
3: yani.
1: Şimdi 1.000 doları verdiniz. Hedef sizin mali analiziniz, işte verdiğiniz kişisel bilgiler doğrultusunda onlara erişiyor belli ki. Sonra çıkarıyor, diyor ki ben bundan 10 bin doları alırım.
2: Evet.
1: 10 bin doları alana kadar yükseltiyor. 1.000 doları 2.000, 3.000
2: Tabii.
1: yapıyor. Alınca tekrar devam ediyor. Varsa ne kadar parası almak istiyor. Herhalde böyle
2: Yani
1: işliyorsun.
2: çok profesyonel şekilde çalışıyorlar. Yani eğitim verilen bir suç şebekesinden bahsediyoruz. Yani
1: Evet.
2: bir şebeke düşünün, elemanlarına eğitim veren bir şebekeden bahsediyoruz. Yani kimle nasıl iletişim kuracağını, nasıl güven telkin edeceğini, bunların hepsini tek tek öğretiyor. Yalan makinesine bağlıyor. Böyle hassas çalışıyorlar.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla buradaki sistem öyle hani biz bir suç işleyelim diye ortaya konulmuş basit bir sistem değil. Bu böyle basit bir telefon dolandırıcılığı da değil. Öyle bir şeyden de bahsetmiyoruz bu soruşturmada. Bu gerçekten uluslararası kendi sistemleri olan, kendi çalışanları olan, ofisleri olan, CNR sistemleri olan, kripto varlıkları olan ve paraları toplayıp Türkiye'den başka bir yere aktaran bir sistemden bahsediyoruz.
1: Şimdi neden uluslararası istihbarat ve Mossad emaresi var bu hikayede? O da çok önemli. Şimdi diyelim ki bütün bu dolandırıcılık faaliyeti içinde 1 milyon dolar, 50 milyon dolar, 100 milyon dolar kazandınız. Artık şirketle ilgili sözde işte bir şirket ismi var, o paravan. Bir de Güney Afrika'dan alınmış,
2: Tabii.
1: yine İsrail Mossad faaliyetinin çok yoğun olduğu, Güney Afrika'dan etkinin çok fazla olduğu Güney Afrika'dan alınmış bazı lisanslı platformların isimleri var. Şimdi yakalandınız ya da şikayetler artmaya başladı. O platformu yok etmeleri, tamamen yok edip ortadan kaybolmaları belki bir iki saatlik bir
2: Evet.
1: operasyon en uzun. Yani tamamen izleri yok etmeleri. Bu yönüyle de hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birlikte yürüttüğü ve sonuçlandırdığı bu operasyon çok önemli. Mossad kısmına dair yorumlar ve bilgiler bize, tabii resmi bir açıklama yok bu anlamda ama bütün emareler, bilgiler de operasyonun içinden elde edilmiş bilgiler bunu gösteriyor. Onun da altını çizelim. Diyelim ki 10 bin dolar verdim, 5 bini kazandım, sonra 10 bini kaybettim. Birden eksiye düştüm. Sonra ne oluyor
3: Eksiye
1: Alihan?
3: düşünce, o zaman zaten onlar artık tam istedikleri kıvama geliyorsunuz. Çünkü artık diyorlar ki eğer ki çıkarsam bu parayı ödemeden bu kez hukuki yollara başvuracağız ve başım belaya girecek yani mahkemelerde. Çünkü bu parayı bize ödemek zorundasın. Bu yatırımı senin adına biz yaptık. Eksiye düştün diyorlar.
1: Evet.
3: Aslında öyle bir şey yok. Tamamen görüntü. Zaten sizin eksiye düşebileceğinizi, sizin bu durumdan etkilenebileceğinizi zaten onlar daha önceden tespit ediyorlar. Yani şu profili oluşturuyorlar. Bu kişi çok fazla yüksek

0: miktarlarda yatırım yapmayacak. Belli ki bu kaçacak. Bir süre yatırım yaptıktan sonra bu çıkacak. Evet. O yüzden biz bunu bu şekilde tutamayız burada. Korkutarak tutabiliriz. Evet. Bu yöntemi deniyorlar. Zaten verdikleri paralar da yani o kandırmak için verdikleri işte küçük meblağlı paralar da başkasından aldıkları paralar. Yani evet, başkasını dolandırıp sistemin içine koyuyorlar. Ondan aldıkları parayı size küçük miktarları aralarında paylaştırıp büyük miktarlar baronlara aktarıyor.
1: Evet. Şimdi seni yine yanıma alacağım. Emre Bey'i bir görelim. Çünkü buradaki faaliyet çok biraz karmaşık görünüyor ama aslında çok net bütün yönleriyle de ortaya çıkarılmış. Emre Bey'e son böyle finansal okuryazarlık kısmı, işte bireysel yatırımcı için çok sıkıntılı bir ülkeyiz maalesef. Yani biz polisi adliye haberlerinden de bunu çok sık görüyoruz. Manşetin devamında da onu konuşacağız ama finansal okuryazarlık anlamında temel böyle bilgilerle bir son bir uyarıyla bu bölümü kapatalım. Buyurun Emre Bey.
2: Bence burada dikkat edilmesi gereken şey, sonuçta normalin ötesinde bir getiri varsa, çok yüksek bir getiri varsa aynı getiri kadar da bir risk vardır. Ve bu riskin iyi gözetilmesi lazım. Bu kararların bence düşünülerek verilmesi lazım. Ve bunlar daha önce de yaşandı. Hani 2000'li yılların başında da bir banka diğer bankalara göre, bilindik bankalara göre iki katı faiz veriyorsa zaten orada bir sorun vardır diye düşünüyorum. İnsanların finansal kararlarını, tabii ki insanlar duygusal varlıklardır ve her zaman rasyonel kararlar da vermezler. Fakat bu finansal kararları verirken öncelikle başkalarına danışılmasını, özellikle uzmanlara ve bu kararların mesela üzerinde düşünülmesini tavsiye ederim. Hani sadece eş, dost, akraba yapıyor diye kendi geride kalmamak için bir karar alınmamasını öneririm. Bu bahsettiğiniz dolandırıcı çeteyle ilgili de, Forex çeteyle ilgili de burada bir de insanları hani buna kandıran şey, Türk bankalı hesaplarını muhtemelen veriyorlardır. İşte devlet bankalarında hesap açıyorlardır ve bunu evet, açmak da onlar için oldukça kolay. Hani siz orada bir yurt dışına banka hesabına göndermiyorsunuz parayı. Bu parayı göndermek de oldukça kolay ve orada da şüphe duyulmuyor. Herhangi bir para gönderirken veya böyle bir şeye katılırken risklerin bilinmesi iyi olur ve yasal, sadece yasal ruhsatlara sahip kurumlarla iş yapmak. Bunu öneririm.
1: Peki Emre Bilginoğlu'yla ikinci bölümde de devam edeceğiz ama şunu söyleyelim. 3 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediliyor. Ve bu paraların tamamı elde edildikten sonra bu yapılar tarafından kripto soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarılıyor. Bu kısmı da çok önemli.
3: Evet, bence de en önemli kısmı bu gerçekten. Evet. Yani 3 milyar dolar bir para, suçtan elde edilen bir gelir, kripto varlıklar, kripto cüzdanlar vasıtasıyla yurt dışına çıkarılıyor. Ve ne yazık ki bunlar bize, bütün dünyaya ne olarak dönüyor, biz bundan haberdar değiliz.
1: Evet.
3: Yani mutlaka bu paranın kullanıldığı, bu suçtan kaynaklanan, suçtan elde edilen bu paranın kullanıldığı, suçtan elde ettiği parayı hayır işlerinde kullanacaklarını düşünmüyorum. Evet. Yine aynı şekilde başka suçları işlemek amacıyla kullanıyorlar evet, diye düşünüyorum.
1: Şimdi İsrail merkezli, onlarla birlikte çalışan baronlar üzerinden işte Türkiye'de kurulan paravan şirketler ve muhtemel casusluk faaliyeti amacıyla da kullanılan bir sistemden bahsediyoruz. Burada İsrail devletinin bu yapı ile örtülü bir faaliyet çerçevesinde, hani bunu bir gazeteci yorumu ve analizi olarak da çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü çok ciddi bulgu ve tespitler var bu yapıda. Bu örtülü faaliyetleri arasında İsrail İstihbarat Servisi'nin de etkisi olduğunu ve doğrudan ya da dolaylı yoldan bağlantıları olduğunu da söyleyelim. Alihan Tok'a teşekkür edelim. Alihan'ı uğurlayacağız. Devam ediyoruz.

Geçelim borsadaki vurgun kısmına. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu bazı fonlar için manipülatif hareketler tespit etti. Çok tartışılmadı kısa süre önce. Maliye Bakanı da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de uyardı. İnceleme başladı arka planda ve 7 yatırım firması var ve bunlara bağlı 130 fon var, hisse var. Manipülasyon yap

0: yaptığına dair bunların bazı tespitler ortaya çıktı. Bu fonlar geldiğimiz noktada iki banka üzerinden, iki devlet bankası üzerinden tasfiye edilecek. Yatırımcıların parası da an itibariyle bu büyük bir kriz ve devlet güvencesine alındı. Bu fonun, 7 fonun yönetimindeki 4 yönetici de tutuklandı. Hemen arka planda fotoğraflarını görüyorsunuz. Şuna dikkat çekmek isterim. Şu güneş gözlüklü arkadaş Muhammed Yarız. Biz konuya tabii sonradan vakıf olduk. Borsada hani birilerinin paralarını işte 500 bin dolar veriyorsunuz. Size hikayeler böyle anlatılıyor. İşte size 5 milyon dolar kazandırıyor gibi anlatılan bir profilden bahsediyoruz. Şimdi 4 yönetici tutuklandı. Bu fonlardaki 50 yönetici hakkında da yurt dışı çıkış yasağı var. 500 bin üzerinde insan, yatırımcı, bireysel ya da moda tabirle ya da daha popüler tabirle küçük yatırımcı mağdur oldu. Bunların bazıları işte biliyorsunuz çok az parası var, yatırıyor ve mağdur oluyor. Peki bu işin faili kim? Arkasında, arka planında ne var? Alptekin evet. Yıldırım, eski savcı ve Emre Bilginoğlu ile devam edeceğiz. Emre Bilginoğlu'nun uzmanlık alanında özellikle de bu fonlar, bu fonlarla ilgili karşılaştırmalı analiz de yapacağız ama İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin çok önemli bir açıklaması var. Benim de çok kıymetli bulduğum bu sistem, işte kolay para kazanmakla ilgili sistemlerle ilgili tespitleri de var ama şunu söylüyor, yani dün akşam itibariyle TGRT'de bir yayına katıldı, diyor ki devlet unutmaz, devlet uyutmaz, operasyonlar devam edecek diyor. Bunun ayrıntılarına bakarız ama bu fonlarla ilgili evet. Önce Alptekin Yıldırım'la başlayacağız. Hemen arkasından Emre Bilginoğlu'na soracağım.
1: Şimdi bu
0: nasıl bu kadar büyüdü, nasıl bu kadar para kazanılabildi, 1 milyarın üzerinde bir vurgundan bahsediyor.
1: Buradaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamalarını da dikkate aldığımızda Sermaye Piyasası Kurulu bu fonların satın aldığı bazı hisse senetlerinde manipülatif hareketler olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Bu hisse senetleri yükseldikçe, bu fonlar tarafından satın alınmış olan hisse senetleri yükseldikçe fonun değeri de yükseldi. Fonun değeri yükseldikçe yatırımcısı da arttı. Sonra yatırımcı parasını çekmeye çalıştığında fon hisse senedi bozdurmak zorunda kaldı ve hisse senedi bu sefer düşmeye başladı. Eldeki likitle bunu karşılayamaz hale geldi.
0: Şimdi buradaki hikaye biraz tespitler farklı olabilir ama biraz önce anlattığımız forex dolandırıcılığındaki belirli şirketler var. O şirketlerin değeri normalin 50 katı, 100 katı, 1000 katı çok kısa sürede artıyor. Şimdi detaylarına bakacağız ama Emre Bilginoğlu'nu bir görelim. Bu kısa süredeki artışlar Emre Bilginoğlu, hukukçu Emre Bilginoğlu normal midir? Yani olabilir mi bir fon bir anda bu kadar kısa sürede 5 kat, 10 kat değil de 100 kat, 1000 kat artabilir mi? Artıyorsa ne düşünmemiz lazım?
2: Aslında tabii ki 10 bin kat artması hayatın olağan akışına çok aykırı. Burada olan şeyi şöyle basitleştirerek anlatabilirim. Biliyorsunuz geçen sene bir don felaketi yaşandı. Kiraz hasadı düştü ve kirazın fiyatı arttı. Evet. Şimdi hisse senetlerinde kirazdan çok bir farkı yok. Eğer piyasada az ürün satılıksa bu ürünlerin fiyatının arttırılması kolaydır. Bu sorudan yola çıkarak şöyle bir durum oluştu. Ben bir fon yöneticisiyim diyelim. Bir portföy yönetim şirketi sadece Türkiye'de fon kurabilir ve bu oldukça yerinde bir düzenleme. Bir fon olarak ben böyle düşük hacimli birkaç hisseyi alarak bu fonun değerini, öncelikle hissenin değerini arttırarak fonun değerini yüksek gösterebiliyorum. Ve bunu örneğin bir serbest fon, serbest fonun serbest denmesinin sebebi istediği kadar hisse senedi alabilir. Örneğin fonun içinde 2 veya 3 hisse senedi bulundurulabilirdi eski düzenlemeye göre. Hı hı. Bu yolda düşük hacimli olan, İşte piyasada az satılan hisselerin fiyatını yavaş yavaş yavaş yükselterekten kurgusal olarak belki de yüksek bir getiri göstermeye başlayınca sonuçta birçok yatırımcı bu getirinin farkına varıyor bir şekilde. Bunun farkına nasıl varılıyor? Aslında TEFAS denilen sistem üzerinden. Çünkü evet. Fonlar siz kendiniz herhangi bir şekilde bahsedilen portföy yönetim şirketlerinde

0: hesap açmamış olsanız bile kendi telefonunuzdan bu fonları görebiliyorsunuz. Yani burada TEFAS diye bir kaldıraç
1: Sistem.
0: gibi bir çalışan bir durum oldu. Ve
1: Evet.
0: TEFAS'tan yeni yatırımcılar geldikçe fonun değeri de arttı. Çünkü aynı hisse senetlerine
1: Evet.
0: yatırım yapılmaya devam etti. Burada yatırımcı sayısı belli bir noktaya ulaştığında belki de sonuçta SPK'nın bunu özellikle denetlemesi yerinde olurdu. Fakat yatırımcı sayısı işte en son bazı fonlarda 100 bin, 200 bine çıktı ve değerler de çok yüksek oldu.
1: Evet.
0: Buradaki
1: Şöyle mi
0: esas
1: oldu acaba
0: fonlarda...
1: Emre Bey? Çok özür dilerim. Şöyle mi oldu? Yani değeri hissenin ya da fonun değerini fon yöneticileri kafasına göre şişirince
2: Hisseyi şişirdi, fon
1: bu da
2: şişti.
1: tabii bu da para çok kazandırıyor bu deyip küçük yatırımcının
2: Evet.
1: akın etmesine ve mağduriyetin de başlangıcına mı
2: Aynen.
1: sebep oldu? Böyle mi oldu hikaye? Anlaşılır hale getirmek için tekrar soruyorum.
0: Evet, yani çok basitçe fon hisseyi almaya devam ettikçe ki yatırımcı da arttıkça
1: Evet.
0: hisseyi almak için bir sermaye olmuş oluyor. Bu hisselerin de değeri artıyor ve sonuç olarak da fonun da değeri artıyor ve orada çok yüksek getiriye ulaşılıyor. Siz de bu durumu bilmeyen bir yatırımcı olarak Tefas'tan bana getirileri listele dediğimde en üstte de bu fonlar gözüküyor.
1: Evet.
0: Yatırımcı da belki de haklı olarak bu fonlara yatırım yapıyor. Orada şöyle bir sorun var. Bu
1: Evet.
0: bir serbest fon olduğu için aslında buna sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabiliyor. Yapabiliyordu ve yapabiliyor halen öyle. Fakat Türkiye'deki nitelikli yatırımcı terimi 1 milyon liranın olmasıydı ve bunu da sadece aslında
1: Yeterli
0: isminizi
1: görülüyor.
0: yazabiliyorsanız siz nitelikli bir yatırımcısınız. Bravo haline getirildiğini gördüm ben portföy yönetim şirketleri tarafından. Hani bu çok dikkate alınmadı. O yüzden de birçok kişi nitelikli yatırımcı oldu ve bu fonları satın alabildi, bu fonlara yatırım
1: Evet,
0: yapabildi.
1: bu
0: Bunun
1: önemli.
0: dışında
1: Buyurun.
0: bu fonların yüksek değeri ne göstererekten yani bu hisselerin değerini göstererekten bir de para piyasası fonları kuruldu. Yani siz bu fondaki hisselere dayanarak başka bir kurumdan borç aldınız. Ve bu para piyasası fonlarına da yatırımcılar doluşmaya başladı. Çünkü işte senelik normal bir banka yüzde
1: Baktılar
0: rakam.
1: ki bir şey de olmuyor.
2: Tabii.
1: Bunlar büyüdükçe büyüyor.
2: Büyüyorlar.
1: Hormonlu
0: Büyüdükçe büyüyor.
1: bir büyüme var. O
2: Tabii.
1: zaman biz de
2: Biz de
1: alalım
2: oradan
1: dedi herkes.
2: faydalanalım
1: Evet.
2: dediler.
0: Ve zaten sizin komşunuz eğer bu fonlardan birini alıp satıp bir araba aldıysa o zaman siz de bir yerde
1: Hevesleniyorsunuz.
0: düşünüyorsunuz ben
1: Tabii.
0: niye almayayım diyorsunuz.
1: Peki.
0: Ve böyle büyüyor fon.
1: Emre Bilginoğlu çok güzel anlattı. Bir eski bir savcı
2: Evet.
1: gözüyle bu sistemi bir de sizden dinleyelim.
2: Şimdi burada sermaye piyasası kanunumuz var. 6362 sayılı. Buradaki mesele şu. Eğer hisse senedinde piyasayla uyumlu bir yükseliş değil, suni olarak yapılan işlemler vasıtasıyla bir yükseliş yaratıldıysa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kanunun 115. maddesine göre SPK'nın yazılı başvurusu ile borsa manipülasyonundan dolayı hakkınızda işlem yapılır. Şimdi bu fon soruşturmasıyla alakası şu. Fon soruşturmasının temelinde fon tarafından alınan hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığına yönelik iddia var. İşte bu manipülasyon SPK tarafından tespit edildiği takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunuyor ve bu kişiler hakkında, bu manipülasyonu yaptığı iddia edilen kişiler hakkında da 107 Taksim 1. maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
1: Evet. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün de Habertürk yayınındaydı. Habertürk Bloomberg ortak yayınındaydı. Bugün de yaptığı açıklama diyor ki bu sorunlu alanı diyor devlet şu anda diyor karantina altına aldı. Başta da söyledik. Burada bir kriz var. Kriz yönetimi yapıyor devlet. Çünkü 500 binden fazla yatırımcı var. Onların hakları var. Ve piyasada bir
2: Tabii.
1: belli ki bir zaaf oluşmuş. Onu çözmesi lazım devletin. İki banka aracılığıyla tasfiye edecek bu fonları. Toplamda fon sayısı 130 fondan bahsediyoruz. Hemen hatırlatalım. Bunların yaklaşık değeri 830 milyar. İşte fonları görüyorsunuz.

0: Tutla portföy, hedef portföy ki bunların bazılarında dün itibariyle mali şubenin aramaları da evet. bugün itibariyle de devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. İncelemeler devam ediyor. İşte Pardus adı altında 42 fon var. Terra'nın 5 fonu var. Şimdi bunlar öyle bir büyüme ya da öyle bir şöhret yaptılar ki bu fonlar son diyelim ki 1-1,5 yılda. İşte çok ciddi sponsorluklar evet. bile var. İşte isim vermeye gerek yok bir kulübümüzün de. Formasında ismi var. Bu fonlardan bir tanesinin ama tamamı tasfiye edilecek. Devlet demir yumruğu vurdu ve tamamen tasfiye kararı Kesinlikle. Aldı. İki banka üzerinden yapılacak. Tutuklu olan isimler bunlar. İşte yurt dışına çıkış yasağı var. Borsanın güvenliği algısını yeniden tesis etmek istiyor devlet. Burada Emre Bilginoğlu'na soralım. Burada atılan adımlar ekseninde işte tasfiye kararı nasıl değerlendirmek lazım?
1: Bence tasfiye kararı oldukça yerinde gibi duruyor. Evet. Buradaki tek soru bu. Daha önce bu fonlarda bir durdurma kararı veya bunun daha detaylı olarak incelenmesi mümkün müydü? Böyle bir soru var aslında. Çünkü birçok yatırımcı özellikle para piyasası fonunu alanlar orada sonuçta risk seviyesi düşük bir fondur para piyasası fonu. Fakat geldiğimiz mevcut durumda o fonun içeriğindekileri de gözetirsek aslında öyle bir durum olmadığı ortada. Fakat SPK'nın bu işe müdahale etmesi oldukça yerindedir. Burada sonuçta eğer bu iş daha da büyüseydi daha da kötü sonuçlar belki de olabilirdi. Ve burada işini düzgün yapan portföy yöneticilerine de aslında birçok kişinin dinlemediğini gördük. Hatta burada bu yatırımcılar yani sayısı oldukça fazla olan yatırımcılar adeta bir kült havasında kendi portföy yöneticilerini veya o şirketleri savunarak da evet. diğerlerine de diğer işini düzgün yapan fon yöneticilerine ve bu fonlara katılmayan insanlara da özellikle yanlış cümleler sarf ettiklerini sosyal medyada evet. da görebiliyoruz, takip edebiliyoruz.
0: Yani bu fon yönetiminin o kadar hormonlu büyüdüler ki kendilerini, yani şimdi bazılarının yaptıkları açıklamalar var. Hı hı. İşte gözaltı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmeden önce sanki devletin resmi bir bakanı, evet. işte devlet adına konuşan birisi gibi.
2: Tavırlar o şekilde.
0: Yani böyle rahatsız edici Kesinlikle. Ve kendini devlet yerine koyan bir tavırdan bahsediyoruz. Yani orada o anlamda da hani devletin bunlar böyle işin esas senede, sahibi benim demesi çok...
2: Bir senede yani. Falan ortaya çıktılar. Bunlar evet. öyle tanınan, bilinen, hani uzun zamandır finans geçmişi olan kişiler de değiller. Ve yani işte biraz önce siz de söylediniz. 500 bin dolar ver, ayda 100 bin dolar para kazandırayım sana gibi. Böyle gerçekten tırnak içinde dolandırıcıların beyanlarıyla aynı beyanlardan bahsediyoruz. Yani evet. bunlar...
0: Buyurun Emre Bey, süremiz daraldı ama buyurun son cümleyi de alayım.
1: Çok pardon. Size. Yani buradaki aslında tek gerçek olan şey bu fiyatlardaki yönetim ücreti oluyor. %2'lik bir yönetim ücreti olsa, 1 milyar dolarlık bir fon büyüklüğü olsa zaten senede 20 milyon dolar nakit olarak para kazanmış oluyor portföy yönetim şirketi.
0: Evet, yöneticilerinin kendi kişisel kazançlarını evet. da siz varın siz hayal edin. Buyurun son cümleler tekrar kaldığınız yerden devam edin.
2: Ben şöyle düşünüyorum yani bu mutlaka bu fon soruşturması diyelim artık SPK incelemeleriyle detaylı incelemeleriyle devam edecek. Özellikle fon tarafından bu fonun bu şekilde büyümesine sebep olan hisse yükselişlerinin de SPK tarafından incelenip eğer bir manipülasyon varsa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını konusunda kanaatim.
0: Şimdi resmi açıklamalarda bazı mesajlar var. İşte bazı ifadeler böyle sık sık tekrar ediliyor. İşte Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamalarında var. Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarında var. Ucu kime dokunursa dokunsun diye. Hı hı. Şimdi piyasada hem bu piyasada hem de genel olarak piyasada kendini devlet yerine koyup açıklamalar yapanlar var. Hemen bu operasyonda bu yurt dışına çıkış yasağı ve tutuklama kararları da tam olarak bunun üzerine geldi. Emre Bilginoğlu, hukukçu Emre Bilginoğlu ve eski savcı Alptekin Yıldırım'a teşekkür edelim. Kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hafta başı görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

CHP'de 9 vekil için alınacak karar, yeni partiyle arasında yeni bir kırılmaya mı yol açacak? İstanbul'da görevi biten Gürsel Tekin'den sonra il başkanlığına kim gelecek? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyareti gerilimi artırma niyeti mi? Yunanistan, Söke'ye konuşlanan Komando Tugay'ından neden rahatsız? Türkiye'nin adalar planı ne? Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e. 18 Eylül günlerden Cuma, artık haftayı bitiriyoruz. Saatlerimiz de 18'e geliyor. Ben Semih Erşahin. Hem memlekette hem de dünyada ne oldu bitti bakacağız neler yaşandığına. Önce bir öne çıkanları getirelim ekrana. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist açılış töreninde konuştu. Bu vizyon projemizi israf diye eleştirenler isim kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz dedi. Ve Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirledi. Süreç kapsamında iki banka görev alacak. Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde de tamamlanacak. Sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama var. Fonlarda yatırımı olanların hakları için ne gerekiyorsa... yapılacak dedi. Ona da bakacağız. Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında da yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlar öne çıkanlardı. Şimdi daha fazlası için akşam haberleri başlasın. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Son durumu, detayları bize şimdi Arzu Kaya aktaracak. Arzu?
1: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı ve hazırlanan bu iddianame ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Peki iddianamenin detaylarında neler var? Onlardan bahsedelim isterseniz. İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki ihalelere ilişkin hazırlandı bu ek iddianame. Toplamda da 143 ayrı bir eylem gerçekleştirildi iddiası var iddianamede. İddianamedeki temel iddiadan bahsedelim isterseniz. Ağaç ve Peyzaj AŞ'de ihalelerin önceden kurgulandığı, işlerin belli firmalara verilmek üzere parçalandığı ve ardından da rüşvet alındığı noktasında iddialar üzerine hazırlandı. Yine savcılığa göre İBB'nin ana ihalelerinde rekabeti sınırlayan şartlar da işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kalması da sağlandı. Tabii ki bu yöntemlerle firmalardan da iddianamede iş bedelinin %7 ile 10 arasında rüşvet talep edildi, belirtildi. Yine deliller arasında da bilirkişi raporları bulunuyor. Tanık ve şüpheli beyanları var. HTS WhatsApp kayıtları ve WhatsApp yazışmaları da bulunuyor. Tabii kamunun zararı uğratıldığı iddiası da var. Örneğin 2024 yılında torf alım sözleşmesinde 2.910 lira bilirkişiye göre de bazı envanterlerdeki alımlarda %37,71'lik bir zararı uğratıldığı noktasında tespitler var. Yine dosyanın son bölümüne bakacak olursak da Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında örgüt lideri ve yönetici oldukları iddiasıyla eylemlerin örgüt çerçevesinde işlenmesi nedeniyle ayrıca sorumlulukları bulunduğu da atfediliyor. Tabii İBB'ye yönelik ana dava devam ederken Bakan Asım Gürlek de ilk iddianamelerin ortaya çıkabileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda gazetecilere yaptığı toplantı.

0: da işte bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli yönünden bir ek iddianame hazırlandı. Toplamda 143 eylem noktasında suçlamalar yöneltiliyor ve hazırlanan bu iddianame ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.
1: Peki, Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. İBB davasına ek iddianame hazırlandı. Son durumu ve son dakika notunda bize Arzu Kaya aktardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışına katıldı bugün. Takos siyaseti yapanların denizi tükendi dedi. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadesini kullandı.
2: TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Kalkış izni verdi. 4. pistten ilk uçak havalandı.
4: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
2: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
3: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
2: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
3: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
1: Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada da gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Uğur, KKTC dönüşü gece İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında da yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltında.
3: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli

0: ile hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey? Hasan Bey.
0: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturma da devam ediyor.
2: Ve Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirledi. Şimdi süreç kapsamında iki banka görev alacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Tasfiye işlemleri de en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
3: Yeni portföy yönetim şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar, fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
2: Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için masaya oturdu. Emlak katılımdan yapılan açıklamada satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı deniyor. Şimdi sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama var. Yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak dedi.
3: Katılım evim ve bir evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
4: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa, ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır. Emlak Katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak Katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir

0: bir tereddüt yok.
1: Efendim, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de borsadaki bu fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini sordu Özel. Böyle ticari sır olmaz. O fonda kimlerin parası var açıklansın diyor.
2: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
3: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
2: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
2: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der. Var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
3: Ve adaylık tartışması.
2: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaları vekillerin yeni partiye katılması sebebiyle işlemden kaldırdı. CHP YDK yaklaşık 4 saatlik toplantıda disiplin dosyalarını görüştü. Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ele alındı. Vekillerin dosyaları fiili olarak başka bir partiye geçtikleri gerekçesiyle işlemden kaldırıldı. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de CHP'den ihraç edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ahilik haftası sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Ahiliğin bir medeniyet projesi olduğuna dikkat çekti. Ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz dedi.
4: Ahilik sisteminin önemini anlattı. Muazzam bir medeniyet projesi olarak tanımladı.
5: Ahilik sistemi 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir. Ahilik, insanımızın bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlak

0: Biri ahilik haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ahiliğin yeniden sentezlenerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti.
1: Ahilik, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı ahilik, tarihten yükselen en güçlü rehberdir. Sadece geçmişi yad etmekle kalmamalı, ahiliğin insan merkezi değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin

0: girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
1: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
0: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
1: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
0: 2028 yılında Sayın

0: önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
1: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
0: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Hep birlikte el ele kol kola kardeşlik hukukuyla sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul'da vesayet inşalarına karşı Milli İrade Mücadelesi panelinde konuştu. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir dedi.
3: 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Türkiye darbelere ve darbecilere milli iradenin vesayet altına alınmasına, demokrasinin ve millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir.
1: Türkiye darbecilere asla izin vermeyecektir dedi. Vesayet döneminin bittiğini söyledi.
3: Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da vesayet inşalarına karşı Milli İrade Mücadelesi panelinde konuştu.
3: Milli irade ne zaman filizlenip yaşarsa sanki bir saat kurulmuş ve harekete geçiyor ve devreler, müdahaleler başlıyor. Bu tür müdahalelerin bir siyasi mühendislik projesi olduğu açıktır. Milletimiz siyasi mühendislik projelerine asla cevaz vermemiştir.
1: Duran darbelerin tarih boyunca Türkiye'ye verdiği zararları anlattı.
3: Siyasetçilere dar ağacını reva gören zihniyet esasen Türk milletinin istikbalini, milli iradesini hedef almış bir zihniyettir. Her darbe teşebbüsünden sonra aziz milletimiz darbecileri tarihin karanlık sayfasına gömerken milli iradeyi temsil edenlere kendi gönlünde apayrı bir yer vermiştir.
2: Şimdi dünyaya bakalım. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşta kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ın hala anlaşma istediğini de belirtiyor Trump. Büyük bir saldırı seçeneğinin de masada olduğunu söyledi her zamanki gibi.
4: Iran wants to make a deal. They're not ready in my opinion. We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. Aksiyos'a konuşan Trump, savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a büyük bir saldırı düzenleyip düzenlememeyi değerlendirdiğini açıkladı. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim için her şey mümkün ifadesini kullandı. Amerikan medyasına göre Trump, Salı günü New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusunda bu ülkelerin tutumunu öğrenmek istediğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için gerekli vizelerin verildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler toplantılarına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı liderlerin New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi geçmişte aktif çatışma içinde olduğu veya anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
2: Savaş uzadıkça görüntüler de cümleler de giderek birbirine benziyor ama değişmeyen şey hala gerilimin sıcak olması. Ve İran'da gönüllü olarak ABD ve İsrail'e karşı savaşa katılmak isteyenler başkent Tahran sokaklarına çıktı. Can feda sistemine kayıtlı İranlıların gösterisinde silahlar ve İHA'lar sergilendi. Kadınlar uzun namlulu silahlarla yürürken ABD ve İsrail aleyhine de sloganlar atıldı.
5: ABD ve İsrail bayrakları tabutlara sarıldı. Kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı.

0: İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail'e karşı savaşa gönüllü katılmak isteyenler gövde gösterisi yaptı. Devrim muhafızlarına bağlı Besiç güçleri öncülüğündeki yürüyüşe can feda sistemine kayıtlı İranlılar katıldı. Gösteride Amerikan bayrakları yine yere serildi. Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. Hükümetin organize ettiği yürüyüşe katılanlar savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
1: Onlarla bu silahla savaşacağım. Silahsız bile olsak Tanrı'ya olan inancımızla onları kesinlikle yeneceğiz. Bu milletin kazanması Tanrı'nın iradesidir.
2: Trump'ın açıklamaları sadece sözden ibaret. Şehit liderimizin katiliyle hiçbir müzakere, anlaşma, barış yok.
0: Kortejde roket atarlar, mini denizaltı ve İran'a ait İHA'lar da sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteride Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD'nin yenilerek bölgeden çıkacağını savundu. İran'da savaşa gönüllü katılım için oluşturulan can feda sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.
3: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Meis ziyaretinin ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını öne sürdü. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı duyuruldu.
4: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini iddia etti. Açıklama Meis Adası'nı ziyaretinin ardından geldi. Yunanistan'daki RT'de yer alan habere göre Mitsotakis, Ankara'nın açıklamalarında sertleşme olduğunu öne sürdü. Deniz biraz dalgalanmaya başladı diyerek diyaloğa önem verdiğini savundu. Mitsotakis, Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme söyleminde de ısrarını sürdürdü. Meis ziyaretine ilişkinse adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı açıklandı. Tatbikata iki İsrail füze gemisiyle iki Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada tatbikatın iki hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Amaç iki donanma arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Mitsotakis'in Meis ziyaretine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada 1947 Paris Barış Antlaşması'na atıf yapan bakanlık, gayri askeri statüdeki adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtmişti.
3: Bölgedeki her gerilim başlığında muhakkak ki İsrail karşımıza çıkıyor. İngiliz kraliyet ailesinde de Prenses Diana'nın ölümü üzerinden yeni bir tartışma başladı. Prenses Diana'nın kardeşi Con Spencer 1997'deki ölümün ardından kendisini arayan Kral 3. Charles'ın heyecanlı ve sevinçli konuştuğunu iddia etti. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi.
4: Prenses Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra kraliyet ailesini karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı. Prenses Diana'nın kardeşi Con Charles Spencer, Kral 3. Charles'ın Diana'nın ölümüne sevindiğini ileri sürdü. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi. Con Spencer yeni kitabında kardeşi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından kendisini telefonla arayan Charles'ın sesini anlattı. O dönem veliaht prens olan Charles'ın adeta piyango kazanmış gibi heyecanlı konuştuğunu iddia etti. Buckingham Sarayı ise alışılmadık bir adım atarak iddialara doğrudan yanıt verdi. Saray sözcüsü kitaplar hakkında normalde yorum yapmadıklarını belirtti. Ancak kardeş kaybının yarattığı acının yıllar sonra bile mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini savundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Dickie Arbiter da iddiayı reddetti. Charles'ın Diana'nın ölümünün ardından yıkılmış halde olduğunu söyledi. Con Spencer'ın kitabında Charles'la Diana'nın evliliğine ilişkin başka iddialar da yer alıyor. Charles'la Diana'nın düğünlerinin hemen öncesinde Charles'ın Diana'ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediği iddia ediliyor. Colt Spencer, kız kardeşinin hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu da öne sürüyor. Özetle

0: özetleri internete sızan kitap önümüzdeki hafta yayımlanacak.
1: Şimdi yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma, orada gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi de arama çalışmaları sürüyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adrese arama yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Seraç ailesi bir evlat acısıyla daha yıkıldı. Aynı kazada ölen 13 yaşındaki Yusra'nın kardeşi Nazlıhan da maalesef hayatını kaybetti.
2: Görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada.
0: 7 ay içinde 3 evladını toprağa verdi. Otobüs kazasında ağır yaralanan Nazlıhan da hayatını kaybetti. Seraç ailesi üst üste yaşadığı büyük acıyla sarsıldı.
3: Allah sabır versin. Allah annesine babasına en başta olmak üzere herkese sabır versin.
0: Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 13 Eylül'de Eyüp Sultan'da bariyerlere çarparak alev topuna döndü. 5 kişilik Seraç ailesi de o otobüsteydi. 13 yaşındaki Yusra Saraç ve bir yolcu daha hayatını kaybetti. Yusra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Nazlıhan'ın bedeni daha fazla dayanamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
3: Sözün bittiği yer diyorlar ya, gerçekten budur. Yani daha dün 2 gün önce biri gömdü, bugün bu gerçekten çok ağır. Allah sabır versin.
0: 7 ay önce hastanede tedavi gören 2 yaşındaki kızlarını da kaybeden aile Yusra'dan sonra Nazlıhan'ın da ölümüyle bir kez daha sarsıldı. Nazlıhan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ailenin en küçük çocuğu Ali Osman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Durumu iyi. Kaza ile ilgili soruşturma da devam ediyor.
1: Çok zor. Sabır dileyelim. Muğla'da bir tekne kayalıklara çarparak yan yattı. 7 kişi botlarla kurtarıldı. Olay gece 2 sıralarında Bodrum ilçesinde yaşandı. İçinde 4 yolcu ve 3 mürettebat bulunan 36 metre uzunluğundaki tekne bilinmeyen bir sebeple kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan teknenin bir bölümü suya gömüldü. Teknedeki 7 kişi botlarla kurtuldu. Ekipler teknenin bölgeden kaldırılması için de çalışma başlattı. Osmaniye'de 6 aylık hamile bir kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen kadının 2 çocuğu da annesiz kaldı. Katil zanlısı tutuklandı.
0: Feryatlar Didar Filiz için yükseldi. 20 yaşındaki 6 aylık hamile kadını eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Geride kalan 2 çocuk artık annesiz. Didar Filiz, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 3. çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
4: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
0: İddiaya göre KF, 6 aylık hamile eşini darp etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
4: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
0: Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
0: Didar Filiz'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
4: Kapısı kapandı. 2 çocuk geride kaldı.
1: Bitmiyor maalesef. Sonu gelmiyor. Ve İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Yoldan geçenler son anda kurtuldu. Bir mobilya mağazasında da büyük hasar oluştu.

0: Kadın son anda bu tam çağrıydı, parası ben gördün mü?
1: Kontrollü yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Yoldan geçen aile son anda kurtuldu. Bina tozu dumana kattı.
2: Vallahi sonunda geçti.
1: İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemi yapılıyordu. Ancak binanın önündeki yolda yaya geçişi devam ediyordu. Bina bir anda büyük bir gürültüyle yerle bir oldu.
0: Kadın son anda kurtarmış abi, parasıyla kendini. Gördün mü?
1: Çökme anında yoldan bir aile geçiyordu. Aile hızlı adımlarla ilerleyerek kurtuldu.
0: Korkmuş abi, bebek arasıydı. Kadın son anda kurtarmış abi, bebek arasıydı kendini.
1: Çökme sırasında bitişikteki binada bulunan mobilya mağazasının duvarı yıkıldı.
3: Normalde kolonlara denk gelseydi. Bak şurada bak, gel göstereyim sana.
1: Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Vallahi sonunda geçti.
4: Kontrolsüz yıkım olsa nasıl bir sonuç doğuracaktı acaba? Neyse ki kontrol yıkımdan hani kimse zarar görmedi. İstanbul'da inşaat alanındaki ağaç kesilmek istendi. Ancak alınan yetersiz önlem sebebiyle o ağaç yoldaki otomobillerin üzerine devrildi. O anlarda bakın nasıl yansıdı kameraya.
1: İnce ipi yanlış yere bağlayıp ağacı kesmeye başladı. İp koptu. Kontrolden çıkan ağaç üzerine devrildiği otomobilleri bu hale getirdi. İstanbul Maltepe'de inşaat alanındaki ağacı kesmek istediler. Ağacın üst kısmına bağlanması gereken ipi alt tarafına bağlayıp işe koyuldular. Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla zaten ince olan ip koptu. Ağaç kontrolden çıktı. Kesilen ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak iki araçta hasar oluştu. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. İnşaat çalışması kaldığı yerden devam etti.
4: Her işimiz bir tuhaf. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Kurum TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için indirim kampanyasını duyurdu.
5: Kiralık konut sorununa çözüm olacak 15 bin kiralık sosyal konutla, uygun bütçelerle güvenli kiralık konutlara erişimin önünü açtık.
6: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
1: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yönelik indirim kampanyasını duyurdu. Borcunun tamamını kapatamayanları da unutmadı.
6: Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da hak sahipleri belli oldu.
6: Hamdolsun bugün hep birlikte Merkez Efendi'nin 524 yuvası için kurallarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent mahallemizde İETT blokları 453 konutumuzun ve Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya 6B bölgesi olarak tabir ettiğimiz 665 konutumuzun kurallarını çekiyoruz.
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Hayırlı
7: efendim.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Efendim, grip aşıları eczanelere gelmeye başladı malum mevsimi. Bu yıl üretilen aşılar tavuk yumurtalarında çoğaltılarak hazırlandı. Peki yumurta alerjisi olan, sağlıklı bir kişi ya da kronik hastalığı olan bir hasta bu durumda grip aşısı olabilir mi? Öznur Karslı Çetiner uzmanlarına sordu.
9: Grip aşılarının üretim aşamasında tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ama ciddi bir saflaştırma işlemi yapılıyor.
1: Her yıl Eylül ayında piyasaya çıkan grip aşılarının ilk partisi eczanelere ulaşmaya başladı. İki markanın daha grip aşısı gelecek.
10: Grip aşıları bu sene tavuk yumurtalarında çoğaltılarak üretildi. Yani aşının içerisinde bir miktarda olmalı.

0: yoksa yumurta proteini var. Haliyle akla şu soru da geliyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar grip aşısı yaptırabilir mi?
1: Yumurta alerjisi olanlar da bu aşıları rahatlıkla olabilir. Çünkü yumurta aşının hazırlanışında tavuk yumurtası kullanılsa dahi bu aşıya geçen miktar çok eser bir miktar oluyor. Yani alerjiyi uyandıracak derecede değil.
2: Alerjik reaksiyon açısından yumurta alerjisi olan bireylerde dahi çok ciddi risk yaratmadığını ortaya koymuşlar. Yumurta alerjisi olsa da belki güvenli bir hastane ortamında sonrasında yarım saat bekleyip bir reaksiyon olacak mı görerek grip aşısını yaptırabilir. Özellikle riskli gruplar.
3: Bir grip aşısında nadir de olsa gelişebilecek yan etkilere gelince.
2: Bizi en korkutan tablo anafilaksidir. Yani yapıldıktan sonra birden dilde, boğazda şişme, nefes alamama hissi aşıdan sonra geliştiyse o gruba hiç yapmıyoruz.
0: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar net olarak yumurta alerjisi de olsa grip aşısının yaptırılabileceğini söylüyor. Aşının bunun yanı sıra yaptırılacağı aylarda önemli. Uzmanlar Eylül-Ekim ayını çok geçmeden özellikle kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.
1: Bağışıklığı daha da düşük oluyor onların. Kalp damar hastalığı örneğin, kalp yetersizliği olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Akciğer hastalıkları olabilir, böbrek hastalığı olabilir. Çünkü bu kişiler grip geçirdiklerinde bir de bu zatüreye çevirdiğinde çok daha ağır ve dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz.
4: Efendim Eylül geldi, hatta neredeyse 3'te 2'sini bitirdik bile, grip aşısı zamanı. Haberimizi de izledik. Madem mevsim dedik, buradan gidelim. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e. Hüseyin hoş geldin, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Semiha.
4: Yaz nasıl bitti? Yani seninle burada uzun uzun hava çok sıcak, nasıl olacak diye konuşurken Eylül'e geldik, sonbaharı konuşuyoruz. Evet. Artık ince ince yorganlar çıktı. Hava akşamları bayağı serin. Az önce de söyledim. Yani neredeyse Eylül'ü bitireceğiz. Bu hıza ben inanamıyorum.
5: Hızlı geçiyor. Bu yaz kime sorsak çok hızlı geçti. Biz pek bir şey anlamadık diyorlar Semiha.
4: Ben de onlardanım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım.
5: Bu bence yani yaş ilerledikçe biraz bunu kabul etmemiz gerekiyor. Küçükken bir yıl bize çok uzun geliyor. 10 yaşındayken ömrümüzün %10'u yapar bir yıl. 45 yaşına gelince daha az.
4: Şimdi
5: gibi.
4: Yaş maş niye sokuşturuyorsun?
5: Niye karıştırıyorsun? Doğru, ben hemen yağışlara geçeyim oradan. Çünkü oldukça yağışlı birkaç gün geçireceğiz Semiha. Sonbahar havası Karadeniz'de sel riskine dönüşen yağışlar da getiriyor. Sadece serinlik değil. İstanbul'da sıcaklıklar bu hafta sonu aslında önce yükseliyor. Hatta bu hafta sonunun tadını çıkarın derim. 27 dereceye çıkıyor sıcaklıklar Marmara'da, Bursa, İstanbul çevresinde.
4: Hafta sonu ancak 27 yani yarın ve pazar günü.
5: Bir yaz havası giysileri de tabii tişört gibi değiştirebilirsiniz ama salı gününe kadar tahminlerimiz der ki bu 27 dereceler bu mevsimin son 27-28
4: dereceleri olabilir. Bu arada zaten şöyle oluyor, sabah hırka, öğlen tişört, akşam tekrar bir ceket o tişörtün üstüne.
5: Kesinlikle, yani bunlar geçiş mevsimleri. Yapmazsak da biraz önce haberde gördük, grip gibi yani bir takım hastalıklar birilerinden bulaşıyor, toplu taşıma, iş yerleri,
4: evet,
5: derken herkesin tabii bu tarihte dikkat etmesinde fayda var. Sıcaklıklar salı düşecek haftaya. Hı-hı. Salı çarşamba bu kez 20 dereceye 19 dereceye düşebiliriz. Ankara'da 17, İzmir'de yine 28-30, İzmir ve kıyı Ege'ye aktaracağım, orada çok fazla bir değişim yok. Hep geçtiğimiz yayınlarda, videolarda diyorduk ki şu Eylül ayının son haftası fırsatı olanlar Ege'de, Akdeniz'de tatil yapabilir. Çünkü hava müsait olacak. Dünkü yağışlar ayrıldı Fethiye çevresinden ve gelecek 7-8 gün güneşliyiz. Ancak Türkiye'nin diğer yerlerinde sel riski olan bir alan var. Hızlıca aktarayım. Artvin çevresi. Yarın cumartesi çok kuvvetli bir yağış bekliyoruz burada. Tahminlerimize göre Trabzon da buna dahil ama Rize'de ya da Artvin'de bir sel olabilir. Yarın cumartesi günü ve bu gece yarısı aslında. Bu gece yarısından yarını da kapsayacak şekilde 1,5 günlük bir yağış var. Bunun dışında iç ve doğu bölgelerimizde hava sıcaklıkları henüz azalmadı. Doğuda hala gündüzler yaza benziyor ama geceler serinledi. Hı-hı, bu değişiyor. Hı-hı. Haftaya salıdan sonra oralarda da gerçekten biraz daha serin olacak hava. Ama tekrarlıyorum, kıyı Ege'de ve Akdeniz'de Eylül ayının sonuna kadar 25 derecenin altında bir sıcaklık

0: yok. 28-30 dereceler var. Marmara'da ciddi bir serinlik haftaya hafta ortası.
1: O peki ne kadar sürecek? Tekrar bir yükselecek mi? Artık o seyirde gider mi yavaş yavaş inerek?
0: O seyirden 2 derece yükseliyor. 19 dereceler 21-22 oluyor tahminimize göre. Bu da şu demek aslında, güneş altında yine güneş çarptığında epey bir ısıtır. Ama gölge alanlar yine artık bir ceket aratacak bize. Kıyafetleri de buna doğru çevirmek zor tabii. İnsan ayrılmak, hafif kıyafetlerle rahat hareket, büyük şehirlerde iş güç var, bir sürü rahat hareket ediyoruz. Dolayısıyla giysileri kalınlaştırmaya direniyoruz ama haftaya hafta ortası çok direnmeyelim. Çünkü soğukça bir hava yaklaşıyor. Salı, çarşamba, perşembe. Habertürk ekranlarında her gün hava durumu bulabilir izleyicilerimiz. Eğer bir değişim olursa ben de aktaracağım. Şimdilik önce güneşli ve sıcak bir hafta sonu. Ardından serin ve yağışlı bir salı, çarşamba yaşayabiliriz. Türkiye genelinde de aslında aşağı yukarı bu şekilde. Ege ile Akdeniz kıyıları hariç. Son durumlar aşağı yukarı böyle. Yağışlar zaman zaman şiddetli oluyor. Biz aldanmayalım, yas havası geçmeyelim. Falan ama yani Rize'de özellikle ve Trabzon'da dikkatli olmakta yarar var yarın ve bu gece.
1: Hüseyin, yarın İstanbul ve hatta pazar günü çevresi sıcak, 27 dedin. Bu akşam yağmur var mı? Çünkü birazdan trafiğe de bakacağız. Malum İstanbul, hani cuma iş çıkışı, bir de buna yağmur eklenince acayip oluyor.
0: Pek bir manzara hiç hoş olmuyor, yağmur iş trafiği. Ama bu akşam hava çoğunlukla bulutluca, parçalı bulutlu geçecek. Yağmur fazla bir dokunmuyor şehre. Daha çok şu an ekranlardaki Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru, Karadeniz'e doğru yağışlı alanlar var. Sivas mesela bir tanesi.
1: Peki.
0: Biz de batıda biraz daha sıcak bir hafta sonu geçireceğiz. Umarım sağlıkla geçiririz.
1: Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Şimdi hava durumunu öğrendik. Bir de yol durumuna bakalım. İstanbul'da dediğim gibi haftanın son iş günü. Trafik nasıl? Aslın Ömer Aktaş şu anda karşımızda. Aslı, neredesin tam olarak? Yoğun mu? Nedir durum? Saatte 7'ye çeyrek var.
2: Semiha Şahin, senin de dediğin gibi okullar açıldı. Haftanın son iş günündeyiz. Mesainin de başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu artmış durumda. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte Mecidiyeköy'deyiz. Hemen Ahmet Uludağ'dan rica edeyim, trafiğin durumunu sizlere göstersin. Şu anda arkamda da görüyorsunuz, araçlar oldukça yavaş ilerliyor aslında. Özellikle köprü bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine baktığımızda ise kent genelinde trafik yoğunluğu şu anda %67 seviyesinde. Aslında bulunduğumuz noktadan köprü yönüne baktığımızda araçların ağır aksak ilerlediğini görüyoruz. Köprü geçişlerinde her iki yönde de yoğunluk var. Özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında trafik neredeyse zaman zaman durma noktasına geliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarında da yoğunluk var. Ancak tabii İstanbul'un her noktasında tablo aynı değil. Bakırköy sahil hattında trafik şu dakikalarda daha rahat ilerliyor diyebiliriz. Tabii trafik yoğunluğunu arttıran birkaç etken var. Bunlar nedir dedik? Okullar açık. Bugün cuma, mesainin bitimiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerinde şu anda trafik durumu %67 gözüküyor ama iş çıkışlarının artmasıyla birlikte bu durum ilerleyen saatlerde biraz daha yoğunlaşabilir. Bir diğer önemli noktaysa TEM otoyolu. TEM otoyolunda özellikle Anadolu yakasında bir yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasına baktığımızda da Başakşehir hattında bir yoğunluk başlamış durumda. Tabii bugün cuma dedik, okullar açık dedik, trafik yoğunluğu da başlamış durumda dedik. Özellikle köprü bağlantı yollarını ve o hattı kullanacak olan sürücülerin trafiğin durumunu dikkate alarak yola çıkmalarında fayda var diyelim. Biz de Mecidiyeköy'den trafiğin durumunu size aktarmış olalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Aslı da İstanbul trafiğini aktardı. Haritayı da ekranlara getirdik. %68 gibi bir yoğunluk var. Tabii cuma akşamının aslında farklı bir trafiği var. Sadece evine dönenler değil, hafta sonu içinde İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenlerin yine aynı saatlerde böyle 18-20 arasında yoğun bir şekilde ana arterlere yüklendiği dakikalar. Şimdi devam edelim. İstanbul'daki 3D baskı fuarı kapılarını açtı. 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcılarla üretilen kıyafetler, dev heykeller, robotlar fuarda sergilendi. Gelin şimdi sizi o fuara götürelim.

0: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
1: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu fuarda yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
2: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
3: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
4: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
1: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
3: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
0: Düğmeden tutun, ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
3: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
5: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam, insanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
1: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
2: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
0: En çok yani... Yine medikal kısmı çok beğendim.
3: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
6: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
1: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
7: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlara gidelim.

Efendim tamamlıyoruz akşam haberlerini. Haftayı da bitirdik. Birazdan ana haber bülteniyle Faruk Aksoy karşınızda olacak. Hem güzel bir akşam olsun hem de iyi, huzurlu bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

CHP'de 9 vekil için alınacak karar, yeni parti ile arasında yeni bir kırılmaya mı yol açacak? İstanbul'da görevi biten Gürsel Tekin'den sonra il başkanlığına kim gelecek? Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyareti gerilimi artırma niyeti mi? Yunanistan, Söke'ye konuşlanan Komando Tugay'ından neden rahatsız? Türkiye'nin adalar planı ne? Hülya Ökenek soruyor. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteciler Ferhat Murat, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 18 Eylül Cuma günü, haftanın son iş günündeyiz. Türkiye'ye bakacağız, dünyaya bakacağız, yakın coğrafyalara bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Sizleri haberdar edeceğiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında bir açılışı vardı. Onunla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışına katıldı. Sonra orada dedi ki, takos siyaseti yapanların denizi tükendi. Takos siyaseti yapanların denizi tükendi dedi Erdoğan. Buraya uçak inmez diyorlardı. Buraya uçak inmez dedikleri yerde yaptığımız havalimanı rekorlara imza atıyor ifadelerini de kullandı.
1: TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: Kalkış izni verdi, 4. pistten ilk uçak havalandı.
3: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
1: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
2: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
1: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
2: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Şimdi dönelim İstanbul Borsası'nda yaşanan olaylara, hadiselere. Sayın seyirciler, birkaç gündür gerçekten herkesin kafası karışıktı. Sermaye Piyasası Kurulu toplandı, bir dizi ivedilikle kararlar aldı. Peki ne oldu? 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritası belirlendi. Süreç kapsamında iki banka görev alacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içerisinde tamamlanacak ve bu dosya kapatılacak. Plan böyle.
4: Yeni portföy yönetim şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak.

0: satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
1: Yani gerekli görülmesi halinde bu süreç uzatılabilir diyor. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sürece dair çok enteresan bir tarif tanım yaptı. 131 fonun tasfiyesi ekonomide en önemli gündem maddesi. Herkes bunu konuştu. Herkes bunu konuşuyor ve bu iş nereye gidecek? Gerçekten özellikle mağdurlar, onların hakları, yatırımları onlara tekrar geri iade edilebilecek mi? Bunu tartışıyorlardı. Ama en yetkili isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sürece dair önemli açıklamalar yaptı, mesajlar verdi. Mehmet Şimşek genele yayılan bir risk yok dedi. Genelde böyle bir risk söz konusu değil. Piyasada güven devam ediyor. Sadece sorunlu alanı karantinaya aldık. Burası sorunluydu. Burada problem vardı. Burayı karantinaya aldık. Buradaki meseleyi çözmeye çalışıyoruz. Yoksa genelde herhangi bir problem yok dedi Maliye Bakanı.
0: Yeni portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
2: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
2: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
0: Şimşek'in gündeminde Eşel Mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
1: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki, Ağustos ayında gerekli düzenlemeler yapıldı. Dünyada bu fon sistemleri nasıl oluyorsa, bizde de ona uygun olarak çok sıkı bir takip, sıkı bir denetim ve bu şekilde uygulanabilir hale geldi. Bu düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra bir daha asla ve kat'a böyle bir şeye müsaade edilmeyecek diyor. Diyor ama muhalefetten eleştiri var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının

0: yükseltildiğini sordu Özgür Özel. Böyle ticari sır olmaz. O fonda kimlerin parası var? Açıklansın dedi.
1: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
2: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
1: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
1: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der, var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
2: Ve adaylık tartışması.
1: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
0: Şimdi bu fon işini bir kenara bırakıyoruz, fındık işine bakacağız. Valla fındıkla ilgili bir haber anlatırken, gelişmeleri size aktarırken sanki şahsi özel bir işimi anlatıyormuşum gibi oluyor. Nihayetinde az da olsa bir fındık üreticisiyim ben. Ama fındık piyasasında çok enteresan gelişmeler var. Hatta şunu söyleyeyim, Karasu'da çiftçiler traktörlerle protesto eylemi düzenlediler. Traktörlerine bindiler ve fındık fiyatlarını, piyasadaki oynaklığı, acayipliği protesto ettiler. Ticaret Bakanlığı'ndan, bakın son dakika not geldi hemen ekrana. Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasasına sıkı denetim. Peki nedir o denetim? Ordu ve Giresun'da ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi için müfettiş görevlendirildi. Bu ne demek? Bu şu demek. Daha önce Habertürk'te, ana haberde, bu kişisel bir mesele değil. Milyonlarca insan, Karadeniz'in ana geçim kaynağı, Türkiye'nin altını, fındık. Bu memleket yılda ortalama 650-700 bin ton fındık üretiyor. Böyle bir rekoltesi var. Ve bu son derece önemli bir alan. Türkiye bu konuda yıllardır milyarlarca dolarlık bir girdi sağladı. Karadeniz çiftçisi alın teriyle fındığını üretti, getirdi, harmana döktü, kuruttu, çuvalladı, götürdü TMO'ya, Fisko Birliği'ye daha önce ve tüccara verdi. Devlet bir fındık fiyatı, yani taban fiyat açıklıyor bütün ürünlerde olduğu gibi. Mesela bu yılki taban fiyat ne kadar? 250 lira. Ama fındık piyasada 150, 160, 170 lira. Peki nasıl oluyor? Yani devletin açıkladığı, hükümetin açıkladığı taban fiyatın altında fındık piyasada nasıl işlem görüyor? Neden görüyor? Bu açıklanan asgari ücretin altında bir ücretle kaçak insan çalıştırmaya benziyor. Bir daha söyleyeyim. Açıklanan asgari ücretin altında bir ücretle kaçak insan çalıştırmaya benziyor. Nihayetinde devlet bir fiyat açıklamış. Demiş ki bu fındığın 50 randıman kilogramı 250 lira. Peki 170 lira nedir? 180 lira nedir? Bu aradaki 70-80 lira, hatta 100 lira nereye gidiyor? Onun için üreticinin hakkının peşine düşeceğiz. Memleketin gerçek sahipleri. Fındıkçısı, fıstıkçısı, limoncusu, portakalcısı kim varsa Türkiye'de ziraatte toprağı eşeleyip alın terini döküp piyasaya malı koyan, getirip masaya ürettiği ürünü koyan insanın hakkının peşine düşeceğiz. Şimdi Ticaret Bakanlığı, bakın son dakika, fındık piyasasına bir denetleme geldi, bir bakılacak. Ne oluyor? Nasıl oluyor yani? 150 liradan, 160 liradan fındık nasıl işlem görüyor piyasada? Açıklanan taban fiyat 250, en altı 250. 260-300 olması gerekirken 150'ye 160'a düşüyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Bütün bunların hepsi incelenecek. Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasasına

0: sıkı denetim başlığını attık. Ordu ve Giresun'da ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi için müfettiş görevlendirildi. Bakanlık piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini serbest rekabeti bozucu faaliyetlerin tespiti halinde gerekli yaptırım uygulanacak dedi. Uygulayın. Uygulayın çünkü ortalama 6-7 milyon insan sadece bir ay bu fındığı bekliyor. Dolayısıyla kimsenin bu piyasayı karıştırmasına, milletin emeğini iç etmesine müsaade etmeyin. Son dakika gelişmesi verdik, detaylı bir şekilde anlattık. Sayın seyirciler, dönelim gündemin diğer başlıklarına. Petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatında yarından itibaren 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle motorin fiyatlarında indirim öngörülüyor. Motorinin litre fiyatında 4 lira 9 kuruş indirim bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 96, Ankara ve İzmir'de 97 liraya düşecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB davasında ek bir iddianame hazırladı sayın seyirciler. 29 kişiye ceza istendi. Ayrıntılar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 12 yeni eylem dosyaya girdi. İddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası istendi. İddianamenin ana davayla birleştirilmesi talep edildi. İç siyasetin farklı başlıklarına bakalım. Habertürk'te ana haberde. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi sayın seyirciler. Tedbir kararının kaldırılmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi de sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor.
1: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili Habertürk'e konuşan Gürsel Tekin görevinin başında olduğunu söyledi.
2: Teknik olarak görevimizin başındayız. Ne yapalım? Dükkanı mı kapatalım?

0: Habertürk'e konuşan Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu söyledi.
1: Teknik olarak görevimizin başındayız. Ne yapalım, dükkanı mı kapatalım? Atama yapılana kadar görevimizin başındayız. Faaliyet raporu hazırlayacağız. Harcamaları, her şeyi bildiriyoruz. Haftaya genel merkezimiz İstanbul'la ilgili atama yapacak.
0: Genel merkez kaynakları da İstanbul için önümüzdeki haftaya işaret etti. Eylül ayı içinde bir atamanın olacağı kaydedildi. Gürsel Tekin'le de yola devam da edilebilir, yeni bir isim de atanabilir ifadeleri kullanıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti.
2: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaları vekillerin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırdı. CHP YDK yaklaşık 4 saatlik Yüksek Disiplin Kurulu yaklaşık 4 saatlik toplantıda disiplin dosyalarını görüştü. Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ele alındı. Vekillerin dosyaları fiili olarak başka bir partiye geçtikleri gerekçesiyle işlemden kaldırıldı. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Sarkan Tuncer de CHP'den ihraç edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor diyen Gürlek, süreç istikrar getirecek. Türkiye için istikrar anlamına geliyor dedi.
3: Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz.
0: Terörsüz Türkiye'nin önemini anlattı. Sürecin ikinci aşaması başlıyor dedi.
3: Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Gürlek yasanın yürürlüğe girmesi için şartlara dikkat çekti.
3: Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
0: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
3: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
0: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
3: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Hep birlikte el ele kol kola kardeşlik hukukuyla sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
2: Üniversitelerde ilk ders terörsüz Türkiye olacak sayın seyirciler. Yükseköğretim Kurulu yeni eğitim öğretim dönemi açılış töreninde ve ilk derste terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesi için üniversitelere yazı gönderdi. Yeni sezona başlıyorsunuz. Herkes önce terörsüz Türkiye meselesini gündemine alacak ve üniversite öğrencilerine Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreç anlatılacak denildi. Akademik çalışmalar yapılması istendi. Paneller, konferanslar ve çalıştaylar da peşi sıra gelsin istendi. Çünkü Türkiye terörsüz Türkiye süreciyle bir kanlı defteri kapatıyor notu düşüldü.
0: Üniversitelere terörsüz Türkiye yazısı gönderildi. İlk derste terörsüz Türkiye hedefi anlatılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzalı yazıda üniversitelerden yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefini ele almaları istendi. Bu kapsamda süreç sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak. Aynı zamanda akademik çalışmalar yapılacak. Panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenecek. Yazıda Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin milli

0: birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Ayrıca ilk derste terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesinin öğrencilerin sürece ilişkinin farkındalığını artıracağı vurgulandı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi sayın seyirciler. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Hasan Atilla Uğur, KKTC dönüşü gece İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alındı. Jandarma işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Ya özellikle piyasaya bakmaya devam ediyoruz ana haberde. Vatandaşın şikayet ettiği konular, yüksek fiyatlar, özellikle ticaretteki hile hurda işleri vesaire. Sayın seyirciler, yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste arama yapılmıştı. Hatırlayacaksınız, geçen akşam burada tek tek çıkardık. Neyi çıkardık? Özellikle çiftçilerin beyanlarını, üreticinin beyanını. Kendisinden kaç kilo ürün alınıyor? Hani tabirimi hoş görün, kaç kilo mal alınıyor? Piyasada böyle söylenir. Sonra ne kadar yazılıyor? Faturalarda ne kadar? Ne kadar satılıyor? Neden fiyatlandırılıyor? Hepsini tek tek çıkardık. Ve burada anlattık. Özellikle üreticinin ifadesi, anlattıkları. Gerçekten burada 5 lira, burada 100 lira. Aynı zamanda kilogram olarak da farklı. Burada 5 kiloysa burada 30 kilo gösterilmiş. Bambaşka işler dönüyor. Şimdi o 40 kişiye bir sorulacak. Nedir işin aslı astarı, bir anlatın bakalım denilecek. Sonra göreceğiz ne olduğunu. Bu arada ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonlar yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut, İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltına alındı.
2: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey?
2: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlaması ile gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturmada devam ediyor.
1: Ana haberde bu kez sınırlarımızın dışına çıkalım. Dışarıda neler oluyor? Harici işlere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşta kritik bir

0: karar aşamasında olduğunu söyledi. Peki nedir o kritik karar? Tahran'ın hala anlaşma isteğini belirtti Trump. Büyük bir saldırı seçeneğinin de masada olduğunu belirtti. Aslında Trump yeni bir şey söylemedi. Daha önce tekrar ettiği şeyleri bir kez daha tekrar etmiş oldu. İran anlaşma istiyor ama ben istersem büyük bir saldırı gerçekleştirebilirim dedi. İşin özeti bu.
1: Iran wants to make a deal. They're not ready in my opinion. We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. Axios'a konuşan Trump, savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a büyük bir saldırı düzenleyip düzenlememeyi değerlendirdiğini açıkladı. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim için her şey mümkün ifadesini kullandı. Amerikan medyasına göre Trump, Salı günü New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusunda bu ülkelerin tutumunu öğrenmek istediğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için gerekli vizelerin verildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler toplantılarına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı liderlerin New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi geçmişte aktif çatışma içinde olduğu veya anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
0: ABD ve İsrail'in başlattığı İran savaşı küresel enerji krizine yol açtı sayın seyirciler. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, gelecek ay en az 2 Avrupa rafinerisine petrol sevkiyatı yapamayacağını açıkladı. O zaman ne olacak? Fiyatlar alıp başını gidecek. Yani JP Morgan da İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir senaryosu olmadığını duyurdu. Yani hiç kimse önünü göremiyor. Herkes mevcut durumdan şikayetçi. Savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Trump ve tabii İsrail Netanyahu ise bildiğini okuyor.
3: JP Morgan petrolde istenmeyen eşikler aşıldı açıklaması yaptı. Suudi Arabistan gelecek ay Avrupa'daki en az 2 rafineriye ham petrol veremeyeceğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporuna göre OECD üyesi Avrupa ülkeleri Haziran'da Suudi Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti. Ancak Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Aramco Avrupa'daki en az 2 petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi. Açıklama, krallığın Kızıldeniz'e uzanan kilit dönemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından geldi. Hattın tam kapasiteyle çalışmasının 6 haftayı bulabileceği belirtildi. ABD Bankası ise petrol piyasasını öngöremediğini itiraf etti. JP Morgan'ın haftalık petrol piyasası raporu, İran savaşı başladıktan bu yana ilk kez elimizde temel bir senaryo yok cümlesiyle başladı. Analistler bu sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz itirafında bulundu. Rapor ayrıca ABD yönetiminin aşılmaz denilen birçok kırmızı çizgiyi aştığına dikkat çekti. Bunların varil petrol fiyatının 100 dolara aşması, ABD'deki benzin fiyatının galon başına 5 dolara yaklaşması ve yıllık enflasyonun %4'e ulaşması olduğu kaydedildi. Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını tahmin ettiklerini ifade eden bankadaki analistler şu anda geleceği göremediklerini vurguladı.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de enteresan adam. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Meis ziyaretinin ardından adayı ziyaret etti, Meis'e gitti. O ziyaretin ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını öne sürdü. Yani Mitsotakis Meis'e gidince Yunanistan'a döndü ve Yunan halkına ben oraya gittim ya, ortam çok gerildi, Türkiye bunu hiç istemedi dedi. İç siyasetin küçük oyunları. Yani Mitsotakis Meis'e değil, bütün Meis'leri dolaşsa Ege'de gerilim falan olmaz. Yani zaten belli, Her şey belli. Türkiye'nin Yunanistan'la paylaşamadığı ya da Yunanistan'dan istediği bir şey yok. Her şey normal. Ama herhalde iç siyaseti dengelemek için Yunanistan ara sıra bu işlere başvuruyor. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığını duyurdu. İşte bu konu Türkiye açısından ciddiye alındı. Doğu Akdeniz'de İsrail'le birlikte kim tatbikat yapıyorsa Türkiye oraya biraz daha dikkatli bakıyor.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini iddia etti. Açıklama Meis Adası'nı ziyaretinin ardından geldi. Yunanistan'daki ERT'de yer alan habere göre Mitsotakis Ankara'nın açıklamalarında sertleşme olduğunu öne sürdü. Deniz biraz dalgalanmaya başladı diyerek diyaloğa önem verdiğini savundu. Mitsotakis Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme söyleminde de ısrarını sürdürdü. Meis ziyaretine ilişkinse adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı açıklandı. Tatbikata iki İsrail füze gemisiyle iki Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada tatbikatın iki hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Amaç iki donanma arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Mitsotakis'in Meis ziyaretine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada 1947 Paris Barış Antlaşması'na atıf yapan bakanlık, gayri askeri statüdeki adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtmişti.
0: Aslında bunu defalarca programlarda, haber bültenlerinde ifade ettik. Çünkü bir ülkenin yurttaşları, bir ülkenin vatandaşları, meslekleri ne olursa olsun aslında ülkelerinin psikolojisi, kendi memleketlerinin davranışları neyse onu hissederler. Mesela ben Türkiye'nin Yunanistan diye bir rakibi olduğunu düşünmüyorum. Yunanistan diye bir komşusu olabilir ancak. Yunanistan diye bir komşumuz var ve iyi ilişkilerle hayata devam etmek istiyoruz. Mitsotakis içeride bazı dengeleri ayarlamak istiyor. 3 kişiyle Meis Adası'na gidiyor. Yani turistik küçük bir gezi gibi oraya geldim ya gerilim çok arttı diyor. Böyle bir şey olmadığını kendisi de biliyor. Ama işin içine İsrail dahil olduğunda o zaman kartlar yeniden dağıtılıyor. Çünkü İsrail meselesi hem Türkiye için hem bölge için hem Akdeniz için hem dünya için çok ciddi bir mesele. Çok tartışılan bir konu. Bu arada bir başka tartışılan konu da Rusya-Avrupa hattındaki gerilim. Acayip şeyler oluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, batılı seçkinlerin Rusya'dan tehdit geldiği efsanesini benimsediğini söyledi. Batılı seçkinler diyor ki, Rusya'dan tehdit var. Dolayısıyla Rusya'ya karşı hazırlıklı olmalıyız. Avrupa'nın Rusya'yla savaşmak için hazırlık yaptığını söyledi. Peki Lavrov haksız mı? Yani Avrupa'da en azından saldırı için değil ama savunma için çok ciddi bir askeri harcama yapılmıyor mu? Yapılıyor. Fakat Lavrov'un iddiası başka. O diyor ki Avrupa Rusya'ya saldıracak.
2: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa'ya hedef alan açıklamalarına bir yenisi eklendi. Lavrov, batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını iddia etti. Moskova'daki Uluslararası Rusya Sevenler Hareketi Kongresi'nde konuşan Lavrov, batılı seçkinler Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor dedi. Batı'nın Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını savundu. Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini de kaydeden Lavrov, gerekli imkanlara sahip olduklarını dile getirdi. Lavrov, Avrupa'nın Kiev yönetimini destekleyerek Nazizmi benimsediğini ve bunun utanç verici olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Rus bakan, biz de ciddi istişareler için her zaman açığız dedi. Ancak kurulan diyaloğa rağmen Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde önemli değişikliklerin yaşanmadığını belirtti. Lavrov geçtiğimiz günlerde de Batı ülkelerine karşı açıklamalarda bulunmuş, eğer Avrupa Rusya'ya saldırırsa bu savaş çok farklı olur ve çok kısa sürer demişti. Rus bakan Ukrayna ile müzakereleri devam ederken savaşmaya devam edeceklerini de söylemişti.
0: Dışarıdaki defteri bir kapatalım, o parantezi bir kapatalım, içeri dönelim. Memlekette ne oluyor bitiyor onlara bakalım. Bu arada bazı mesajlar var. Özellikle bir meslektaşım. Malatya kayısısıyla ilgili, oradaki işle ilgili, daha doğrusu çiftçinin şikayetiyle ilgili yazmış. Birazdan okuyacağım ama sona doğru. Ne olduğunu ona da bakacağız. Malatya'daki kayısı üreticisinin bazı konularda şikayeti var. İçeriye dönmüşken İzmir'e bir gidelim. İzmir'de devam eden Onat Tüneli'nin inşaatıyla bir mahalle adeta harabeye döndü sayın seyirciler. Onat Tüneli. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede artık esnaf da iş yapamaz hale geldi. Yani durum felaket.
4: Konumuz dağıldı, gitti. Ne olacak, tonumuz ne olacak? Korkuyoruz.
5: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
2: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
6: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
7: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
6: 100'e yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
5: 3 yıl içinde çok şey değişti yani. Sayımız bayağı bir azaldı. Yani işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
8: Önceler 25-30 tane örnek gelir. Pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun ancak haftada 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
2: Ataber Mahallesi'nde bir de toz sorunu var. Tüneli inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
7: Neden halıyı serdiniz sokağa?
9: Ya toz, toprak evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153 aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.
0: Buradayız İlkay'ın köşesi ana haberde. Anadolu'dan farklı manzaralar, farklı işler. Buğday, ayçiçeği, mısır derken şimdi de sıra çeltik hasadında. Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden Edirne'de hasat başladı. Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tarlalarındaki suyun çekilmesiyle üreticiler biçer döverlerle arazilere girdi. İşte görüntüler. 510 bin dekarda yetiştirilen çeltik hasadının 40 gün sürmesi bekleniyor. Verimin bu yıl normal seviyede olduğunu belirten çiftçiler alım fiyatının açıklanmasını bekliyor. Ve yine Trakya'da kalıyoruz. Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin %43'ünün yapıldığı bölgede alım yapan en büyük kooperatif Trakya Birlik. Ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Buna göre %44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatı ton başına 37 bin lira olarak belirlendi. Ham yağ oranına göre gerçekleştirilecek alımlarda bu fiyatlarda değişimler yapılacak. Nihai alım fiyatı hesaplanacak. Türkiye'nin köklü tarımsal kooperatif kuruluşlarından Trakya Birlik bu sezon üreticiden toplam 235.979 ton ayçiçeği aldı. Kastamonu'nun Çatalzeytin'deki Kirazlı Şelalesi kaya yapısı ve havuzuyla hayranlık uyandırıyor sayın seyirciler. Kirazlı Şelalesi'ne orman ve dere yatağından ilerleyerek zorlu bir yürüyüşün ardından dar bir boğazdan geçilerek ulaşılıyor. 10 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz ziyaretçilerine serinleme fırsatı sunuyor. Suyun kayalarda meydana getirdiği şekil ve renkler görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Ve Kastamonu'dan Hatay'a geçiyoruz. Samandağ'ında 2000 yıl önce

0: Roma döneminde bin esir ve yüzlerce köle tarafından sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla dağın içi oyularak Titus Tüneli yapıldı. Tünel ve kaya mezarlarıyla ünlü Beşikli Mağara yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tümüyle dağ içine oyulan 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel güzelliğinin yanı sıra hikayesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi eserlerin bulunduğu Çevlik Ören Yeri'nin bir yılda 50 bin kişi tarafından ziyaret edildiği söyleniyor. Böylece Anadolu turunu, taban fiyatları, işte ayçiçeğini, çeltiyi, her şeyi anlattık. Şimdi Suriyeli ünlü sanatçı Assala Nasri, Esad rejimine karşı aldığı tavrın ardından yaklaşık 15 yıl sonra ülkesine döndü ve konser verdi. Başkent Şam'da düzenlenen konseri binlerce kişi izledi.
1: Suriyeli müzisyen Assala Nasri 15 yıl aranın ardından Şam'da ilk kez sahneye çıktı. Binlerce hayranının katıldığı konsere "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı. Assala, Suriye devriminin ilk yıllarında Esad yönetimine karşı aldığı tavır nedeniyle ülkesine dönemiyordu. 2011'de ülkeyi terk eden sanatçının 15 yıl sonra Suriye'de verdiği ilk konsere binlerce Suriyeli katıldı. Konserde sanatçıya Suriye'nin sembollerinden oluşan bir ödül verildi. Babası Mustafa Nasri'ye ait yaklaşık 100 yıllık ut da sanatçıya teslim edildi. Konser öncesinde bazı gruplar etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulunurken Kültür Bakanlığı konserin himayesini sürdürdü. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Assala Nasri'nin dönüşünü mazlumun zalime karşı zaferi olarak niteledi. Assala Nasri, devrime verdiği destek nedeniyle Esad rejimi tarafından çeşitli baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmış, Suriye Sanatçılar Sendikası'ndan çıkarılmıştı. 2012'de Tunus'taki Kartaca Müzik Festivali'nde sahneye çıkan Assala, elinde Özgür Suriye bayrağıyla Suriye halkına desteğini göstermişti.
0: Şimdi dün akşama gidelim. Dün akşam bizim HT Spor'dan Oğuzhan'la bir bağlantı yaptık. Beşiktaş maçı öncesi Marsilya, Beşiktaş-Marsilya maçı vardı. Ben de ana haberi bitirdim. Koşa koşa stada gittim. İyi ki de gitmişim. Muhteşem bir maç. İnanılmaz bir Beşiktaş seyrettik. Hele hele ilk 15 dakika ve ikinci yarının başındaki 20 dakika. Tabii aksayan yönler de vardı. Onları da konuşmak lazım ama bugün zafer günü. 4-1. İnanılmaz güzel bir skor. UEFA Ligi'ne galibiyetle başladı Kara Kartal. Ve Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Çok başarılı. Gerçekten adam takımı yaşıyor. Ve öyle çalışıyor. Çok da çalışıyor. Tabii bu skorlardan sonra herkes hocaya döndü. Ve hoca adeta övgüye boğuldu.

0: Futbol felsefesi oldukça basit. Bunu basitleştirense oyuncularıyla arasındaki iletişim. Vincenzo Italiano futbolu dediğimizde aklınıza ilk gelen başlıklar hangileri? Önde baskı, rakip yarı sahada agresif yerleşim, topa sahip olma odaklı oyun, hızlı hücum geçişleri, hücumcu bek kullanımı ve yüksek savunma çizgisi. Beşiktaş Vincenzo Italiano ile mutlu günlerine geri döndü. Tribünler uzun zamandır takımını böyle alkışlamıyordu. Beşiktaş'la Italiano arasında harika bir uyum sağlandı. Modern futboldan önemli esintiler sunuyor Italiano. İdman metotları oldukça zorlayıcı ve sert olsa da oyuncuları onun beklentilerini anlıyor ve tam anlamıyla karşılıyor. Futbolcuların fizik kondisyonunun yüksek olması Italiano için çok önemli. Mevcut kadro buna göre geliştirildi. Yeni transferler de bu kriter gözetilerek yapıldı. Italiano'nun hedefi netti. Dinamik, pes etmeyen ve başarıya aç bir takım oluşturmak. UEFA Pro Lisans tezinde futbola dair görüşlerini aktarmıştı Italiano. Agresif futbol, rakip kaleye hızlı bir şekilde gidilmesi, dikine oyun, topu geri kazanma süresi ve en önemlisi net bir takım kimliği. Beşiktaş'ın Italiano felsefesine uygun bir futbol oynadığını görüyoruz. İtalyan teknik adam geçen sezon verim alınamayan isimleri de parlattı. Italiano Beşiktaş için hem günü hem geleceği inşa ediyor. Şu ana kadar Italiano'yu eleştirmek için güçlü doneler yok. Hem Süper Lig hem Avrupa'da yoluna devam ediyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın elit seviyeye yakın, modern ve cesur bir futbol oynadığını kabul etmek gerekiyor.
1: Söylemiştim, Malatyalıların bir şikayeti var Kayısı ile ilgili. Nedir mesele? Meseleyi söyleyeyim. Malatya, Kayısı'nın başkenti. Muhteşem kayısılar üretiliyor. İnanılmaz bahçeler. Memleketin kayısı ihtiyacını büyük oranda oradan karşılıyoruz. Gerçekten güzel bir ülke. Ama ne oluyor? Mesela İran'dan, Tacikistan'dan ucuz ve kalitesiz kayısı getiriliyor. Bunu üretici söylüyor, Malatyalılar. Onlara kulak vereceğiz, çiftçilere. Sonra o getirdikleri ucuz ve kalitesiz kayısıyı bizim altın gibi Malatya kayısısına karıştırıyorlar ve satıyorlar. Bu hem piyasayı düşürüyor hem de Malatya kayısısının itibarını. Böyle yapmayın. Reklam.

Ana haber bitti. Pazartesi görüşeceğiz 19'da ana haberde. Şimdi epey uzun bir aranın ardından Hülya Hökenek tekrar PT'ye, tekrar tartışma programlarına döndü. İyi ki de döndü. Biraz sonra enine boyuna başlayacak. Sevgili Hülya Hökenek'in konukları hazır. Kendisi hazır. İyi bir tartışma programı, bir cuma klasiği tekrar yeniden başlıyor. O zaman iyi seyirler Türkiye, iyi hafta sonları.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ve şimdi şurada enine boyuna yazıyor. Aslında yıllarca enine boyuna programını yaptım ben Habertürk'te. Cuma akşamları o klasik geri döndü. Kısa bir ara vermiştik. Böyle reklam arası, uzunca bir reklam arası gibi düşünün. Bazen konuklarım böyle bunalır, Merve gülüyor. Böyle 10 dakika sürdüğü de olmuştu reklamların. Aynen öyle düşünün. Yine tekrar başladık cuma akşamı o klasiğe. Hülya Hökenek ben ve sizlerle birlikte olacağız bundan sonra. Şimdi çok önemli konularım var. Elbette gündemin en önemli konusu da aslında vatandaşın yararına konuşacağımız konu başlığı SPK meselesi. Dahası ne oluyor? Yani sermaye piyasalarında bir temizlik var ama anlamı nedir gerçekten? Eminim hepinizin kafasında hala sorular var. Cevaplanmayan sorular var. Ben yine o soruları soracağım, anlamaya çalışacağım. Konuya gerçekten mesai harcamış konuklarım da var. Onlarla birlikte prodüktör arkadaşlarımızın ekranda hazırladıkları grafiklerin önünde anlamaya çalışacağız. Tabii ki diğer konularım da var. O konu başlıklarına da zaman kalırsa mutlaka değineceğiz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne oluyor, ne bitiyor? Üyeler, üye sayıları, aritmetik, onların hepsine bakacağız. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bir bilmece var ya, şu isim bilmecesi. Yani ona da bir bakacağız. Ayrıyetten Ferhat Murat benim konuğum, hem arkadaşım hem de yıllarca burada konuk oldu, sağ olsun. Dedi ki bir şey söyleyeceğim bir konu başlığıyla ilgili. Belki son bir 20 dakika, yarım saat eğer zaman kalırsa o konuya mutlaka değineceğim. O da Osman Sınav meselesi. Aslında Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi meselesi önemli. Çünkü Ferhat dedi ki benim de özel olarak açıklayacaklarım var Hülya. Elbette umuyorum. Şimdi ben konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Yaşar Hocam sağ olsun benimle birlikte bundan sonra cumaları. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: İyi akşamlar diliyorum. Çok
1: tekrar
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ferhat Murat, hepinizi yakından tanıyorsunuz. Gazeteci meslektaşım. Çok hoş geldin. İyi akşamlar
2: ben
0: tekrar.
2: Hoş geldin.
0: Teşekkürler. Merve Şebnem Oruç keza aynı şekilde arkadaşım, meslektaşım, gazeteci kendisi. Can Özçelik aynı şekilde not1.com yazarı, konuşacağız.

Ve tartışacağız. Ve Murat Gezici, kamuoyu araştırmacısı, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Bütün konuştuğumuz meseleler elbette kamuoyu açısından elinde ankette varsa belirterek yaptığı çalışmaları da almak isteriz. Ankara stüdyosunda bir konuğum var. Ali Haydar Fırat, Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde aslında uzunca bir zamandır siyasette yapıyor Ali Haydar Fırat. Biz oradaki denklemi de çok merak ediyoruz. Onu da soracağız. Ankara'da Ali Haydar, seni de hiç yalnız bırakmayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar cuma akşamları enine boyuna klasiği başladı. Ama önce kısa bir reklam arası.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Şimdi gerçekten şöyle bir şey var. Türkiye'nin gündeminde bir operasyon var. Bu operasyonun bir adı var. Ama burada konuklarıma ben hemen reklam arasında sordum. Çünkü hepiniz nasıl adlandırıyorsunuz bu operasyonu? Mesela nasıl algılıyorsunuz? Nasıl bir kavramla sizin zihninizde zuhur ediyor bu operasyon diye sordum. Ben mesela önce Ferhat Murat'a sordum. Dedim ki Ferhat, bu bir vurgun mu? Dedi ki Hülya, bu bir vurgun değil ama ben sana açıklayacağım. O zaman lütfen seni buraya alayım. Merve Şebnem, seni de almak istiyorum. Merve, niye almak istiyorum? Şöyle, gün içinde de gördüm sosyal medyada gerçekten. Çok da fazla mesai de harcamışsın. Ve kavramlar özelinde özellikle. Tam bu operasyonda önce 20 kişi tutuklanıyor ama sistem nasıl işliyor, iddiaya göre bir süreç var, sürece bakıyorum mesela büyük miktarda bir para var ve bu büyük miktardaki paralar belli hisselere yönlendiriliyor. Bu hisseler sürekli satın alınıyor, satın alınıyor, sonra fiyatlar tırmanıyor ama öyle böyle bir tırmanma değil, yapay şekilde tırmanıyor, doğru mu Ferhat? Evet. Sonra tabii vatandaşlar böyle görüyorlar ekranda, bakıyorlar ki yükseliyor yani. Yani bir şey yükseliyor, yani nasıl olur diyorlar ve ya belli koydukları para var, çok kısa bir zaman dilimi içinde o yükselişe göre vatandaşlar daha çok alıma yöneliyor. Alıma yöneldikçe yani karşılarına çok daha başka bir şey çıkıyor. Daha sonra bu yapılan paylaşımlarda da işte yatırımcılar da algı operasyonuna, onlar da dahil edildi. Fiyatlar tırmandı. Şimdi sorular var, yapay olarak bu fiyatlar nasıl tırmandı, nasıl yapılandırıldı? Küçük yatırımcı vatandaş, 550 bin mağdurdan bahsediyoruz. Gerçekten bu tuzağın içine nasıl çekildi? Şimdi biz Habertürk olarak yıllardır kamu yayıncılığı yapıyoruz. 550 bin mağdurdan bahsediyoruz. O yüzden bizim sormamız gereken en temel soru şu: bu mağdurlar ne yapacak? İşte bugün sermaye piyasalarında temizlik başlığıyla öncelikle yönetmenim Saniye'den ben rica ediyorum. Hem Sayın Mehmet Şimşek hem de Sayın Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Sermaye piyasalarında temizlik şöyle: 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişiye adli kontrol, mal varlıklarına tedbir konuldu, 246 sosyal medya hesabına erişim engeli geldi, Bakırköy'de 16 şüpheli tutuklandı, 41 şüpheli hakkında iddianame var ve SPK'dan manipülatif işlemlere suç duyurusu var. Ponzi benzeri yöntemlere soruşturma var. İşte Ponzi'yi de birazdan Merve açıklayacak ve aynı zamanda Ferhat da. Yatırımcının birikimi mercek altında, başsavcılık şöyle diyor: hukuk önünde hesap sorulacak. Aslında Adalet Bakanı diyor ki kim ne yaptıysa baştan sona hesap sorulacak. Mehmet Şimşek hemen açıklama yaptı ardından. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki bakın, bir risk söz konusu değil. Yani bir risk var ama genele yayılmış bir risk söz konusu değil dedi. Borsa ve fon piyasalarında yasal sorun, yapısal sorun yok dedi. Piyasada güven de devam ediyor dedi. Ama bizim aklımızda hala sorular var. Çünkü vatandaş diyor ki ben bu paramı gerçekten nasıl alacağım? Evim bu katılım evim meselesi de, onu da Ferhat ayrıca açıklayacak. Nasıl olacak onu bilmiyoruz. Tabii en temel soru da belki de sorulması gereken, SPK gerçekten burada geç mi kaldı? Yani daha ortalarda da müdahale edilebilir miydi diye.
1: Hepsini konuşalım. Aslında öncelikle şuradan başlamak lazım. Türkiye'de şu anda finansal sistemimiz içerisinde 2038 tane fon var.
0: Evet.
1: 2038 fonun 2038'i de tasfiye ediliyor mu? Hayır. İşlerinden sadece 131 tanesi. İşte belirli firmalara ait olan, 7 firmaya ait şirketlerin portföy yönetim şirketi bunlar.
0: Evet.
1: Bunları da biraz açabiliriz birazdan.
0: Tabii.
1: Bunların fonları. Bu portföy yönetim şirketi nedir? Ya da fon dediğimiz mesele nedir? Fon nasıl bir yatırımcıya... Evet, fon nasıl bir...
2: Çünkü herkes borsa bilmiyor.
1: Evet.
2: Esas zaten onlar çok anlamıyor. Bazen çok teknik terimlere de boğuluyorlar.
1: Evet. Evet, çok basit anlatacağız. Çünkü hani hakikaten bunu... Belki bu işlerin içerisinde çok bilgiye sahip olmayan ya da hiç bilmeyenler
0: anlaşılır
1: bir şekilde, evet, anlatmamız anlatalım lazım. Fon dediğimiz mesele, portföy yatırım şirketlerinin borsada, örneğin işte tek tek şirketlerin bilançolarını okumak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak gibi yaklaşımları gerçekleştirmek istemeyenlerin, yani bunu tek tek finansal okuryazarlığı yüksek olmayan insanlar için finansal uzmanların hazırladığı bir yol haritasıyla onları kazandıracak bir noktaya getiren sisteme deniyor.
2: Orada fon bir havuzdur, evet, aslında.
1: Mesela evet, Şebnem 10 lira yatırdı. Ferhat 10 lira yatırdı. Hülya 20 lira yatırdı. İşte Can 10 lira yatırdı. Ne oldu? 50 lira oldu. Şimdi 50 lira mı gidiyor borsadan 4 tane şirkete yatırıyor. Bunun yani yanı sıra.
3: Bizim yatırmayacağımızı biliyor, saymadı.
4: Saymadı.
2: Buraya bir gireyim mi? Buraya bir gireyim mi?
4: Burak Gezici'yi de saymadınız.
1: Yaşar Hocam şimdi fırın. Devlet memuru olduğu için.
2: Buraya bir gireyim mi?
4: Bir şöyle, de Yaşar Hocam sonra diyormuş ki ben mağdurum.
2: Sen devam
4: falan.
2: Et. Ben önemli gördüğüm yerleri daha iyi açabilmek adına. Bir havuz tabii, dedik ya. Tamam. Normalde aslında eskiden de borsaya girip battım diyenleri biz çok duyarız. İşte aslında hani bu sadece finansal okur yazar değil. Riskli bir şey. Tek hisse tabii, alırsın vesaire. Fonun güzelliği şu, şimdi oraya gelecek aslında. O çok kişinin, çok yatırımcının çok miktarda rakamı olduğu için bir uzmana güveniyorsunuz. Tabii. Diyorsunuz ki ben o kadar uzman değilim. Senin sertifikan vesairen var. Sen bizim yerimize al bu parayı yönet. Emanet ediyorsunuz aslında. Evet. Ve o daha da güvenli hale getirebilmek için tek bir hisseye ya da böyle çok çıkana değil, hı-hı, böyle garantileyecek şekilde dağıtıyor fonun içerisindeki, hı-hı, havuzun içindeki parayı.
1: Ayrıca diye, havuzun içerisini daha da doldurmak için, daha fazla portföyü yönetmek için, dolayısıyla onlardan da bir hizmet bedeli aldığı için daha çok kazanmak ve kazandırmak için tabii ki daha doğru yatırımları tercih etmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Ama burada anlatacağız birazdan. Riskli nokta ne? Defter değerinin çok üzerinde değerlemelere sebebiyet veren. Bu da nedir? Bir firma 10 lira değerindeyse, hı hı, borsada manipülatif alımlarla bunu 100 liraya çıkartırsanız, ki bugünkü soruşturmanın konularının
4: en başında bu geliyor zaten tabii.
1: Orada bir mağduriyet oluşuyor işte. Hı. Birazdan detayını anlatacağız. Hı. Yani 100 liralık bir şirket haline gelmiş bir şirket aslında 10 lira değerindeyse yatırımcı, bu fonlar likiditeye çevrildiğinde, yani paraya dönüştüğünde ne kadar cebine parayı koymuş olacak, bunu konuşacağız.
4: Tabii.
1: Burada sorun olan şey o zaten. Yani bakın 2038 fondan bahsediyoruz. 131 fon ile ilgili soru işareti kondu, hı hı, SPK tarafından, hı hı, ve çoğunluğu savcılık sonrasında fon, soru işareti koyduğu nokta, soruşturma başlattığı nokta orasıydı.
4: Evet, evet.
1: Burada zaten sıkıntılı olarak karşımıza çıkan husus şu, bir fon hayatın olağan akışının çok çok çok üzerinde.
4: Ferhat, biz buna ne diyoruz? Bir hayatın olağan akışının üstünde, yani belli ki burada bir manipülasyon da olmuş.
1: Bahsettiğim hayatın olağan akışı nedir? Enflasyon oranı, tabii, faiz oranı. Tabii. Örneğin %40 yılda, tabii, faiz. %400 veriyorsa, çok çok verimli bir şirket değilse, yine onun altını çizmem lazım. Hı. Bunun tamamı da böyledir diyemeyiz. Çünkü bazı şirketler var, çok büyük ihaleler alabiliyorlar. Örneğin yazılım şirketleri. Türkiye Cumhuriyetlerin altyapılarını yapabiliyorlar. Bunların tabii ki önümüzdeki yıllarda gelirleri daha fazla olacağı için değerlemeleri otomatik olarak hayatın olağan akışı demeyelim ama enflasyon ve faiz oranının çok üzerinde değerlenebiliyor. Ama bir şirket, bir finans şirketi, bir katılım bankası da demeyeyim, bir Forex yapan bir şirket, tamam, isim vermemeye çalışıyorum. Türk Hava Yolları gibi 500'den fazla uçağı olan bir şirketten nasıl değerli bir şirket olabilir?
4: Mümkün değil.
1: Ne
2: işte
1: yapıyor da bu kadar katma değer
2: işte
1: üretebilir
2: nasıl
1: sorusunu
2: yaptı
1: sormamız gerekiyor.
2: Ve bu bir manipülasyon mu değil mi? Nasıl oldu?
4: Bir şey söyleyeceğim. Peki dedin şöyle, Can'a tabii, Can'a geleceğim. Bir de Can, herkes tabii sorabilirsin. Herkes katılımcı olsun istiyorum. Ankara'da Ali Haydar, Fırat da. Yani kimse söz istemesin. Eline boyuna klasiği olsun lütfen Can.
5: Şimdi bu adı geçen şirket bugün ortaya çıkmadı. Adı geçen şirketi yıllardan, ben en azından 5 yıldan beri biliyoruz. Çünkü çok büyük yatırımlar yaptığını iddia ediyor. Çok büyük paralar harcıyor.
6: Ama. Değil mi? 7 şirket var.
5: Ha, 7 şirket ama üstü işte Tera olarak adını söyleyebiliriz. Çünkü hani operasyon
4: evet, zaten biliniyor tabii.
5: Tera Holding. Heh. Çok büyük yatırımlar yaptığını söylüyor. Çok büyük paralar harcıyor. Çok büyük alımlar yapıyor. Şimdi madem burada bir sıkıntı vardı, gözüküyordu, görülüyordu, SPK bunu görüyordu da, hı, niye bugüne kadar bekledi? Çünkü şöyle bir durum oluştu.

0: Bu alımlar yapılırken sponsorlar oldular, alımlar yaptılar, paralar harcadılar. Milyar TL'ler konuşuldu ve insanların bir güven kazandı haklı olarak.
1: Süreç.
0: Dedik evet bu güzel demek ki büyük bir holding.
2: Cevap verebilir miyim?
0: Senin dediğine geleceğim. Demek ki güvenli bir holding, güvenli bir yatırım aracı. Türk Hava Yolları'ndan bile iyi. Demir çelik sanayinden bile daha iyi. Ama öyle olmadığı gözüktü. Yani şunu soruyorum, bu kadar güven yaratılırken neden kimse sesini çıkartmadı da bugün mü bir sıkıntı oldu?
3: Aslında bugün evet. Değil.
1: Şimdi şöyle, evet. Bugün değil. Madem öyle, şimdi o zaman şimdi Şebnem,
2: şeyle
1: o zaman
2: başlayalım mı? Aslında ver. Ne kadar zamandır biliniyor, hem ne kadar zamandır farkında ve kimler biliyor?
1: Hem de neden şimdi müdahale edildi? Şimdi, daha önce
2: evet,
1: de
2: ve neden şimdi müdahale edildi? Evet. Aslında 4 Kasım 2025 tarihi çok önemli. Mehmet Şimşek, tamam. Hazine ve Maliye Bakanımız, Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşuyor ve manipülasyon olduğu ifadesini doğrudan biz onun ağzından duyuyoruz. Evet. Çok önemli. Hı-hı. Bundan ya tam 10 ay önce aslında. O toplantıda bir önceki SPK başkanı da var. Onun da benzeri bir ifadesi var. Yani aslında hem SPK tarafından hem de Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bu zikrediliyor ve biliniyor.
1: Yani.
2: Şimdi madem öyle bu kadar zamandır niye duruluyor? Tamam bazı şeyler zaman alabilir. Veri toplamaktır, bu iddiaların altını doldurmaktır vesaire ama gerçekten uzun bir zamandan bahsediyoruz. Biz de yani bu arada şunu söyleyelim. Ben ekonomist değilim. Ferhat da değil. Biz

0: yorumumu da sonunda söyleyeceğim elbette.
1: Üzerine de soru soruyoruz.
0: Evet,
1: yani
0: tabii
1: anlamaya çalışmak
0: şimdi,
1: için soru soruyoruz
0: ardından,
1: nihayetinde.
0: Şimdi sosyal medyaya bakarsanız bu arada herkes uzman. Herkes bilir kişi, herkes yatırım tavsiyesi değildir deyip her şeyi söylüyor. O kadar tehlikeli bir alan ki.
2: Bir parantez açayım ona. Söylediğin çok önemli. Aslında işin buraya gelmesinde bu tarz isimler de etkili. Yani özellikle...
0: Çok.
2: Bakın birçok küçük yatırımcı, zaten şu anda biz aslında küçük yatırımcının haklarını nasıl muhafaza edebiliriz, nasıl en az zararla onları işin içerisinden çıkarabiliriz diye konuşuyoruz. Çok özür dilerim, şunu bitireyim. Örneğin Telegram gruplarından, mesela bazı hesaplar var. Telegram'da hisse atıyor. Diyor ki, destek finans al, yüklü gir, kaybetmezsin. İşte böyle böyle... Yani destek finansı örnek olarak söylüyorum.
0: Bir burada çok ekran görüntüleri falan paylaşıyorlar. Ben gibi. Kazandım, tabii, sen de kazanlar falan bir ama bugün yapay zekada yani, bile her şey oluşturulabiliyor.
2: Diyor gibi bunu paylaşıp çok ya ciddi bir alımlara da bak çok ciddi bir ağa da erişiyor bunlar.
1: Tamam ama...
2: Bunun yani, yanı sıra X'te.
1: Tabii
2: YouTube'da bazı hesaplar.
3: Var. YouTube'da ekran... Ya
2: YouTube'da yayınlar
3: var.
2: Açılıyor.
3: Ya bakın diyor ki işte şunu alın diyor. Şunu alın diyor. Hadi söylemiyorum. Yani döviz, altın, gümüş neyse işte. Şunu alın diyor. Yayın yapıyor. Yayının içinde bir reklam geliyor. Bilmem ne altının sponsorluğu. Ya arkadaş ha,
2: işte
3: sen sponsor olmuşsun. Sponsor almışsın. Para alıyorsun belli. Oraya yönlendiriyorsun. Ondan sonra altın düşüyor, gümüş çıkıyor, bilmem
1: şimdi
3: ne oluyor.
1: Şimdi Can'ın söylediği
3: yani.
1: Önemli bir şey var. Bir de size bir şey soracağım. Şunu da merak
3: bir
1: ediyorum.
3: De,
1: mesela tepeden satanlar değil. Oldu değil mi bir de mesela? Şimdi hisselerim var
0: 28
1: falan.
0: 28 Ağustos günü oldu. Neden olduğunu da anlatayım.
1: Bir dakika. Hayır,
0: 28 yok. Ağustos Hayır, bir düzenlemenin tepeden... geldiği tarih. Tabii. Ben aslında bir şey anlatmak
1: Gel,
0: istiyordum.
1: Hadi,
0: onu anlatırsam
1: tamam.
0: Anlayacaksınız
1: bakalım,
0: bence.
1: Tamam.
0: Şimdi aslında bir düzenleme ihtiyacı bence tepede aşikardı, biliniyordu, farkındaydılar. Çünkü bence sistem sistemde bir açık vardı. Hmm. Biraz sonra burada olan özellikle de basına yansıyan uluslararası finans piyasalarının takip ettiği Bloomberg'e örneğin yansıyan bir konu var. Terra ile alakalı. Hmm. Bu çok konuşuldu. Sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşuldu.
1: Senin bugün bahsettiğin değil mi aynı zamanda?
0: Evet evet. Hmm. Bu o yazı mesela Nisan ayında çıktı. Çıkana kadar da aslında biliniyordu dememin sebebi Kasım 2025'te bizzat Mehmet Şimşek'in, Sayın Bakan'ın ve SPK Başkanı'nın olduğu toplamda bunun zikredilmiş olması. Ardından belli bir düzenleme bekleniyor ama düzenleme gelmiyor, gelmiyor, gelmeyince devletin demek ki burada bir hani sorunu yok algısı illaki yatırımcıda oluşur. Yani geri çekilecekken, bekle gör diyecekken bak, şişmeye devam evet. ederse Yedi, eğer sen fiyatlar...
1: De, sendeyim bu arada dedi ki editörümde bir taraftan Intercom'dan Hülya dedi biz grafiklerimizle veriyoruz. 7 şirketin 131 fonu tasfiye
2: evet.
1: ediyor.
2: Evet bakın.
1: Tasfiye edilen örnek 3 fon mesela.
2: Bak,
1: bu söyledi çok önemli. Ferhat Merve bitirsin hemen oradan tamam. yine sen çubuklarına olur devam
0: şimdi,
1: edersin.
0: Şimdi... Bir düzenleme ihtiyacı olduğu biliniyordu, anlaşılıyordu, açıktı ama bu gelmedi, gelmedi, gelmedi. Ardından dedim ya bir haber ortaya çıktı. O haberin üzerine de konuşuldu aslında finans çevrelerinde. Hatta ben de okumuştum ne oluyor diye. Bir de böyle biz çok uzun yıllar dışarıdan böyle de, yani bir şeyler yaşamış ve böyle finans konusunda, döviz konusunda hassas insanlar olduğumuz için ülkece son 10 yıldır, Tabii. 15 yıldır bu ne ola ki diye kenara koyduğumu biliyorum. Ardından zaman geçiyor ve Haziran ayı olması lazım. Haziran ayında bu yaz MSCI, Morgan Stanley'nin altındaki bir kuruluş. Özetle şöyle söyleyeyim. Bazı ülkelere dönük endeksler yayınlıyorlar ve büyük yatırımcılar, dünyadaki portföy yöneticileri bu endeksleri baz alıyor. Afir ülkesindeki işte B hissesi, B kağıdı değerlidir. Bu borsa değerlidir, bu borsa değildir gibi yorumlar oluyor. Yani endeksler ortaya çıkarıyorlar ve aslında kısaca şu demek. Dışarıdan yabancı para girişini sağlayan endeksler sunuyorlar.
1: Tabii.
0: MSCI dedi ki burada bir sorun var. Aynı şeyden bahsediliyor aslında. Hı hı. Özellikle de o haberde bahsedilen, hı hı. Bloomberg'in haberinde. Birazdan o haberin de içeriğini anlatacağım. Yani bunu inceleyin, hı hı. burayı bir düzenleyin dendi hı hı. Haziran'da. Hı hı. Aslında öncesinde benim bugün öğrendiğime göre SPK'nın bazı düzenleme çabaları var ama çok yavaş gitmiş. Ya, çok yavaş gitmiş. Şimdi, ardından bir düzenleme
1: tamam,
0: geliyor.
1: Yine sen değil. Mesela SPK'nın düzenleme çabaları var demek şu mu demek? SPK aslında çalışıyor bak iyi çalışıyor Hülya ya da şunu mu? Yani yavaş gitmiş, ihmal
0: etmiş. Yok bence o zamana kadar...

0: Yani şöyle, bence düzenleme çok daha önce çıkabilirdi, benim anladığım.
1: Tamam.
0: Çünkü şöyle, yani 28 Ağustos'a, yani o haberle, pardon, MSCI'nin inceleme yapacağım bilgisiyle şeyin çıkışı, SPK'nın düzenlemesinin arası kısa zaten. Yani öncesinde de yapılabilirdi. Ha, denilebilir ki ya öncesinde yapılsaydı belki bu kriz öncesinde patlayabilirdi vesaire. Bak, bakın bunu bilemeyiz. Bu kahinlik olur. Bunu ekonomistler çok bildik söyleyenler yorumlayabilirler. Ama ben orada değilim.
2: Onlar da kendi aralarında anlaşamıyor bu arada.
0: Sadece öyle bu 28 tabii, Ağustos
1: farklı fikirler var.
0: Bu 28 Ağustos tarihi düzenlemenin olduğu tarih. Bir i̇şte takvim tarih yayınlıyorlar.
1: Biraz, saniye biraz yakınlaştırabilir miyiz? Yönetmenimden de rica ediyorum. Şimdi 28 Ağustos burada. Bir de şöyle paslaşın istiyorum ikiniz de aranızda. Zirve yaptığı dönem mesela. Bak şurada şimdi zirve yapmış tabii, değil mi mesela?
2: Şimdi bak asıl zaten şey burası. Burada
1: ya inanılmaz. 10 kat Ferhat 7'den 69'a çıkıyor. Yaşar Hocam bakıyor musunuz?
2: Evet, sizin yok doğdu, gerçi hiçbir gıda, şey. Özür dilerim.
1: Fonda o yüzden rahat rahat dinliyorsunuz.
2: Bu şirket 17 Eylül 2025'te bir lotu ne kadarmış?
3: Borsada
2: 247 lira.
3: Kumarhane.
2: Bir lot.
1: Tabii. Şimdi burada.
2: Yani şimdi burada mantığını hiç bilmeyenler için anlatalım. Evet. Bu şirketten Gündoğdu Gıda Şirketi'nden bir lot almak istediğinizde 2025 Eylül'de 17 Eylül'de 247 liradan alabiliyorsunuz. Şimdi burada fonlar bu şirketlere yönelmeye başladığında işte toplu para var dedik ya az önce, havuz var.
1: Tabii.
2: Bu havuzu bu şirketlere yoğun bir şekilde koyduğunda ne olmaya başlıyor? Yükselmeye başlıyor.
1: Bakın yükseliyor.
2: Yükseliyor.
1: Yükseliyor.
2: Şimdi
1: yükseliyor.
2: buralara gelince insanlar diyor ki otomatik olarak ya 247 liradaydı, 310 liraya çıktı, %10, %15, %20 çok iyi artıyor. Bu şirkete yoğunlaşalım diyor. En son buraya kadar geliyor 2707 lira 50 kuruş. Şimdi bakın 247 liranın kaç katı 18 Ağustos 2026'da yani tam 11 ayda. 11 ayda aşağı yukarı 12-13 kat sizin aldığınız hisse
1: İnanılmaz.
2: Ne hale geliyor yani?
0: Ama bunun nasıl olduğunu bir anlatalım mı?
1: Tamam,
0: çok
1: bir dakika.
0: Özür.
1: Tek bir şey
0: şuraya
1: merak ediyorum.
0: Sadece çok güzel anlatıyor. Tabii. Ben bir parantez açacağım. Bu fonlar, bakın bu fonların az evvel dedik ya, fon aslında güvenilir bir şeydir. Bir uzmana verirsiniz ve hisse yani fonun içerisindeki parayı farklı hisselere dağıtır. Buradaki sorun o yoğun, hani Sayın Bakan'ın da yoğunlaşma dediği şey. Dağıtmamışlar. Odaklanıyorlar. Mesela bunlar küçük küçük aslında firmalar diyelim ve halka arz miktarları da düşük. Yoğunlaştıkça yükseliş artıyor. Yükseliş artıyor, yükseliş artıyor ve yatırımcı da o sürekli yeşili ve yukarı oku gördükçe aa burası iyi gidiyor diyor.
1: Tabii üzerine
0: ve giderek daha fazla şimdi yapıyorlar.
1: Daha fazla.
0: Fakat şöyle bir durum var. Tera özelinde bir durum var. Tera bir de kendi fonuyla kendi hisselerini alıyor. Bunların aslında yani firmaların yani hisseleri yükselen firmaların özellikle seçilmiş olması durumu söz konusu. Bir de üstüne
3: manipülasyon düştü.
1: İşte
0: bir de üstüne
1: şey oydu yani.
0: Hocam işte ama şöyle bir durum var. Bunun yasal olarak engeli kesin net bir şekilde çizilmemiş. 28 Ağustos tarihine kadar. O soru sıkıntı o. Şöyle bir de burada şey yapıyorlar. Kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Yani borçlanarak yapıyorlar. Artırabilmek için kazancı, geliri artırabilmek için borçlanarak. Kaldıraçlı işlem denilen borçlanarak. Yani
1: kaldıraçlısı 10 bin lira var mesela.
0: Evet.
1: Ben onu 50'ye çıkartıyorum.
3: Kredi
1: tabii,
3: kredi.
1: Evet. 50'ye bunun çıkartıyorum onu ama o 40 benim değil. Orada çekiyorum borç gibi.
0: Evet, kazanırken
1: o benim
0: nasıl,
1: oluyor. Ama
0: evet, yükselirken nasıl hızlı evet. yükseliyorsa bakın düşüşü de bir de o kadar öyle. Sert oluyor.
2: Tam orayı anlatacağım. Tamam, işte. Bak. Evet. Buraya geldik.
1: Burada... Bu arada çok özür diliyorum. Gerçekten çok fazla böyle mesaj alıyorum. Aldığım mesajlarda tek bir soru var.
3: Ne
1: biz
3: olacak?
1: Ne yapacağız? Evet, evet. 550 bin kişi hocam.
3: Çok büyük bir...
2: yani. Ne yapacaklarını söyleyeceğiz. Tabii. Aslında SPK'da yayınladı onu. Şimdi burada yükseliyor ya, yükselmeye başladı başladı. Hem kendisi yatırım yapıyor. Diyelim burada 10 milyarlık rakamları tamamen farazi söylüyorum. 10 milyarlık şu ana kadar bir yatırım var. Dediği gibi Şebnem'in 5 milyarını kendisi koyuyor. Kaldıraçla bunu 7'ye çıkarıyor. 3 milyarı da insanlardan toparlıyor. Şimdi burada bu dik eğilim ortaya çıkınca, grafik yukarı yönlü vermeye başlayınca insanların yoğunlaşması daha da artıyor. Çünkü çok hızlı bir artış var. Yani bir aydaki artışını iki günde vermeye başlayınca tabii bu fısıltı gazetesinin de etkisiyle, sosyal medyanın etkisiyle zaten herkes TERA'yı konuşuyor veya diğer fonları konuşuyor.
1: Kazanıyoruz ve herkes birbirine sosyal medyada da öyle bir ağ dönüyor ki çünkü. Diye demiş, Ali yazmış, Ali Cengiz oyunu nasıl kuruldu diye işte borsada editörüm. Doğru da aslında bir tanım yani gerçekten.
2: Evet. Burada yükselmeye başlayınca tabii insanlar daha da yoğun bir şekilde az önce 7'ye 3 dediğim yani 7 lira diyelim TERA'dan gelen miktarla 3 lira insanların parasıyken bu sefer çıkıyor 15'e 7'ye. Sonra ne oluyor? Bu kağıdın düşmesi için balina dediğimiz yüklü bir şekilde satış veriliyor. Kağıt başlıyor çakılmaya.
0: Zaten yani insanlar aslında evet. Takip ediyorlar. Cep telefonlarındaki mobillerden görüyorlar. Tabii. Yani 69'a çıkmış diyelim. 2707'ye çıkmış. Düşüşü görmeye başlayınca ben çıkayım artık diyor. Çünkü o aslında...
2: Çıkamıyorsun bile.
0: Evet işte
2: nasıl
0: zaten öyle oluyor.
2: Nasıl
0: ve satış
2: da.
0: Baskısı giderek artıyor.
1: Şimdi şöyle
0: artıyor.
1: Düşüş demeyeyim çöküş diyelim mi? Bak arkadaşlar
0: çöküş.
1: Hazırlamışlar.
0: Son çöküş.
1: Vallahi
0: son bir hafta çöküş.
1: Merve bak,
2: bak
1: son bir hafta çöküş.
2: Çöküş.
1: Konuklarımız
2: hafta,
1: da burada bakabilir. İzleyicilerimiz özellikle bak. Böyle birden 11'e kadar böyle arkadaşlarım çok güzel hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Bu oyun nasıl kuruldu? Şurası önemli bir nokta ama. Bu daha fazla para dediği Ferhat'ın.
2: Tabii canım.
1: Yani inanılmaz çünkü bir zirve görüyor gerçekten. Tam da orada pozisyonlar daha sonra işte büyüyor. Çünkü fon getirisi de çok yüksek, çok yüksek. İşte bu kırmızı çöküş derken çıkış başladı. Biraz oradan... Geriye doğru şu güne doğru gelebilirsen istersen 8'den.
2: Evet. Gelelim. Burada evet. bir önceki grafiği bir verirseler çok kısa
1: bir
2: önemli bir şey anlatacağım.
1: Miyiz, saniye.
2: Burada şimdi asıl mesele burada.
1: Evet.
2: Şimdi bu firma kimin? Bu firma TERA'nın. TERA'nın kendi
1: tabii.
2: Şirketi.
0: Evet.
2: Hem fonları aracılığıyla buraya alım yapıyor. Burayı yükseltiyor, yükseltiyor. İşte Türk Hava Yolları'ndan da neredeyse değerli dediğim
1: değerli
2: şirket
1: bir hale
2: bu.
1: Geliyor. Evet.
2: Yükseltiyor, yükseltiyor. Sonra bir anda dediğiniz gibi çöküş. Ve olan kimi oluyor? Küçük yatırımcı oluyor.
1: Yatırımcının
2: neden küçük
1: üstüne
2: yatırımcı
1: kalıyor.
2: Oluyor?
1: Her şey yatırımcının üstüne kalıyor.
0: Burada
1: 550
0: orada,
1: bin kişi.
0: Orada da bir mesele var. Çok özür dilerim. Aslında bu serbest fon dediğimiz fonlara girişin bir şartı var. Nitelikli yatırımcı olabilmen
2: 10 milyon
0: lazım.
2: Üzerinde.
0: Şimdi 10 milyon. Geçen seneye kadar... 1 milyondu. 2004'te bunun tutarı, limiti, üst limiti 1 milyon olarak belirlenmişti. Ama o zamanki kurla bu zamanki aynı olmadığı için geçen seneye kadar 1 milyonu kenarda olan nitelikli yatırımcı gibi daha serbest, daha esnek olan, kuralları çok da sert olmayan ve yani sana çok zarar vermez, sen küçük yatırımcısın diyemeyeceğimiz kişilerin kolaylıkla girmesine sebep oldu buralara. Ve sonra giren de bir daha çıkamıyor, ondan yükseltme beklemiyor. Onlar oradaydı. Geçen seneden beri bir yükseltme.
2: Olan küçük yatırımcı oldu diyoruz ya, neden?
1: O küçük yatırımcıdan
2: küçük,
1: bir soru var bu arada. Demiş
2: küçük
1: ki Ferhat, onu da sorayım mı?
2: Sor.
1: Yani bu karantina meselesi var ya, demişler ki işte bu hastalık yayıldıktan sonra bu karantina niye kuruldu? Yani bir de mesela böyle bir şey.
2: Tabii
1: soracağım.
2: Pandeminin özellikle çünkü, insanların borsaya yönelmesinde ciddi bir etkisi
1: tabii,
2: oldu mu?
1: Var,
2: oldu.
1: Tabii.
2: İşte e-ticaret etkisi oldu mu? Oldu. Bu da bir ayrı mesele ama bak borsa her ülkede özellikle gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde zaten yatırım olarak değerlendirilmesi gereken bir yerdir. Bunu bizim şu anda sorgulamamız doğru değil. Borsaya yönelmesi insanların çok doğru. Ama borsada insanlarımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl onlara zarar gelmeden onların daha fazla kazanmalarını sağlayabiliriz de kafa yormamız lazım.
1: İşte
2: diyelim
1: mesela,
2: küçük yatırımcı dediğiniz yerde
1: evet.
2: Tam şurada 2707 dedi ki tamam ben kazanacağımı kazandım kardeşim. Artık satış veriyorum dediğinde dahi onun fon içerisindeki ya da bu şirketin hisseleri içerisindeki payı çok küçük ölçekte olduğu için diyelim %20 hisselerini elinde tutan birisinin verdiği satış emri çok daha büyük olduğu için onun önüne geçiyor. Haliyle 2707'den sat emri vermesine rağmen satamıyor.
1: Satamıyor işte.
2: Aşağıya düştükçe daha da panik yapıyor, satıyor, satmaya çalışıyor ama o ara zaten olan
1: peki,
2: olmuş oluyor.
1: Peki bir şey soracağım.
2: Ona.
1: Soruyu da sen sordun aslında. Yani madem öyle aslında bizim yapmamız gereken ya dahası yapılması gereken ve devletin de ya bu manipülatörlerden nasıl temizlenir değil mi mesela? Yani borsa nasıl temizlenir? Temizlenmeli işte Ali Cengiz oyunu oynanmış. Şimdi istenir miydi yani bugün Akın Gürlek, Sayın Akın Gürlek çıktı açıklama yaptı. Yani Sayın Mehmet Şimşek çıktı açıklama yaptı, bir güven açıklaması. Yani belli bir alanda risk var diyor. Onun dışında bir güven tesisinden bahsediyor. Yapısal bir sorun yok diyor. Yani borsayı alıp suçlamak,
3: bu yasa dışı
1: fonu
3: değildi
1: alıp...
3: ki mesele o yani. Şimdi yasa dışı olmadığı değil için burada o kişinin, yani işte neydi Tezmen? Onun Emre onun Tezmen manipülasyon yaptı da diyemiyorsunuz. Çünkü yasa dışı bir şey yapmıyor.
1: Evet. O zaman
0: mevzuat ay, bu arada kesin, o zaman can denetim, kesin diyemeyiz.
1: Denetim
0: çünkü gerçekten
1: ve ihmal mi?
0: Şöyle mesela böyle şey ya şüphelilerin vesairenin ismi dahi açıklanırken çok az ismi
3: şunu
0: biliyoruz. Konuya dair çok az şey biliyoruz. Ben o yüzden ne kadarını
3: şunu
0: biliyorlar,
3: için,
0: ne kadarını kamuyla paylaşıyorlar.
3: Hayır, için,
0: o yüzden dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
3: Şunun için söyledim. Yapılan işlemin yasal olduğu, yasa dışıysa o zaman bugüne kadar niye bu kadar büyüttünüz? Bu kadar insan
2: çünkü çerçevesi ne değil.
1: Bugüne kadar niye bu zaman aşımına bakıyoruz? Zamana bakıyoruz. Zaman işte,
2: çerçevesi netleştirilmediği yani için aslında bu tarz hadiselerin tamam işte, olacağı önceden öngörülüp çerçevesi netleştirilmediği tamam, için
3: sen bir yasa
2: biz bununla
3: koyarsın
2: karşı karşıyayız.
3: Sen bir yasa koyarsın. Bak Merve Şebnem dedi doğru. Önceden bundan bir yıl önce bir kenarda 1 milyon TL'si olan buraya parasını yatırıyordu ve kazanabiliyordu. Dediler ki bu olmaz. Bu burayı büyütebilir ama bir süre sonra o paradan kazanacağı için kazandıkça geri çekecek ve sistem aşağıya doğru düşeceği için dediler ki bu zarar verir. Yatırımcıya da zarar verir. Onu yükseltelim. Ne kadar yükselttiler? 10 milyon liraya.
2: Ama o sadece kapalı
0: çok
2: fonlarda geçerli.
0: Şey, tamam,
2: açık fonlarda
0: şey
2: yine
0: ben
2: insanlar daha düşük rakamlarla da
3: doğru
2: 10 bin lirayla da 20 bin lirayla da fon
3: doğru
2: alabildiler.
3: Hayır,
0: burada doğru, iki mesele var etmiyorum. Yalnız karışıyor. Şey konu dağılmadan onu söyleyelim. Bak 28 Ağustos'taki düzenlemeyle yoğunlaşmaya sınırlama getirildi. Yoğunlaşma yasak değildi. Yani sen istediğin hisseye istediğin kadar yüklenebilirsin. Normal bunu yapma yani normalde sağlıklı bir şekilde fonunu yürütmek isteyen uzmanlar bunu yapmazdı. Buradaki durum oydu ve yasak yoktu. Fakat
3: evet, aynen.
0: Yasak olan şey fiyatı yapay olarak şişirmek her zaman öyleydi.
3: Çünkü
0: o ayrı bir şey. Ve işte hani o yüzden mesela savcılığın ifadelerinde şunun yazması önemli. Yani işte dolandırıcılık, SPK'da da bu var. Suç duyurusu bunun üzerine. Piyasa tabii dolandırıcılığı ve manipülasyon. İkisi ayrı ve birbirine
3: kaldıraç
0: karışıyor. Ona dikkat etmek lazım.
3: Kaldıraç yapmak suç mu?
0: Hayır, kaldıraç değil. Mesele şu. Kendi firmanın, küçük bir firma burası.
3: Ha, o ayrı.
0: Bunu sürekli olarak kendi firmanı kendin tamam, şişiriyor doğru olmak tabii doğru ki. Bu tamam, bir yapay ayrı durum ve bu bir suçtur elbette.
2: Bu suç. Doğru. Suçu şöyle
1: bir
2: şey anlatalım.
1: Bu bir kandırmaca. Bu nasıl suç
0: tabii
1: olamaz?
0: Kandırmaca.
2: Bu suçu şöyle anlatalım.
0: Hani Ponzi benzeri denmesinin sebebi Ponzi de bu. Ponzi değil. Ponzi'de değil, hiçbir şey yok bu arada. Yani Bernie Madoff ne yapmıştı? Ortada hiçbir şey yok. Uyduruk uyduruk kağıtlar ortaya çıkarmıştı. Bak ben bu kadar kazandırdım falan diye yatırımcıdan sürekli para topladı. Ve gelenin parasını
1: gibi.
0: Evet
1: aynen,
0: gelenin
1: aynen
0: parasını önceki yatırımcıya verdi ama arka planda hiçbir varlık yoktu. Burada var ama buradaki
3: var,
0: sorun
3: evet
0: fiyatlarda ve yapıda. Varlık vardı burada.
1: Gerçek
0: ama varlık
1: şimdi
0: yok.
1: Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım mı? Çok özür diliyorum. Neden dedim Ferhat ve aynı zamanda Merve sağ olsunlar beni kırmadılar. Çünkü gerçekten hani bu meseleye hem görüyorum sosyal medyada hem de diğer katıldıkları programlarda da çok fazla mesai harcadılar. Kimse ekonomist değil belki ama hepimiz vatandaşız ve üstüne bir de gazeteciyiz. Doğal olarak soru soruyoruz, merak ediyoruz. O yüzden her yerden bilgi almaya çalışıyoruz haliyle. Diğer konuklarım da var. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu. Aynı zamanda Doktor Ali Haydar Fırat. Can Özçelik tabii katılımcı oluyor. Doğal olarak soruları var ve Murat Gezici. Ben üç konuğuma da bir şey sormak isterim ama önce Ali Haydar Fırat'a gideceğim. Bu mesele, bu operasyon işte adına ne dersek diyelim Ali Haydar, hani sen kendi zihninde nasıl zuhur ediyor, nasıl kavramlaştırdın onu bilmiyorum ama ne düşündün ilk? Yani ilk en temel soru işareti nerede oluştu sende? Geç kalınmış anlamında mı? Yoksa Hülya ben hiç orasında değilim. Hani vatandaş işte parasını nasıl alacak mağdurlar? Bugün açıklandı ama orada farklı bir süreç mi işler, nasıl işler? Ne dersin?
4: Çok teşekkür ederim hem izleyenlere hem konuklara. Şu elbette ki temel bir mesele olarak biraz önce arkadaşlar ifade ettiler. 10 ay önce benzer, yani daha doğrusu bu sıkıntının yaşanabileceğine ilişkin Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması olmuştu. Bugün bir yayına katıldı. Neden bu kadar süre beklediğini...

0: Göz göre göre yaşanan bu olumsuzluğun neden giderilemediği konusunda bence doyurucu bir açıklama yapmadı. Elbette ki piyasalara güven verilmesi konusunda bir takım mesajları oldu. Ama temel olarak artık bence şunu sorgulamamız gerekiyor. Bir, bunun aktüel bugün konuştuğumuz boyutu var. Yaşanan bir kriz var, yaşanan bir çöküş var. Burada ciddi bir biçimde kamusal bir zarar ortaya çıkmış. Bu görülmektedir. Bir diğer mesele belki hiç konuşulmayan ama giderek dünyada daha fazla konuşulan son olarak bu Daron Acemoğlu'nun çıkışlarıyla neoliberalizme dair çok ciddi bir ya daha doğrusu piyasaya karşı ciddi bir takım eleştiriler var. Çünkü şu görüldü artık piyasanın daha doğru tanımıyla devletin güçsüzleşmesi, küçülmesi sanıldığın aksine bir zenginlik ya da bir refah üretmiyor. Tam tersine devletin küçülmesi ya da piyasanın büyümesi çok bambaşka riskleri ortaya çıkarıyor. Şimdi bugün Sayın Bakan'ı dinlerken, Sayın Şimşek'i dinlerken şunu söylüyor. Diyor ki yani şu anda bizim fonlarımızın %90'ında, piyasanın %90'ında böyle bir sorun yaşanmamaktadır. %10'luk bir meseledir ama biraz önce siz söylediniz 500 bin üzerinde vatandaş bundan etkileniyor. Şimdi bu vatandaşların hala ilk bu mesele ortaya çıktığı zaman ben de o zaman CHP Genel Merkezi'ndeydim. Hemen bir toplantı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Orada temel olarak şu sorular soruldu. Bugün burada da hepimizin konuştuğu, bizim bütün vatandaşların beklediği sorular ve cevaplar daha doğrusu. Neden müdahale edilmedi? Ne kadar insanımız bundan etkilendi? Ve en önemlisi bunun sonucunda ortaya çıkan zarar şahsileştirilecek mi? Yani birilerine bu ödettirilecek mi? Yoksa kamusallaştırılacak, hepimiz mi ödeyeceğiz bu meseleyi? Buna ilişkin olarak henüz ben aydınlatıcı bir cevap alabilmiş değilim.
1: Bu önemli şurada, bu önemli. Bir dakika, yani bu açıklamalar beni tatmin etmedi. Bu şahsileştirilecek mi karşılık, yoksa kamulaştırılacak mı derken, yoksa hani bizden mi çıkacak anlamında söylüyorsun? Şimdi şunu mu, bir dakika, şunu mu demek istiyorsun Ali Haydar Fırat? Ya Hülya, vatandaş ekranda SPK denetiminde bir tane fon görüyor. Değil mi? Görüyor yani. Böyle bakıyor. İşte ben burada bu fonu görüyorum.
0: Doğru.
1: Yani o fonun içinde fiyatı işte yapay biçimde Merve Şebnem'in dediği gibi böyle şişirilmiş atıyorum hisseler var. Şimdi bundan sonrası için tırnak içinde söylüyorum. Kime güvenecek vatandaş mı diyorsun? İkincisi bu ödeme nasıl yapılacak? Bu açıklamalar beni tatmin etmedi mi diyorsun? Doğru mu anladım?
0: Şimdi bunun evet iki boyutu var. Doğru söylüyorsun.
2: SPK'yı okumamış
0: şunu
2: o zaman.
0: Şunu söylemek lazım. Evet,
1: Ferhat Murat diyor ki SPK'yı okumamış o zaman diyor.
2: Tabii gece dün 2,5-3...
0: Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Anlatayım.
1: Tamam. Dinliyor musun?
0: Şöyle şunu kastediyorum. Yani SPK'nın açıklaması bu sorunun aslında bir biçimiyle işte hani küçük yatırımcı olarak tanımlananların ihtiyaçlarının ya da mağduriyetlerinin bir biçimde giderileceği yönünde ama ben hala orada çok tatmin edici ve gerçekten sorunun kapsamlı olarak çözüleceğine ilişkin bir bilgi ya da bir ileti almadım. Asıl mesele şu bence. Bu krizler hep olacak. Yani bu yaşadığımız süreç ilk defa olmayacak, son da olmayacak. Çünkü zaten piyasa dediğiniz şeyin kendi iç dinamikleri bizatihi bu tür süreçleri mecbur kılan şeylerdir. Yani şimdi bir takım fonlar düşmeden, bir takım fonlar yükselmeden yani stabil bir durumda kimsenin kar etmesi herhalde mümkün değil. Dolayısıyla çöküşler olacak, yükselişler olacak
1: Tabii.
0: vesaire falan. Yani bu kendi iç doğasında olan bir şey. Şimdi bunu ne kadar kontrol altına alabilirsiniz? Bu bir soru işaretidir. Ha, mesele şu. Kitlesel büyük bir çöküşü Amerika'da 2008'de başlayan kriz benzeri yani bütün bir devlet ve toplum sistemini sarsacak denli büyük bir kriz sistemini önleyecek bir altyapı hazırlarsınız. Yapısal bir takım düzenlemeler yaparsınız ki zaten Sayın Mehmet Şimşek de bunu ifade etti. Yani yapısal bir takım düzenlemeler yapacağını ifade etti. Peki bu zamana kadar niye bu yapısal düzenlemeler yapılmadı? Yani piyasanın gerektirdiği düzenlemeler bilinmiyor mu? Biliniyor. Peki birileri neden bundan bu kadar çok para kazandılar? Birileri neden bu kadar çok ciddi bir miktarda, çok muazzam miktarda sadece bu fonlar özel

0: değil. Başka süreçlerde, başka fonlarda da çok ciddi paraların, çok ciddi zenginliklerin ve çok ciddi sermaye değişikliklerin olduğunu biliyoruz. O yüzden ya meselenin yapısal boyutuna ilişkin olarak Sayın Bakan'ın ifade ettiği şey bence evet bir anlamıyla gecikmiş bir şeydir. İkinci mesele ne kadar bir düzenleme yaparsanız da bu elbette ki nihayetinde kontrolsüz bir alan ki zaten Sayın Bakan bunu ifade ediyor. Bu diyor bu fonlar diyor serbest alanda dolaşan ve çok yüksek nitelikli yatırımların yapıldığı fonlar. Aslında şunu söylüyor yani tıpkı bir bankaya mevduat yatırdığınız zaman nasıl onun bir güvencesi olacaksa bu fonların da benzer bir güvencesi olduğunu ifade ediyor. Ama şunu gördük, mevduat gibi bir güvencenin olmadığını da burada gördük. Dolayısıyla bu fonlara ilişkin olarak yüksek ciddi bir güvenlik duygusunun da bir biçimiyle ortadan kalktığı durum, gerçeklik var karşımızda.
1: Peki, peki,
0: Ha
1: peki.
0: şu, elbette ki şunu söyleyelim vatandaşlarımıza. Yani çok büyük bir kriz yok. Bir takım süreçler kontrol altına alındı. Hızlı bir biçimde müdahale edildi. Ama dediğim gibi buradaki mesele bir, neden bu kadar gecikildi? İki, bu yapısal sorunlar, durumlar,
1: Peki.
0: olumsuzluklar nasıl giderilecek? Üçüncüsü, gerçekten ortaya çıkmış olan zararlar bütün boyutlarıyla nasıl giderilecek? Bunların bence kamuoyuna daha açık ve net bir biçimde ifade edilmesi gerekiyor.
1: Ali Haydar Fırat diyor ki yani bu açıklamalar önemliydi aslında iki bakanın yaptığı açıklama da ama bu açıklamalar kafalardaki soru işaretleri belli soru işaretleri elbette cevapladı ama hala yani yatırımcı parasını nasıl alacak meselesiyle ya da bundan sonra gerçekten borsada böyle Ali Cengiz oyunları olabilir mi? Yani tamamen bu manipülatörler temizlenir mi gibi meseleler var. Yani bu sorulara hani cevap çok net değil diyor. Evet tuzağa düşmüş mü? Düşmüş. Yani zirveye geldiğinde de birileri satmış. Merve Şebnem'in söylediği önemli bir cümle vardı. Ona da takıldım. Çok az kişi içeri alındı. Yani çok az kişi, 20 kişi galiba değil mi? Yani çok az kişi derken
2: galiba 31 şey, 30, aha, içeri tutuklanan 4 kişi.
1: 4 kişi ama
2: şüpheli listesinde 31 kişi var. İsimlerini bilmiyoruz, onu söylemek istedim.
1: İsimlerini bilmiyoruz. Evet, evet, 4 şüpheli tutuklandı pardon.
2: Ama
1: 51 kişi adli kontrol.
3: Tedbirleri uygulananlar var.
1: Evet.
2: Hepsi
1: bir de mesela
2: değil.
1: Şöyle bir soru da gelmiş. Bu zirve meselesi önemli Ferhat Murat açıkladığında aslında. Yani bu işte para kazananlar aslında belli. Tam zirveye geldiğinde işte kim tepeden sattı ve zararı da işte bu küçük yatırımcının üstüne attı yani böyle diğer konuklarımda.
2: Bir saniye ben bir, evet. Bir şey daha var yani şimdi şunu söylüyoruz ya hani düzenlemede neden bu kadar gecikildi bu bir benim bir soru işaretim ve yine yani bunun cevabını verebilmek zor bugünden sonra da gerçekten zor hani ne olurdu bir etken değişince akışta değişir sonuçta ama bir de 28 Ağustos'ta bir düzenleme yapıldı diyoruz ya. Nitekim satışlar hemen öyle apar topar başlamadı. Yani sadece düzenleme geldi, eyvah yandık, bittik, mahvolduk değil. O düzenlemede bir takvim vardı.
1: Var.
2: Ve o takvim çok dar bir takvimdi. O takvim daha geniş olsaydı ne olurdu? Ben onu merak ediyorum.
1: Peki.
2: Yani Ekim, şimdi şöyle diyor, yoğunlaşma olan hisselerden bahsedildi ya. Yani bu yoğunlaştığın hisselerde, sıkıntı görülenlerde, fonlar içinden yani oranını düşüreceksin. Yoğunlaşmayı yok etmekte amaç. İşte %20'nin üzerinde bulunduramazsın vesaire gibi. Şimdi dendi ki Ekim ayının sonunda 1/3'ü tamamlanmış olacak bu sürecin. Kasım ayı sonunda 2/3'ü. Ve Aralık sonunda 3/3'ü. Yani bu biraz daha zamana yayılsaydı daha kolay olabilir miydi?
1: Şimdi şöyle Merve şöyle bir şey var. Şimdi 45 dakikadır enine boyuna programını yapıyoruz. 45 dakikadır bu 550 bin mağdurdan bahsettik ya. Yani bugün de bu açıklamalar yapıldı ya. Yani biz şu sorunun cevabını elbette veremeyiz ama üzerinde biraz tepinebiliriz galiba konuklarım da. Biz hala herkes şu soruyu soruyor. Vatandaş nasıl parasını alacak? Şöyle
4: bir
1: mesajlar
4: şey
1: geliyor.
4: Şey
1: İyi, hoş, güzel anlatıyorsunuz, anlıyoruz. Anlamaya da çalışıyoruz. Güzel ama biz paramızı nasıl alacağız?
4: Evet. Şimdi bir şey daha soracağım. Evet. Şimdi iki gündür birkaç yatırım firması da açıklama yapıyor. Diyor ki biz aslında yani biz yatırımcılarımıza parasını geri ödeyebiliriz.
3: Karşılığımız var.
4: Dün karşılığımız var dedi. Mesela bu Bursa Yatırım açıklama yaptı. Dedi ki bizim paramız var. Yatırımcımıza biz geri ödeyebiliriz bu parayı. İsteyen çekebilir parasını ve biz de bunu karşılayacağız diye açıklama yaptılar.
3: Şimdi, ya da şunu diyorlar, SPK şu an açsın, şu an öderiz.
4: Tamam. Evet, evet.
3: Karşılığı
4: şimdi,
3: var yani.
4: Karşılığı var, paramız var ve biz yatırımcımıza geri öderiz diyen şirketlere niye bankalar...
1: Alan açılmıyor.
3: Şu anda zaten bak buradaki süreç...
4: Hayır, siz yapamazsınız bunu, bankalar yapsın diye.
3: Şirketler iflas etti. Aa, bu arada şirketler battı gibi bir durum
2: şirketlerle
3: yok.
2: Şirketlerle alakalı değil. Bu fonlar zaten...
4: Ama algı bu işte.
2: Bu fonlar şimdi, biraz kanser işte olmuş. Bunu zaman, bir durdurdular bak, zaten. Bu, mesela bu fonlar zaten yani şirketlerde soru bir durum
1: ama bir şey söyleyeceğim.
2: Yok.
1: Şimdi yani burada açıklama yapan şirketler
4: de var. Bir de katılım evle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bak,
2: katılım evi
4: orada enteresan bir durum var.
1: Evet, Ferhat dedi ki onunla ilgili katılım evimle ilgili...
3: Aslında bu iş neden buraya geldi? Hani 28 Ağustos'ta bülten yayınlandı ya. Tamam. 28 Ağustos'ta bülten yayınlandı. Şirketler de o kriterlere göre kendilerini hazırladılar. Hatta Tera dedi ki ben bana tanınan zamandan önce de belirli bir bölümünü zaten bitirdim dedi. Hmm. Hazırlığım tamam dedi. Ama iş nerede patladı biliyor musunuz? Aslında 10 Eylül'den sonra Pusula yatırımın temerrüt açıklaması sonrasında... Nedir Pusula Yatırım? Katılım evi de bünyesinde barındıran holding, yatırım şirketi. Evet. Ben temerrüte düştüm. Yani borçlularıma ödememi yapamıyorum zamanında diyerek bildirimde bulunmasıyla beraber, bununla birlikte bir gözaltı süreci, şirket yetkililerinin gözaltına alınması süreci gerçekleşince panik satışlar çok hızlı bir şekilde başladı.
2: Bakın, zaten borsada, o gün gördüğümüz borsa %5 düştü. Evet, yani. Borsadaki, bütün her yere yansıdı.
3: Borsadaki ve fondaki en kritik nokta şudur. Peki, soğukkanlı hareket
0: panik
3: etmektir.
0: Panik satış gerçekten bilinçli mi yoksa bir şey olabilir mi?
3: Şimdi Ali Haydar onu da anlatacağım.
4: Peki kazanan var
1: ama
4: mı?
1: Ama şöyle, birazları satışları tutmak için kendileri şirket olarak satın aldılar o gün. Mesela
5: kazanan
1: düşmesin,
5: var tabii.
1: Çok sert olmaz çakılmasın
5: burada
1: diye
5: işte
1: fiyat
5: kazanan
1: böyle düşerken
5: var tabii.
1: Şirketler
3: yani kazanan
1: çalıştı.
3: Da var, kaybeden tabii. De var. İşte bu olayların tetiklenmesiyle topyekun kaybedenler de var. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Pusula Yatırım temerrüte düşünce o arada Tera Holding'le Pusula Yatırım'ın haklarını yani şirket hisselerini Tera Yatırım bünyesine alma görüşmelerine başladığını ifade etti. Hatta katılım evin yönetim kurulu başkanı olduğunu dahi Tera Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen açıkladı kamuoyuna. Ancak bunun bir de tabii ki SPK onayı kısmı var. SPK onayı kısmı yapılmadan böyle bir satışın, böyle bir anlaşmanın duyurulması da aslında Tera yatırımcılarında paniğe sevk etti. Bunun... Bakın şöyle düşünün. Hı hı. Dünyanın en güçlü finans şirketi olun. İşin kitabın ortasından söyleyelim. 100 bin ya da 200 bin yatırımcınızın 50 bini birden parasını çekmek talebinde bulunsun. Burada bu ciddi bir kaos çıkar. Nasıl satışta talebin öne alınması fiyatları artırırsa, yani bir malı siz satarken bunu almak isteyenlerin sayısı çok fazla olursa, malın fiyatı artarsa, o malı satmaya bir anda çok yoğun bir kişi gerçekleştiğinde, giriştiğinde de o malın değeri düşer. Bu iktisat kuralıdır.
2: Yani herkes i̇şte tam da bunu yaşıyoruz. Koşunca kimse çıkamaz ya.
3: Tabii. Şimdi öyle, izleyicilerimizin öyle şey merak ettiği soruları cevaplayalım.
1: O sorular doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten
3: asıl önemli nokta orası.
1: Asıl önemli nokta o.
4: Paralarını
1: gerçekten
4: alabilecek misin?
1: Hayır, bu parayı evet. Bu parayı hayır, alabilecek minin dışında inan ki Can şöyle o kadar
4: yani
1: çok soru geldi.
4: Alacaksa
2: kaçtan alacak?
4: Kaçtan alacak?
2: Zarar
4: etmeden alacak.
2: Kimden alacak? Kaçtan alacak?
3: Adım adım hakikaten hepsini anlatacağız. Editör arkadaşlarımız da çok güzel hazırlamış.
1: Çok.
3: İzleyicilerimizin kafasında hiçbir soru işareti kalmayacak. Hı hı. Öyle anlatmaya çalışacağız. Şu anda evet 131 tane fonla ilgili ki bunların kapalı fon olmadığını belirteyim. Büyük bir bölümün açık fon yani TEFAŞ dediğimiz Takas Bank üzerinden alınabilen fonlar. Fonu. Herkesin aldığı şu an izleyicilerimizin en çok merak ettiği fonlar. Şu anda alım satım var mı? Yok.
1: Yok.
3: Şu anda alım satım durduruldu.
1: Orada durduruldu çünkü.
3: Peki tasfiye izleyicilerimizin yatırımcıların parasının ortadan kaldırıldığı, kalktığı anlamına geliyor mu? Hayır. Onun anlamı da gelmiyor. Yani izleyicilerimiz şu anda bir paraları varsa bu fonlarda tasfiye gerçekleşiyor. Artık paralarımız uçtu mu? Biz bu paralara ulaşamayacak mıyız diye soruyorlarsa hayır.
1: Ferhat benim
3: ulaşacaklar
1: tamam, ben
3: paralarına.
1: Ben sana soruyorum. Diyelim benim 50 bin liram var. Bak izleyici soruyor. Evet. Ya da 500 bin liram var. Ama ana param bu değildi benim. Benim kar etmiş halde var olan param.
2: Hayır, daha ötesi, daha ötesi bana sat geri ver emrini verdiğinle bugünkü fiyat aynı değil. Mesela o aynı temeride işte, düştüğünü temeride açıkladığı düştü, an. Evet. Zaten insanların genel sıkıntısı o.
3: Orada evet. Bir detay var. 16 Eylül günü
2: evet.
3: Saat 13.31.

0: 1'e kadar. İlk önce satış emrini verenler o günkü fiyattan ne kadar lira değerinde bir hisseye, bir değere sahipse aynı ile bu para yatacaktı.
1: Yani
0: böyle açıklandı.
1: Sonra sisteme müdahale edildiği andan bahsediyorum.
0: SPK bunu güncelledi. Yani 16 Eylül 13.31 öncesindeki satışların o günkü fiyattan, açıklanan fiyattan tam değeri yatırımcılara yatacak demişken bunu dedi ki ben 17 Eylül 13.30'a alıyorum dedi. Yani bir gün tam 24 saat ileri atarak 16 Eylül 13.31'den sonra satış yapmak isteyip de satamayanların o sorununu çözdü. Bu süreçte de önemli bir yatırımcı satışlarını gerçekleştirip bugün itibariyle, bugün hesaplarına yatanlar var, pazartesi yatacaklar var.
2: Çünkü satmayanlar?
0: Satmayanlarla ilgili de bütün detayları anlatıyoruz. Ya da satamayanlar, satış emri verip uygulamadan girip satış emri vermek istiyorsunuz ama satış ama gerçekleşmiyor. Çünkü tabii, tasfiye durumu söz konusu. Ne oldu burada? SPK aslında hızlı bir hareket gerçekleştirdi, sergiledi. Neden? Dün itibariyle sabah yapılan toplantının gecesindeki, ben de tweet atmıştım, çok hızlı bir şekilde yol haritası belirlenmeli diye. Evet. Saat 2-2.30 civarında bülteni yayınladı ve şimdi az sonra anlatacaklarımız aslında tek tek bize ifade etti. Şunu diyor, ödeme
3: anlaşılır,
0: takvimi
3: kısaca
0: ve tasfiye yöntemi SPK'nın birazdan açıklayacağımız ayrıntılarında netleşiyor. Şimdi tasfiye fondaki paranın silinmesi, sıfırlanması anlamına gelmiyor. Bunu söylemiştik. Ancak şunu da söyleyelim. Aynı şeklinde muhafaza edileceği anlamına da gelmiyor.
3: Yani bunu açıkla o zaman.
0: 50 bin lira yani, senin kârlı paransa. Evet. 50 bin lira cebine koyarsın Hülya diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Çünkü az önce anlattık ya. Belli şirketlerin özellikle, bu bütün şirketlerde böyledir demiyorum. Yani tasfiye sürecindeki fonların sahibi, portföy yönetim şirketlerinin hepsi bunu yaptı demiyorum ama şirketlerini defter değerinden, yani gerçek değerinden çok yukarılara çıkaran yatırım şirketlerinin özellikle şişirdiği hisseleri aldıysanız ya da o hisseleri alan fonlardan aldıysanız 50 bin liranız 30 bine de düşebilir, 25 bine de düşebilir.
3: O zaman şu soruya cevap verir misin? 30 bin liramı ne zaman alacağım?
0: Ne zaman alacaksın?
3: O benim ana paramsa.
0: En geç 3 ay içerisinde, ama bu 3 ay içerisinde olacak anlamına gelmiyor. SPK dedi ki 90 gün içerisinde bu işlemler tamamlanacak. Ama şu an itibariyle baktığımızda şunu söyleyebiliriz açık bir şekilde. 2 iş günü içerisinde, yani bugün neydi? Cuma. Bir sonraki iş gününe pazartesi. Bu tespitler yapılacak. Yani Hülya'nın ne kadar parası var?
3: Hülya'nın
0: ne kadar kalmış? Hülya burada izleyicimizi temsil
3: hocam,
0: ediyor.
3: Hocam gülmeyin.
0: Ya da yani Yaşar Hacı Salihoğlu'nun ne kadar çok parası olduğunu biz en geç pazartesi günü görüyor olacağız.
1: Ve yalnız burada bir parantez
0: burada şu önemli.
1: Evet. Evet. Sen devam etmeden ne olur. Burada şu önemli de virgül koy. Burada tabii şu var. Bu soğuk bir yatırım olsa, hani soğuk yatırım diyelim, geleceğe dönük bir yatırım tabii gibi düşünüyor olsaydınız bunu 3 ay iyi diyebilirdiniz. Bu görece sıcak. Anında alıp ihtiyacınız olan miktarı kullanabildiğiniz bir fondu bu. Serbest fon, hedge fond.
3: Ama
1: insanlar o yüzden mesela ben burada param değerli dursun. Evet, ben bu para değerli dursun, yarın işte çalışanımın maaşını ödeyebileyim. Yarın kiramı, kredimi ödeyebileyim diyenler için o 3 ay gerçekten uzun.
0: Maalesef bazı yorumlar okuyorum sosyal medyada. Bazı yorumlar okuyorum. Onlar için çok kritik aslında bu bilgilendirmeler. Şimdi tabii az önce oluşan, daha doğrusu bu fonların oluşturduğu havadan kaynaklı olarak evini, arabasını ya da çocuğuna vereceği harçlığı götürüp fonlardan daha fazla kazanayım diyenler, özellikle onlar çabucak bu parayı ceplerine yeniden koymak istiyorlar. 2 iş günü içerisinde bu tespitler yapılacak. Yatırımcı hesapları tespit edilecek.
3: Evet.
0: Fondaki varlıklar, finansal varlıklar, yani hisse senetleri, repodaki para ve nereye yatırmışsa bunların tespitleri yapılacak ve satışları gerçekleştirilecek, ama bir yandan da borcu var mı? Yani kaldıraç dediğimiz, kredi kullanarak bir borca girmiş mi bu fon? Eğer borcu varsa borcu ödenecek. Devlete vergisi ödenecek. Net tasfiye değeri çıkarılacak. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı?
3: Net, çok net. Evet, ama kafalarda
0: sonra ne olacak?
3: Daha
0: para
3: hala
0: yatırımcının hesabına gelecek. Hangi bankalar burada yetkilendirildi?
3: İki banka.
0: Tera için İş Bankası.
3: İş Bankası.
0: İş Bankası'nı burada şöyle kolay anlaşılsın diye anlatabiliriz. Kayyum görevini yapacak aslında. Yani bu işlemleri kayyum gibi TERA adına yönetecek. Diğer fonlara da Ziraat Bankası aracılık edecek. Yatırımcının bir başvuru yapmasına gerek var mı? Ya benim şu kadar param vardı, bunları ben hızlı bir şekilde almam için nereye başvurmalıyım? Hayır, hiçbir başvuru yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla burada zaten merkezi kayıt kurumu sizin ne kadar paranız olduğunu tespit edecek ve zaten 2-3 gün içerisinde bu tespitler yapıldıktan, borçlar düşüldükten varsa, devlete vergisi ödendikten sonra net kısmı karşınıza çıkaracak. Burada önemli bir husus. Asıl risk nerede? Asıl risk nerede? İşte zarar dediğimiz kısım belki de burada çıkacak. Fon tasfiye edildi, yatırımcının bütün parası yok oldu demek anlamına gelmiyor ama yatırımcının hesabında gördüğü, son gördüğü rakamın da birebir aynısının karşısında olacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü az önce söyledim.
3: Ya o tasfiye değeri meselesi var. O hesaplanacak işte yani.
0: 100 liralık tabii. Şirketin gerçek değeri 50 lira olarak değerlendirilip hesaplandığında sizin bir lotunuzun kaç lira ettiği ortaya çıkacak
2: yani. Her ve türlü zarar ediyor yani.
0: Bir miktar zarar söz konusu olacak.
3: Yani aslında
2: bir dakika.
3: Bu katılım evi meselesi var ya, onu da konuşalım çünkü mağdurlar var orada. Kısaca bir açıklama burada yapalım. Onun dışında Yaşar Hocam ve aynı zamanda Murat Bey'in de belki bir yorumu ya da sorusu olacaktır olacak, genel olarak. Ondan sonra çünkü önemli konularımız var. Oraya merak ettim.
4: Şimdi ana para diyeyim ona. Yatırımcıya bir para başlıyorsunuz ya. Bir para emanet ediyorsunuz bir anlamda. Evet. Benim adıma portföy oluştur.
3: Evet.
4: Bana bir getirisi olsun bunun. O para sabit kabul edilecek mi? Yani o parayı zararı, zararı vesaire
0: Hayır.
4: değil.
0: Burada tamamen
4: onun da altına inebilir
1: işte
4: bu.
1: İşte oradaki bir kaldıraç lotun, değil işin hem de orada da
4: evet. Onun da altına
0: borsada
4: inebilir.
0: Borsada bir lotun
3: yani
0: değeri.
3: Yani o yüzden mağdurun mağduru oluyor aslında.
0: Borsada bir lotun değeri
1: kesin
0: ne kadarsa.
1: Kesin demeyelim ama işte o değerleme. Evet.
0: Lotunuz miktarınca fonda da kaç adet aldıysanız tamam. O fondan o adetin değeri miktarınca yani. Kısım.
2: Yani hocam 1 lira yatırımcı, çıkacak. 1 lira alamayacağız.
0: Burada şu
2: yani
0: önemli.
2: 0.25 de alabiliriz.
0: Fona yatırım yapan herkes endişelenmeli mi? Hayır. Az önce söyledim. 2038 tane fon var. Sadece 131 fon burada tasfiye sürecine girdi. Bunun da listesi her yerde yayınlanmış durumda. Listeye bakabilirsiniz. Benim yatırım yaptığım fon bu, tasfiye süreci
2: peki,
0: içerisindeki fonlarda mı diye.
2: Mı insanlar?
3: Ya işte ben onu sordum ya Can. Dedim ya yani o güven meselesi
0: hayır,
3: önemli
0: bak,
3: yani. Bundan
0: önemli.
3: Sonrası için. Hayır şöyle. Yani o yüzden Sayın Mehmet Şimşek piyasalara güven mesajı oldu ya. Yani bu böyle şöyle dar bir alanı kapsıyor dedi. Yani genele yayılmış bir sistematik bir risk yok dedi ya. Ama ne olursa olsun
2: ama
3: vatandaş soruyor.
2: Düşüyor. İnsanlar tabii. Artık güvenmiyor.
0: Şimdi borsada neden düştü? Çekiyor. Sevgili Can, çok net bir iktisat yaklaşımı. Borsanın içerisindeki hisselerin bu fon şirketlerinin oluşturduğu fonların diyelim %5'i. %5'i ani bir değer kaybıyla karşı karşıya kalınca yatırımcı
2: hayır,
0: da panik satışlarla borsadan çıkınca bütün hisseler... Bak borsa
2: bir
0: yüzdeki bütün hisseler.
2: Paramı buradan çekeyim de işte döviz alayım,
0: evet.
2: Altın alayım.
1: Tabii tabii aynen o.
2: Bankada faizi koyayım dediği için bu durum oluştu tabii. Zaten.
0: Yoğun kolektif hareketin, bak yoğun kolektif alım olursa borsa çok hızlı yükselir. Yoğun kolektif çünkü, bir para çekimi söz konusu olsa borsa çok hızlı düşer.
2: Çünkü
0: biz bunu bazı siyasi krizlerde de görüyoruz. İşte yabancı yatırımcı özellikle yoğun bir şekilde aynı anda parasını çektiğinde ne oluyor? Borsa düşüyor.
3: Tamam Can diyor ki şimdi yani bugünden sonra da böyle bakıldığında burada böyle işler oldu falan.
2: Kimse
3: hani
2: güvenmeyecek artık.
3: Güvenmez
2: evet,
3: yani.
2: Doğru.
3: Hayır, bakıldığında.
0: Önemli olan şey şu.
2: Yapanlar vardır.
0: Kimse güvenmeyecek demeyelim.
1: Ama burada de bir kimse güvenmeyecek demeyelim yani, ama eğer gerçekten bak bu kadar kimse güvenmeyecek. Diyecek kadar bilmiyorlarsa, o derece bile finansal okur yazarlığı yoksa zaten girmesin insanlar.
0: Evet.
1: Bak bu da böyle bir şey. Şu anda anlıyoruz
2: ama
1: ki
2: yapsın,
1: borsaya
2: senin,
1: adeta
2: ya, bir
1: yani
2: var.
1: Biraz kumar oynar
2: bir
1: gibi ya da biraz
2: hayır,
1: işte bahis
2: kumar
1: oynar
2: değil, niye,
1: gibi girmiş
2: bak,
1: insanlar.
2: Niye? İnsanların bir birikimi var. Diyor ki ya Türk lirası, Türk lirası değer kaybediyor zaten.
1: Çok iyi anlıyorum
2: zaten.
1: Ama biraz
2: bunu
1: öğrenmek
2: ki, ya,
1: gerekiyor.
2: Diyor ki altın alamıyor. Diyor ki ya hırsızlık oluyor bilmem ne oluyor.
0: Can,
2: bunu bankaya koysa olmuyor. Başka bir şey çıkıyor. Faizler ya faize koysam diyor bu sefer de bankayla o faiz istediği ya, getiriyi yapmıyor.
4: Mesele
2: ama o, ne yapacak
1: yani zaten söyledim, bunlar bu ortamda cazip
2: zaten
1: hale
2: bu,
1: biraz
2: etkili,
3: buyurun hocam, hocam da konuşsun tabii. Bir dakika.
2: Etkileyen
3: hocam bu yüksek getiri bir taraftan bakıldığında tuzak gibi algılanıyor ama Can da diyor ki ya ne alakası var enflasyonist bir ortamda. Adam diyor ki vatandaş bak burada daha fazla getiri varmış. Yani en azından duyuyor sosyal medyada. Çok da uzman olmasına gerek yok. Şebnem de diyor ki yani hayır en azından hani hiç de anlamıyorsa bilmiyorsa oraya hiç girmesin. İşte böyle şeylerle karşılaşabiliyor. Ne dersiniz?
4: Benim borsaya, piyasaya, piyasa araçlarına yani şöyle yabancı değilim. İşin kalkınma iktisadı ve ekonomi politiği açısından yabancı değilim. Yıllardır da buna ilişkin hem kelam edip hem bir şeyler yazmış bir insan. Ama bu detayı bilmem. Bunlarla hiç meşgul olmam, kafada yormam. Niye? Şimdi borsa nedir? Borsa aslında bir aracılık zeminidir. Bir şeye aracılık ediyor. Neye ediyor? Yatırımcıya finans kaynağı sağlamak açısından bir anlamda bir iklim oluşturuyor, bir fırsat yaratıyor. Bir ekonominin, şimdi iktisat diyoruz da, iktisatın büyük bölümü ne demektir? Üretmek demektir. Piyasa araçları da üretmeye katkı sağlarsa kıymetli bir şeydir. İşte borsa da bunun için vardır aslında. Yatırımcı bir üretken yatırıma girecek ve paraya da ihtiyacı olacak, halka arz ediyor şirketini. Oradan gelen ve bir anlamda hissedar olan, üretmeye paydaş olanlarla üretimi ayağa kaldırıyor ya da yeni bir üretim alanı açıyor. Zincirleme istihdamı besliyor vesaire. Şimdi böyle olmayıp da kendi iç düzeneğini oluşturursa o borsa, üretime falan gitmeyip topluma bir üretim katkısı sağlamıyorsa, demin sevgili Şebnem'in dediği gibi iş kumarhaneye dönüyor o zaman.
0: Mış gibi tamam yapıyor.
4: Tabii. Evet. Kısa vadeli spekülasyon alanına dönüşüyor.
3: O zaman manipülatörler çoğalıyor.
4: Tabii onlar çoğalıyor. Sen yeni bir araç geliştiriyorsun, regüle ediyorsun, düzenliyorsun. Yeni bir araç geliştiriyorsun, iletişim teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Yeni bir imkan doğuyor, oraya kafa yoran o yine kısa vadeli spekülasyonun çok önemli bir ajanına ya da objesine dönüşüyor. Yeniden bir düzenleme yapman gerekiyor. Amerikalı bir şirket uyarmış. Öyle başlamış. Evet. 28 Ağustos'taki...
1: Kendileri uyardığı zaman başlasaydı keşke. Tabii. Ankara'da kendileri uyardığı da.
4: Dolayısıyla hani küçük yatırımcıdan yola çıktı da Can, işin öznesi onlarmış gibi değil. O yatırımcı sonuçta buraya katkı sunacak bir anlamda.
2: Üretime.
4: Tabii. Elbette. Tabii. Bunu regüle etmek, düzenlemek, tabii, manipülasyon diye bir kavram var. Çıkartın o zaman ceza mali hukuktan bunu. Var. Onun hukuktaki karşılığı aslında piyasa dolandırıcılığı demek.
2: Hırsızlık.
4: Tamam mı? Evet. Şimdi dolayısıyla bu açıdan bakıldığında buradan belki topyekün bir... Mesela şey geldi aklıma sevgili Ferhat. Yıllar önce biraz onu da incelemiştik. Malezya'da büyük bir değişim oldu ekonomisinde. Çok büyük krizler yaşadı falan. Mahathir Muhammed iktidara geldi. Gelince bir şey görüyor. Diyor ki ya diyor bu bize gelen para, bu sıcak para... Piyasaya giriyor ağırlıklı borsa. Bir bahar havası esiyor. Biz bir şey açıklıyoruz, bir şey yapıyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Toplumsal üretim açısından, kalkınma açısından, istihdamı genişletmek açısından haz etmiyor bundan. Çünkü iş orta vadeye doğru gidiyor en azından. Uzağından da vazgeçtik. Kızıyor bize. Tak diye çıkıyor. Çıkınca toz duman krizden kurtulamıyoruz.
3: Tabii.
4: Ne olacak? Bir karar alıyoruz dedi. Bir, bize gelen para bir yıldan önce çıkamaz, ona göre gel. Oo dediler, küreselleşme var. Yani finans mobilitesini ters bir uygulama falan, böyle bir şey olmaz falan. Malezya ekonomisi sonra örnek gösterildi.
2: Evet.
4: Ve kalkındı.
2: Peki bizde nasıl hocam?
4: Bir şey söyleyeyim bizdekine ilişkin. Geçmişi hatırlayın. O daha çok kırılgan hükümet dönemleri.
2: Evet.
4: Koalisyon dönemleri. Yani ortalama ömürlerin bir yıl oldu. Bir aylık hükümet bile var. Ne yapıyorlardı biliyor musun? Çoğu zaman hatırlayın. Çok önemli bir karar açıklanacak. Ne bileyim emek cephesi için açıklanacak atıyorum. Bir sosyal güvenlik için bir şey açıklanacak. Çok geniş bir kesim bundan yararlanacak. Ülke için de iyi bir şey olacak.
3: Hemen.
4: Piyasalar kapansın.
3: Tabii.
4: Öyle açıklayalım.
3: Tabii.
4: Korkuyordular. Piyasa sopalıyor çünkü araç. Oraya hapsoldu. Bu mu iktisat?
3: İş bekleniyordu falan. Tabii. İşte böyle.
4: Benim için bu iş bir...
0: Bu da bir milli güvenlik problemi aslında.
4: Tabii ki. Evet. Çok doğru.
0: Çok önemli bir milli tabii. güvenlik problemi.
2: Şöyle, şimdi gelen peki, şimdi şey, gelen sıcak para sizin dediğiniz şöyle bir şey gibi, yapalım. Malezya'daki gibi mi oluyor yoksa Türkiye'deki faiz
3: sistemine şöyle bir şey
2: mi
3: yapalım.
0: Reklama mı?
4: İşte,
3: hayır yok.
4: Şeye geliyor.
0: Katılım evine gelelim.
4: Katılım evine gelelim. Katılım evine gelelim.
3: Onunla ilgili soru var. Katılım evine gelelim ama not aldı.
1: Çok özür. Konu dağılmadan. Yeni bir yumurdan benim ifadem üzerine bir şey söyledin. Yanlış anlaşılmasını hiç istemem. Çünkü çok hassas bir konu. Bakın hani yapmasınlar o zaman hani anlamıyorlarsa gibi bir ifade çok böyle her yere çekilebilir. Dikkat edelim. Neden? Borsa zaten aslında sert kuralları, sıkı kuralları olan bir yer. Bizim borsamızın evet. regülasyonları da öyle. Burada istisna bir durum var diye demin aslında söyledim. Tekrar edeyim. Serbest fonlardan bahsediyoruz. Serbest fonlar görece kuralları daha esnek ama oyuncusu da buna göre seçiliyor. Biz küçük yatırımcı diyoruz ama orada bir limitten bahsettik. 10 milyon lira. O da, evet geçen seneye kadar 1 milyondu. Ben buradaki düzenlemenin de geçtiğini şey düşünüyorum.
3: Onu hiç küçük olarak da görmeyelim yani.
1: Yani aslında külgel. Evet artık bu kurun ne değeriyle yani biraz alakalı yoruma tabii. kaçar. Evet. Ama şunu da demeyelim. Yani bizim borsamızda borsanın tamamı riskli denilemez.
3: Değil zaten.
1: O yüzden gireceğiniz yapıldı, yeri bilmeniz
3: çok,
1: gerekir.
3: Çok net kesinlikle.
4: Bu fon kuruluşları çok, bir ama, anlamda borsayı kullanmış.
3: Evet tabii. İşte o yüzden asıl temizlik aslında bakıldığında evet. bir operasyon yapıldı. Yani hem bu operasyonla ilgili Sayın Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması vardı. Yani asıl temizlik birçok yerde temizlik, birçok yerde operasyonlar yapılıyor. Önemli bir süreç yaşıyor aslında Türkiye'ye bakıldığında gerçekten. Ama borsa meselesinde de buradaki manipülatörlerden mi başlamalı? Yoksa hani denetim meselesi de var ya SPK konusunda da söyledik. Yani orayı da dile getirdik. Orada bir ihmal var mı
0: tabii
3: diye.
0: Regüle edici durum o.
3: O da tabii onlarla ilgili de aslında bilemiyorum. Murat Gezici de yorumunu söylesin. Ardından katılım evimle ilgili Ferhat Murat'ın bir açıklaması olacak. Sonra ben başlığı değiştirmek istiyorum.
5: Evet. Murat teşekkürler. Bey. Şöyle biraz bilgi vermek isterim. Değerli izleyicilerin daha iyi anlaması açısından. Borsadaki bu mali değerlerini bilmek lazım. Mesela Türkiye'nin en büyük 20 firmasının borsadaki mali değeri aşağı yukarı 150 milyar dolar. Yani İstanbul Borsası'nın en büyük 20 firmasının mali değeri 150 milyar dolar. İçerisine Türk Hava Yolları dahil. Hı hı. Türk Hava Yolları'nın mali değeri ise aşağı yukarı 7 milyar civarında. Bir Uber ise 160 milyar dolar dünyada. Baktığınız zaman Amerika'da sadece bir şirketin mali değeri. Şimdi Türkiye'de bu manipülasyonla ilgili yıllardır hep tartışmadır. Şehir efsanesi gibi. Ve muhalefet de bununla ilgili çok ciddi adımlar atmıştır aslında. Soru önergeleri vermiştir. Mesela İyi Parti milletvekili Ayyüce Türkeş Taş soyadı 11 Kasım 2025 tarihinde bir soru önergesi veriyor. 19 milletvekiliyle beraber 10 Ekim 2022 CHP'den Engin Altay ve Özgür Özel soru önergesi veriyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. 6 Şubat 2023 CHP'den yine Murat Bakan Bey ve aynı zamanda 2024'te Mehmet Mustafa Gürbin vekil de soru önergesi
3: Murat
5: veriyor.
3: Murat Bey bu soru önergelerinin özü ne? Bir cümleyle siz söyleyin.
5: Burada risklerin büyümesiyle ilgili ne tür önlemler aldıklarını ve alacaklarını aslında hesap verilebilir şeffaf bir yapıya dönüşmesi söyleniyor. Hı hı. Şimdi bahsettiğimiz bu fondan bir tanesinin işlem hacminin baktığımız zaman mali değerine kadar Türk Hava Yolları'nın neredeyse iki katı. Yani Tera Holding'in bir fonuna baktığınız zaman 14 milyar dolar. 550 bin civarında öyle. Müşterisi var. Ve aynı zamanda her bir müşteriye ortalama 25 bin dolar düşüyor. Siz siyasi sorumluluk almanız gerekir. Yani iktidarın aslında böyle bir atmosferde siyasi sorumluluğu alması lazım. Bu fonun Türk Hava Yolları'ndan dahi daha ciddi anlamda büyüdüğü bir atmosferde risklerin büyümesine karşı nasıl bir önlem aldılar? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2017'de açıklamasında zamanlamayı ve tasarruf sahiplerinin mağduriyetini sorgulanıyor. ifadesi vardı. Baktığınız zaman bu sürecin daha şeffaf bir şekilde hesap verilebilir bir yapıda göstermek lazım. Sayın Bakanımız Akın Gürlek ve çok ciddi ve somut adımlarla bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna taşıyor. Bu çok önemli. Bunun şeffaflığı ve bu ciddi anlamda başarılı götürülüyor. Neden bunu yapmak zorundalar? Bir siyasi sorumluluk da alıyorlar. Çünkü bu fondaki tartışmalar farklı fonları da tartışmaya açabilir. Yani sıçrar. Sizin en değerli holdinginize de sıçrar. Yani iktidar ya da muhalif medya şeyin holdinginde değil. Yani tüm İstanbul borsasını ele geçirebilir. O yüzden bunun sağlam bir şekilde hesap verilebilir bir yapıya dönüştürmek lazım. Sayın Bakan'ın bu yöndeki açıklamaları tatmin peki, edici boyutta.
3: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ama bu katılım evi meselesi, onunla ilgili isterseniz o kırmızı bantta KJ'ye de gelsin. Katılım evi meselesinin ne olduğunu herhalde anlatmamıza gerek yok. Herkes biliyor yani.
0: İki sebebi var aslında. Niye insanlar oraya başvuruyorlar? Yani
3: orada da böyle bir mağdur oluştu. Evet. Ya çünkü insanlar hayallerine o kadar kolay ulaşamıyorlar Ferhat.
0: Tabii. Yani, şimdi burada iki tane mesele var.
3: Ev meselesi, barınma meselesi Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri. O yüzden
0: kesinlikle.
3: Tabii.
0: Finansman maliyetlerinin yükselmesi, yani faizlerin yüksek olması sebebiyle banka kredisine başvurup çok yüksek ödemelerle karşı karşıya kalmak istemeyen insanlar ne yapıyor? Toplu bir miktar birikmiş parası var. Tabii. Bir miktarını oraya yatırıp üzerine de aylık taksitlerle, sabit taksitlerle ev sahibi ya da araba sahibi olmak için tabii, katılım evim gibi tabii, ya da bir evim gibi, hmm, işte bu iki konuyu konuşacağız şimdi, bu şirketlere başvuruyor. Hmm. Şimdi bunlar bir kere normal yatırımcıdan ayrı tutulması gereken insanlar. Niye? Hmm. Çünkü bireysel günlük ihtiyaçlarını, ev, araba gibi ihtiyaçlarını bir katılım şirketinden almak için, yani borsaya gidip bir yatırım yapmamış, fon almamış, bir katılım şirketine birikiminin bir bölümünü verip ev ya da araba sahibi olmak istemiş. Bunun birinci sebebi neydi? Az önce söyledik, faizlerin yüksek olması. İkinci sebebi ne? Faiz hassasiyeti olan, faize bulaşmak istemiyorum, ben İslami usullere göre bunu gerçekleştirmek istiyorum diyen bir grup. Şimdi bunların, az önce söyledik ya, yatırımcıysa, borsada ya da fon yatırımcısıysa, özellikle fon yatırımcısıysa kaç lira gördü? 50 bin lira gördü. Bunun garantisi yok diyoruz ya. Hı hı. Ödemelerin gerçekleştiğinde, hı hı, 25 bin liraya düşebilir, 30 bin liraya düşebilir, evet, 45 bin lira, 50 bin lira da yatabilir. Ama katılım evi bir evim özellikle müşterilerine, mağdurlarına diyelim, devletin farklı bir yaklaşımı var. Ne? O da emlak katılım. Buradaki şirketleri satın alarak, Türkiye Varlık Fonu aslında, buradaki şirketleri satın alarak bir devlet güvencesini onlara getiriyor.
3: Yani mağduriyetler biraz daha, evet, farklı bir şekilde değerlendiriliyor.
0: Mağduriyetler giderilecek, devlet bir pozisyona start getiriliyor. Tamam. Bu kısım önemli. Evet. Bunun bir altını çizelim. Bir de izleyici sorumuz var. Hı-hı. Az önce anlattık ama
3: o sorular
0: ısrarla gelmiş.
3: Sana geldiği gibi bana da geliyor. Mutlaka. Yani seni de böyle hani yok şöyle bana çok geliyor bu arada. BES meselesi var. BES'i çok sormuşlar bu arada. Yani BES fonları, evet, bu sıkıntıdan ne kadar etkileniyor diyor.
0: 16'sında satış verenler çok mesaj atıyorlar. 16'sında
3: satış emri verenler, banka reddetti benim durumum BES diyenler yani, o kadar BES'e çok fazla bu arada. Evet, o da.
0: Şimdi 16 Eylül demiştik. Çok kritik bir tarih. Hı-hı. 13.31'e kadar satış emri, hı-hı, verenler. Ne oldu? Devlet dedi ki, daha doğrusu SPK 17 Eylül 13.30'a aldım dedi. Hı hı. Peki satış emrini verip de işleme almıyorsa banka ne yapmam lazım diye soranlar, hı hı, var. Bunu, hı hı, nasıl kontrol edebilirsiniz? Bunu MKK dediğimiz e-yatırımcı, yani Merkezi Kayıt Kurumu'nun içerisine girip şirketinizle ilgili, daha doğrusu aldığınız fonlarla ilgili, hı hı, satış durumunu özellikle PLKB diye belirtmişse, yani, hı-hı, takasa göndermişse bu satış gerçekleştirilmiştir. Ama burada satıldığına dair bir ibare yoksa, hı-hı, bu satışın gerçekleşmediği anlamı çıkar. Ne olur peki? Şu olur. Az önce anlattığımız, buradan birden 5'e kadar, 9'a kadar hatta anlattığımız silsile sonucunda 2 iş gün içerisinde tespitler yapılacak. Devlete borcu var mı yok mu, bunlar değerlendirilecek. Ve İş Bankası ile Ziraat Bankası en geç 3 ay diyoruz ama bunu çok kısa bir hedefle, hı-hı, gerçekleştirmek gibi bir yaklaşım var. Ben zannediyorum ki Eylül ayı içerisinde çok önemli bir bölümü, özellikle küçük yatırımcıların mağdur olmaması adına çok önemli bir bölümünü burada Ziraat Bankası ve İş Bankası ilgililerin hesabına yatıracaktır.
3: Peki, bence çok açıklayıcı oldu. Yani kafalardaki sorular da en azından hani böyle biraz böyle netleşmiş oldu. Şu gün itibariyle en azından hani yapılan resmi açıklamalar da var.
0: Bir de şu önemli, resmi ama, kurumların açıklamalarını takip etsinler. Evet, şu tabii, anda spekülasyon tabii yapan de, o kadar çok de yer
1: çok,
0: var ki.
1: Çok özür, yani hani bunu da söylememiz gerekiyor. Bu dönemde mesela yani bugün bile nasıl bir siber dolandırıcılık yapılabildiğini gördüğümüz

0: için bir uyarıda bulunalım. Bu çok önemli resmi şeyler. İşte form doldurmak için şuna bas. İşte kontrol etmek için buna bak, aman diyelim. Evet. Yani gerçekten de endişeli ve bekler halde oldukları için bir maildeki bir gereksiz bir uzantıya, bir telefona, bir SMS'e bu konu çok hassas bir tarafımız. Aman diyelim, herkes dikkatli olsun.
1: Bir de bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyorum.

0: 7 katı, 10 katı, 20 katı, 50 katı kar veriyorum diyene aldanmayın. Fakat ama borsaya orada yatırımdan vazgeçmeyin.
1: O da
0: neden?
1: Şey işte mesela.
0: Enflasyon artı 3, enflasyon artı 5, enflasyon artı 10.
1: Borsaya bunlar yatırım yapma da insan diyemez. Ama orada da hırs belki zaman zaman devreye giriyor. Tabii, ve aklın önünde giden, mantığın önünde giden orada bir hırs devreye giriyorsa seni o hırs yönetiyor demektir. Seni
2: Murat
1: öfkenin
2: dedi
1: yönetmemesi
2: ya,
1: gibi hırsızla yönetmemesi
2: dedi
1: gerekiyor.
2: Ya, mesela işte yani Türk Hava Yolları en değerli şirketimiz, onun kağıdıyla Terabir mi? İşte yani, aslında hepimizin bunu düşünebiliyor olması lazım. Gerekiyor.
1: Bu çok yani, önemliydi yani bence evet, Türk Hava Yolları'nın üstünde.
3: Bir
1: yani
3: firmayla, orada üretim yapan bir şirketle, Türkiye'nin en büyük sanayicileriyle bunlar bir değil.
0: Binlerce ama çalışanı sorun olan, yani bile 100 tane çalışanı
3: şimdi işte isim verebiliriz yani. Sorun. Değil mi? Türk Hava Yolları.
1: Tabii Türk Hava Yolları.
3: Hiçbir zaman zarar etmeyen bir kurum.
4: Sanayinin içinde
1: prestiji olan bu kadar bir de böyle itibarlı kar özel sanayi.
0: Yani kağıdın bir karşılığı var. Can şöyle, zarar etmesi zarar da edebilir. Ama 500 tane uçağı var. İşte şu evet, kadar yani sahip olduğu şirket
3: üretim
0: var.
3: Üretim yapıyor.
2: Evet,
3: üretim
2: arkasındaki yapıyor. Ana sermayeye güvenebilirsin.
0: Bir bina,
2: evet,
0: bir masa, bir bilgisayar, 3-5 tane çalışandan ibaret olan şirketlerin değerlemeleri de maalesef geri almaya kalktığınızda çok da yüksek seviyede olmuyor. Bunu unutmamak
1: ama
0: lazım.
1: Ama bu şu soruyu da yani sormamızı
3: kardeşim,
1: da gerektiriyor
3: kadar
1: beraberinde.
3: Bunlara niye müdahale herhalde ettiniz diye de
1: yani bugünden evet
3: yani
1: işte bu da bu soruyu sormamızı galiba gerektiriyor. Yani bu müdahale noktası, zamanlama noktası, manipülatörler evet, bir şekilde oraya el atma. Yani ya bu soruları sormak zorundayız ya galiba.
3: Bak,
1: yani
3: şeylere gittiler.
1: Sadece mağdur meselesi değil, güven oldular meselesi de.
3: Takımlara sponsor oldular. Yani milyonlarca lira para yatırdılar. O satın alımlar yaptılar. Milyar TL'ler haberlerde yazıldı. Hadi görmedik de yazıldı. Yani bunlar olurken de yani Maliye Bakanımızın tamam güzel de iyi hadi eyvallah sağ olsun da yani o benim gibi izlemiş yani kusura bakma sana hani söylemeyeyim diyorum ama o ben evde nasıl izliyorsam nasıl okuyorsam Sayın Maliye Bakanı da öyle izlemiş bugüne kadar. Kusura bakmasınlar yani.
4: Şimdi evet, bir şeyi hatırlatmak isterim. Yani
5: Maliye Bakanı aslında 9-10 aydır, 1 yıldır bunların altını çizen biri.
3: E çiziyor da müdahale mesela altını çizmek değil.
2: Eyleme geçmek. Yani, evet, burada aslında yani tamam, SPK'ya bu düzenlemeyi daha önce yapın.
3: Uyarmış.
2: Bence
3: tamam, itiraz etmiyoruz ama
1: bir, şey
3: yani bir hamle yapın.
1: Ama bir uyarı yapılmış.
3: Ya uyarı yapılmış
1: peki
3: da, ya
1: o zaman soru şu, bir dakika, hamle niye yapılmış?
3: Bir dakika biz ha? Bütün toplumu yani oturup akşama kadar ekonomi kanallarını izleyip Maliye Bakanı'nı mı dinliyor ya? Kusura bakmasınlar yani böyle bir şey yok.
1: Ya Can soru yani niye böyle izlemiş şey mi? Yani. Niye izlemiş mi değil yani, çünkü müdahale mi niye yapılmış?
3: Ben Maliye Bakanı'nı dinlemedim, paramı da çekmedim. Ya suçlu muyum yani? Buraya kadar getirmişsiniz, evet. milyar TL'ler, milyar dolarlar haberlerde yansımış. Yok Tera şurayı aldı, yok Tera burayı aldı konuşulmuş. Ama ortada değil mi? Yani ortada tabii normal tabii olmayan bir şey varmış yani.
0: Ama burada şu var işte. Yani siz yüksek bir meblağa da bir yere yatırım yapıyorsanız da
3: etmiyorum.
0: Araştırmadan yani bak basit bir şey alırken bile diyorum, değil mi? Bir telefon alırken bile 50 yerden inceliyorsun.
3: Hayır bak diyor ki ben şunu söylemek istiyorum. Vatandaşın suçu yok. Tabii ki daha çok kazanmak ister. Der ki
0: ister
3: bir yatırım. Diyor ki çocuğumu okula göndereceğim, oğlumu evlendireceğim, işte kızıma ev alacağım. Diyor ki bir 10 liram var, bu 20 lira olsun diyor. Bu çok doğal bir
0: doğal
3: şey ve buna kimse itiraz edemez.
2: Ya tabii bu arada hakkı, atlar, katlar, yatlar alanlar onlar başka
3: o
2: kişiler.
3: Ayrı.
2: Biz
3: o
2: buradaki
3: hakkı
2: yatırımcıdan
3: yani
2: bahsedersen başkalarını söylüyoruz tabii ki.
3: Faizini
0: burada aslında bakanlığı ya da SPK'nın, bak burada birinci sorumlu regüle
1: edici. Ne olabilir
0: edici
1: mi bir dakika? Ali Aydar Fırat bir şey
0: kurum SPK'dır.
1: Duyalım mı Ferhat? Ali Aydar Fırat.
6: Ya yani şunu unutmamak lazım. Yani sistemin kendisi zaten birilerinin kaybetmesi üzerine kurulu bir sistem. Yani ister neoliberalizm deyin, ister kapitalizm deyin. Yani bu sistem
3: o yüzden ama Alaydar eşit oranda. O yüzden
6: oranda
3: diyorum Sayın Maliye Bakanı da benim gibi izlemiş yani.
6: Zaten borsa dediğin şeyde, piyasa dediğin şeyde birilerinin zarar etti. Bunu doğallaştırmak için söylemiyorum. İşin doğasına dikkat çekmek için
0: herkesin
6: söylüyorum.
0: Herkesin kazandığı yani bir sistem yok.
6: Meselenin doğru kendisi zaten yapısal bir mesele. Yani bu ilk defa yaşanan bir kriz değil ve ilk defa Türkiye'de yaşanan bir kriz de değil. Dünyanın birçok ülkesinde dönemsel olarak bir takım balonlar bir şişiyor, bir yerden sonra patlıyor. Dolayısıyla bu sistemde elbette ki birileri maalesef zarar edecektir. Yüksek kar hırsı insanları
1: i̇şte
6: bu tür
1: dedim ben de
6: itiyor.
1: Yani evet, ya o yüzden yüksek kar hırsı bir şekilde seni tuzağa da düşürücü.

0: Düşürecek mi? Düşürecek ki. Ama düşürdü Hülya, mü? Düşürdü ama.
1: Ama Hülya, ama işte Haydar nasıl? Bey de şunu demiyordur eminim. Bak şimdi hani yüksek kar hırsı, o hırs diyoruz ama bugün artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Yani şimdi burada elde edilen kar, şimdi paranı dövize mi yatırırsın? Dövizin kuru düşürdüğü ortada. İnsanlar bunu yapmak istemiyor. Ya. Bu biraz milli bir mesele gibi geliyor. Faiz çoğunun da duygusal olarak, hassas olarak, dini olarak hassas gördüğü bir yer. Ona da girmek istemiyor. Borsaya yatırım yapmak tercih edilesi bir şey. Ve yani ülkenin içerisinde milli yere yatırım yapıyorsun. Ve bir de yatırımda bu açgözlülük kısmı bazılarında olabilir ama bir de şu var. Paranız aldınız diyelim, maaşınızı biraz bir birikim yapabilecek bir miktarınız var. Öyle koyduğunuzda değer kaybediyor. Bari kaybetmesin istiyor yani insanlar. Bugün o gündeyiz.
2: Faiz bekleyen,
3: canın şu erişimse
2: zaten küçük yatırımcı.
0: Katılıyorsun.
2: Diyor ki 3 lirası var. Diyor ki ya 3 lira burada değer kaybetmesin. Şuraya koyayım da bari 3 lira değerli dursun.
4: Bir anlık sizi ben 2002 öncesine bir götüreyim. 2002'de müdahale edildi. 2003'te oldu. O neydi? Bir bankanın yaptıklarıydı. Adını da söyleyelim. Evet. Ortadan kalktı gitti. İmar Bankası.
2: İmar Bankası evet.
4: Ne yapmış biliyor musunuz? Mevduat falan tamam. Likitte krizine girmesi onlar bir yana.
0: İnanılmaz başka, bir süreçti ya.
4: Hazine bonosu. Sattı. Cayır cayır reklamlar yaptı. Hazine bonosuna diğer bankalara göre işte %5, %6 daha yüksek verdiğini duyurdu.
2: Evet.
4: O bir atı vardı koşuyordu falan.
2: Evet doğru.
4: Hazine müsteşarlığı var. BDDK var. SPK var. BDDK içeride de yönetimde denetleyici süreçleri de var onun. Hiç kimse ona sonra çökünce ortaya çıkınca o hazine bonolarının aslında hazine bonosu olmadığı,
2: evet,
4: bir boş kağıt olduğu,
2: evet,
4: ortaya çıktı.
3: Açık aslında, bir dolandırıcılık.
2: Tabii. Açık tabii bir dolandırıcılık hocam.
4: SPK,
2: koca
4: bir hazine, boşluktu. Hazine müsteşarlığı ve o dönemin ondan BDDK'sı gözünün önünde
2: gözünün
4: olmuş hepsi.
2: İnanılmaz bir mağdur. Evet. Binlerce insan
0: mağdur
2: oldu. Ve evet, parasını da alamadı.
3: Burada şu
1: bir
4: yıllar sonra aldı.
3: Yıllar suç
1: oldu. Çok ilginç bir tesadüf olmuş.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir eliş.
1: Çok özür dilerim. Çok ilginç bir tesadüf olmuş. Ben de bugün sosyal medyada görünce baktım tarihe, teyit edeyim diye dedim. Tarihte bugün 2008 yılında 15 Eylül'de tam bu olayların yaşandığı gün Lehman Brothers'ın çöküşü, evet, ve Amerika'nın çok korkunç bir finansal tarihinde bu kadar denk gelmesi çok ilginç.
0: Evet.
1: Yani ve Amerika'nın o dünyaya yayılan o küresel krizin de başı biz. O yüzden şuna şükredelim. Gerçekten o noktalara gidebilecek bu tarz şeyler gerçekten çok ciddi bir zincirleme reaksiyonu
0: sebep
1: olabilir.
0: Bir şey dedi. Aynen. Ferhat dedi ki ben canın bir eleştirisine katılıyorum. Hangi
3: buraya katılıyorum? Şimdi biz burada küçük yatırımcının kazanç isteği, kazanç hissiyatı üzerinden değil de burada SPK'nın, regülatör görevinde olan SPK'nın bir hisse, bir fon değer olarak 20 TL'den 4000 TL'ye giderken periyodik olarak bunun realize olup olmadığını denetlemesi gerekir. Şimdi zaman sen bu kadar çok kazananın, bak burada yüksek meblağlarla yatırıp yüksek para kazananların nasıl kazandığını denetlediğin takdirde küçük yatırımcıyı da korursun.
0: O zaman denetimde bir ihmalden bahsediyorum.
3: Burada çerçevelerin çok daha net bir şekilde çizilmesi gerekir. Bu süreçte evet belli bir ölçüde belki mağduriyetler olacak ama bahsedildiği gibi bir ekonomik krize bizi götürecek, borsa çöküşüne götürecek bir noktanın önüne geçildi. Bu çok önemli. Tedbirler alındı. Ama buradan da ders çıkarılarak çerçevelerin çok net. Böyle insanları gerçek olmayan şirketleri defter değerini çok üstünde gösterip de kandırmalarının önüne geçmekte büyük bir fayda var.
0: Peki, ve bence
3: bu çok daha ağır cezalarını belirlemek lazım.
2: Emlak
3: katılımı
2: yaptığı çok önemli. Yani bu çok değerli bir şey. Yani emlak katılımı, satın alması katılım evi. Ve burada o işte mağdur olduğunuz veya mağdur olan veya işte o riski taşıyan insanların oradan uzaklaştırılması çok önemli. Çünkü emlak katılım herhalde birkaç güne de açıklarlar. Bunu duyurmuşlar zaten. Satın almayı da açıklarlar ama en azından devlet garantili bir yere gitmiş oluyor. İnsanların kafası rahat olur.
0: Peki. O zaman ben hem Merve Şebnem Orucu hem de aynı zamanda Ferhat Murat'ı yerine alayım. Şöyle yapalım. En azından reklama daha zamanımız var ve bir süre daha. İkinci konu başlığımı hemen açayım. Ardından da Ferhat Murat'a söylemiştim. Son dilimde de yine bu Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi başlığını açabiliriz. Çünkü elinde de belli başlıklar var bu meseleyle.

0: ilgili Ferhat Murat'ın. Şimdi şöyle diyelim, hem grafiği de sahneye getirelim, ben yönetmenimden rica edeyim, değiştirelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kritik bir aritmatik başlığı açalım. Neden? Ve oradaki son aritmatik de belki bize birçok şeyi anlatacak ve bugünden sonrası için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı üye sayısı kritik bir noktaya geldi diyebilir miyiz? Aslında geldi. Bu kritik aritmatik de burada. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti 154, Cumhur İttifakı 140 bakın. Alt kırılım CHP yeni parti nezdinde 154, CHP'de yine 137, DEM Partisi'nin de 17. Bunlar önemli rakamlar ama gerçekten böyle çok kırılgan rakamlar. Yani hani orada her an her şey olabilir gibi. Toplam meclis üyesi 319, bağımsız üye olarak bakıldığında da 4. Gerçekten İBB meclisindeki bu aritmetiğe çok kritik aritmetik diyoruz. 17 Eylül'de bu arada Cumhuriyet Halk Partili İBB ve Kartal meclis üyesi Ekrem Aray Arda CHP'den istifa etti, bağımsız kalacağını açıkladı. Bunun ardından işte bazı kaynaklar tabloyu daha farklı değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu burada ne durumda ortada. Ama bir başkanlık seçimi olursa ne olur onu bilmiyoruz. Tabii nereye doğru gider. Çünkü böyle belli davalar da var aslında. O davalar sonucunda daha da farklı yere doğru gidebilir, şekillenebilir gibi diyelim. Şöyle başlamak isterim aslında. Ben Ali Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Bir bakıyorum ben hem bu yapılan açıklamalara, kritik nokta İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu sayısal dengeye bakınca Ali Haydar, yani istifalar, geçişlerle değişmesi böyle çok olası, işte başkanlık seçimi, orada neyi öngörüyorsun onu bilmiyorum. Çünkü bir diğer taraftan da böyle bir blok var, Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti bloğu aslında. Orada da farklı siyasi eğilimler var. Nasıl olur? Öncelikle bir değerlendirmeni almak isterim bu aritmetiğe bakıldığında. Yani hiçbir blok sonucu garanti göremiyor bu aritmetiğe bakınca.
1: Ali Haydar, başlamadan bu 154'ün açılımı ne? Önce yeni parti ile CHP.
0: Yanında. CHP yeni parti.
1: Değil. 17 ile 137'yi topladığınızda 154 yapıyor.
0: Neyi hocam?
1: Yeni parti ile CHP'nin dağılımı ne?
2: Tamam, onlar yani CHP yeni
3: şu an
2: parti
3: tek CHP'de.
0: CHP'de evet,
1: geçiş
0: hepsi
1: olmadı mı ya?
0: Hayır.
1: Olmadı.
0: Orada geçiş olmadığı için orada kritik bir akıl var herhalde. Onu bilmiyorum çünkü işte şimdi, o akıl. Anladınız mı?
1: Sevgili Ali Haydar Fırat bilir o sayıyı.
0: İşte ben o yüzden ilk Ali Haydar Fırat'la başlamak istedim çünkü yeni parti CHP denkleminde. Çünkü oradaki blokta farklı siyasi eğilimler var. Ali Haydar, hiçbir blok sonucu garanti göremiyor mu? Nedir ne değildir, bir öngörünü almak isterim.
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şundan dolayı elbette ki çok kritik bir rakamlar, yani birbirine yakın rakamlar. Hı hı. Burada belirleyici olan iki durum var. Birincisi Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelip gelmemesi. Çünkü ancak ondan sonra bir belediye başkanlığı seçimi gündeme gelebilir. Onunla ilgili dava süreçleri bugün biraz önce arkadaşlar attılar. İkinci iddianame hazırlanmış, hazırlığı vardı. O iddianame de mahkemeye sunulmuş. Dolayısıyla bir mahkeme boyutu var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun belediye siyasi yasak gelmesi ve sonrasında da belediye başkanlığı seçimi. Diğer bir mesele şu tabii, yani çoğu arkadaşın İBB meclisinde görev yapanların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayıp yeni partiye katılmamasının nedeni aslında bu seçimi kazanmak ve sonrasında bir geçiş. O yüzden onların kendine göre böyle bir stratejileri var. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefette kalmasını tercih edecektir. Elbette ki buna dönük olarak elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. Ama şu mesele önemli. Şimdi meclis üyelerinin çoğunluğunun, yani büyük çoğunluğu bizzat Ekrem Bey ve ekibi tarafından yazıldı. O yüzden o arkadaşların bu süreçte nasıl duracaklarını nasıl bir tavır içerisinde olacaklarını çok kestirmek olası.

0: değil. Şundan dolayı söylüyorum. Bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanından gelen, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında siyaset yapmış, ilçelerde görev almış, yani partinin farklı kademelerinde yer almış insanlar değiller. Bunu daha yani işte Üsküdar'da gördük, başka yerlerde gördük, işte Beykoz'da gördük. Beykoz'da Ekrem İmamoğlu'na en yakın isim olarak bilinen, işte ta Beylikdüzü'nden getirilip Beykoz'da belediye meclis üyesi yapılan, sonra başkan vekili yapan hanımefendi AK Parti'ye geçti. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bilgisine hakim olmadığı bir siyasal tutum söz konusu olabilir belediye meclis üyeleri arasında. Ama hani elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi kendisine kalacağını ifade eden belediye başkanlarına belediye meclislerini çok ciddi bir biçimde sıkı tutmasını tembihliyor. Onlarla sürekli istişarede bulunuyor. Ama bir de kolay kolay irtibat kurulamayacak daha farklı geleneklerden gelen Ekrem Bey'in yakın çevresi olabilir, arkadaş çevresi olabilir, dost çevresi olabilir. Oradan gelen insanlar var. Yarın öbür gün onlar, çünkü şunu gördük. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın, onun birlikte görev yapan yaklaşık 80 arkadaşı, bir kısmı sonradan vazgeçti. Hepsi itirafçı oldular. Bir kısmı hala, çoğu hatta bu tavırlarını sürdürüyorlar. İBB meclisinde de benzer bir siyasal tutum alınabilir mi? Çok olası. O yüzden çok kritik bir süreç. Her iki tarafta, hem Cumhuriyet Halk Partisi de hem de AK Parti süreci yakın takip ediyor. Ama tabii burada yeni partinin, daha doğrusu bir strateji dediğini biliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kalınması, sonra eğer kazanılırsa bir biçimiyle oradan ayrılması yönünde bir süreç izleniyor. Kritik bir süreç, yakından izliyoruz diyeyim.
1: Ya şöyle diyorsun ki orada öyle bir şey izleniyor ki aslında o kritik aritmetik dediğim her yere belki geçiş olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu kritik süreç bir hesap gerektiriyor değil mi? Yani orada bir hesap olduğu için yani yeni
0: Tabii.
1: partiye geçiş olmuyor. O neden peki?
0: Yani şundan dolayı, çünkü birçok yerde belediye meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmak istemeyeceklerdir. Eğer öncesinde bir ayrışma yaşanırsa, bu ayrışma farklı bir siyasi komplikasyon ortaya
1: Ortaya
0: çıkarabilir.
1: çıkartın.
0: Belediye meclis üyelerinin birbirine karşıtlıkları, yani farklı siyasi partiler de olmasından kaynaklı olarak, daha önce ben sevgili Hülya bu ekranda anlattım. Yeni partide kalan arkadaşlar, daha doğrusu yeni partiye geçen arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan arkadaşlara yönelik olarak çok ağır bir takım, yani mobbing diyebileceğimiz süreçleri işletiyorlar. Ben kendi abimden örnek vermiştim. Benim abim hani Çankaya'da 35 normalde belediye meclis üyesi seçiliyor Ankara'da, Çankaya ilçesinde. Benim abi 36. sıraya koymuşlardı. Hani o 35'ten sonrası genelde siyasi literatüründe dolgu olarak kabul ediliyor. Hani ne olur olmaz işte bir 36'ya da abimi koymuşlardı ama neyse, yani sonuçta 30, 37 kişi çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi 5 kişi kaldı Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya'da. Geri kalan arkadaşlar hepsi yeni partiye geçtiler. Ben kendi abimin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Hani burada bir aile durumundan bahsetmiyorum, kimse yanlış anlamasın. Çok ciddi mobbing uyguluyorlar. Yani inanılmaz hakaretler, odaların alınması, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının indirilmesi vesaire falan. Aklınıza gelebilecek, daha önce yıllarca bildiğim bir yer orası. AK Parti ile ya da daha önceki partilerle CHP arasında asla görmediğimiz, asla yaşamadığımız sorunlar. Birçok belediyede de bunu gördük, birçok belediyede bunu yaşadık. Şimdi İBB'de de eğer benzer bir durum olursa, orada da muhtemeldir ki aynı süreçler yaşanabilir ve aynı olumsuzluklar tekrarlanabilir. O yüzden muhtemeldir ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şöyle bir strateji izliyorlar. Deniyorlar ki işte biz önce CHP'de kalalım. İBB'yi kazandıktan sonra arkadaşlar yeni partiye, yani seçilen kişi yeni partiye geçer diye düşünüyor olabilir.
1: Peki.
0: Ama biz her halükarda ne olursa olsun İBB'nin muhalefette kalması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Müslüm

0: da çok net bir tavrı olduğunu zaten hem kendileri deklare etti hem de ifade ettiler.
1: Aday olursa
0: ama
1: olsun
0: sayı
1: mu?
0: Çok kritik bir sayı sevgili Hülya.
2: Sayı çok, evet çok kritik. Kim aday olsa olsun olur mu diyor Yaşar Hocam.
1: Şöyle onu bir destekleyeyim. Evet. Şimdi tabii çok hakikaten tuhaf şekilde işliyor mekanizma.
2: Hocam
1: şimdi,
2: çok özür dilerim, size söz vereceğim. Zaten size gelecektim ama Ferhat Murat bu katılım evi meselesiyle ilgili böyle...
0: Çok mesaj geliyor.
2: Çok mesaj geldiği için çünkü bana da geliyor. Galiba sanırım o yüzden hani onu bir düzeltelim şimdi, biz.
3: Evet. Katılım evi mağdurları diye bir şey yok. Katılım evi mağdurları olmasın diye, kimse mağdur olmasın diye katılım evim ve bir evimi emlak konut... Yani devlet güvencesi ortaya konularak aslında hiç kimsenin mağdur edilmediği, hani az önce anlattığımız fon, borsa ve benzeri konularda hesabınızdaki rakam belki aşağı düşebilir.
2: Aslında sen öyle söyle, biz de orada yazarken bu mağduriyet derken mağduriyet olmayacak anlamında.
4: Evet. Emlak katılım aldı.
3: Evet, tabii, yani tabii, orada tabii, anladığım orada kadarıyla da, evet. KJ'deki yazıdan dolayı farklı anlayanlar olmuş, bunu düzeltelim. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi...
4: Satın aldı.
3: Satın alarak tabii, oradaki müşterilerini yani birikimleriyle ev, araba almak isteyenleri mağdur etmeyecek, evet, kesinlikle. Onun altını çizelim. Yani orada hiçbir mağduriyetiniz yok. Hatta devletin bir şirketinin artık müşterisisiniz.
4: Aynen tabii.
2: Tabii yani orada mağduriyet olmayacak. Yani çok net o konuda zaten ayrı tutuldu.
4: Orada zaten mağduriyet yok zaten.
2: Hayır hayır. Evet. Orada şöyle ayrı da tutuldu zaten yapılan açıklamada. Evet. Ayrı bir şekilde ele alınacak yani mağduriyet yok, orada bir sıkıntı yok yani
3: katılım evin hissesini alanlarla katılım eve müşteri olanlar ayrı ayrı değerlendirilecek.
2: Ayrı değerlendirilecek tabii. Peki biz yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelelim. Murat Gezici size de geleceğim ama önce Yaşar Acısaylıoğlu
1: lütfen.
2: Sert
1: bir düşüş yapalım bu tarafa geçelim.
2: Peki.
1: Borsa tahvilleriyle.
2: Aynen.
3: Ya şimdi İBB meclisi de borsa gibi hocam. Çok bir oraya geçiyor, oraya geçiyor.
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani ben mesela buraya baktığımda burada bir kilit görüyorum. Bilmiyorum siz de eminim görüyorsunuz. Kilit ve kritik aktörler var şimdi, burada da.
3: İşin kötüsü evet, burada yani, SPK tabii, yok. Kim düzenleyecek?
2: Kim düzenleyecek evet.
1: Şimdi tabii tuhaf olan durum şu, pek yani hiç yaşanmadı bu Türkiye'nin siyasi pratiklerinde falan.
4: İyi ki yok.
1: CHP'nin 154 belediye meclis üyesi var, CHP rozetli. Değil mi? Büyük şey. Ama aslında onlar CHP'li büyük ölçüde, ne kadar bilmiyoruz. Olmayacağı şimdi sevgili Ali Haydar Fırat'ın da beyanından da zaten yani tespit de o, olmayacağı. Ama onlar şu anda CHP'nin üyesi. Partiyle bir organik bağ vesaire kesilmiş durumda anlaşılan. Şimdi düşünün ki işte söylediği gibi bekliyorlar ve bir süre sonra Ekrem İmamoğlu'nun diğer davalardan dolayı durumu netleşince bir seçime gidilecek. Ve bir aday çıkartacak 154 senin deyimiyle sevgiliyle blok.
2: Blok.
1: Blok. Şimdi
2: orada da en kritik dosya Ahmak dosyası galiba,
1: evet,
2: değil mi? Orada
1: buradan bakınca bir aday çıkacak ve o aday Cumhuriyet Halk Partisi açısından çünkü bir arınma sürecinde çoğu ile ilgili şeyi var, yaklaşımı var bu üyelerin. Kime nasıl güvenerek sırf muhalefette kalsın diye nasıl oy verecek? Verirse çelişmeyecek mi kendisiyle? Ne kadarına kaçına güven duyacak? Öyle ya, en yakın arkadaşları falan birçoğunu o belirlemiş Ekrem İmamoğlu için. Şimdi ama hem büyük bir zorluk,
2: diyorlar
1: hem büyük
2: ki
1: bir çelişki.
2: Sizdeyim hocam. Ya burada bir güç meselesi var. Yani bir mücadele değil mi? Yani öyle diyorlar. O yüzden
1: aslında bana göre parti disiplini işlemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şöyle işlemeli. Daha doğrusu bir parti disiplininden önce bir parti mekanizması devreye girmeli. Belediye meclis üyeleri ya, hala CHP'li ya. Yoksa yine o tuhaf şeylerle karşılaşmaya devam edersiniz. Bunlar peki sayıca ne kadardır koyduk bir kenara. Mesela Sayın Mansur Yavaş için Özgür Özel ne dedi? Bizim onayımız ve bilgimiz dahilindedir olurumuz dedi. Onayımız.
3: Olurumuz da var dedi. Olurum var dedi.
1: Olurdan daha önemlisi onayımız dedi. Onay. Tamam mı? Buna Sayın Mansur Yavaş çok net bir cevap vermedi. İki tarafa da bilgi verdim falan dedi. Hadi onu da kabullendik. İki tarafla nasıl oluyorsa oluyor peki. Onay nasıl oluyor? Şimdi dolayısıyla buradaki mesela yeni atanacak il başkanı.

0: pekala bir toplantı yapabilir belediye meclis üyeleriyle. Parti politikalarını bir daha yerel politikalar anlamında değerlendirebilirler. Gelecekler mi onlar? Sizi dinleyecekler mi? Öyle ya, büyük hakaretlere uğruyorlarmış. Sevgili Ali Aydar Fırat'ın abisinin örneğinden yola çıkarak. O zaman şimdi peki bunlar buna iştirak etmezseler şimdiden, tercihinizi yapına zorlamak, daha doğrusu belirleyin artık tavrınızı demek bir yol olmaz mı mesela? Ben yapardım valla. Yani ne oluyor böyle? Neyseniz bilelim yani kardeşim. CHP'ysen CHP'nin politikalarıyla haşır neşir olalım. Şimdi bizim yerel yönetimler konusunda bir reform paketimiz var. Siz de buradasınız. Bunu İBB'de uygulamak isteriz. Hadi bakalım uygulayalım. Yeni partiler ayrı bir politika. Ne yapacaklar?
1: Ne yapacaklar? Böyle bir şey mümkün mü? Yaşar Hoca'nın dediği gibi.
0: Ya biz her şeyi böyle seçime falan odakladık. Bunlar belediye meclis üyesi. Kenti yönetiyorlar. Politikalar var. Yerel yönetim politikalarında gözden geçirilmesi gerekenler var. CHP'nin bir bakışı var. Onları mesela uygulayacak kişilerdir onlar. Onu orada savunun dediği zaman yapacaklar mı?
1: Orada başka bir bir hesap var değil mi? Yani orada başka bir denge. O yüzden biz burada CHP 100. yeni parti 154 derken hani bir taraftan orada içeride o siyasi bir bölünmüşlük var ama bir taraftan da böyle bir savunma bir kalkanı da sanki oluşmuş gibi. O yüzden önümüzdeki süreçte bizim asıl bakmamız ve izlememiz gereken aslında bu İBB'de yeni başkan nasıl seçilecek meselesinde neresi olmalı sizce bu tabloya baktığınızda?
2: Şöyle bir gide vermek isterim. Aslında bu tablo içler acısı. 180 civarında aslında CHP'nin meclis üyesi vardı. Bunların bir kısmı istifa etti. Başka partiye geçti. Bir kısmı tutuklandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu yapıyı elinde tutamadı. Dayanıklılık açısından baktığınız zaman burada büyük bir kutuplaşmanın da etkisinden taraftarlaşarak dağıldıklarını görüyoruz. Şu an onları bir arada tutan burada ortak yara, ortak incinmişlik tutuyor aslında baktığınız zaman bir anlamda İmamoğlu. 2019'dan bu yana belediye başkanı. Ve onun etkisiyle baktığımız zaman meclis üyelerinin çoğunluğu aslında Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin belirlendiğini görüyoruz. Meclisteki CHP'nin karnesine yazılan 154 meclis üyesinin 17'si DEM. DEM bu sürecin içerisinde çekimser kalacaktır. Belki toplam seçime...
0: Yok ama 154'ün 17'si içinde değil herhalde. Bak toplamda.
2: 17'si
3: öyle,
2: ayrı.
3: Öyle.
2: Ayırmak gerekiyor. Yani 134'e...
3: 137 artı 17, 154.
4: Aynen. Onun açılımı mı o zaman? Ha, evet, tamam, kullanabilecek
0: doğru.
4: 12.
0: Doğru.
4: 5 tanesi şu anda...
0: Bu bağımsızlar nereden Murat? Nereden ayrıldılar?
2: Bunların bir kısmı CHP'den, bir tanesi AK Parti'den diyebiliyorum ama... baktığımız zaman burada DEM bu sürece çekimser kalacaktır. Çerçeve yasanın meclisten geçmiş olması, terörsüz Türkiye kavramının içerisinde olmasından denge unsuru olarak dışarıda durmak isteyecektir. Fakat CHP'nin karnesinde yazılı olan...
1: Burada siyaseten başka bir denklem işleyecek diyorsunuz. Evet, yani, DEM aslında bakıldığında kilit bir pozisyonda ama yani orada...
2: İstanbul yerel idare olmasına rağmen ulusal siyasetin etkisi altında kalacak. Yani bir yandan DEM'in orada ulusal siyasete etkisini göreceğiz, davranış biçimini. Ve önümüzdeki seçim sürecinde 2028 Nisan'da gerçekleşecek seçimin de bir anlamda okumasını İstanbul'da göreceğiz. Yani biz önümüzdeki genel seçimlerin bir provasını İBB'de göreceğiz. Bunu neye dayanarak söylüyorum?
1: Çok önemli. Bu genel siyasi tablonun değerlendirmesi aslında burada küçük pratikte bu uygulanacak diyorsunuz. Evet. Yani İstanbul'u öyle genel, şey yapmamamız lazım.
3: Bence doğrulaması olacak. Çok özür Murat Bey, bu parantezi açtığı için söyleyeceğim. Sizin yayınlarınızda daha öncesinde ben bunu ifade etmiştim. Özellikle terörsüz Türkiye konusunda Özgür Özel serbest bıraktığını söyledi ya vekillerini. Bunun karşılığını yarın öbür gün İBB'de böyle bir aritmetik devreye girdiğinde DEM'liler açısından o serbest bırakmanın ne anlama geleceğini ben sormak istemiştim. Onun sağlaması yapılır.
2: Evet. Yüksek ihtimal serbest

0: bırakacaklarını ya da çekimser kalacağını ya da toplantıya katılmayacaklarını göreceğiz yüksek ihtimal. Şimdi 137'nin de neredeyse dörtte biri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Dörtte üçü ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi burada dengeyi, en önemli unsuru Cumhuriyet Halk Partisi ortaya koyacak. Onlara arınmayı belki hatırlatacaklar. Yani bu sürecin daha şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya dönüşmesini isteyeceklerdir. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin adayını desteklemek açısından biz bunu göreceğiz. Fakat ben burada bir kopuşun olacağını düşünmüyorum. Yüksek ihtimal, sesli düşünüyorum, belki Ali Haydar Bey daha hakimdir. Kemal Bey'in işaret ettiği bir isim üzerinden uzlaşılarak bir ortak aday sürülme ihtimali yüksek. Evet, meclisin neredeyse dörtte biri aslında Kemal Bey'i destekliyor ama buna rağmen Kemal Bey adayı belirleyecek önümüzdeki süreçte.
1: Nasıl olacak acaba? Yani oradan bakıldığında gerçekten insan ama, onu merak ediyor. Önümüzdeki süreçte o yüzden dedim yani o aday meselesi mi, siyasi pozisyonlar mı, sayımı, yeni istifalar mı, biz neyi izleyeceğiz?
0: Yeni istifa olabilir mi? Ona değinmek isterim Hülya Hanım. Mesela 2 Ağustos'ta aslında bir açıklama duyduk. Eyüp Sultan Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Partisinde kaldığını ve istifa etmeyeceğini söyledi. Bu yüksek ihtimal istifa etmediğini ve partisinde kaldığını göreceğiz. O yüzden biz bu tabloyu ekrandaki gibi bir yarışı göreceğiz. Ben İstanbul'da yeni bir belediye başkanının AK Parti'ye katılma ihtimalini zayıf görüyorum.
1: Söylediğiniz önemli. Evet. Bugünden sonrası için de. Evet, yani bilmiyorum. Şimdi şöyle Ferhat, seninle istersen devam edelim. Bu hem CHP yeni bloğu önemli. Yani o blok evet birbirinden ayrılmak istiyor ama orada da bir güç mücadelesi var. O yüzden bu süreçte öyle kolay değil yani. Çünkü o tarafa bakıldığında hani böyle ilkesel, böyle güçlü şey bir birliktelik değil. Çünkü başka bir hesap var. O yüzden aritmetik, o yüzden kırılgan dedik. Burada kilit ne sence? En çok neyin üzerinde durulur? Yani şu mu? Hülya, biz bunu konuşuyoruz tamam mı? Bak burada bir davalar var. Yani işte kritik dosyalar var. O dosyalar hani işte bakıyorum mesela dosyalara. İşte kesinleşirse burada hukuki sonuçlar doğacak. O zaman İBB başkanlığının hukuki durumu gündeme gelecek. O zaman daha başka bir şey mi konuşuyor olacağız dersin? Yoksa...
2: Şimdi neyi konuşacağız? Öncelikle onu söyleyeyim. Biz bunun bir ön izlemesini Üsküdar'da gördük.
1: Evet.
2: Üsküdar'da CHP yeni parti bir araya geleceğiz dedi. Herkes destek açıklamaları yaptı. Seçimden sonra ne oldu? Seçimden sonra herkes birbirini suçladı. CHP yeni partililer AK Parti'ye verdi dedi. Yeni partililer CHP meclis üyeleri AK Parti'ye verdi dedi. Yani aslında şöyle, hepsi kağıt üzerinde CHP üyesi ama kendi işlerinde birbirlerine yakın hisseden, yani yeni partiye kendini yakın hisseden ya da CHP'ye yakın hisseden meclis üyeleri var. Ama burada baktığınızda suçu, kabahati herkes birbirine attı. Kimse benim yoğurdum ekşi filan demedi. Burada bunun bir altını çizelim. Bunun bir benzerini biz nerede göreceğiz? İBB'de göreceğiz. Şimdi işin bir de ilginç tarafı şu. Psikoloji tarafı. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Ben ilkesel olarak hep söylüyorum. Partiler arası geçişe doğru diyen, sıcak bakan birisi değilim. Ama bu her parti için geçerli olmalı. Yani CHP'den AK Parti'ye geçince TÜKAK'a ama AK Parti'den CHP'ye geçince baba ocağına hoş geldin olmaz. Tutarlı olmaz bir kere. Dolayısıyla CHP'nin ve yeni partinin özellikle Özgür Özel ve ekibinin meclis üyelerini belirlerken onlara ne dersek onu yapmak zorundalar. El kaldır kaldır, indir indir mantığıyla hareket ettiğini, insani olarak değer vermediklerini ben nereden biliyorum? Şu an hali hazırda CHP meclis üyesi olup da AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e oy veren meclis üyesiyle konuştum. Dendi ki son bir ayda bize gösterdikleri ilgiyi 2,5 sene gösterselerdi zaten bu manzaralarla karşı karşıya kalmazdınız. Görmezdiniz. Ben CHP'de siyaset yapmış birisi olarak AK Partili belediye başkanı varken önceki dönemde 2 dakikada odasına girebiliyorken Sinem Dedetaş'ın yanına bir kez girebildim 2,5 sene boyunca, o da 10 dakika. Kendi cenazeme ben belediyeden araç getiremedim. Seçmenlerime oy aldığım, hizmet getireceğim diyen seçmenlerime bunun karşılığını üst yönetimde muhatap olamadığım için veremedim.

0: diyen bir meclis üyesini doğrudan ağzından aktarıyorum. Bunun biz İBB'deki varyantını görmeyecek miyiz? Göreceğiz. İlave bir bilgi de vereyim. Şimdi AK Parti'nin...
1: Hala CHP'de mi o?
0: Hala CHP'de.
1: E niye istifa etmiyor ki?
0: Bilmiyorum.
2: İşte
1: bu kadar, yani o... bu kadar şey
2: söyleyeyim. Hayır hayır.
3: Hülya Hanım aynı işte, zamanda belki, Cumhur İttifakı...
0: İşte... Ayrımlar netleşince belki CHP'de kalacak, belki yeni parti gidecek, belki geçecek, AK Parti'ye geçecek.
2: Evet.
0: Ama yani şunu atlamayalım. Yani 4 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
2: AK Parti'yi de mesela ya bütün partilerin içinde öyle var Can. Çok böyle eleştirip de içeride kalan, yani değil mi? Yani o bakıldığında...
1: Hayır canım, bu öyle bir şey değil. Burada, bu AK Parti'nin adayına da oy verdi.
2: Oy verdi zamanda. Onu diyorum, evet. Çok, bir şey söyleyecek, çok özür dilerim.
3: Şöyle, biz bu tabloyu biraz daha mikro boyuta bakarsak Cumhur İttifakı'nın 140'ın içerisinde aslında Büyük Birlik Partisi'nin de meclis üyeleri var.
2: Partisinde iki tane galiba, değil
3: iki
2: mi?
3: İki tane var.
2: İki meclis üyesi var.
3: Ona yakın ilçede ciddi anlamda oy almıştı. Tabii. Ve Sultan Gazi'de önemli bir oy alınca iki tane meclis üyesi çıkardı. Yani Cumhur İttifakı'nın da içerisinde baktığımız zaman üç farklı siyasi partinin de meclis üyeleri
0: meclis
3: var. Aslında
0: var zaten.
3: Önümüzdeki süreçte de bunun da sağlamasını göreceğiz.
0: Şimdi onu söyleyecektim. AK Parti'nin 132, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin 2 meclis üyesi var. Bu 140 çok net. Bunun yanı sıra CHP ve Yeni Parti dediğimiz blokta CHP üyesi olarak gözüken teknik olarak 154 kişinin içerisinde 17 tane DEM grubuna kurma potansiyeli olan DEM listelerinde, daha doğrusu demin işaret edip CHP listelerinden seçilen isimler var. Bunların 12 tanesi oy kullanabilir halde. Dolayısıyla burada aslına bakarsak CHP Yeni Parti birlikte hareket etse kaç meclis üyesi oluyor? Hülya, 137. AK Parti'nin kaç? Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın kaç? 140. DEM burada.
2: Kilit.
3: Ama bağımsız şimdi bir meclis şey üyeleri burada, de AK Parti ile görüşüyor.
2: Galiba.
0: Geçen hafta bir önemli bilgi vereceğim şimdi. Bir
2: bilgi ne olur reklamdan sonra tamam, verir misin? Çok
3: bir,
2: önemli
3: bir
2: çünkü.
3: Haftadır yakın temas içerisinde bir bilgi fotoğraf
2: bahsedebiliriz. Şimdi bari. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir seçim gündeme geldiğini düşünün mesela. Ve biz o gün buradayız, bu stüdyodayız ve konuklarımla konuşuyoruz. İşte o seçim meydana gündeme geldiğinde, yani yapılan açıklamalar ve bu kritik aritmetiğe baktığımda bu yalnızca belediyenin yönünü belirleyecek bir seçim olmayacak. Galiba Merve Şebnem Orucu'nun, Murat Gezici'nin, işte birçok insanın da herhalde düşüncesi sağlama ya da doğrulama dediğim mesele galiba o. Yani o doğrulama meselesi de Türkiye siyasetinde daha geniş bir siyasetin ve daha geniş bir tablonun o güç mücadelesine herhalde galiba sahnesine dönüşür mü onu bilmiyorum. Ama o fotoğraf birçok şeyin göstergesi olacak gibi duruyor. Kısa bir reklam, ardından devam edeceğiz.

0: Peki, şimdi reklam arasından sonra yine tekrar aslında bu İBB meselesini konuşuyoruz. Çoğunluğun kimde olduğu ortada bir taraftan da ama böyle hani kritik bir tablo var, aritmetik. Önümüzdeki günlerde çok daha yoğun ve spesifik meseleleri konuşacağız bu İBB ile ilgili. Öyle gözüküyor çünkü dosyalar, davalar da var. Ferhat Murat'ın açıklayacağı bir bilgi var hatta. Bir evet, bilgi vereceğim de.
1: Önemli nokta şurası. Az önce şunu söyledik. Cumhur İttifakı'nın toplamda 140. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden DEM grubunu düştüğümüzde 137 meclis üyesi kalıyor. Zaten hali hazırda. Yargıtay'da bulunan ahmaklar davası, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği dava hükmü kesinleştiğinde yasa gereği belediye başkanlığı seçimi yapılmak zorunda. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun artık hükmü kesinleşmiş olacağı için belediye başkanlığı koltuğundan şu anda geçici olarak uzaklaştırılmış durumdaydı. Tamam. Kalıcı olarak uzaklaştırılması söz konusu olacak. Dolayısıyla meclis hemen başkan seçmek zorunda. Şu günkü dekleme baktığımızda eğer DEM Parti burada tarafsız durursa ya da çekimser durursa zaten Cumhur İttifakı'nın önde olma durumu var. Vereceğim önemli bilgi bu değildi. Net bir bilgi olarak söyleyeyim. Benim bildiğim en az 3 tane Cumhuriyet AK Partili meclis üyesi AK Parti'ye geçecek önümüzdeki dönemde.
0: Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partili üye AK Parti'ye geçecek diyorsun.
1: Yani Cumhur İttifakı'nı mesela 143 burada yazabiliriz şu anda.
0: O zaman onu 143 yazabiliriz. Nasıl? Bir dakika.
2: Yine yetmiyor ama.
0: Yetmiyor, evet.
1: DEM orada Parti'nin diyorsun. CHP'ye peki, yani bir şekilde oy vereceğini orada biliyor muyuz?
0: Can da diyor ki gene yetmiyor.
3: Can da peşin satan gibi.
1: Can da gene yetmiyor.
0: Gene yetmiyor. Yetmiyor. Murat Bey de bu arada.
1: Can şöyle düşünüyor. Can'ın düşündüğü nokta şu, transfer değil.
3: Kim aday olabiliri belki konuşabiliriz.
0: Onu geleceğim, ona geleceğim. Ferhat, Ferhat.
1: Şu önemli. Can şimdi hangi denklem üzerinden söylüyor? DEM Parti'nin tüm meclis üyeleri. Bu arada 12 tane meclis üyesi oy kullanabiliyor. Hı. Yani buradan 154'ten bizim fiilen 5 taneyi düşmemiz lazım. Nereye düştü? 149.
0: Sen bir bilgi dedin ya. Evet. Mesela 149'a düştü. Çok özür dilerim. Bilgi veriyorum dedin.
1: Bilgi
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Bu bir bilgi dedin. Veriyorum. Bir dakika. Ali Haydar tamam Fırat, işte. Ferhat Murat'ta olan bilgi sizde yok mu?
2: Güzel soru.
4: Yani şöyle bir durum,
1: Ali bu Haydar
4: süreçte şöyle aynen şuna tanıklık ettik. Yani kesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalır dediğiniz belediye başkanları dahi kalmadılar. Ya da AK Parti ya da başka partiye geçtiler.
3: Tahmin alalım ama ya.
0: Yani hiç mesela. Ya, Ferhat Murat diyor ki ben bir gazeteci olarak bilgi veriyorum. 2020 herhalde Ali Haydar Fırat asıl bilgi sizde.
1: Örnek olarak da şunu söyleyeyim. Ali Haydar da galiba o yayında yapmış. Beraberdi. Habertürk stüdyolarında dedim ki.
0: Evet.
1: 4 tane AK Partili meclis üyesi Üsküdar'da CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçiyor dedim. Saatler sonra açıklanacak dedim. Sonra fotoğrafını verdik burada. Dolayısıyla herkesten önce söyledik. Bu bilgiye de emin olmasam söylemem tabii ki teyit etmeden.
0: Bir dakika, teyit ettim bu bilgiyi.
4: Yok ben
0: dinliyoruz.
4: Ben bu bilgiye karşı çıkmadım. Yani evet, bunların evet. Tam tersine çok olası olduğunu söyledim.
5: Hatta fire vermeyecek. Yok, bu sefer biz, hiç biz, geçiş biz, olmayacak desek bu çok büyük bir şey olur. Çünkü tabii. Çok oldu yani. Tabii. Oldu. Çok geçiş. Evet.
3: Az bile olur.
1: Dolayısıyla evet. Burada ona bakmak lazım. İki, ben açıkçası Yargıtay'da bekleyen ahmaklar davasının Ekrem İmamoğlu'nun seçim kurulu üyelerine ettiği hakaret nedeniyle hükmün kesinleşme sürecinin önümüzdeki aylarda artık yaklaşık takvimi de geldi gibi bir yılın üzerinde bir süredir Yargıtay'da bekliyor. Yani bu dönem içerisinde kesinlikle kesinleşecektir o karar. Dolayısıyla kesinleştiği anda da İBB'de biz neyi göreceğiz?

0: seçim görmek zorundayız yasa gereği. Ama sonuç ne olur? İzler i̇şte, görürüz hep. Ama ben AK Parti'ye geçme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yüksek.
1: Can sana gelmek isterim.
2: Ben de yani AK Parti'ye geçme ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Yüksek görüyorsun. Yani,
0: hani yetmiyor diyordun az önce.
2: Matematiksel olarak yetmiyor. Yani şimdi burada bir gerçek var. Yani bakınca yetiyor mu? 143'e kaç oluyor? 151 oluyor. 151.
0: Sen yani matematiği devreye sokarken demi dikkate alıyorsun. Şimdi matematik, bir, iki, matematik, psikolojiyi devreye
1: dem de
0: sokmuyorsun.
1: Bu arada bak, bu kadar bir şey söyleyeceğim.
3: Dem ne yapacak?
1: Ya dem
3: ne,
1: demin ne yapacağı şey meselesi.
2: Matematiğe baktığında
1: bence çok kilit.
0: Boşanmayı çok çekişmeli biraz, hale getiren CHP'nin yeni parti ayrılığını sancılarını da görmüyoruz.
2: Biraz daha müdahale gerekiyor. Yetmiyor yani. Biraz daha müdahale
1: yani şunu yeter. En azından söyleyebilirim. 17 tane bakıldığında DEM Parti'nin üyesi var. Bu DEM Parti'nin üyelerine bakıyorum. Yani DEM kökenli işte meclis üyesinin bu üyelerin tavrı yani seçimde böyle nasıl bir
2: tabii etkili
1: ağırlık,
2: de olacaktır.
1: Çok
2: terörsüz
1: etkili olacak
2: Türkiye
1: yani.
2: Süreci var yani sonuçta kilit, DEM tabii. Parti'nin bugün itibariyle Cumhur İttifakı'na destek vermesi şaşırtıcı olmaz yani. Şimdi
1: çünkü
2: orada
1: bir dönem bu kent uzlaşısı meselesinde orada hepimiz biliyoruz işte 2024'te o listelerden hani seçildikleri işte onlar hep böyle konuşuldu. Biz bu stüdyolarda da konuştuk, tartıştık. Ama Murat Gezici diyor ki Hülya ben özellikle isim konusunda böyle biraz konuşmak istiyorum. İsim konusunda konuşmak istiyorum derken aslında herkes merak ediyor. Yani kimle biz devam edeceğiz? Kimle yola çıkacağız diyecek CHP acaba? Ya orada nasıl bir denklem olacak? Çünkü bir taraftan CHP'de öyle bir blok var yani hani yeni parti de var içinde. Kim olur? Bir isim gelirse kim olur masaya?
4: Şöyle... İki defa seçim kazandığını söylüyorduk Ekrem İmamoğlu'nun 2019-2024 seçimlerini. Aslında demokrasi adına yerel idare anlamında, yani Türkiye'de iki tane yönetim biçimi var. Biri merkezi idare, biri yerel idare baktığınız zaman. Yerel idarenin %64'ünü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu ülke genelinde. Şu an ise baktığımız zaman %30'a gerilediğini görüyoruz. Gerek istifalar, gerek farklı siyasi partiye geçişler. Neredeyse bu oran %30'a gerilediğini görüyoruz. Bu vahim bir oran. İstanbul son yerel seçimlerde büyük bir demokrasi örneğini gösterdi. Ortak değerlerde insanları bir araya getirdi. Bu 140'ın 154'ün içerisinde aslında yeni İyi Parti de var. İyi Parti var içerisinde. Baktığınız zaman DEM vardı, Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Büyük bir zenginlik. Fakat bunun sürdürülebilir ve elde tutmanın olmadığını gördük. O yüzden kuru soğan gibi kendi işlerinde katman katman ayrıldıklarını, taraftarlaştıklarını görüyoruz. Ortak akılla hareket edebilirler mi? Bunun biraz zor olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı'nın iyi bir aday çıkartırsa ben 140'ın da üzerinde oy alarak seçilebileceğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeli arkadaşlarla konuştuğumda kendi içlerinde de kızgınlıklarının olduğunu, özellikle yeni partiye olan kızgınlıklarının olduğu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardıklarını fakat bu sürecin yıllar öncesinden bilindiğini ifade eden bir grup var. Aslında 15-20 Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde şu an meclis üyesi olan seçmenin, meclis üyelerinin de AK Parti'ye gitme ihtimali var. Yani biz bu 137 CHP'nin belki de aşağı yukarı 10-12 tanesini net olarak ifade edebiliriz. Önümüzdeki süreçte AK Parti'ye katılabilir. Ama AK Parti'nin adayı kim olacak? AK Parti burada İstanbul'da elini güçlendirmek, bir sonraki seçime hazırlanmak için ideolojik davranmak zorunda. Özellikle yeniden Refah Partisi'ne giden büyük bir seçmen kitlesi var. Onu yeniden getirmek isteyecek. O yüzden milli görüş çizgisine yakın, onlarla kucaklaşabilecek, demokratlarla da kucaklaşabilecek bir adaya ihtiyacı var. Kulisten duyduğumuz güçlü bir isim var aslında. Baktığımız zaman Mehmet Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Bu olabilir mi? Evet olabilir. Neden olabilir? Hem milli görüş kitlesiyle diyalogları var. O kopan köprüleri tadilat edebilecek bir kapasitesi var. Ve en önemlisi Ekrem İmamoğlu ile ilgili 2019'dan bu yana anlattığı anlatılara baktığımız zaman doğruluk payının neredeyse çoğunun doğru olduğunu görüyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinin dahi...

0: Tevfik Göksu'ya hak verdiğini duyuyoruz. O yüzden ben Cumhur İttifakı'nın da doğru bir aday belirlerse, örneğin Fatih Belediye Başkanı da konuşuluyor. Ama iktidar şunu düşünecek, 2028'e hazırlanacak, 2029'a hazırlanmak isteyecek. Önümüzde bir anayasa değişikliği var. O yüzden milli görüş çizgisini de kucaklayacak isimlere ihtiyaç var. O yüzden biraz önce söylediğimiz gibi, yani biz bu meclisteki seçimi aslında genel seçimle ilişkilendirerek ona göre aday belirleyecekler. O yüzden en güçlü aday Mehmet Tevfik Göksu'nun olduğu görülüyor.
1: İlginç.
0: Esenler Belediye Başkanı.
1: Evet, Merve Şebnem, ne düşünüyorsun? Yani burada adaylar üzerinden de epey bir polemik olacak gibi. Ama söylediği ilginç. Özellikle milli görüş geleneği üzerine oturmalı. Belki de isim önemli dedi. Katılır mısın?
2: Durduğum koltuk gereği muhalefet etmek istiyorum aslında. Özellikle Ferhat Murat'a hayır öyle değil falan demek istiyorum ama... öyle değil tabii. Şöyle...
3: O muhalefet edecek bir konu bulamadım.
2: Bulamadım. Hakikaten neler konu. Altına imzamı atacağım.
4: Evet. Kara kara düşünüyor deminden beri.
2: Şöyle... tabii böyle artık giderek daha fazla konuşuyoruz. Özellikle Üsküdar konusu bizim için böyle bir şey oldu. Önemli bir değerlendirme yapabilme fırsatı oldu. Özellikle de... hele bir de diyelim yani Ankara'dan gelip Müslüm Sarı'nın... belediye başkanlığı binasında yeni partiyle beraber bir açıklama yapması, beraber hareket edeceğiz demesinin sonrasında dahi böyle bir sonucun ortaya çıkması İBB'de yani bunları konuşmamızı artık çok normalleştiriyor. Evet. Hele bir de bu konuyu tekrar söylemek durumundayım. Çünkü Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasada özellikle Özgür Özel böyle bir ben serbest bıraktım falan dediğinde hatırlıyorum Yaşar Hocam'ın yerinde oturuyordum. O gün yani bunu nasıl yaparı sorgularken şunu dedim. Yani hani çok kısa bir süre kalmış ve bunların hepsi işte konuşuluyor. Yani Ankara'da olan Ankara'da kalmıyor. Genelde olan sadece geneli ilgilendirmiyor. Siz bunu yapıyorsunuz ama yarın öbür gün illerde, ilçelerde böyle bir durumla karşılaştığınızda işte kent uzlaşısı yaptığınızda
5: yani demde biz serbest bırakıyoruz diyebilir mi?
1: Olabilir
2: evet
1: diyor.
2: Yani diyebilir tamam. Tabii ki diyebilir yüksek. Ve
3: her, Ali Haydar,
2: ya demese de ya kendi iradesiyle şeyden, hareket edecekler için
3: İBB
2: çok belirleyici.
3: Meclis üyesi yazdı bana.
1: Ben de bir taraftan bir meclis şimdi üyesi, öyle.
3: Demin en az 19 meclis üyesi var diyor. Yani bu aslında CHP
2: doğru.
3: Yeni parti birlikteliğindeki sayının daha da aşağıya.
1: Aşağı
3: yani iki aşağıya doğru. Daha gitmesi. 135'lere
2: orada yani ben onu çok kes... Yani çünkü bakın o kadar uzun konuştuk. Bu kadar tarihi bir konu. Bu böyle yani anlık aman geçsin gitsin. Nasıl olsa mecliste bu geçiyor. Biz olsak da olur, olmasak da olur. Serbest bıraktım diyeyim, birazcık popülist oyları oynayayım vesaire falan. Bununla açıklanabilecek bir şey değildi. Yani ülkede... İktidara talipseniz, ben yarın öbür gün ülkeyi yöneteceğim diyen bir partiyseniz bu hesapları yapabiliyor olmanız lazım. Bu sadece birilerinin gönlü kırılır ama yarın öbür gün toparlarız denilecek durum değil. Sonuçları işte bu tarz yerlerde çıkabilir ve çıkacaktır. Yani bunu bir gazeteci olarak televizyon yorumunda ben söylüyorsam, yani bir siyasetçinin, bir siyasi parti liderinin de o değerlendirmeyi o gün yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Mehmet Tevfik Göksu ismine gelsek. Hakikaten çok kapsayıcı bir isim. Çok uzun süredir İBB'deki pozisyonu itibarıyla, Esenler Belediyesi'ndeki durumu itibarıyla çok öne çıkan bir isim. Sempatik gelen de bir isim.
1: Ben de yakından
2: elbette
1: tanıyorum.
2: Olabilir.
1: Bir de şöyle olabilir. Yani sempatik gelen bir isim, evet doğru. Geldiği gelenek itibariyle dedi. Oraya dem vurmak istedi özellikle. Ben de o yüzden
2: evet,
1: oradan
2: yani
1: biraz bakmanı
2: yani
1: istiyorum.
2: Yani şey biraz söylemek istiyor. Yeniden Refah'taki kırılım ve bu süreçte
1: duruş,
2: acaba olur mu? Küskünler vesaire o tarafa evet. Kayabilir mi? Doğru. Mehmet Tevfik Göksu'nun çok uzun bir geçmişi var. Necmettin Erbakan'la da yol arkadaşlığı olan birisi. Dolayısıyla toparlayıcı olacaktır. Ama onun dışında da AK Parti'nin içerisinde de ağırlığı olan bir isim, bir karşılığı olan bir isim. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da ilişkisi hem gayet iyi, onunla da yol arkadaşlığı çok eski ve İstanbul'u ve İstanbul'un sorunlarını da bilen bir isim. Hatırladığım kadarıyla yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik özellikle belediye seçimleri döneminde de bir önceki ekranlarda da çok çıktı, yer aldı. Aslında şeylerle gösterdi. Bayağı çalışarak da çıkıyordu ekranlara, hatırlayın, görsellerle.
1: Çok.
2: Yani öncesi, sonrası, mevcuttaki durum bu. Bunlara gerçekten çalışan üzerinde

0: Birine giden bir isim. Neden olmasın ama yani AK Parti'nin içerisinde böyle bu olsun bu olsun kavgalarını biz dışarıya yansıyan bir şey pek görmedik. Bir konsensus oluşuyor günün sonunda. Orada da belirleyici olanla herkesin saygısı olacaktır diye düşünüyorum belirlenene.
1: Peki.
0: Ama öteki tarafı bilmiyorum. Buraya oturmuş olmam bunu bileceğim anlamına gelmiyor. Belki canda bir bilgi var.
1: Bilmiyorum ama yani Can bu meselede biraz daha böyle geride duruyor. Kuskun kaldı yani hem aritmetik yani meselesinde. Hem de böyle baktım.
2: Yani suyu gösterecek olsaydı İmamoğlu'nu karşısına koyardı. Yani Murat Kurum'u getirdi, Sayın Bakan'ı getirdi. İmamoğlu'nu karşısına aday yaptı. Yani AK Parti Tevfik Göksu'yu gösterecek olsaydı seçimlerde gösterirdi. Ha şimdi
0: o zaman da çok burada o zaman da çok güçlü ama bir yeniden olabilirdi de yok, yani
1: yeniden refahtan dolayı yok, bir kırılma olabilirdi.
2: Bir dakika o zaman da yeniden refah vardı. Bu tartışmalar vardı. Koysaydı o zaman koyardı İmamoğlu'nun karşısına ama şimdi karşısında bir İmamoğlu gibi güçlü bir rakip olmayacağı ve dengelerin bu kadar işte sınırda olduğun yerde ve AK Parti'ye doğru dönüşeceği ve gideceği yönünde bir izlenim alırsa seçilmesi kolay. İşte toplumun tanıdığı, İstanbul'un tanıdığı bir isim olarak gösterebilir. Ama ben zannetmiyorum Tevfik Göksu'nun özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından buraya evet Tevfik Göksu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsun diyeceğini düşünmüyorum deseydi o kadar yıl İstanbul'da hizmet etmiş Tevfik Göksu'yu İmamoğlu'nun karşısına koyardı ve İmamoğlu'nun karşısında yarıştırırdı. Ama öyle yapmadı. O yüzden ben olabilir. Siyaset bu. Buna bir şey demiyorum. Kulisler yapılır falan. İşte burada yapılıyor. Olabilir. Gündeme gelebilir AK Parti açısından. Dediğiniz de doğru. Yıllardan beri AK Parti'de siyaset yapan
0: orada ama
2: bir
0: biraz
2: isim.
0: Murat Kurum ismi şöyle belirleyici. Kentsel dönüşüm meselesi çok ön plana çıkmıştı.
2: Şu belki yetmedi.
0: Belki hayır bak doğru söylüyorsun ama şu o madem o konuyu açtın girelim. Yetmedi diyorsun da bence zaten kampanya hatasının kampanya süreci şöyle problemliydi. O zaman doğruları konuşalım. Yani Murat Bey, Sayın Kurum açık açık deprem felaketinin altını çizdi ve gelince bir kentsel dönüşüm sürecinin en önemli işi olacağını söyledi. Ama bakın, yani ekonomik meseleler vesaire konuşuyor ya ben açık açık vatandaştan bunu duyduğum için söylüyorum.
1: Ya benim
0: kentsel dönüşüme hazır değil diyordum.
1: Merve Şebnem, İstanbul için yetmez miydi bu diyorsun?
0: Nasıl?
1: Yani, ya hayır yani şimdi böyle kentsel dönüşüm meselesi,
0: hayır, bakın şöyle
1: mimari,
0: yani bence İstanbul kazanabileceğini düşündü AK Parti ve kentsel dönüşümü önceledi. Tamam. Yani sadece kazanmak değil ama aynı zamanda burada ya yani çünkü çok daha yeni kronik depremden çıkmıştık yani tamam. Ve hala bunun izlerini biz sancısını yaşarken Ankara'da yaşanmıyor mu? Bugün hala bütçesel pek çok konuda ya o 500 bin kolluk böyle pat diye yapılmadı. Çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Bütçenin dışında bunu yapabilmek bir işti.
1: Bir de Sayın Murat
0: o yüzden
1: çok
0: öncelik burayı etkin, inşa etmeye ayrılmıştı.
1: Bir de Sayın Murat Kurum şimdi kendi çalışma alanı içinde
2: Hülya,
1: çok
2: benim
1: da...
2: Benim ama sözümü kesildi. Bir dakika ben bitirmedim ki. Sözüm kesildi başka bir konuya geçiyorsun.
1: Hayır sözünü kim kesti? Herkes bir arada konuşsun. Tamam herkes bir arada konuşsun.
3: Ama ikiniz de not bir yazarsınız.
1: Hayır ya not bir yazarsınız arkadaşsınız kesin bir şey ama ikiniz de birbirine.
0: Ama bizim tartışmayacağımız
1: ama kendi çalıştığı alan içinde etkin çalışan biri onu söyleyelim.
2: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tevfik Göksu olayını... Evet burada söyleniyor ama mesele şu ben şunu anlatmak istiyorum. Tevfik Göksu'yu yani burada Murat Kurum niye tercih edildiğinin ötesinde bir şey. Evet orada o dönem o siyaset vardı. Çünkü Tevfik Göksu seçim döneminde bu çok tartışıldı. Aday olacak mı? Aday olma ihtimali yüksek. Evet adayı AK Parti'nin adayı Tevfik. Bu tür haberler çok çıktı. Ta ki açıklanana kadar. Şimdi bu kulisler hep yapıldığı için. Geçmişte
3: işte
2: 2019'da da yapıldı.
3: Aksine zarar
2: İşte
3: verir.
2: Onu soruyor, onu söylüyorum. Önden. 2019'da da vardı bu. Bakın.
4: Ne verebileceği gibi.
2: 2019'da da Tevfik Göksu ismi vardı.
3: Aynen, doğru.
2: Olmadı. Yani. 2019'da da vardı. Kulisler yapıldı, haberler yapıldı. Olmadı. 2024'de gelindi. Olmadı. Bugün de evet olabilir. Sonuçta belediye başkanı İstanbul'u tanıyor. Bu başka bir şey. Ama olsaydı zaten 2019'da olurdu. Hadi sekti 2019'dan 2024'te olurdu. Bence olmaz. Burada AK Parti'den işte belediye başkanı birçok belediye başkanı var. Belki de CHP'den geçen bir belediye başkanını aday gösterecek.
0: Ankara'dan gelmeyen meclisin içerisinden gelecek isimler arasında
2: hayır,
0: bence
2: şey...

0: Söylüyorum. Hani belki de CHP'den AK Parti'ye katılmış belediye başkan vekilini belediye başkanı seçecek.
1: Bak belediye
0: mesela
1: başkanı.
0: Mesela Beykoz olabilir. İşte Çekmeköy olabilir. Şile olabilir.
2: Herkes olabilir elbette. İşte
0: onun için söylüyorum.
3: Tuzla olabilir. Yani,
0: Tuzla. Tuzla olabilir. Değil mi yani mesela Tuzla. Değil mi? Genç, dinamik, çalışkan. İşte

0: bir kaygım yok. Benim bir parti kaygım yok. Ben İstanbulluyu düşünüyorum. Gelin birlik olalım ve İstanbul'u kalkındıralım mı yapabilirsiniz. Ama Tevfik Göksu'yu gösterirseniz kusura bakmayın. HDP'yi de yani diyorsunuz ya AK Parti'ye gelebilir. HDP'yi de kaybedersiniz Tevfik Göksu'yu gösterirsiniz. Olmaz, tutmaz.
1: O yüzden nerede Kürtçe seçmen yok mu?
0: Şunun için söylüyorum. Çünkü yerleşik uzun yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyor ve AK Partili. Şimdi burada bir ittifak üzerine tartışılıyor. O yüzden çıktı bu Tevfik Göksu olayı. Bir ittifak kurulacaksa bence Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen işte Tuzla Belediye Başkanı. Evet ittifakı sağlayabilir.
2: Bu
0: şu an aklıma geldi. Siz söylediğiniz için
2: aklıma geldi. Müsaade ederseniz eğer Murat müsaade eder misiniz? Murat Gezici aslında şöyle bir şey dedi biliyor musunuz?
3: 2028'i konuşmak gerekiyor.
2: Asıl mesele evet o dedi. Yani hani isim konuşurken de.
1: O yüzden icraat bence öne çıkıyor.
2: Ve milli görüş geleneğinden birinin de oturması bence gerekiyor. Bunun nedeni de yeni der refahı siz orada şey gösterdiniz. Evet. Ya araştırmalar mı bir şeyler söylediği için siz çünkü kamuoyu araştırması da yapıyorsunuz. Evet. Sanırım oradan dem vurarak
3: burada,
2: herhalde.
3: Mesela böyle. Büyük Birlik Partisi de çok kıymetli. Burada mesela önemli bir görev alacaktır Cumhur İttifakı'nın işte İBB seçiminde de. Neden? Yeniden Refah Partisi de çok kıymetli. Her iki siyasi partide başka partiler de var. Oylarında bir yükseliş var. Örneğin Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı %3 civarında. 3'ün üzerine geçtiği dönemler oluyor. Örneğin Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı %2.8 civarındaydı son yaptığım kamuoyu araştırmasında. Şimdi bu seçimi Cumhur İttifakı yerel seçimin bir provası olarak okumayacak. Burada bir ittifak gücünü oluşturacak. Özellikle Yeniden Refah seçmeninden kendisinden kopup gitmiş olan seçmeni 2028 genel seçimleri 2029 genel seçimlerine kendisi için hazırlayacak. Nasıl hazırlayacak? O seçmenle aralarında kopan köprüleri tadilat edecek. Yani biz bir yerel seçim denkleminden ziyade genel seçimin bir provasını, küçük bir modelini burada göreceğiz. Burada bir ittifak olacak. Mesela Büyük Birlik Partisi'nin iki meclis üyesi var. Çok kıymetli. Baktığınız zaman %38'i kendisine ait. Biz şimdi AK Parti'yi konuşuyoruz ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yanlış değilsem Ferhat Bey bilir belki 4 milletvekili. 6 meclis üyesi. 6 tane meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'nın buradaki toprakla yağmur gibi bütünleşmesini göreceğiz. Aynı zamanda yan cepherlerini genişletecek. Yani Yeniden Refah Partisi gibi farklı merkez sağdan seçmenler alacak. Mesela burada konuşmuyoruz ama CHP yeni partinin 154 diyoruz aslında ama 3 tanesi anahtar partiye daha yakın. Yani biz aslında arka planda göremediğimiz bir tablo daha var. Yani CHP'nin karşısında 137 yazılıyor ama bunun içerisinde İyi Partililer var. Anahtar partiler var.
2: Murat Bey şöyle bir şey var. Yani şöyle yine böyle ismini vermek istemediğim ama yine de çok değerli biri dedi ki Hülya iki şey yani aritmetik dediğiniz mesele o geçişler meselesi işte. Kim kime daha yakın meselesi. Ve kritik ya tablo. Bunun üzerinden değil biliyor musun dedi. Çok ilginç bir şey olacak. İsimler üzerinden daha çok polemik olacak. Ne demek dedim bu? Yani daha net söyleyin. Dedi ki aday üstünden çok daha dedi bir polemik yaşanacak. Yani Cumhur İttifakı açısından da belki hani onu bilmiyorum. Çünkü yani Tevfik Göksu dediniz orada bir kırılmaya yol açar diye onu söylediniz. Onu Cumhur İttifakı açısından olumlu anlamda onu
3: olumlu
2: söylüyorsunuz.
3: Anlamda.
2: Tabii kırılma yani, dediğim olumlu. Çünkü
3: köprüleri yeni, tadilat edecek.
2: Tamir eder ve bir şekilde daha çok tabanı o anlamda kucaklar. O yüzden Tevfik Göksu dediniz. Ama diğer taraftan diğer tarafta da bir CHP değil orada da bir sanki böyle bir denklem var ve blok var ayrı.
1: Geçmeden yalnız bir aday şey çıkacak diyeceğim. Burada ben katılmıyorum. Hanım, bu değerlendirmeye itirazım var ama söylemem lazım.
2: Murat Bey'in değerlendirmesi.
3: Evet. Mesela ben Mehmet Tevfik Göksu bu iyi.
4: Mesela
3: Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu suyu ben de çok eleştirmiştim. Yani İBB ile ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok önemli iddialarda bulunuyordu. Ama inanmıyorduk. Ama günün sonunda geldiğimiz zaman aslında çoğu iddianın doğru olduğunu gördük. Yani bunu ifade etmemin sebebi hem muhalif tarafta da Tevfik Göksu'nun haklı olduğunu görüyoruz birçok konuda.

0: Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın içerisinde de o sağ seçmenle, özellikle milli görüş seçmeniyle yoğun bir ilişkisi var. Unutmayalım, İstanbul'da 12 tane cemaat var baktığınız zaman. Önemli bir cemaat ve bunlarla da köprüleri tadilat etmek gerekiyor. Onlarla da ilgili sorunlar var.
1: Peki, tamam.
2: Bir dakika, şimdi itirazımı şöyle, söyleyebilir miyim?
1: İtirazını alacağım Merve Şebnem, alacağım. Ama son bir izleyiciye de bir şey söyleyeyim. İlk yayının başında şöyle bir şey demiştim. Bir 20-25 dakika kala Ferhat Murat'ın elinde de bazı bilgiler vardı değil mi Ferhat? Öyle mi? Bilgi mi yoksa... bilgi mi diyelim, yine farklı iddiaları mı dile getireceksin onu ya bilmiyorum. Ama Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi meselesi.
3: Ama böyle şu bir İBB ile ilgili de bir şey söyleyebilir miyim?
1: Onu da açacağız çünkü sormuşsunuz, ona mutlaka geleceğim. Merve Şebnem'in
2: ya bunca yıllar artık hani siyaseti de takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na adayları nasıl seçtiğini falan da artık görüyoruz. Çoğunlukla şu, yani böyle sadece seçim aritmetiğine bakan biri değil Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Neden söylüyorum? Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım'ı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığında Ankara'dan bir önceki başbakanı, son başbakanı hatta getiriyorsunuz. Hatta Ulaştırma Bakanlığı özellikle o tecrübesi çok önemliydi ve buradaki altyapı ulaştırma projelerini önemsemişti. Demin Murat Kurum'un neden tercih edildiğinin altını deprem sebebiyle, kentsel dönüşüm sebebiyle çizdim. Sayın Cumhurbaşkanı sadece seçimi kazanalım, ondan sonrası tufan ne olursa olsun diyen biri değil. Aksine birinci önceliği seçim kazanıldıktan sonra kim buraya nasıl bir hizmet edebilir düşüncesinde. Bunu şu ana özel ya da Tevfik Göksu ismine özel demiyorum. Benim gördüğüm, tanıdığım, bu zamana kadar takip ettiğim Sayın Cumhurbaşkanı böyle bakmıyor. Hele bir de yani Üsküdar'da gördük yani onu mutlu edeyim, bunu mutlu edeyim vesairelere pek de gerek olmayan bir senaryo da buna hiç gitmez. Belirleyiciliği burada olmayacaktır.
1: Yani, teşekkür ederim. Meclis aritmetiği ya da bu denklem üstünden, kritik denklem üstünden değil. Buradan bir hesap yapmaz zaten Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Ferhat Murat, bu konuyla ilgili hocam siz de eğer... Son bir değerlendirme yapacaksınız ardından
3: çok kısa o zaman söyleyeyim, hocama geçelim. Ondan sonra olsun, diğer süre kalsın. İsmi öne çıkan AK Parti'de zarar görür. Bir kere bunu bilmek lazım. AK Parti'de siyaset yapan herkese der ki şu anda benim ismim buralarda konuşuluyorsa bu iş benim adaylığım noktasında ciddi bir sorun yaratır bana. İhtimalimi düşürür diye bakan.
4: O zaman
3: bir kere onu iyi görmek lazım. Bu birincisi. İki.
4: İhtimalisin fırlandı.
1: Murat Bey siz de ne yaptınız can?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Kim aday olacaksa. Tabii, öyle. Erdoğan kimi işaret ederse, kimin performansını başarılı görüyorsa tabii ki kurullarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı, İstanbul İl Başkanı başarılıdır bana göre Abdullah Özdemir. Belediye Başkanlığından gelme bir isim.
4: Evet.
3: Onunla yaptığı değerlendirmelerle, kurullarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda diyecek ki şu kişi olsun. İlla bir belediye başkanı yapmak zorunda mı? Değil. Meclis üyelerinden de seçebilir. Burada stratejisi önemli. Bir sonraki belediye seçimlerinde tekrar aday yapmak üzerine bir strateji mi kuracak? Yoksa
4: Kadir Topbaş
3: bu geçiş sürecini başarılı bir şekilde hayata geçirip de bir sonraki dönemde kafasında düşündüğü başka bir isim mi var? Şimdi belediye başkan adayını seçime soktuğunuz zaman birçok parametreyi denklemin içerisine koymanız lazım. Yeniden Refah seçmenine oylar niye gitti? İdeolojiden dolayı mı gitti? Ya da yerel seçimlerde bu başarı neden ortaya çıktı? Ekonomi, mazot fiyatlarının o dönem 17 liradan 34 liraya çıkması, emekli maaşlarında 15 bin lira en az sınır denilecek gibi bir ima, bir işaret grup başkan vekilleri, AK Parti'nin birkaç grup başkan vekilinin yaptığı açıklamalar sonucunda sadece promosyon açıklamasıyla İstanbul mitinginde karşı karşıya kalmamız, yol, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi parametreleri devre dışı bırakıp genel siyasetin sarı kartını yerel seçimlerde AK Parti'nin görmesine sebebiyet verdi. Bunu da unutmayalım. Yani Murat Kurum olur, Tevfik Göksu olur, Ali olur, Veli olur fark etmez. Kim olursa olsun o günkü siyasi konjonktürde ki hocamla beraberdik İstanbul mitinginde Atatürk Havalimanı'nda. Oradaki havayı da çok iyi kokladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği adayın sadece şu an için Erdoğan'ın kafasında olduğunu düşünüyorum. Kimse de öne çıkıp kendi ihtimalini zayıflatmak istemez.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Ferhat. Ona zaman kalsın istedim en azından bir 10 dakika 15 dakika. Hocam yani bir yorumunuz var mı bu meseleye?
5: Ferhat'ın değerlendirmesine tamamen katılıyorum. Tamam. Yani. Şimdi isim tartışmak siyasetin bence tuç kanunudur ya böyle erkenden yani. Hiç kimse istemez. Şu anda belki Tevfik Bey rahatsız oldu bizi izliyorsa.
3: Tevfik Bey birazdan mesela...

0: tabii atabilirim.
1: Ben aday değilim. Ben aday değilim.
2: Sizin de temenniniz o anlamda yani, nasıl olur? Bu tarafta dur.
3: Temenni değil de AK Parti 50 artı 1 sistemle 2015'ten itibaren zor durumda. Yani o her bakın her seçimde kazanmak adına seçim sistemini değiştirmiş bir isimdir. Biz seçim sonrasını nasıl hizmet ederim mantığında olan bir Sayın Erdoğan diye ifade edemeyiz. Sayın Erdoğan her seçimi kazanmak için bakın tarih boyunca AKP iktidarının bütün seçimlerin seçim sistemi değiştirmiştir. Kazanmak üzerine kurulu bir düzenden bahsediyoruz.
4: Benim yorumumu genişletiyorsunuz. O farklı bir konu.
3: O yüzden AK Parti İstanbul'u tekrar alabilmesi adına kopan köprüleri tadil etmesi lazım. Bu cemaatler, bunun yanında milli görüş tabanı. Baktığınız zaman bunlarla ilgili formülleri ortaya koyduğumuz zaman ne olabilir? Sadece bu isim değil, başka isimler de olabilir ama...
2: Ama öne çıkan diyorsunuz. Daha önce de ismi çok konuşulduğu için...
3: Evet, uygulayacağı metot şu. Kendisine yan cephelerden, yan ceplerden oy getirecek, getirebilecek isimleri ortaya koyacak. Bir de Murat Kurum'a burada haksızlık yapılmamasını isterim. Murat Kurum baktığınız zaman en çok başarılı bakanlardan bir tanesi olabilir.
2: Ben de onu söyledim. Onu çünkü o, evet, özellikle güzeldi. Mesela belirttim. Çünkü o alan içinde, kendi alanı içinde.
0: Değil mi? Biraz
2: tabii tabii.
0: Bir
2: o kendi siz konuşmanız. Kendi alanı tabii ki konuşacaksınız. Kendi alanı içinde. Çok etkin bir isim aslında. Çok kendi uzmanlık alanı içinde.
0: Çok atak var. Kırmızı renk orada.
3: Mesela şöyle baktığımız zaman 2024 seçimlerinde Hülya'nın AK Parti'nin birçok belediye başkanından, ilçe belediye başkanından daha fazla oy almış bir belediye başkan adayıydı.
2: Biz anladık ama çok Murat net. Kurum. Evet tamam. Çok teşekkür ediyorum. Siz bu konuda mı konuşacaksınız
5: bakın,
2: hocam?
5: Bu çok yani isimleri konuşmak falan ya, tamam bir sakıncası yok belki de. Ama şu anda belirleyici olan şey Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Çünkü burası ne Üsküdar, ne Ankara, ne bir başka yer. Neresi İBB? Niye? Farklı.
2: İstanbul.
5: İstanbul için değil. Ekrem İmamoğlu.
2: Ekrem İmamoğlu.
5: Esas itibariyle Kemal Bey'in aldığı pozisyon, açık konuşalım, Ekrem İmamoğlu'na ilişkindir. Özgür Özel de değil. Hatta ona genç vesaire gibi grup başkanlığı tebrik etmesi gibi, daha ötesi belki de kalmasından yana birlikte yol yürüme imkanını falan sundu. Ama orada kabullenmediği şey Ekrem İmamoğlu'ydu. Arınma ve altındaki bütün alt başlıklar ona ilişkindi. İBB'de çıkacak olan bir adayın Ekrem İmamoğlu bağlantısı, yaşanan süreçlerin izleri bu mu belirleyici olacak? Yoksa böyle blok muhalefette kalsın da ne olursa olsun. Niye ayrıldınız? Ana ektiğiniz bu. Bir de şöyle bir hava var. Niye ikisi birlikte davranmıyor? Mecburlar mı?
6: Davranacaksaydın diye ayrıldı.
5: Evet, mecburlar mı? Ayırt edici özellik ne? Biri ona hain dedi, öbürü ona hırsız dedi. Bu nasıl birleştirecek? Bu nasıl birleştirecek? Buraya yansıyacak olan odur.
3: Yok, ben burada bir parçalanma olmayacağını düşünüyorum muhalefet blokunda.
5: Siz öyle düşünün. Burada belirleyici olan odur. Öyle olabilir. Düşündüğün gibi olabilir ama öyle bir çelişki olur ki o.
3: O zaman seçmeni küstürürler, sandığa gitmez.
5: Dolayısıyla zaten Kemal Bey'in de zorluğu orada. Bence Özgür Özel'in zorluğunu belirleyecek olan ya da kolaylaştıracak olan yine Kemal Bey'in tavrıdır. Niye? Niye o mahkeme kararıyla o görevi kabul etti? Çok önemli bir şey söyledi. Bu parti ilk defa yolsuzluklarla anıldı. Ben bundan rahatsızım ve bunu kurtarmak istiyorum. Diğer taraf kalabilirdi. Yargıtay kararını bekleyebilirdi. Şimdi başka bir çelişki var. Yargıtay'dan çekiliyor Cumhuriyet Halk Partisi o kararı temyizinden. Rahatsız oluyor. Yeni parti. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yani oradan iyi işinizi kolaylaştırıyor. Oradan sizin lehinize bir karar çıkarsa ne olacak? Ayrıldınız. Orayı hiç beklemediniz. Direnmediniz. Mücadele etmediniz. Siz koltukta olduğunuz zaman mı kıymetli oluyor Cumhuriyet Halk Partisi tarihi kimliği? Niye yapmadınız bunu? Şimdi dolayısıyla bu öyle kolay kolay aşılabilecek bir şey değil. Kemal Bey'in zorluğu şu ama işi kolaylaştırabilir, yeni partinin ömrünü de belirler. Bu süreç böyle gitmeyecek. Bir kitle yarattı yeni partiyi yönetenler şimdiki CHP yönetimindeyken. Acaba bile demeyin. Bunlar olmuş mudur, olmamış mıdır? Şimdi sevgili Murat'ın ikna olduğu hususların eğer o kitlede de Kemal Bey'in bu konudaki tutarlı tavrı, yolsuzluklar meselesindeki yargı sürecinin getireceği nokta, insanları ikna edebilme, ikna edebilmeye hazır olmaları. Asıl o, biliyor musunuz? Acaba bile dedirtebilmesi. Dedirtebilirse o zaman yeni partinin başarısını, hadi ömrü diye iddialı konuşmuyorum ama başarısını çok belirleyici olacak. Ya bir bakalım ya, belki burada bir şey var, gerçekten var ya demeye başlarsa, irdelemeye başlarsa, biz bunun için mi sokaklara döküldük demeye başlarsa, bunun için mi bu yeni parti kuruldu, bunun için mi CHP bölündü demeye başlarsa, bir insanın ihtirası yüzünden fikirler ötelendi, onun ihtirasları hakim oldu ve partiyi bu şekilde bu noktaya taşıyan asıl oymuş demeye başlarsa, işte o zaman her şey ortaya çıkar. Zaten ya bu siyahtır ya bu beyazdır.
2: İşte o zaman
5: ya olmuştur ya olmamıştır.
2: Yani o zaman dediğiniz evet. Zaman da
5: buraya
2: da
5: şimdi, yansıyacak olan
2: o da şimdi değil.
5: Bunlardan
2: herhalde.
5: Arınarak evet. Hani arınma sözcüğü çok popüler ya. Hı-hı. Bunlardan hep arınalım, hiçbir şey olmamış gibi. Niye birbirinize girdiniz? Niye girdiniz ya? Az bir şey mi hain demek ya? Ya da hırsız demek.
2: Peki şöyle teşekkür ediyorum. Şimdi yayının başında söylemiştik, o yüzden mesaj geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi diye. Ferhat Murat da bugün eline boyuna girmeden önce de kendisiyle de görüştük. Dedi ki Hülya, bir son 15-20 dakika ayırırsan sevinirim. Çünkü benim de konuşacaklarım var. Ortaya çıkan yeni belgeleri biliyorsunuz, ifadeleri biliyorsunuz. Tabii bu arada Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden özellikle ayrılmadan önce kendisine yönelik tehdit aldığını söylediğine dair bir anlatım işte var. Ferhat, nedir mesele? Yani bugün gelinen noktada özellikle neden vadiden ayrıldı sorusunu herkes tabii soruyor. O da zaten bir sır olarak kaldı galiba.
6: Kendisi de öyle söylüyor. Aslında Buket Aydın'ın programına katıldığında bu soru yöneltildiğinde diyor ki bu neden benimle mezara kadar gidecek. Ama tabii bu konuyu, burada yaşananları tamamını Osman Sınav biliyor. Evet, ama yakın çevresi de ciddi derecede bilgiye sahip. Şimdi aslına bakarsan 55 bölüm Kurtlar Vadisi'nde bir kritik viraj. İlk 55 bölümde Osman Sınav var, yapımcı ve senarist. Ocak 2003 dizi başlıyor. Ocak 2004'te Osman Sınav'ın Sinegraf şirketinin olduğu sokaktan bir taksi durağı var. Orada 25 tane siyah takım elbiseli koruma bir pozisyon oluyor. Orada bir gövde gösterisi oluşuyor. Sonra önümüzdeki günlerde netleşeceğini tahmin ettiğim o isim gelip bu diziyi bırakması gerektiği ifade ediliyor.
5: Peki o kişi hala ileriki... Türkiye'de mi?
6: Türkiye'de.
2: Ve dedin ki ileriki günlerde dedin.
6: İleriki günlerde... Çağrıldığında da çok ses getirecek bir isim olabilir.
5: Şey mi?
6: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
5: Soruşturmaya dahil edilebilir mi diyorsun?
6: Soruşturmalara dahil.
2: Tek bir şey soracağım o zaman. Tamam.
6: Aile meçhul suçlar dahil başkanı. Bak, Kaşif Kozinoğlu soruşturması.
2: Evet.
6: Söylemiştim geçtiğimiz günlerde çok ses getirecek noktalara gidecek
2: çünkü
6: diye.
2: Çünkü sıradan bir şey değil yani.
6: Kurtlar Vadisi pusu meselesi beraberinde geldi.
2: Tabii beraber.
6: Farklı isimler şu anda gündemde. Dalga dalga operasyonlar geliyor. Faili meçhul suçlar daire başkanlığını kurduktan sonra Akın Gürlek çok farklı isimlerin. Mesela yarın yine bir başka operasyonla ilgili bir başka kişinin cinayetiyle ilgili bir başka operasyon da olabilir sabahleyin.
2: Yani bir dakika, yani yarın sabah
5: çok
2: böyle bir şey...
5: Var. Yani faili meçhul çok fazla. Behçet Oktay var, Necip Abremitoğlu var ki davası devam ediyor.
0: Hepsini bekliyoruz
5: çok fazla. Sırayla.
2: Yani bir evet. Çok var, çok isim var. Bir de çok toplu böyle isimler var. Yani Güneydoğu'da da değil mi? Yani bunu da çok yıllarca
6: Eşref
2: konuşuldu.
6: Eşref Bitlis'te var,
2: mesela.
6: Adnan
2: neler
6: Kahveci
2: neler
6: var. Tabii, tabii, tabii. O yüzden, 90'lı yılların evet. O üzerimizdeki kara bulutlarının aydınlanması evet. Gerekiyor. Evet. Ve buna dair de çok ciddi
2: ama
6: çalışmalar var.
2: Ama önemli bir şey söyledin. Böyle durup dururken değil bu galiba. Şimdi mesela yarın sabah dedin, o bir. İkincisi, tek bir şey soracağım, ona cevap istiyorum. Verebilirsen tabii. Bu önemli bir isim dedin. Önemli bir isim dediğin için bütün hepimizin tanıdığı bir isim eminim kamuoyunun. Sadece kapsadığı alanı söyleyebilir misin? Yani mesela şöyle mi dersin?
0: Ne iş yapar?
2: Ya, bir
5: ne iş
2: adamı.
5: Evet.
2: Mesleği ne iş yapıyor? Onu, i̇ş adamı mı?
6: Mesleği ne? Mesleğini söylersem anlarsınız. Mesleğini söylersem anlarsınız.
2: Tamam, ben sadece...
6: Ben de hani bu kısmı...
5: Programdan sonra söylersin herhalde.

0: söylememek gerektiğini düşünüyorum şu an itibariyle. Ama Osman Sınav'ın ofisine 25 kişiyle farklı bir gruba
1: peki, bir
0: ait
1: soru, Osman Sınav
0: 25
1: ne demiş?
0: Kişiyle geliyor. İki, devam edelim.
1: Osman Sınav ne demiş o tehdide?
0: Osman Sınav'ın işte yaşadıklarını anlatınca üst üste gelince zaten bırakmak zorunda kaldı. Hmm. Tehdit edildi. Tehdit edilmekten öte bunu bırakman iyi olur. Bunu bıraksan iyi olur. Dendikten sonra diyen kişi de çok önemli bir isim olduğu için vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ödediği vergiyi dönemin maliye içerisindeki FETÖ'cüleri ağır bir vergi cezası kesiyorlar Sinegraf şirketine.
2: Şey sorabilir miyim? 20 ve 25 kişiyle özel korumayla eğer bir yere gidiyorsanız bir prodüksiyon şirketinin, bir yapım şirketinin yerine gidiyorsanız telkinde bulunmazsınız, tehdit edersiniz. Yani buradan anlıyorum ki bugün Türkiye kamuoyunda herkesin bildiği kişi...
1: Ama şunun için söylüyor anladığım kadarıyla, hani şey olmasın, soruşturma şimdi...
2: Hayır, öyle gizli, değil mi?
1: Hayır, şunun için söylüyorum. Şimdi senaristler tanık olarak çağrıldı ya, bu kişi şüpheli olmayabilir, tanık olarak da çağrılabilir.
2: Öyle demedi yani, ama. Yüzden... Öyle demedi Ferhat.
1: Öyle mi? Tamam. Hayır, ben hani hukuki olarak... Ya
0: soruşturmanın senaryetine zarar vermeyelim. Doğru.
2: Evet, yani. Tabii. Hayır, yani şundan. Mesela telkin dedin ya, hayır şunu deseydi eğer tek başına gitti tamam. Ama 25 tane hani siyah takım
1: mi,
2: elbise...
1: Telkin mi, onu savcılık karar verir. Hani o açıdan.
2: Doğru, doğru. Tabii. Yani, tamam, öyle diyelim.
0: Yani diziyi bırakması gerektiği
2: Can
0: Uyar'da söyleniyor.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok sağ ol. Ama şöyle dediği için, hani 20-25 takım elbiseli kişiyle özel korumayla oraya gidip... ve Osman Sınav'ı da Allah rahmet eylesin tabii bu arada.
0: Şimdi diziyi niye konuşuyoruz? Kaşif Kozinoğlu'nun Allah rahmet eylesin hayatını kaybetmesinden önce ve sonra zaten işte Kazım Koşifoğlu ismiyle bir karakter.
1: Kaşifoğlu.
2: Kaşif
1: Koşifoğlu.
0: Bir türlü söyleyemiyorum, evet. Kaşifoğlu.
2: Evet.
0: İsimli bir karakter diziye entegre ediliyor.
1: Ve Koşifoğlu.
0: Ve olacak olaylar Osman Sınav'dan sonraki bölümde karşımıza çıkıyor. Osman Sınav bölümünde biz şunu görüyoruz. Geçmişte olan olayların açıkçası kurgusal bir şekilde karşımıza çıkarıldığını evet. Ve geçmişteki gerçek kişilerle dizideki karakterlerin birbirinin versiyonu
3: sonra
0: olduğunu.
3: Sonra FETÖ'nün eline geçiyor ya.
0: Evet, evet, sonra... Az önce de söylediğim gibi önce bir kişi geliyor Sinegraf'ın üst katında Osman Sınav'la bir görüşme yapıyor. 25 siyah takım elbiseli kişiyle. Sonra vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Oğlu, ismini vermeyeyim onun da güvenliği için. Oğlunun arabasına bir Kalaşnikov mermisi bırakılıyor. Bu da net bilgidir.
2: Net bilgi bu da.
0: Ve ardından artık Osman Sınav... Finansal zorlukla karşı karşıya kalıyor. Çok önemli birisi diziyi bırakması gerektiğini söylüyor. Oğlunun aracında bir Kalaşnikov mermisiyle de karşı karşıya kalınca Amerika'ya gidip oradan devam ettiririm düşüncesiyle hareket ederken etme niyetindeyken bir anda niyetini tamamen kime bırakıyor? Pana filme bırakıyor. Pana
4: yani
0: filmde de kim var?
4: Kendinin arabasına konsa bu başka bir şey. Evladının arabasına konması ayrı bir şey.
0: Pana filme devrediyor. Şimdi Kurtlar Vadisi'nde geçen veciz bir söz var. Tam belki birebirini söyleyemeyebilirim ama... Eğer birisi bir istihbarat örgütü... Bir şirketten birisinin ayrılmasını istiyorsa... Ya diğer ortak onlardandır ya da onların yolunda ilerliyordur. Onların lehine bir pozisyon oluşturuyordur diye bir söz var. Laz Ziya bunu daha mafyavari bir dille söylüyor dizinin içerisinde. Biz ne görüyoruz? Ondan sonra FETÖ'nün kurgu karakterlerinin veya işte günümüzde yaşanan olayların önceden dizide karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani 44-45 şehir alan, yani açık televizyonların neredeyse yarısının Kurtlar Vadisi dizisinin açık olduğu bir diziyi FETÖ ele geçiriyor. Zaten plakaları, mezar taşını ve benzerini konuşuyoruz. Burada önemli nokta şu. En son olarak Osman Sınav'ın yakın çevresi şaşmazlara yönelik Osman Sınav'ın asla onlara hakkımı helal etmedim dediğini aktarıyor bize.
2: Yakın çevresi asla onlara hakkımı helal etmedim.
0: Evet, dedi. Onlara hakkımı helal etmiyorum diyor Osman Sınav. İlginç olan noktaya geliyorum. Şimdi diziye Pana Film devraldı ve devam etti. Sonrasında biz 15 Temmuz'dan 2 ay önce neyi görüyoruz Hülya Ökönek?
2: Buyurun.
0: Kurtlar Vadisi Darbe filminin patenti Pana Film tarafından alınıyor.
1: 28 Mayıs'ta.
0: 15 Temmuz'dan işte 2,5-3 ay önce aşağı yukarı. Tam iki ay önce, iki buçuk ay önce. Sonrasında ne oluyor? 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde bu grup, Raci Şaşmaz, bir başka dizi yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diye. O dönem ATV'de yayınlanıyor bu dizi. Darbe haberini önceden aldıkları değerlendirilen bu grup gidip ATV'den, normalde yaz sezonu sonrasında yeni sezonun ücretleri konuşulur. ATV'ye gidiyor, diyor ki biz çok yüksek bir bedel istiyoruz. Bunun da nedeni şu olarak değerlendiriliyor. Darbe girişiminin haberini alan bu yapı, bu grup, Şaşmazlar, Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdemir, biz ATV ile arayı bozduk diyerek aslında darbe yapacağı bilinen FETÖ ile ilişkisini iyi tutmaya çalışıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kısıklı'ya gidiyorlar. Kısıklı'da onlarla mücadele ediyor görüntüsü veriliyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun?
2: Ne oluyor?
0: 15 Temmuz darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca sanki çok yüksek bir bedel teklif edip ATV'den ayrılmak gibi bir yol oluşturmamışlar gibi, hiçbir şey olmamış gibi eski fiyat ve eski rakamlardan yoluna devam etmeye çalışıyorlar.
1: Ama müşteki olmuştu 15 Temmuz şeyinde, davasında Raci Şaşmaz.
2: Raci Şaşmaz.
0: Müşteki olmasının arkasında da ben onlardan değilim. Çünkü bozguna uğramış 15 Temmuz gecesi FETÖ denilen.
1: Bu değerlendirmeleri tabii sen kaynaklardan alıyorsun.
0: Buna dair benim kendi kaynaklarımdan aldığım bilgiler bu yönde. Bu soruşturmanın derinleşme ihtimali çok güçlü. Yani burada biz Osman Sınav'ın dizden ayrılmasıyla FETÖ'nün diziye etki ettiğini görüyoruz. Ardından FETÖ'nün sanki haber vericisi pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Birçok sahnesini teker teker konuşuyoruz. Ardından o yapı, yani Şaşmazlar, FETÖ ile belki arasını iyi tutmak için, ATV'den ayrılmak için çok yüksek bir bütçe ortaya koyup, arayı da bir de böyle çok agresif tavırlarla bunu isteyip aslında kendini farklı bir pozisyona sokmaya çalışıyor.
2: Bir zincir bu ve zincirin anladığım, yani senin anlattıklarından, halkaları. Diyorsun ki bu Kurtlar Vadisi'nde FETÖ gölgesi meselesi, konuşulan, konuştuklarımız, Osman Sınav'ın bir taraftan işte canın telkin dediği ya da tehdit ya da neyse algısı ve iddiası meseleleri. Ama bunların hiçbiri Kozinoğlu meselesinden ayrı değil,
0: değil
2: demeye getiriyorsun. Yani ve bu zincirin halkaları ve bütünü biz ileriki günlerde daha farklı operasyonlarla, daha farklı isimler gündeme gelince daha net bir tabloyla mı göreceğiz?
0: Hatta şöyle diyebiliriz bu konuyu. Şimdi bunlar bizim kaynaklarımızdan elde ettiğimiz iddialar. Tabii ki kimseye %100 suçlu ve benzeri bir şey demiyoruz. Suçlama da yapmıyoruz. Yaşandığı, iddia edilen ve şahitleri olan olayları anlatıyoruz. Ama biz önümüzdeki günlerde şunu görebiliriz Hülya Ökönek. Kaşif Kozinoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu. Bu cinayetler...
3: Necip Hablemitoğlu.
0: Necip Hablemitoğlu.
1: Behçet Oktay.
0: Behçet Oktay. İsimleri çoğaltabiliriz. Bu cinayetler çok ilginç bir ağa bizi götürebilir. O ağa gördüğümüzde de hakikaten Türkiye'de başka bir gündem konuşamaya da biliriz. Vaktimiz de kalmayabilir.
3: Yani kuvvetli şüphe ve inancımızla aslında, hani ben biliyorduk bunları, geçiyor hep zihnimden ama nerede ispatı falan. Şimdi onların ispatlanma aşaması.
0: Somutlaştı.
3: Böyle görüyorum. Bir de bu senaristlerin ya bunlar tamamen tesadüftü cümlesini kabullenemiyorum ya. Evet. Ne demek tesadüftü?
1: Bu kadar basit olmamalı yani.
0: Kaşif Kozinoğlu'yla...
4: Her şey yani RT yani diye şey plaka, FG'ler bilmem
0: yani,
4: ne.
0: Ya hepsini geç yani. Şebnem, evet. Hepsini
2: burada
0: geç.
2: Burada o cevabı vermişti galiba bir taraftan da.
4: Hollywood'da pek çok algı operasyonu yaparlardı ama en azından daha böyle daha derin mesajlar verirler. Bak, bu kadar bir
0: geç.
4: Operasyonun ön gösterimiydi adeta. Hollywood, iki gün öncesinde, üç gün öncesinde.
3: İç içedir zaten. Peki. Bunu herkes bilir.
2: Peki.
0: Son cümle şunu söyleyeyim.
3: Amerikan çıkarları için.
2: O zaman son. Son cümleyi alayım sonra da
0: hepsini bir
2: gireceğim.
0: Tarafa bıraksak dahi Kaşif Kozinoğlu'yla Kazım Kaşifoğlu'nun tesadüf olduğunu bize kimse inandıramaz.
3: Evet, tamam canım. Çok açık.
2: Mümkün değil ve birçok şey sadece bu meselede değil ve birçok şey.
3: İnşallah ben... hepsi aydınlanacak.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Çok kısa bir reklam arası diyorum efendim, ardından buradayız.

0: Herkes biraz önce yani reklam arasında da tabii Ferhat Murat'ı sıkıştırdı haliyle gazeteci kendisi. O isim kim diye Osman sınavın meselesiyle ilgili tabii Allah rahmet eylesin diyelim bu arada da. Ama söylemedim. Bakalım bir iki gün sonra evet kim çıkacak. Çünkü elimdeki bilgi dedi Ferhat Murat. Merve Şebnem Oruç gazeteci. Çok teşekkür ediyorum katılımından
1: dolayı.
0: Beni
1: burada görmek çok güzel Hülya.
0: Teşekkür ediyorum Merve. Sağ olasın.
1: Daha sık görüşmek
0: dileğiyle. Sağ olasın. Umarım Murat Gezici kamuoyu araştırmacısı. Sağ olun. Sanırım Tevfik Bey üzülecek bu akşam sizin de söylemenizden sonra. Tabii işin esprisi. Can Özçelik not1.com yazarı. Çok teşekkür ediyorum Can.
2: AK Parti içindeki AKP'liler üzülecek.
0: O yüzden Ferhat Murat gazeteci bugün hem önemli bilgiler verdi, yorumları da gerçekten önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü benimle birlikte cumaları. Bundan sonra tabii hepiniz keza aynı şekilde. Doktor Ali Haydar Fırat da iletişim bilimci Ankara stüdyosundaydı. Ali Haydar Fırat çok teşekkür ediyorum katılımından dolayı. Ara ara döndük seni orada yalnız bırakmamaya çalıştık.
3: Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
4: Ali Haydar da buraya gelsin canım.
0: Söylüyoruz ama yani bilmiyorum. Ali Haydar bekleriz inşallah. Belki haftaya gelir bizi kırmaz. Evren Aydın şimdi olacak. Bizim yayınımızdan sonra bütün gelişmeleri aktaracak. İçeride dışarıda ne var ne yok. Ben yayını Evren'e bırakacağım. Her cuma akşamı bundan sonra enine boynayla kaldığı yerden devam edeceğiz efendim. İyi akşamlar. Yarın da ana haberde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Efendim merhabalar, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gece raporundasınız. Evren Aydın ben. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündemi yine gece raporunda olacak. Önümüzde 2 saatlik bir haber yolculuğu var. Bilmeniz gereken her bir gelişmeye yer vereceğiz. Ama her zaman olduğu gibi önce bir özetlerimize bakalım, sonra başlayalım. Efendim İstanbul Havalimanı'nda yeni pistin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da havalimanı açılmadan önce muhalefetin yaptığı takoz siyasetini hatırlattı ve uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi. Detaylarına bakacağız. Ve ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonunu konuşuyoruz. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut yine

0: Şimdi Afra Saraçoğlu ve rapçi Sefo, aynı zamanda eski futbolculardan Hasan Şaşın'la aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ünlülerin adli tıp işlemleri de tamamlandı. Önemli detaylar var, hepsine bakacağız. Ve havanın durumuna da bakacağız elbette. Yurt genelinde serin hava etkisini iyiden iyiye gösteriyor. Birçok kentte yağış vardı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel de vardı, o anlara da bakacağız. Hepsi ve daha fazlası gece raporunda efendim. Önemli hadiseler var ama ilk durağımız İstanbul Küçükçekmece olacak. Yıkımı başlatılan bir bina vardı efendim ve yoldan geçen iki vatandaş da o çökme anında yaralandı. Detaylar önemli. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş ve Ahmet Ulu da o noktadalar. Hemen Aslı'ya gidelim. Son bilgiler kendisinde. Aslı, neler olup bitiyor orada?
1: Evren Aydın, Küçükçekmece'de kentsel dönüşümü süren bir 8 katlı bir binada ayakta kalan bölümünde bir çökme meydana geldi. Kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ'dan rica edeyim hemen size göstersin. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Şu an olayın yaşandığı İnönü Mahallesi'ndeyiz. Sarsılmaz Sokak'tayız. Arkamda da burada çökmenin meydana geldiği bina var. Öncelikle olayın nasıl meydana geldiğini anlatalım. Burada 8 katlı bir binadan bahsediyoruz. Bu bina daha önce kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılmıştı. Binanın yıkımı devam ederken ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Tam da bu sırada 20-20 sıralarında burada yoldan geçen iki kişi vardı. Çökmenin meydana geldiği sırada o iki kişi hafif yaralandı. Yaralıları ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından da hastaneye sevk edildiler. Tabii çökmenin ardından hemen buraya polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler her ihtimale karşı enkaz altında arama yaptılar. Çünkü bölgedeki vatandaşlar enkaz altında iki kişinin kalabilme ihtimalinden bahsettiler. K9 köpekleriyle bir araştırma yapıldı. Ancak araştırmanın neticesinde enkaz altında kalan kişiye rastlanmadı. Bu sebeple de tüm kontrollerin ardından ekipler az önce, dakikalar önce çalışmalarını tamamladılar. Tekrarlayalım. Burası Küçükçekmece'de, İnönü Mahallesi'nde, Sarsılmaz Sokak'ta 8 katlı bir bina. Bu bina kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılmıştı. Bir bölümü gördüğünüz gibi yıkılmıştı. Ayakta kalan bir bölümü vardı. Hemen ön tarafa doğru, binanın önüne doğru, o bölümde de çökme meydana geldi. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı. Şu anda iki kişi hastanede. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyelim. Ve Küçükçekmece'den son durumu size aktarmış olalım.
0: Peki, teşekkürler Aslı. Aslı Ömer Aktaş olay yerinden son bilgileri aktardı. Devam ediyoruz gece raporuna hızımızı kaybetmeden. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla devam edelim. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışına katıldı. Takoz siyaseti yapanların denizi tükendi diyen Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadesini kullandı.
2: TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Kalkış izni verdi, 4. pistten ilk uçak havalandı.
4: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
2: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
3: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
2: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle

0: İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
1: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
2: Efendim, 131 fonun tasfiyesi ekonomide en önemli gündem maddesi diyebiliriz rahatlıkla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bu kritik sürece dair önemli mesajlar geldi. Şimşek, genele yayılan bir risk olmadığını söyledi. Piyasada güven devam ediyor, sorunlu alanı karantinaya aldık mesajı verdi.
3: 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
4: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye piyasası kurulunun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
4: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
3: Şimşek'in gündeminde Eşel Mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
2: Sevgili dostlar, gecenin sıcak hadiselerinden biri. Türkiye'nin takibinde bu olay, yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste de aramalar yapılmıştı. Emniyet ekiplerinin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonlarla İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar vardı. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
3: Şüpheliler tek tek tespit edildi. MİT ve Interpol desteğiyle baskınlar yapıldı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu.
5: Soruşturma derinleştikçe dolandırıcılığın sadece bazı şirketlerin

0: bünyesinde değil, çok daha büyük bir organizasyon kapsamında yapıldığı tespit edildi. MASAK analizleri, MIT ve emniyet birimlerinin tespitleri, Interpol aracılığıyla alınan yüzlerce mağdurun başvuruları doğrultusunda farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
1: Tespitlere göre uluslararası şebekeyi İsrail'li dolandırıcılık baronları yönetiyordu. Suç baronları önce farklı ülkelerde operasyon sorumlularını belirliyordu. Ardından bu şüpheliler ilgili ülkelerde şirket kurulumu gibi organizasyonel konuları planlıyordu.
0: Şüpheliler hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kuruyor. İşe aldıkları kişileri bir haftalık eğitime tabi tutup Oxford mezunuymuş gibi mağdurları etkileyecek şekilde sahte hayat hikayeleri hazırlatıyorlardı.
1: Soruşturmadaki çarpıcı tespitlerden biri de çağrı merkezi çalışanlarının işe başlamadan önce güvenlik güçleriyle ilişkili olup olmadığının anlamak için yalan makinesine sokulmasıydı. Teste başarısız olanlar işe alınmıyordu. İşe başlayanların da ofise telefonla gelmesi ve İbranice konuşması yasaktı. Şüpheliler bu kapsamda Türkiye ile sözde çağrı merkezi danışmanlık ve turizm şirketi adı altında şirketler kurdu. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeyi hedef alan yapılanma, 2 yılda sadece ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde ettikleri haksız kazanç ise 3 milyar dolardan fazlaydı. MIT ve Interpol desteğiyle İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 286 adreste arama yapıldı.
2: Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok, suça geçit yok.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir ifadelerini kullandı.
3: Efendim, petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatında yarından itibaren 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle motorin fiyatlarında indirim öngörülüyor. Motorinin litre fiyatında 4 lira 9 kuruş indirim bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 96, Ankara ve İzmir'de de 97 liraya düşecek. Fındık piyasasına yönelik de sıkı denetim uygulanacak. Bakanlık Ordu ve Giresun'da müfettiş görevlendirdi. Ticaret Bakanlığı fındık üretimi ve ticaretinde sıkı denetime başladı. Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. İnceleme sonucunda piyasada darlık yaratıcı, rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak. Hadi gelin siyaset diyelim ve mesajlara bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseldiğini soran Özel, böyle ticari sır olmaz. O fonda kimlerin parası bulunuyor açıklansın dedi.
4: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
5: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
4: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
4: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der. Var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmez.

0: mıyız?
1: Ve adaylık tartışması.
0: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
2: Devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB davasında ek bir iddianame hazırladı ve 29 kişiye ceza istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 12 yeni eylem dosyaya girdi. İddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası istendi. İddianamenin ana davayla birleştirilmesi talep edildi. Günün en çok konuşulan hadiselerinden biri ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması var. Yeni bir operasyon. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saracoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltına alındı.
1: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey?
1: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturma da devam ediyor.
2: Bu olaya dair eklemem gerekenler var. 18 şüpheli ilişkin uyuşturucu soruşturmasında işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolculardan Hasan Şaş da adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunlar da gecenin önemli notlarıydı. Devam edelim efendim. Kırıkkale'de trafik kazasının olduğu yolda inceleme yaparken şehit olan polis için cenaze töreni vardı ve cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
4: Kaza olan yolda inceleme yapıyordu. Hızla gelen otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
5: Allahümme salli ve sellim ala yevleyin küntüm müminin.
4: Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Batuhan Sarıyalçınkaya da inceleme yapan ekipteydi. ÖFÜ'nün kullandığı otomobil 38 yaşındaki polis memuruna çarptı. Batuhan Sarıyalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kişi gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası şehit polis için cenaze töreni düzenlendi. Eşi polis yeleğini giyerken oğlu da babasının kepini taktı. Şehidin naaşı törenin ardından defnedilmek üzere Giresun'a gönderildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'daydı. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor mesajını verdi Gürlek ve süreç istikrar getirecek dedi.
6: Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz.
4: Terörsüz Türkiye'nin önemini anlattı. Sürecin ikinci aşaması başlıyor dedi.
6: Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Gürlek yasanın yürürlüğe girmesi için şartlara dikkat çekti.
6: Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe

0: Girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
1: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
0: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
1: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
0: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim

0: ile çıkan kavgada 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğramış ve oracıkta hayatını kaybetmişti. Mahkeme o saldırganlar hakkında kararını verdi.
1: Motosiklet tamiri tartışması kavgaya dönüştü. Yusuf en yakın arkadaşları tarafından öldürüldü. 16 yaşındaki çocuğu katleden 3 saldırgan hakkında karar çıktı. Olay geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 16 yaşındaki Yusuf Demirci araç tamirine meraklıydı. İddiaya göre en yakın arkadaşlarından biri Yusuf'tan motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf olumsuz yanıt verince çıkan tartışma kavgaya döndü. En yakın arkadaşı ve 2 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Yusuf hayatını kaybetti. Olaydan sonra suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı. Saldırganlar hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. 3 sanık iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.
0: Gece raporuna sırada dünyanın gündemi var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Meis ziyaretinin ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını savundu. Bu arada Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı ortaya çıktı.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini iddia etti. Açıklama Meis Adası'nı ziyaretinin ardından geldi. Yunanistan'daki RT'de yer alan habere göre Mitsotakis, Ankara'nın açıklamalarında sertleşme olduğunu öne sürdü. Deniz biraz dalgalanmaya başladı diyerek diyaloğa önem verdiğini savundu. Mitsotakis, Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme söyleminde de ısrarını sürdürdü. Meis ziyaretine ilişkinse, adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı açıklandı. Tatbikata 2 İsrail füze gemisiyle 2 Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada tatbikatın 2 hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Amaç iki donanma arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Mitsotakis'in Meis ziyaretine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada 1947 Paris Barış Antlaşması'na atıf yapan bakanlık, gayri askeri statüdeki adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtmişti.
0: Gece raporunda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yer vereceğiz. İran'la savaşa değindi son açıklamasında ve savaşta kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ın tutumuna da değindi Trump ve İran'ın halen bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. Bu arada büyük bir saldırı seçeneği de Amerika açısından halen masada.
3: İran wants to make a deal. They're not ready in my opinion. We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu söyledi. Axios'a konuşan Trump, savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a büyük bir saldırı düzenleyip düzenlememeyi değerlendirdiğini açıkladı. Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim için her şey mümkün ifadesini kullandı. Amerikan medyasına göre Trump, Salı günü New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusunda bu ülkelerin tutumunu öğrenmek istediğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı dahil üst düzey İranlı yetkililere New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için gerekli vizelerin verildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler toplantılarına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı liderlerin New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Washington yönetimi geçmişte aktif çatışma içinde olduğu veya anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in el ele kol kola başlattığı İran savaşı küresel enerji krizinde beraber.

0: haberini de getirdi. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, gelecek ay en az 2 Avrupa rafinerisine petrol sevkiyatı yapamayacağını duyurdu. JP Morgan ise İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir senaryosu olmadığını açıkladı.
1: JP Morgan, petrolde istenmeyen eşikler aşıldı açıklaması yaptı. Suudi Arabistan gelecek ay Avrupa'daki en az 2 rafineriye ham petrol veremeyeceğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporuna göre OECD üyesi Avrupa ülkeleri Haziran'da Suudi Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti. Ancak Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Aramco, Avrupa'daki en az 2 petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi. Açıklama, krallığın Kızıldeniz'e uzanan kilit dönemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından geldi. Hattın tam kapasiteyle çalışmasının 6 haftayı bulabileceği belirtildi. ABD Bankası ise petrol piyasasını öngöremediğini itiraf etti. JP Morgan'ın haftalık petrol piyasası raporu, İran savaşı başladıktan bu yana ilk kez elimizde temel bir senaryo yok cümlesiyle başladı. Analistler bu sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz itirafında bulundu. Rapor ayrıca ABD yönetiminin aşılmaz denilen birçok kırmızı çizgiyi aştığına dikkat çekti. Bunların varil petrol fiyatının 100 dolara aşması, ABD'deki benzin fiyatının galon başına 5 dolara yaklaşması ve yıllık enflasyonun %4'e ulaşması olduğu kaydedildi. Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını tahmin ettiklerini ifade eden bankadaki analistler şu anda geleceği göremediklerini vurguladı.
0: Hadi gelin havanın durumuyla devam edelim ve kameraları şu Trabzon'a doğru çevirelim. Kentte sağanak yağış vardı ve yaşamı da olumsuz etkiledi ve yollarda işte böyle göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artırdı yağış ve kentte gördüğünüz gibi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar burası, cadde ve sokaklarda ciddi su birikintileri meydana geldi. Bu arada Trabzon Havalimanı'nda da su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte bir hayli zorlandı. Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Bu arada Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı ve yolda çökme meydana geldi. Sitedeki iki binada oturanlar AFAD tarafından tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı. Trabzon'daki duruma tanık olduk. Nevşehir'e de bakalım. Orada da sağanak seli beraberine getirdi. Bir otomobil sel suyu nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu arada sıkışan otomobildeki 3 kişi ise kendi imkanlarıyla bakın nasıl kurtuldular. Ürgüp'te etkili olan şiddetli yağış sele döndü. Bir otomobil suya kapılarak köprüye doğru sürüklendi. Suyun yükselmesi nedeniyle yol üzerindeki köprüye çarptı. Otomobildeki 3 kişi ise zor anlar yaşadı. O anlarda yardıma köylüler koştu. 3 kişinin kurtarılma anı ise böyle görüntülendi. Ne mutlu ki olayda kimseye zarar gelmedi. Efendim, sıradaki görüntülerse Muğla Fethiye'den olacak. Sel suları bu kez eğlenceyi beraberine getirdi. Diğer iki haberden farklı olarak deniz yataklarını eline alanlarsa suyun üstünde bu durumu eğlenceli bir hale getirmiş. İşte böyle. Dün gece etkili olan yağış etkisini artırdı. Sokak ve caddeler suyla doldu. Sürücülerin zorluk yaşadığı anları ise bazı turistler adeta keyfe dönüştürdü. Suyun akıp gittiği sokaklarda eline şişme yatağını ya da deniz simidini alanlarsa kendini bir anda korkutulca suya bıraktı. Tabii biraz tehlikeli bir boyutu da var bu yapmış oldukları eylemin ama o anlar kayıt altına böyle alınmış.

0: Günümüzde teknolojinin olumsuz yönde kullanımına o kadar çok tanık oluyoruz ki bazı gelişmeler de yaşanıyor ve bizi çok mesut ediyor, mutlu ediyor. Bir kişinin sevdiği bir insana ulaşma çabasına misal yardımcı olabilmek insan zekasının kullanabileceği belki de en iyi amaçlardan biri olabilir, değil mi? Neler demek istiyorum? Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza ve çok net bir şekilde anlayacaksınız efendim.
1: Wait, you're thinking the words and they're popping up. I love you.
0: Efendim, beyin ve bilgisayar arasında iletişim kurma fikri onlarca yıldır bilim insanlarının çalıştığı bir alan aslında ki dünya çapında da bugünlerde belki takip ediyorsunuz implant savaşı var ve oldukça da kızışmış durumda. Az evvel izledik, sadece 3 kelimeden oluşan bir mesaj. Beyin bilgisayar teknolojisinin aslında nereye doğru ilerlediğine dair çok şaşırtıcı bir görüntü ortaya koydu. Sadece 23 saniyelik bir videodan bahsediyoruz ama konuşma engelli bir adam beyin implantının sayesinde sevgisini aktarıyor ve bu dünyada bir anda gündem haline geldi bu video. Yani gerçekten teknolojinin ihtiyaç duyanlar için ne kadar büyülü olabileceğini anlatıyor aslında. Şimdi tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Kimle birlikte? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Taşkın Duman Gece Raporu'nda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Gece Raporu'na Habertürk'e.
2: Hoş bulduk.
0: Efendim sağ olun. Çok keyifli bir konu. Siz de zaten tebessüm ederek başladınız.
2: Ve insanı da çok mutlu eden bir konu.
0: Kesinlikle hocam. Neden daha da mutlu olması gerekiyor insanlar, vatandaşlarımız anlatacağız. Şimdi hocam Neuralink'in çalışmaları var ama bu aslında yani bu beyinle bilgisayar arası kurulan o iletişimin, sihrin ilk örneklerinden biri değil ama şimdi verdiğim bu 23 saniyelik video neden dünyada bu kadar büyük bir gündem haline geldi? İzlediğinizde acaba sizi de çok şaşırttı mı? Ve ek olarak gerçekten çığır açıcı bir anı yaşıyor olabilir miyiz? Buyurun efendim, ne dersiniz?
2: Açıkçası izlediğimde beni çok mutlu etti. Çünkü bu konuda oldukça büyük bir ekip, önemli bir ekip yıllardır çalışıyorlar ve yıllardır bu konuda çok yoğun çalışmaları yok, çok yoğun çabaları var. O çabaların bu noktaya kadar gelinmesini sağlaması, bunu görmek beni çok mutlu etti. Ve aslında mutlu olmamız için birçok neden var bu haberde. Benim kişisel Buyurun. Olarak en çok mutlu olduğum noktalardan birisi de ilk söylenen cümlenin sevgiyle ilgili olması.
0: Evet, o da tüm dünyanın zaten yani o 3 kelime tüm dünya yakalamış durumda. Tabii sevgi üzerinden bir bağ kurulması çok güzel ama şimdi hocam araştırmacılar aslında değil mi çok uzun zamandır ve beyin ve bilgisayar üzerinde o arayüz üzerinde çalışıyor ama yani bu teknoloji halen bunu izlediğimizde, video izlediğimizde başlangıç aşamasını diyebilir miyiz? Yani Neuralink'in insanlar üzerindeki testlere başlamasının üzerinden misal ne kadar geçti hocam? İmplant takılan kaç kişi var şu anda dünyada?
2: Şöyle söyleyeyim. Bir kere bu teknoloji çok mantıklı geliştirilmiş bir teknoloji. Geliştirilmekte olan daha doğrusu.
0: Çok özür dilerim hocam. Tabii birçok izleyicimiz bilmiyor da olabilir. Sistem nasıl çalışıyor? Böyle herkesin anlayacağı şekilde bir açıklarsanız çok mutlu olacağım. Buyurun.
2: Tabii ki. Şimdi bir kere bu teknoloji doğrudan beynimizin çalışmasını sağlayan sistemin gerçekleri üzerine kurulmuş bir teknoloji. Örnek olarak biz nasıl görüyoruz? Kısaca onu gözden geçirelim. Hı hı. Şimdi ben bir cisme baktım. O cisimden benim gözüme ışık demetleri geldi. Ve retinamın üzerine bunlar düştü. Benim retinamda bulunan algılayıcı hücreler bu gelen ışığı elektrik sinyallerine çevirir. Bilgisayar kodlaması gibi bir kodlama yapar. Ve o sinyalleri benim beynimin arka tarafında bulunan oksipital lob dediğimiz alanda bulunan görme merkezine gönderir. Görme merkezi bu sinyali aldığında o sinyali değerlendirir ve hemen onun yanında görme tanıma merkezi var. Görme belleğimizin merkezi. Orada karşılaştırma yapar. Bu gelen sinyal benim daha önceden bildiğim neye benziyor? Onu karşılaştırır ve der ki bu gördüğüm şey masadır. Benim daha önce gördüğüm şekillerden buna benziyor. Bu şekil masadır. İşte bu sistem, basit olarak işleyişini bu şekilde özetleyeceğimiz sistem, herhangi bir yerde aksamaya uğramışsa, diyelim ki kişinin retinasına kadar sinyaller geliyor. Retinadan görme merkezine iletilemiyor. Veya görme merkezine iletildi, görme merkezinde değerlendirilemiyor. Bu sistemin neresinde aksama varsa bu projede o aksayan yerin eksikliği, noksanlığı teknolojiyle giderilmeye çalışılıyor.
0: Peki,
2: şimdi bu örnekteki, bu videodaki örnekteki kişide konuşmayla ilgili düşünce oluşuyor.
0: Evet.
2: Fakat o oluşan düşünceler konuşma merkezi tarafından değer

0: değerlendirilip konuşma kaslarına gönderilebilir. Ama oraya kadar sinyaller geliyor. Buradaki sistemde de o sinyalleri o merkez dışında okuyarak bilgisayar yardımı aracılığıyla bizim bildiğimiz konuşma diline çeviriyor.
1: Evet, yani
0: tüm... eksik olan parçayı teknoloji dolduruyor.
1: Evet, eksik olan parça bu şekilde dolduruluyor ve hocam gerçekten çok enteresan. Tüm bu mühendislik çabaları, yani onlarca yıldır süren çalışmalar ve sonuçta bu vatandaşımızın söylemeyi seçtiği ilk şey de seni seviyorum oluyor. Gerçekten tüm dünya buna büyük bir şaşkınlıkla karşılamış durumda. Peki hocam, bu testlere, Neuralink'in özellikle insanlar üzerine testlere başlamasının üzerinden ne kadar bir yıl geçti ve şu anda kaç kişi var acaba implant takılan? Yani bu ve benzeri çalışmaların daha da ileri boyutlara ulaştığını biz görebilecek miyiz yakın vadede?
0: Umarım yakın zamanda bunların daha somut örneklerini görmeye başlayacağız. Hatırlarsanız yine Habertürk'te bir programda onu yorumlamıştık. Hatırlarsanız daha önce yürümeyle ilgili omurilik kesisi olan, omuriliğinde kopma olan bir kişinin omuriliğin üst tarafındaki sinyaller, yine Neuralink'in teknolojik geliştirdiği sistemlerden birisiyle doğrudan ayaklara iletilerek ayakların hareket etmesi sağlanmıştı.
1: Evet.
0: Daha önce bunun haberini de konuşmuştuk ve o da çok büyük bir gelişme. Bunun gibi adım adım gelişmeler var ama henüz bu adımlar bir koşu oluşturmuş durumda değil. Fakat önemli adımlar var.
1: Evet, öncü çalışma.
0: Bunlar ne kadar zamanda oluşturulacak ya da ne kadar zamanda daha somut örnekler olarak önümüze gelecek? Bunlar şimdiye kadar olan gelişmelerden bir tanesi için FDA onayı hazırlıkları var.
1: Hangisi için hocam?
0: Yani biz bunu insanlarda uygulayabilir miyiz diye sağlık otoritesine başvuruları var. Diğerleri henüz deneme aşamalarında. Ancak tabii ki çok kıymetli, çok güzel gelişmeler. Çünkü bir kişinin fonksiyonlarından tek bir tanesinde bile küçücük bir aksama varsa o kişinin hayat kalitesini düşürebiliyor.
1: Gerçekten,
0: ve evet. Bu gelişmelerle o aksaklıkların giderilmesi de çok büyük bir gelişme, büyük bir aşama.
1: Evet. Hocam, şimdi bu teknoloji beynin ürettiği elektrik sinyallerini bilgisayarla analiz ederek bir cihaza komut vermesini sağlayan bir sistem olarak da düşünebiliriz. Başka peki hangi hastalıklara önümüzdeki günlerde çare olmasını bekliyorsunuz?
0: Şimdi az önce örneğini vermiş olduğum görme ile ilgili yine bu, o konuda da çalışmalar var. Aha. Retina yeterince çalışmıyorsa retinanın yerine bir alıcı cihaz konularak gelen sinyallerin o cihaz tarafından elektrik sinyallerine çevrilip görme merkezine iletilmesi söz konusu. Bu konuda da yapılan bir model var. Aha. Ayrıca yürümeyle ilgili var. Duymayla ilgili var. İnsan vücudundaki temel fonksiyonların diyebilirim ki birçoğu için Neuralink'te gelişme kaydedilmiş durumda.
1: Evet.
0: Tabii ki bunları duyunca İnsanın aklına başka şeyler de geliyor. Şimdi bu kişinin beynindeki bu sinyalleri okudular ve o kişinin ne düşündüğünü ortaya koydular. Peki gelecekte acaba sağlam kişilerin de beyinleri okunabilecek mi?
1: Hocam, sıradaki sorularım arasındaydı. Siz o soruyu benden önce sordunuz. Buyurun.
0: Açıkçası bu haber yayınlandığından beri herkes bana bunu soruyor. Şimdi teorik olarak bu mümkün tabii ki. Hatta buna kalmadan günümüzde bile bu fonksiyonel MR çalışmaları var. O çalışmalarda örneğin bir kişi bir olayı izledi. Bunu izlemekten mutlu mu oldu, mutsuz mu oldu? Üzüldü mü, sevindi mi? Korktu mu, heyecanlandı mı? Bu günümüzde belirlenebiliyor. Ve çok büyük doğrulukla belirleniyor.
1: Ama genel kullanıma sunumu konusunda ama hocam herhalde daha uzun bir süre beklemesi gerekiyor sanırım insanoğlunun. Doğru mu hocam?
0: Tabii ki.
1: Biraz da yan etkilerinden de bahsedersek, çünkü biraz da farklı pencereden de bakmak istiyorum. Buyurun hocam, Taşkın hocam.
0: Şimdi Neuralink'teki gelişme tabii ki daha ayrıntılı. Ancak şunu da düşünmek lazım.

0: İnsan beyni her şeyin çözümünü bulur. Yarın bir gün beyinler okunmaya başlanırsa insan beyni eminim o gün geldiğinde onun da çözümünü bulacaktır.
1: Hocam bu videonun altında yani çok sayıda yorum ve analiz gördüm, okudum bugün ama en dikkatimi çekenlerden biri de yani ilerleyen vadede, ilerleyen yıllarda ben acaba kedimle, evimdeki evcil köpeğimle konuşabilecek miyim yorumları da çok dikkatimi çekti. Bu konuda da yorumunuzu isterim, buyurun.
0: Şimdi Neuralink dışında başka bir grup da hayvanların seslerinin ne anlama geldiğini yorumlamaya çalışıyor.
1: Yani çok da hayal bir şey değil yani. Bu çok hayal unsuru değil o zaman.
0: Tabii. Farkındaysanız son zamanlarda böyle tekil çıkan haberler var. İşte kediler aralarında konuşuyorlar. Ya da ne bileyim kargalar mutlu olduğunda şarkı söylüyor falan gibi. Hı hı. Onlar da o gelişmelerin sonucu ortaya çıkan haberler. Yani beyinleri okumaya başladıktan sonra sadece sesleri yorumlamak değil, bir süre sonra vücuttaki diğer sinyalleri, beden dili dediğimiz sinyaller, yüz ifadeleri, el hareketleri, her şeyin yorumlanması yapay zeka, bilgisayar ve bu sistemler aracılığıyla tabii ki mümkün olacak.
1: Hocam bu kritik mühendislik çalışmaları arasında peki yapay zekayı nereye koymak lazım? Yapay zekanın herhalde ciddi bir şekilde entegre olduğunu görüyoruz değil mi bu çalışmalara? Ne dersiniz?
0: Bu Neuralink'teki bütün çalışmalar diyebilirim ki istisnasız hepsi.
1: Tamam.
0: Yapay zeka aracılığıyla yapılan çalışmalar. Çünkü bu kadar veriyi hani elle işlemeye, kişisel olarak teker teker işlemeye kalkarsak yıllar yetmez. Tek bir veri seti için bile. Ama yapay zeka o kadar veriyi milisaniyeler içerisinde önümüze hazır olarak koyuyor.
1: Peki.
0: Yani insan beyni tabii ki bunu yapabilir ama bu kadar kısa sürede yapamaz.
1: Hız kazandırmak açısından yapay zekanın da burada önemli bir katkısı olacak. Var mı hocam tabii eklemek ki istedikleriniz? Keşke şunu da aktarsaydım.
0: Eklemek istediğim, başta söylediğim bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Burada söylenen ilk cümlenin sevgiyle ilgili olması, günümüzde sevginin halen ne kadar önemli, ne kadar ön planda olduğunu vurgulatıyor. Ayrıca bu haberin beni mutlu eden tarafı da teknolojinin nihayet işte bombalar, füzeler gibi konulara değil de böyle bir konuya bu kadar imkan ayırmış, bu kadar zaman ayırmış, bu kadar ilerleme sağlamak için çaba göstermiş olması gerçekten mutlu edici bir sonuç.
1: Hocam sevgi hissi çok güçlü bir his ve bir şekilde akıp yolunu bulmuş demek ki, bu örnekten de onu anlıyoruz değil mi?
0: Evet, evet kesinlikle.
1: Peki, çok sağ olun hocam. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Taşkın Duman Gece Raporu'nun Habertürk'te konuğumuzdu. Teknolojideki bu dikkat çekici gelişmeleri konuştuk. Sağ olun hocam katkılar için. Devam edelim, hocamızı dinledik. Günün önemli gelişmelerini aktarmayı sürdürelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Diyarbakır'daydı. Kacır ve Bayraktar Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmaların gerçekleştiği alanda finalist öğrencilerle buluştu. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi de açıldı.
2: Öğrenciler bu atölyelerde teknolojiyle buluşacak, yeniliklere imza atacak. 100 Milli Teknoloji Atölyesi'nden biri daha kapılarını açtı.
3: Genç arkadaşlarımızın milli teknoloji hamlesine öncülük etmesine, Türkiye'nin aydınlık ve tam bağımsız yarınlara, yolculuğuna güçlü şekilde katılmalarına vesile olacak.
4: Teknofest Güneydoğu, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Buradaki milli teknoloji atölyemizde hayırlı uğurlu olsun.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'daydı. Kacır ve Bayraktar Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi açılışına katıldı.
3: Bugün dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Açık ara dünya lideri olduğumuz bir alan bu. İnşallah başlatacağımız drone atölyeleriyle bu coşkuda genç arkadaşlarımızla çok daha etkin şekilde buluşmuş olacak.
4: Ben bu ülkenin bir mühendis evladı olarak emeği geçen herkese yürekten şükranlarımı iletiyorum. Teknofest kuşağı sizlerin sağladığı imkanlar sayesinde hakikaten dünyaya damgasını vuracak bu eserleri çok daha kolaylıkla geliştirecekler.
2: Kacır ve Bayraktar Teknofest finalistlerini de ziyaret etti.
5: Teknofest Güneydoğu'da, Diyarbakır'da teknolojinin şenliği ve rüzgarı esiyor. 5000 öğrencimiz finalist olarak kıyasıya teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar.
1: Efendim, Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Leoparı andırıyor. Benekli türüyle de dikkat çekiyor tür. Nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı.
6: Boyu yaklaşık 46 santimetre. Ağırlığı 1,4 kilogram. Yuvarlak kulakları ve benekli kürküyle öne çıkıyor. Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Ant dağları çevresinde Yungas ormanlarında yaşayan ve yerel halkın Tiljayo adını verdiği kedinin genetik analizler sonucunda daha önce bilinmeyen bir tür olduğu belirlendi. Tiljayo, 1923 yılında tanımlanan Uruguay Pampas kedisinden bu yana kayda geçen ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Yaklaşık 45 santimetre boyunda ve 1,4 kilogram ağırlığındaki Tiljayo, evcil bir kediden biraz daha küçük. Yeni tür şimdilik nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı. Ancak bilim insanları bilinen sayısının son derece az olması nedeniyle ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Sevgili dostlar, jeologlar Afrika kıtasının tahmin edilenden çok daha kısa sürede ikiye bölüneceğini açıkladı. Birkaç milyon yıl içinde tamamlanması beklenen bu sürecin ardından yeni bir okyanus oluşacak.
2: Afrika kıtası bölünüyor. Yeni bir okyanus ortaya çıkıyor. Jeologlar kıtanın tahmin edilenden çok daha kısa sürede ikiye bölüneceğini ve yeni bir okyanusun oluşacağını açıkladı. Bilim insanları Kenya ve Etiyopya boyunca uzanan Turkana Fay bölgesini inceledi. Fayın merkezindeki yer kabuğu kalınlığının 13 kilometreye kadar düştüğünü tespit etti. Yer kabuğunun 15 kilometrenin altına inmesi, kıtasal kopmanın kaçınılmaz hale geldiği boyun verme evresine girildiğini gösterdi. Birkaç milyon yıl içinde tamamlanması beklenen bu sürecin ardından Hint Okyanusu'ndan gelen suyun bölgeye dolması bekleniyor. Böylece yeni bir okyanus tabanı oluşacağı öngörülüyor. Nature Communication dergisinde yayımlanan çalışmanın bölgedeki jeolojik değişimlerle fosil korunması arasındaki bağ daha ayrıntılı inceleyeceği belirtiliyor.
1: Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Bordo Maviler Thomas Reis'e ilk maçına çıkacak. Galatasaray'da ise tüm gözler Osimhen'e çevrildi.
7: Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Trabzonspor Süper Lig'de ilk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puan topladı. Bordo Maviler 6. haftaya averajla 9. sırada giriş yaptı. Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis'la ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Alman çalıştırıcı Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından hafta içinde göreve getirildi. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip Galatasaray ise 6. haftaya zirvede girdi. Sarı Kırmızılılar geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumları bugünkü son antrenmanın ardından belli olacak. Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Bugünkü son antrenmanda durumlarına bakılacak iki futbolcunun Trabzon'a götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek. Tedavisine devam edilen Wilfred Tsingoy ise Trabzonspor karşısında süre alamayacak.
1: Türkiye'nin önde gelen sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye 18. yılında basın mensupları, organizasyon paydaşları ve davetlilerle bir araya geldi.
7: Deniz, spor, lezzet ve kültürü aynı sahnede buluşturan Türkiye'nin önde gelen sportif balıkçılık organizasyonlarından

0: Dan Big Fish Türkiye, 18. yılında basın mensupları, organizasyon paydaşları ve davetlilerle bir araya geldi. Port Alaçatı Fahri'nin yerinde düzenlenen etkinlikte 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Big Fish Türkiye 2026'nın yeni dönem hedefleri, uluslararası katılımı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve programı paylaşıldı. Davetlilere Yel ve Uğurlu Restoran Şefi Serkan Anavatan tarafından hazırlanan özel bir menü sunuldu. 2007 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Big Fish Türkiye, bu yıl Türkiye ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden ekipleri Çeşme'de buluşturacak. 40-50 tekne ve yaklaşık 200 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Türk ve yabancı bayraklı tekneler yer alacak. Big Fish Türkiye 2026'da uluslararası katılımda güçleniyor. İtalya, İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden en az 5 üst düzey takımın turnuvada yer alması planlanıyor. Big Fish Türkiye 2026-24-27 Eylül tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirilecek.
1: Grip aşıları da eczanelere ulaşmaya başladı. Bu yıl üretilen aşılar tavuk yumurtalarında çoğaltılarak hazırlandı. Peki yumurta alerjisi olan sağlıklı bir kişi ya da kronik hastalığı olan bir hasta bu durumda grip aşısı olabilir mi? Özgür Karsu Çetiner uzmanlara sordu bu soruyu.
2: Grip aşılarının üretim aşamasında tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ama ciddi bir saflaştırma işlemi yapılıyor.
3: Her yıl Eylül ayında piyasaya çıkan grip aşılarının ilk partisi eczanelere ulaşmaya başladı. İki markanın daha grip aşısı gelecek.
4: Grip aşıları bu sene tavuk yumurtalarında çoğaltılarak üretildi. Yani aşının içerisinde bir miktarda olsa yumurta proteini var. Haliyle akla şu soru da geliyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar grip aşısı yaptırabilir mi?
5: Yumurta alerjisi olanlar da bu aşıları rahatlıkla olabilir. Çünkü yumurta aşının hazırlanışında tavuk yumurtası kullanılsa dahi bu aşıya geçen miktar çok eser bir miktar oluyor. Yani alerjiyi uyandıracak derecede değil.
2: Alerjik reaksiyon açısından yumurta alerjisi olan bireylerde dahi çok ciddi risk yaratmadığını ortaya koymuşlar. Yumurta alerjisi olsa da belki güvenli bir hastane ortamında sonrasında yarım saat bekleyip bir reaksiyon olacak mı görerek grip aşısını yaptırabilir özellikle riskli gruplar.
3: Bir grip aşısında nadir de olsa gelişebilecek yan etkilere gelince.
2: Bizi en korkutan tablo anafilaksidir. Yani yapıldıktan sonra birden dilde, boğazda şişme, nefes alamama hissi aşıdan sonra geliştiyse o gruba hiç yapmıyoruz.
4: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar net olarak yumurta alerjisi de olsa grip aşısının yaptırılabileceğini söylüyor. Aşının bunun yanı sıra yaptırılacağı aylarda önemli. Uzmanlar Eylül-Ekim ayını çok geçmeden özellikle kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.
5: Bağışıklığı daha da düşük oluyor onların. Kalp damar hastalığı örneğin, kalp yetersizliği olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Akciğer hastalıkları olabilir, böbrek hastalığı olabilir. Çünkü bu kişiler grip geçirdiklerinde bir de bu zatüreye çevirdiğinde çok daha ağır ve dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz.
1: Evet, gece raporunda ilk dilimin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından memleket ve dünya gündeminden tüm önemli gelişmeler yine bu stüdyoda olacak. Bizden ayrılmayın, birazdan buradayız efendim.

0: Efendim yeniden birlikteyiz Habertürk ekranlarında. Gece raporunun ikinci dilime hoş geldiniz. Önce bir özetlerimize bakalım, sonra günün gelişmelerine döneceğiz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yeni pistin açılışına katıldı. Fakos siyaseti yapanların denizi tükendi diyen Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini soran Özel, böyle ticari sır olmaz, o fonda kimlerin parası var açıklansın dedi. Bu arada Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Aralarında Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da var. Bu arada emniyet ekiplerinin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonla İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlara Interpol birimleri de katıldı ve 191 şüpheli gözaltına alındı. Efendim Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise Meis ziyaretinin ardından Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini öne sürdü. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le birlikte ortak tatbikat yaptığı duyuruldu. ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı da küresel enerji krizini tetiklemiş vaziyette. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, gelecek ay en az 2 Avrupa rafinerisine petrol sevkiyatı yapamayacağını açıkladı. Bu arada İstanbul'da büyük dönüşüm devam ediyor. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu kapsamda TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için indirim kampanyasını duyurdu. Detaylara birazdan bakacağız. İstanbul Küçükçekmece ilk durağımız. Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bir bina vardı. Çöktü efendim. 2 kişi yaralandı olayda ve enkazda tedbiren arama gerçekleştirildi. İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan 8 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bu arada ekipler göçük alanında tedbiren arama çalışması yaptı. Efendim HSK'nın görevden uzaklaştırdığı savcı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı. Uçuk 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirlemiş durumda. Süreç kapsamında 2 banka görev alacak ve satışlardan elde edilen nakit yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Bu arada tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
1: Yeni portföy yönetimi şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde 2 banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar, fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarını satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
0: Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için masaya oturdu. Emlak katılımdan bir açıklama da var. Açıklamada satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı denildi. Sürece dair Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama var. Şimşek, yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak dedi.
1: Katılım evim ve bir evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
2: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa ilgili sorumlu kurum olan BDDK

0: TDK gereğini yapacaktır. Emlak Katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak Katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir tereddüt yok.
1: Ankara Ticaret Odası, Ankara'nın ekonomik ve ticari gelişimine ilişkin hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. O raporda satış bedeli henüz tahsil edilmeyen işlemlerde KDV ödemelerinin 3 veya 6 ay ertelenmesi talep edildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler. Başkent ekonomisinin gelişimine yönelik önerileri içeren bir Ankara raporu sundular. KDV ödemelerine ilişkin düzenleme talep ettiler.
3: Ticari hayatta mal ve hizmet satışlarının önemli bir bölümü 3-6 ay gibi uzun vadelerle gerçekleştiriliyor. Ancak işletmelerimiz satış bedelini henüz tahsil etmeden satışla birlikte hesaplanan KDV'yi ilgili beyan dönemini takip eden sürede ödemek durumunda kalıyor. Bu durum işletmelerin henüz kasasına girmeyen satış bedelinin KDV'sini öz kaynaklarından karşılamasına neden oluyor. KDV ödemelerinin tahsilata uygun vadeye ertelenmesine dair yapılacak bir düzenleme, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmadan yalnızca ödeme zamanını ticari hayatın gerçekleri ve işletmelerin nakit akışıyla uyumlu hale getirecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'la bir araya geldi. Görüşmede Ankara Ticaret Odası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doğan Kalkan da yer aldı. Görüşmede Ankara'nın ekonomik ve ticari gelişimini desteklemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi. Erdoğan'a başkente bir serbest bölge kurulmasına ilişkin proje ve Outlet Köyü projesi de dile getirildi.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'du. Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atanırken 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Bu arada Özel Hareket Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aralarında olduğu 11 birime de yeni başkan atandı.
2: Emniyet teşkilatında geniş kapsamlı görev değişikliğine gidildi. 40'a yakın ilin emniyet müdürü değişti. 20'den fazla il emniyet müdürü merkeze çekildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 yeni görevlendirme yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan 9 soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından merkeze alınan isimler arasında yer aldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de kararname ile merkeze çekildi. Çok sayıda polis baş müfettişi de İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat bu iller arasında yer aldı. Değişiklik sadece illerle sınırlı kalmadı. Emniyetin üst yönetiminde de yeni atamalar yapıldı. Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında da değişiklik oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı gibi önemli başkanlıkların aralarında olduğu 11 birime yeni isimler getirildi. Atama ve görevlendirmelere ilişkin mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz," dedi.
1: İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılmasıyla Gürsel Tekin'in

0: CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'nin şimdi yeni görevlendirme yapması bekleniyor.
1: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili Habertürk'e konuşan Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu söyledi.
2: Teknik olarak görevimizin başındayız. Ne yapalım, dükkanı mı kapatalım? Atama yapılana kadar görevimizin başındayız. Faaliyet raporu hazırlayacağız. Harcamaları, her şeyi bildiriyoruz. Haftaya genel merkezimiz İstanbul'la ilgili atama yapacak.
1: Genel merkez kaynakları da İstanbul için önümüzdeki haftaya işaret etti. Eylül ayı içinde bir atamanın olacağı kaydedildi. Gürsel Tekin'le de yola devam da edilebilir, yeni bir isim de atanabilir ifadeleri kullanıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ahilik haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ahiliğin bir medeniyet projesi olduğuna dikkat çekti. Bahçeli, ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz dedi.
1: Ahilik sisteminin önemini anlattı. Muazzam bir medeniyet projesi olarak tanımladı.
2: Ahilik sistemi 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir. Ahilik, insanımızın bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyoekonomik modeldir. Ahilik, sürdürülebilir bir toplumsal dengenin, eşsiz bir sosyal güvenlik mekanizmasının adı olmuştur.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ahiliğin yeniden sentezlenerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti.
2: Ahilik, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı ahilik, tarihten yükselen en güçlü rehberdir. Sadece geçmişi yad etmekle kalmamalı, ahiliğin insan merkezi değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz.
0: Efendim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan o otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Seraç ailesi ise bir evlat acısıyla daha sarsıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Hüsran'ın kardeşi Nazlıhan da hayatını kaybetti.
3: Görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada.
1: 7 ay içinde 3 evladını toprağa verdi. Otobüs kazasında ağır yaralanan Nazlıhan da hayatını kaybetti. Seraç ailesi üst üste yaşadığı büyük acıyla sarsıldı.
3: Allah sabır versin. Allah annesine babasına en başta olmak üzere herkese sabır versin.
1: Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 13 Eylül'de Eyüp Sultan'da bariyerlere çarparak alev topuna döndü. 5 kişilik Seraç ailesi de o otobüsteydi. 13 yaşındaki Yusra Saraç ve bir yolcu daha hayatını kaybetti. Yusra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Nazlıhan'ın bedeni daha fazla dayanamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
3: Sözün bittiği yer diyorlar ya, gerçekten budur. Yani daha dün 2 gün önce biri gömdü, bugün bu gerçekten çok ağır. Allah sabır versin.
1: 7 ay önce hastanede tedavi gören 2 yaşındaki kızlarını da kaybeden aile, Yusra'dan sonra Nazlıhan'ın da ölümüyle bir kez daha sarsıldı. Nazlıhan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ailenin en küçük çocuğu Ali Osman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor.
0: Osmaniye'de 6 aylık hamile kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen kadının 2 çocuğu annesiz kaldı. Katil mi? Tutuklandı.
1: Feryatlar Didar Filiz için yükseldi. 20 yaşındaki 6 aylık hamile kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Geride kalan 2 çocuk artık annesiz. Didar Filiz, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu.

0: Genç kadın üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
1: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
0: İddiaya göre KF, 6 aylık hamile eşini darp etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
1: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
0: Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
0: Didar Filiz'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
1: Kapısı kapandı. İki çocuk geride kaldı.
2: Efendim, İzmir'de devam eden Onat Tüneli'nin inşaatıyla bir mahalle adeta harabeye dönüştü. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede esnaf şimdi iş yapamaz hale geldi.
3: Konumuz dağıldı, gitti. Ne olacak, sonumuz ne olacak? Korkuyoruz, korkuyoruz.
4: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
0: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
5: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
6: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
5: 100'e yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
4: 3 yıl içinde çok şey değişti ya. Sayımız bayağı bir azaldı. Ya işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
7: Önceler 25-30 tane örnek gelir. Pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun ancak haftada 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
0: Ataber Mahallesi'nde bir de toz sorunu var. Tünel inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
6: Neden halıyı serdiniz sokağa?
8: Ya toz, toprak evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153 aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.
2: Devam ediyoruz Gece Raporu. Efendim burası İstanbul'da bir inşaat alanı ve o inşaat alanında bir ağaç kesilmek istendi. Ancak önlemler çok pek de yeterli değildi. Hal böyle olunca ağaç yoldaki otomobillerin üzerine doğru devrildi.
0: İnce ipi yanlış yere bağlayıp ağacı kesmeye başladı. İp koptu. Kontrolden çıkan ağaç üzerine devrildiği otomobilleri bu hale getirdi. İstanbul Maltepe'de inşaat alanındaki ağacı kesmek istediler. Ağacın üst kısmına bağlanması gereken ipi alt tarafına bağlayıp işe koyuldular. Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla zaten ince olan ip koptu. Ağaç kontrolden çıktı. Kesilen ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak iki araçta hasar oluştu. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. İnşaat çalışması kaldığı yerden devam etti.
2: Efendim Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 6 öğrenci hayatını kaybetti. GMA News'un haberine göre saldırı ülkenin güneyindeki South Kota Bato bölgesinde bir okulda gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci ağır yaralandı. Hayatını kaybeden öğrencilerin 14 ile 17 yaşları arasında olduğu açıklandı. Saldırı

Ardından bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Polis aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da olduğu birden fazla kişiyi gözaltına aldı. Haziran ayında da ülkedeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetmişti. Sıradaki durağımız ise Pakistan olacak. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında patlama meydana geldi. 21 kişi öldü, 80'den fazla da yaralı var.

İkinci bir bombalı saldırının gerçekleştiğini belirtti. 15'i polis olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yaralanan 80'den fazla kişinin tedavisi ise devam ediyor. Efendim sıcak bir gelişme var. Gece raporunun sınırları içine yansıyan Kozinoğlu soruşturmasıyla alakalı iki kişi hakkında tutuklama talep edildi. Kimler onlar? Tüm detaylar şimdi Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'de.

0: kere daha tekrarlayalım. Dönemin eski Sivri Cumhuriyet Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı, bu iki şüpheli tutuklama talebiyle sulh cezaevine sevk edildi. Kozinoğlu'nun o dönem cezaevine rahatsızlandığı dönemde koğuş arkadaşları olan Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında da sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunuldu. Şimdi sulh ceza hakimine sevk edildi şüpheliler. Buradan gelecek kararı da bekliyor.
1: Haremde İHA'lar sergilendi. Kadınlarsa uzun namlulu silahlarla yürürken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
2: ABD ve İsrail bayrakları tabutlara sarıldı. Kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail'e karşı savaşa gönüllü katılmak isteyenler gövde gösterisi yaptı. Devrim muhafızlarına bağlı Besiç güçleri öncülüğündeki yürüyüşe can feda sistemine kayıtlı İranlılar katıldı. Gösteride Amerikan bayrakları yine yere serildi. Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. Hükümetin organize ettiği yürüyüşe katılanlar savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
3: Onlarla bu silahla savaşacağım. Silahsız bile olsak Tanrı'ya olan inancımızla onları kesinlikle yeneceğiz. Bu milletin kazanması Tanrı'nın iradesidir.
4: Trump'ın açıklamaları sadece sözden ibaret. Şehit liderimizin katiliyle hiçbir müzakere, anlaşma, barış yok.
2: Kortejde roket atarlar, mini denizaltı ve İran'a ait İHA'lar da sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteride Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD'nin yenilerek bölgeden çıkacağını savundu. İran'da savaşa gönüllü katılım için oluşturulan can feda sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı tartışa dursun, Polonya'da yeni bir üs kurmaya da hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Trump, Polonya'daki kalıcı ABD üssü için önemli bir ilerleme sağlandığını ve yerinin de yakında açıklanacağını söyledi. Bu arada Pentagon'da Avrupa'dan 25 bin askeri çekme seçeneğini değerlendiriyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Polonya'da yeni bir Amerikan üssü kurulması için önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını aktardı. Üssün kurulması halinde yerinin çok yakında duyurulacağını belirten Trump, adımı iki ülke arasındaki ittifak açısından tarihi olarak nitelendirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Polonya'nın üs için en uygun yeri sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Washington, Polonya'da yeni bir üs için hazırlanırken Avrupa'nın genelindeki Amerikan askeri varlığını azaltmayı da değerlendiriyor. NBC News'a konuşan Amerikalı ve Avrupalı yetkililere göre Pentagon, Avrupa'daki askerlerin yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askeri geri çekme seçeneğini inceliyor. Söz konusu sayının 40 bine kadar çıkabileceği ihtimal de değerlendiriliyor. Planın uçak, gemi ve mühimmatın geri çekilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Habere göre Almanya, İtalya ve İspanya karardan etkilenecek ülkeler arasında. Plan uygulanması halinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'daki en büyük Amerikan askeri küçülmelerinden biri olacak. Hali hazırda Avrupa'da yaklaşık 80 bin Amerikan askeri bulunuyor. Konuya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor.
1: 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen 126 sivilin hatırasını yaşatmak için Şehitler Müzesi yapıldı. Müze Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.
2: Bir defter, bir kıyafet, bir çift ayakkabı. 126 Kıbrıs Türk'ü şehidinden geriye kalan her bir iz Şehitler Müzesi'nde yaşatılacak.
6: Yarım asrı aşan bir acının emanetlerini koruma altına alan bu müzenin aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağına ve Kıbrıs Türk'ünün verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere doğru bir şekilde aktaracağına inanıyorum.
2: Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamıştı. O gün Murat Ağa, atlılar ve sandallarda yaşayan Kıbrıs Türkleri için hayatlarının en karanlık günü de başladı.

0: duyurmuş oldu. Çünkü aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türk'ü sivil, Rum milisleri tarafından katledildi.
1: 15 günlük bebekten 95 yaşına kadar, yaşlılara kadar Rumlar ve Yunanlılar bir katliam işlemişlerdir. Bir savaş suçu işlemişlerdir. Bir soykırım yapmışlardır. Ve maalesef bu işledikleri bu suç cezasız kalmıştır.
0: Aradan geçen yıllarda 89 şehidin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde ise kimliği yeniden belirlenen 15 şehit için defin töreni düzenlendi.
2: Ben işte teyzemin ve teyzemin kızı Emine Tahir'in DNA testlerinde vesaire bulundum. Ara bölgede gittim ki kayıp şahıslar komitesinde onların iskeletleri üzerindeki travmayı gördük. Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
0: Ve şehitlerin naaşlarıyla beraber eşyaları da toplu mezarlardan çıkarıldı. O eşyaların sergilenmesi, gelecek nesillerin katliamı unutmaması için TİKA tarafından Şehitler Müzesi inşa edildi.
3: Bugün toprağa verdiğimiz şehitlerimizle birlikte bugüne kadar vatan için, mukaddesat için, değerlerimiz için en büyük varlıklarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Ve güçlü olmak zorundayız. Ama aynı zamanda haklı olmak zorundayız. Hem güçlü olacağız hem haklı olacağız.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de hafızamıza sahip çıkıyoruz mesajı verdi.
4: Yaşananlar Kıbrıs Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelene kadar çok büyük acılar yaşadı. Ağır bedeller ödedi, zorlu bir varoluş mücadelesi verdi.
5: Bugün bir halkın acıya karşı direnişini, yok edilmek istenirken yeniden ayağa kalkışını ve özgürlük uğruna ödediği ağır bedeli geleceğe emanet etmek için burada toplandık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız.
6: Bizleri çok duygulandıran bir proje oldu. Burada 14 Ağustos 1974'te Murat Ağa sandallarda 89, atlarda 37 masum insan şehit edildi. Ve bunların 66'sı çocuktu. Ve bu okulda okuyan, üç köyün bu okulunda okuyan sadece 3 çocuk hayatta kalabildi.
7: İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi panelinde konuştu. Duran, Türkiye'de darbeler dönemi sona ermiştir dedi.
8: 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Türkiye darbelere ve darbecilere milli iradenin vesayet altına alınmasına, demokrasinin ve millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir.
9: Türkiye darbecilere asla izin vermeyecektir dedi. Vesayet döneminin bittiğini söyledi.
8: Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
9: İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi panelinde konuştu.
8: Milli irade ne zaman filizlenip yaşarsa sanki bir saat kurulmuş ve harekete geçiyor ve devreler, müdahaleler başlıyor. Bu tür müdahalelerin bir siyasi mühendislik projesi olduğu açıktır. Milletimiz siyasi mühendislik projelerine asla cevaz vermemiştir.
9: Duran darbelerin tarih boyunca Türkiye'ye verdiği zararları anlattı.
8: Siyasetçilere dar ağacını reva gören zihniyet esasen Türk milletinin istikbalini, milli iradesini hedef almış bir zihniyettir. Her darbe teşebbüsünden sonra aziz milletimiz darbecileri tarihin karanlık sayfasına gömerken milli iradeyi temsil edenlere kendi gönlünde apayrı bir yer vermiştir.
7: Üniversitelerde ilk ders Terörsüz Türkiye efendim. Yüksek Öğretim Kurulu yeni eğitim öğretim dönemi açılış törenlerinde ve ilk derste Terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesi için üniversitelere yazı gönderdi. Akademik çalışmalar yapılması, paneller ve konferanslar düzenlenmesi istendi.
9: Üniversitelere Terörsüz Türkiye yazısı gönderildi. İlk derste Terörsüz Türkiye hedefi anlatılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzalı yazıda üniversitelerden yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Terörsüz Türkiye hedefini ele almaları istendi. Bu kapsamda süreç sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak. Aynı zamanda akademik çalışmalar yapılacak. Panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenecek. Yazıda Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konulan Terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Ayrıca ilk derste Terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesinin öğrencilerin sürece ilişkinin farkındalığını artıracağı vurgulandı.
7: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içine veya yurt dışına lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapabilmesine dair bir açıklamada bulundu. Uluslararası adayların araştırma görevlisi olabilmelerine yönelik çalışmayı 2027 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
10: Uluslararası öğrencilere üniversitelerimizde araştırma görevlisi olma imkanını tanıyacağız.
9: Nitelikli uluslararası adaylar araştırma görevlisi olacak. Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapacak. Proje 2027 yılında hayata geçirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'de araştırma görevlisi olabilme imkanını sağlayacak projenin detaylarını paylaştı.
10: En büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine uluslararası tecrübeyi katabilmek. Bütün gelişmiş ülkelerinde üzerinde durduğu ve rekabet ettiği en önemli konuların başında uluslararası alanda kendinden söz ettirebilecek nitelikli uluslararası yetenekleri kendi ülkesine çekebilmek ve cezbedebilmektir. Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş ve üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli uluslararası adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
9: Özvar, üniversitelerdeki akademik yayın kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
10: Yayın kapasitemiz OECD ortalamasını yakalamış vaziyettedir. Bu bizler açısından geleceğe yönelik olarak çok önemli ipucu veya işaretler ortaya koymaktadır.
7: Efendim, önemli bir son dakika gelişmesi. Sadece Amerikan Başkanı Donald Trump'ın değil, geçmişteki birçok Amerikan Başkanı'nın hayallerini süslüyordu Grönland Adası ve Trump'tan çok sıcak bir açıklama geldi. Grönland konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Detayları önemli. Trump adada askeri varlık oluşturmaya başlayacaklarını da bildirdi. Trump sosyal medya hesabında Danimarka ve Grönland'la ilgili bir anlaşma yaptıklarının bilgisini paylaştı. ABD, Grönland'ın güvenliğini sağlamak ve savunmak adına sonsuza dek tam yetkiye sahip olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı olmadan hiçbir düşmanın da Grönland'da üs kuramayacağını bildirdi. Burada kullanmış olduğu düşman ifadesi oldukça dikkat çekici. Askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapılamayacak ifadelerini kullandı ki geçtiğimiz dönemde kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı burada ciddi bir gerilim içinde olan Avrupa Birliği'nin de adada çok ciddi külfetler getiren yatırımlarından söz ediliyordu, başlayacağı bahsediliyordu ki Grönland'a askeri varlık oluşturma sürecinde derhal başlatacağız diye de ekledi Trump, Amerikan Başkanı. Önceki açıklamalarında da Grönland'ı yine satın alma arzusundan bahsetmiş. Hatta göreve geldiğinden beri bu konunun üzerinde ciddi şekilde durmuş ve başarılı olamamıştı. Ancak tabii bu süreçte Grönland ve Danimarka yönetimleri de adanın asla ve kata satılık olmadığını defalarca ifade etmişti. Gerçekten geceyi ısıtan sürpriz bir açıklama olduğunu da söyleyebiliriz. Amerikan Başkanı bir süredir Grönland mevzusunu gündeminden çıkarmış gibi duruyordu ama Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Danimarka ve Grönland'da bir anlaşma yaptıklarının bilgisini paylaştı. Detaylar tabii burada önemli ve burada ABD'nin Grönland'ın güvenliğini sağlayacağını ve bu bölgeyi savunmak adına sonsuza dek tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bir onay vermeden de kimsenin Grönland'a üs kuramayacağının altını çizdi Trump. Burada kimse askeri varlık bulunmuyor.

0: Duramayacak, hassas yatırımlarda yapamayacaklar dedi ve Grönland'da da anlaşılan bu açıklamaya göre kısa bir süre içinde Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir askeri varlık oluşturmayı hedefliyor. Tabi burada hedefin Çin ve Rusya olduğundan bahsetmemiz gerekiyor efendim. Tabi Grönland ve Danimarka yönetimleri de adanın satılık olmadığı yönünde bundan önce defalarca açıklamada bulunmuştu. Sıcak açıklamayı verdik, devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıyla İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı kurum. TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için de bir indirim kampanyasının başladığını duyurdu.
1: Ayrıca kiralık konut sorununa çözüm olacak 15 bin kiralık sosyal konutla, uygun bütçelerle güvenli kiralık konutlara erişimin önünü açtık.
2: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
3: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yönelik indirim kampanyasını duyurdu. Borcunun tamamını kapatamayanları da unutmadı.
2: Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da hak sahipleri belli oldu.
2: Hamdolsun bugün hep birlikte Merkez Efendi'nin 524 yuvası için kurallarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent mahallemizde İETT blokları, 453 konutumuzun ve Gazi Osman Paşa Yıldız Tapya 6B bölgesi olarak tabir ettiğimiz 665 konutumuzun kurallarını çekiyoruz.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Hayırlı
4: efendim.
5: Uğurlu olsun.
0: Denizde panik yaşandı. Muğla'da bir tekne kayalıklara çarparak yan yattı. 7 kişi botlar yardımıyla kurtarıldı. Olay gece saatlerinde Bodrum'da yaşandı. İçinde 4 yolcu ve 3 mürettebat bulunan 36 metre uzunluğundaki tekne bilinmeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan teknenin bir bölümü de suya gömüldü. Teknede bulunan 7 kişi ise botlarla kurtuldu. Ekipler teknenin bölgeden kaldırılması için de çalışma başlattı. Türkiye'nin usta oyuncularından Gülşen Tuncer 81 yaşında aramızdan ayrıldı efendim. Yarım asır aşan sanat hayatında çok sayıda tiyatro oyununda, filmde ve dizide rol almıştı. Tuncer özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Hanım, Arsen Ziyagil karakteriyle de tüm Türkiye'nin hafızasında yer etmişti.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk halacığım.
6: Neler yaptınız?
7: Dolaştık biraz babamla.
8: Sen iyi misin?
6: Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle.
3: Aşk-ı Memnu'nun halası, radyo tiyatrolarının büyülü sesi, oyuncu, sendikacı, kültür insanı Gülşen Tuncer 91 yaşında hayatını kaybetti.
9: Aslında her ölüm erkendir. Benim doğum yerim de Adana'dır. Babam subayken orada doğmuşum.
3: Gülşen Tuncer 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla başladı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik yaptı.
9: İkinci çalışmam Gramofon Avrat filminde Konya'da çalıştım.
3: Asılacak Kadın, Gramofon Avrat, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Çalı Kuşu ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Gülşen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı hala karakteriyle adeta özdeşleşti.
6: Kolay gelsin.
7: Aa, sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
3: Kariyeri boyunca 80'e yakın film ve dizide rol alan Tuncer, 40'tan fazla yapımda kamera arkasında görev yaptı.
9: Eğer sesimizi sesimize katarsak, akılla, bilgiyle, ve doğru örgütlenmelerle, yasal doğru örgütlenmelerle baş edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
3: Oyunculuk kariyeri çok sayıda ödülle taçlandı. Gülşen Tuncer, yarım asrı aşan sanat yaşamında tiyatrodan sinemaya, radyodan televizyona uzanan çok yönlü çalışmalarıyla sanat dünyasında iz bıraktı. Ünlü oyuncunun cenazesi pazar günü öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
9: Bence dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek.
4: O tatsız konuşmayı yaptıktan sonra çok huzursuz olduğumu tahmin edebilirsiniz.
0: Edirne'de bir kadın 86 yaşındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı Yunanistan sınırındaki bir köyde yakalandı. Keşan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir yatak odasında ölü bulundu. Keskindir'in vücudunda darp izlerinin olması ve eşinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmada cinayet şüphesi üzerine gidildi. Keskindir'in eşi teknik ve fiziki takibi alındı. Cep telefonunu kapatan kadının kaçma şüphesi üzerine ekipler harekete geçti. 66 yaşındaki şüpheli eş Yunanistan sınırındaki bir köyde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez sandık başına gidiyor. Yaklaşık 111 milyon seçmen Devlet Duması üyeleriyle yerel yönetimleri seçecek. Oy verme işlemi pazar akşam saatlerinde sona erecek.
3: Rusya parlamento seçimi için sandık başına gitti. 3 gün sürecek seçimlerde parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için milletvekilleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyeleri seçilecek. Seçim Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Pazar gününe kadar sürecek oy verme işleminde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri için oy kullanılacak. Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 816 bini yurt dışında olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmen oy kullanabilecek. Ülkenin bazı bölgelerinde uzaktan elektronik oy verme sistemi de uygulanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin seçmenleri sandıklara gitmeye çağırdı. Oy vermenin Ukrayna'da zafer kazanmaya yardım edeceğini savundu. Seçimde Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgeleri olan Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dakiler de oy kullanabilecek. Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde oy verme işlemi sırasında özel tedbirler de devrede. Seçimde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi dahil 10 siyasi parti yarışıyor. Ancak Ukrayna ile ateşkes ilan edilmesini savunan savaş karşıtı Yabloko Partisi oy pusulalarında yer almıyor. Rusya Yüksek Mahkemesi partinin seçim yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti.
0: Rusya'dan İsveç seçimlere gidelim. 13 Eylül'deki seçimlerin ardından oy sayımı tamamlandı. Sandıktan az bir farkla Merkez Sol koalisyonu çıktı. Seçimi kaybeden başbakansa istifa etti.
5: İsveç'te pazar günü yapılan seçimleri Merkez Sol Blok kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Sol Blok, parlamentoda 3 sandalye fazla kazanarak zafere ulaştı. İsveç Başbakanı Kriste Schön istifa etti. İsveç Devlet Televizyonu resmi olmayan sonuçlara göre oy sayımının tamamlandığını bildirdi. Buna göre Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu Merkez Sol Blok oyların %49,5'unu aldı. 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri %48,8 oy aldı. İktidar bloğunda Hristiyan Demokratlar, ılımlı Muhafazakar Parti, Liberaller ve İsveç Demokratları yer alıyor. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Başbakan Kriste Schön istifa mektubunu meclis başkanına sundu. Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara meclis başkanının öncülük edeceğini duyurdu. Norlén ise hükümeti kurma görevini Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a verdi. Andersson da hükümeti kurma görevini yapıcı şekilde üstleneceğini ifade etti. İsveç'e yeni bir işbirliği ruhuyla liderlik etmek isterim dedi. İskandinav ülkesi İsveç'teki seçime katılım oranı %84,4 olmuştu. Yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanması bekleniyor.
0: Gazze'li sanatçılar Filistin'e verdiği destek için Amerikalı rapçi McLemore'a teşekkür etmek istedi ve bunun için de en iyi yaptıkları şey yani sanatlarını kullandılar.
5: Boyalarını çıkardılar, fırçalarını ellerine aldılar. Yıkılan binanın duvarına ABD'li rapçi Macklemore'u resmettiler. Görüntüler Gazze kentinden. Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'la çıktığı ABD turnesinden çıkarılmıştı. Ancak Filistin halkına desteğini yinelemişti. Gazze'liler Macklemore'un desteğine kayıtsız kalmadı.
10: Rapçi Macklemore'a bu basit yolla teşekkür etmek istedik. Bu duvar resmini yaptık ve resmi yapacağımız duvar da bu oldu. Sokaktaki en iyi yıkık duvar burası.
5: Macklemore üzerinde Filistin bayrağıyla resmedildi. Sesinizi Filistinliler için kullanmanız nedeniyle teşekkürler ifadeleri yer aldı. Macklemore, Ed Sheeran'ın çıktığı turneden elde ettiği gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.
0: İngiliz kraliyet ailesinde Prenses Diana'nın ölümü üzerinden şimdi yeni bir tartışma başladı. Diana'nın kardeşi Count Spencer, 97'deki ölümün ardından kendisini arayan Kral 3. Charles'ın heyecanlı ve aynı zamanda sevinçli konuştuğunu iddia etti. İddiayı Buckingham Sarayı'ndan hızlı bir şekilde yalanlama geldi.
3: Prenses Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra kraliyet ailesini karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı. Prenses Diana'nın kardeşi Count Charles Spencer, Kral 3. Charles'ın Diana'nın ölümüne sevindiğini ileri sürdü. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi. Count Spencer yeni kitabında kardeşi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından kendisini telefonla arayan Charles'ın sesini anlattı. O dönem veliaht prens olan Charles'ın adeta piyango kazanmış gibi heyecanlı konuştuğunu iddia etti. Buckingham Sarayı ise alışılmadık bir adım atarak iddialara doğrudan yanıt verdi. Saray sözcüsü kitaplar hakkında normalde yorum yapmadıklarını belirtti. Ancak kardeş kaybının yarattığı acının yıllar sonra bile mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini savundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Ricky Arbiter da iddiayı reddetti. Charles'ın Diana'nın ölümünün ardından yıkılmış halde olduğunu söyledi. Count Spencer'ın kitabında Charles'la Diana'nın evliliğine ilişkin başka iddialar da yer alıyor. Charles'la Diana'nın düğünlerinin hemen öncesinde Charles'ın Diana'ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediği iddia ediliyor. Count Spencer, kız kardeşinin hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu da öne sürüyor. Özetleri internete sızan kitap önümüzdeki hafta yayımlanacak.
0: Birleşik Devletler'de yapay zeka sektörüne yönelik yeni düzenleme tartışması giderek büyüyor. Amerikan basınında Elon Musk ve Mark Zuckerberg'ün yapay zeka düzenleme planlarını geciktirmek için Trump'la görüştüğü öne sürüldü.
3: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka düzenlemesi için düğmeye bastı. Teknoloji devleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kapısını çaldı. Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka sektörüne yeni kısıtlamalar getirilmesi planına karşı Trump'la doğrudan temas kurdu. Süreç Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in yapay zeka güvenliği için standartlar belirleyecek bir düzenleyici kurul önerisiyle başlamış Anthropic CEO'su Dario Amodei ile taslağa destek vermişti. İddiaya göre Oval Ofis'teki görüşmede Musk, Zuckerberg ve Huang bu tür bir denetim mekanizmasına karşı çıktı. Teknoloji liderlerinin böyle bir yapının gücü belirli şirketlerin elinde toplayabileceğini ve rekabeti engelleyebileceğini savunduğu aktarıldı. Düzenleme planlarına karşı çıkan Elon Musk, kamu kuruluşu yerine yapay zeka şirketlerinin birbirlerini denetlediği bir sistem öneriyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise mevcut yasaların en kötü senaryoları önlemek için yeterli olduğunu savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada yasaların yeterli olduğunu söylemiş, yapay zeka konusundaki endişeleri komplo ve aldatmacı olarak nitelemişti.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı da ifşalarını sürdürüyor. 6. grup UFO belgeleri geldi efendim. Belgelerde Orta Doğu'nun üzerine görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları da yer aldı.
5: Pentagon 6. grup UFO belgelerini yayımladı. Yayımlanan belgeler toplam 71 dosyadan oluşuyor. 15 video dosyası ve bir ses dosyası da yer alıyor. Belgelerin tarihleri 1952-2025 yılları arasında değişiyor. Orta Doğu'da kaydedilen belgede çeşitli cisimlerin uçtuğu görülüyor. Cisimlerin 1-2 metre boyutlarının olduğu bildiriliyor. Düzensiz bir şekilde uçtukları belirtiliyor. Orta Doğu'da çekilen bir başka videoda ise yaklaşık 6 cismin birlikte uçtuğu görülüyor. Rapora göre cisimler sık sık yön değiştiriyor. Olayın nedeni ise belirsizliğini koruyor. Dosyalar arasında ABD'de çekilen videolar da var. Yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet araştırmasını belgeleyen harcama raporu da bulunuyor. ABD Hava Kuvvetleri ise soruşturulan 800 UFO raporunun yaklaşık %20'sinin hala gizemini koruduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlayacaklarını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ilk belge serisini 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Belgelere bakanlığın internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
0: Ve gece raporunda bu haftanın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemi her gece gece raporunda olacak. Ben noktalıyorum. Evren Aydın huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Ahmet Arı bu stüdyoda gelişmelerle karşınızda. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisine tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü dün gece İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur içinse sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak adli kontrol talep edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltına alındı.
1: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey?
1: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlaması ile gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturmada devam ediyor.
0: Numune verdikten sonra 5 isim adliyeye götürüldü. Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklanma talebiyle, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemleri sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü. 2 kişi yaralanırken enkazda tedbiren arama yapıldı. İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan 8 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin göçük alanında tedbiren arama çalışmaları yaptı. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trabzon Havalimanı'nda su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde sağanak nedeniyle sitenin istinat duvarı ve yolda çökme oldu. Sitedeki 2 binada oturanlar afet ekiplerince tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışına katıldı. Takos siyaseti yapanların denizi tükendi diyen Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadelerini kullandı.
3: TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
1: Kalkış izni verdi, 4. pistten ilk uçak havalandı.
4: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
3: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
1: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
3: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
1: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
3: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirledi. Süreç kapsamında iki banka görev alacak. Şartlardan elde edilen nakit yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
5: Yeni portföy yönetimi şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar, fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen

0: en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
1: 131 fonun tasfiyesi ekonomide en önemli gündem maddesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sürece dair önemli mesajlar geldi. Şimşek, genele yayılan bir risk olmadığını söyledi. Piyasada güven devam ediyor. Sorunlu alanı karantinaya aldık dedi.
0: 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
2: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
2: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
0: Şimşek'in gündeminde Eşel mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini soran Özel, böyle ticari sır olmaz, o fonda kimlerin parası var açıklansın dedi.
3: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
4: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
3: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
3: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der. Var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
4: Ve adaylık tartışması.
3: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
1: Yaş, sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

0: Kaplan, tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste arama yapılmıştı. ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu, adada askeri varlık oluşturmaya başlayacaklarını bildirdi. Trump, sosyal medya hesabında Danimarka ve Grönland'da bir anlaşma yaptıkları bilgisini paylaştı. ABD, Grönland'ın güvenliğini sağlamak ve savunmak için sonsuza dek tam yetkiye sahip olacak dedi. ABD'nin onayı olmaksızın hiçbir düşmanın Grönland'da üs kuramayacağını bildirdi. Askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacaklar ifadelerini kullandı. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağız diye de ekledi. ABD Başkanı Trump önceki açıklamalarında da Grönland'ı satın alma arzusundan bahsetmiş. Ancak Grönland ve Danimarka yönetimleri adanın satılık olmadığını söylemişti. ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti ve sonsuza dek sürecek bir anlaşma süresi yok ifadelerini kullandı ve adanın uygun bir bölümünde de askeri bir varlık oluşturmaya derhal başlayacaklarını ifade etti. Bu konuyu konuşacağız. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizlerle birlikte. Bülent Bey, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ABD Başkanı Trump'ın Grönland noktasında bir arzusu vardı, satın almayı planlıyordu ve geçtiğimiz dakikalarda da sosyal medya hesabından Grönland konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Sonsuz süreli bir anlaşma olarak ifadeyi kullandı Trump. Bu ifadeyi sormak istiyorum. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir ABD'nin Grönland konusunda stratejisi olduğunu mu bize anlatır? Ne dersiniz?
1: Ahmet Bey, aslında son derece enteresan. Yani sonsuza kadar derken biz daha önce Trump'ın defaatle Grönland konusunda buradaki NATO, tırnak içinde söyleyeceğim, NATO müttefikleriyle bir problemler yaşadığını görmüştük. Hatta burayla ilgili olarak şunu söylemişti: NATO burayı nasıl koruyacak, Danimarka burayı nasıl koruyacak? 2-3 tane kızak kullanarak vesaire gibi tuhaf espriler de yapmıştı. Bunları hatırlamak gerekiyor. Adada 57 bin kişi yaşıyor Ahmet Bey, bu arada bunun da bilgisini verelim. Bunlara yönelik olarak İşte bir rüşvet verme durumuna bile gelmiş bir Trump'ı da hatırlıyoruz biz bu arada. Ve bununla beraber Grönland'ın son derece önemli olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Birinci olarak burada bildiğiniz gibi hipersonik füzelere karşı bir aslında Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır, yani nükleer silahlara karşı, hipersonik füzelere karşı bir radar sistemi oluşturmak için Grönland'ı istiyordu. Bir ikinci boyut, özellikle bu küresel ısınmayla beraber Grönland'da giderek o buzulların açılıyor olması ve bunun sonucunda da burada çok sayıda aslında erimeye başlayan buzulların arkasından da lityum başta olmak üzere nadir toprak elementlerin bulunduğu bir Grönland'dan da bahsediyoruz. Ve Trump burayı istediğinde defaatle de söylemişti, hatırlayacaksınız. Ve bunun üzerinden de siz de aslında vurguluyorsunuz, son derece enteresan bir söylem: sonsuza kadar Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olacak bir Grönland. Yani bu anlamda tabii şunu da söylemeyi unutuyor Trump sanıyorum: Danimarka'ya %25 oranında bir vergiyle ilgili olarak bir aslında tehditte de bulunduktan sonra bu açıklamanın geldiğinde görüyoruz. Yani bir şekilde aslında Danimarka ile anlaşma yapılmış ve Grönland'da bundan sonra biz gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin nadir toprak elementleriyle alakalı firmalarını göreceğiz. Arkasından da askeri tesislerini, yani bilhassa Çin ve Rusya'nın hem deniz geçiş yollarını, çünkü buralarda yeni deniz geçiş yolları açılacağından da bahsediliyor küresel erimeyle beraber, ve bundan hariç olarak da Amerika'ya yönelecek olan balistik, hipersonik veyahut da diğer füzeleri engellemek yönünde de bir hem hava savunma sistemlerinin hem de radar sistemlerinin konuşlandığını göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, Trump adada derhal askeri varlığı oluşturmaya başlayacaklarını ifade etti. Ayrıca anlaşmada haftaya imzalanacak. Şimdi Arktik bölgesinde Rusya ve Çin'in de oldukça önemli stratejiler ya da planları olduğunu biliyoruz. Özellikle bölgede Rusya ve Çin anlamında ABD'nin rekabeti nasıl şekillenir sizce?
1: Yani Ahmet Bey, gerçekten önümüzdeki dönemde yine Ukrayna benzeri bir takım sıkıntıların yaşanacağı bir alan Grönland. Çünkü bildiğiniz gibi burada hem Rusya'nın deniz

0: ticareti yönünde de yani gemilerin geçmesi yönünde de bir takım yeni rotaların oluşacağı planlaması var. Çin'in de ayrıca Grönland'a olan bir ilgisini de biz bir şekilde biliyoruz. Ve özellikle Hürmüz Boğazı meselesi yani bütün bu deniz ticaret rotalarındaki büyük çekişmenin arkasından artık biz yeni çekişmelerin burada açılacak olan yeni deniz rotaları üzerinde olacağını da göreceğiz. Ve bu anlamda da yani Çin'le Rusya burayı bırakmaya ne kadar istekli olacaklar ki Trump'ın bu sonsuza kadar söylevi ne kadar aslında karşı tarafı kışkırtacak bir söz mevzu bunları gerçekten görüyor olacağız. Özellikle Ukrayna'da yükselen de bir biliyorsunuz tansiyon var. Yani Avrupa ile Rusya arasında bundan sonraki tansiyonu da Grönland'da tekrar bir Trump tarafından mı yükselteceğini göreceğiz diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü burası hep bildiğiniz gibi özellikle deniz ticaretine açık olmayan ki Rusya'yı çok rahatlatacak bir rota olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Hep burada buz kırıcı gemilerle beraber bir takım ticaret denemeleri yapıldı. Ancak bundan sonra normal dünyanın geri kalanındaki gibi açık deniz olarak kullanabilecekleri bir rota olursa Ahmet Bey burada gerçekten yeni bir çatışma alanının oluşacağını söylemekte lazım. Yani bu anlamda Grönland'ın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakılıyor olması gerek Çin'i gerekse Rusya'yı son derece rahatsız edecek gelişme olarak da okunabilir. Tabii bütün denklemleri artık iç içe okuyoruz. Biliyorsunuz bu enerji meselesinin ve yeni ticaret yollarının açılması meselesinin ki Grönland rotası özellikle son derece önemli bu anlamda. Yeni yeni gerilimlere yol açabileceğini de söylemek gerekiyor şüphesiz.
1: Evet, yani Danimarka Krallığı'nda özerk bir bölgeden bahsediyoruz. Özellikle Kopenhag ve Washington arasındaki hukuki, askeri ya da diplomatik süreç bundan sonra nasıl devam eder sizce?
0: Yani Ahmet Bey yayının başında da söyledim bir %25 vergi koymakla tehdit eden bir Trump gündemde ve bununla beraber Norveç, İsveç dahil olmak üzere başka bir krize aslında biraz kenetlenmiş durumdalar. Şimdi Rusya'nın bir tehdidi var biliyorsunuz. Polonya, Baltık ülkeleri ve benzer biçimde Baltık ülkeleri denken de Finlandiya başta olmak üzere Danimarka ve diğer ülkeler üzerinde de bir takım Rus hayaletinin hala gezdirildiğini biz biliyoruz. Ve bu çerçevede de aslında Danimarka burada bir durum değerlendirmesi yapmış olabilir mi? Yani bir ne yardan ne serden geçme durumunun sonucunda acaba bir Danimarka'yı vermek gibi bir durum gündeme gelmiş olabilir mi? Çünkü Finlandiya'da nükleer silahların konuşlandırmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Benzer biçimde Danimarka'da yine bir Rus işgali tehdidi olur mu acaba korkusu var. Ve arkadan çekilmiş bir Amerika Birleşik Devletleri'ni de unutmamak lazım. Yani eski bildiğimiz düzen şu Soğuk Savaş'tan bu yana devam eden Ahmet Bey hem o Atlantik Paktı hala yerinde mi? Danimarka'nın aklında bir soru işaretidir. Benzer biçimde Rusya'nın herhangi bir bölgelere taarruzu durumunda Amerika Birleşik Devletleri arkalarında olur mu? Bütün bunları tabii Danimarka değerlendirmiştir ki çok sert de tepki vermişti hatırlayacaksınız. Trump da alay eder biçimde epey bir Danimarka ile burayı nasıl koruyacaklar diye bahsetmişti. Anlaşılan o ki burada bir anlaşmaya varılmış. Trump'ın tehditleri demek ki tutmuş ve Danimarka burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir askeri üs açmasına ki onlar da şunu çok iyi biliyorlar. Burası bir şekilde bir hedef rota haline gelecek hem Çin hem Rusya için. Yani yeni bir gerilim alanının yaratıldığını Danimarka'nın da görmüş olması lazım. Ancak %25 gerçekten son derece ağır bir tehdit vergi anlamında ve bununla beraber de Danimarka'yı bırakmış görünüyorlar Ahmet Bey.
1: Evet, Trump anlaşmayı sonsuz süreli anlaşma olarak duyurdu. Anlaşma haftaya imzalanacak. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani Çin ya
0: Buyurun.
1: da Rusya devreye girerek bu anlaşma ertelenebilir mi? Ya da anlaşmak

0: Kimliği belirsiz dronlar deniyor ama hep bir NATO yoklamakta olan bir Rusya gerçekliği de var. Yani bu anlamda Danimarka bunları bir koz olarak kullanarak Trump'ı biraz ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeden uzak tutmaya çabalar mı? Bunu göreceğiz. Çünkü çok uzun zamandır Baltık ülkeleri, Danimarka, Finlandiya vesaire savaş görmediler. Ahmet Bey, hazırlar mı? Bunu düşünmek lazım. Yani bu anlamda Çin'i Rusya'ya da oyuna dahil ederek biraz Amerika'ya kışkırtmak ne kadar acaba yerinde olur? Ya da Trump'ın bu açıklamasına Danimarka'dan, hükümetten bir açıklama, karşı açıklama gelecek mi? Bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Hatırlayacaksınız geçen sefer de Trump yine burada benzer biçimde Grönland bizimdir gibi bir açıklama yapmıştı. Arkasından Danimarka ile çok sert bir sosyal medya üzerinden en azından atışma görmüştük biz. Belki burada da böyle yine benzer bir şey olacak. Ama Trump da durduk yerde böyle bir açık eğer anlaşma yoksa çıkıp da bu kadar net biçimde açıklama yapmaz diye düşünüyorum işin doğrusu. Tabii Rusya ve Çin bu işe nasıl bakacaklar? Çok büyük yeni bir ticaret rotasının açılmakta olduğunu unutmamak lazım Ahmet Bey burada. Ve bununla ilgili olarak da belki Rusya'nın değil de Çin'in biraz daha sanki müdahale olabileceği bir dönem olabilir. En azından Çin firmalarının da buraya bir şekilde gelip nadir toprak elementleri meselesinde etkin olmaya çabaladıklarını görecek olabiliriz. Ancak yine de Trump gerçekten eğer bu işi başardıysa Amerika Birleşik Devletleri adına çok önemli bir adım atmış olacak. Ama şunu da unutmamak lazım. Yeni bir gerilim alanında an itibariyle fitilin ateşlenmiş olduğunu ve önümüzdeki günlerde eğer bu gerçekten olmuşsa bu anlaşma Grönland üzerinde de pek çok program yapacağımızı şimdiden söyleyeyim Ahmet Bey.
1: Peki, ABD Başkanı Donald Trump Grönland konusunda anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesabından duyurdu ve sonsuz süreli bir anlaşma ifadelerini de kullandı. Büyük bir ABD askeri varlığının da adanın uygun bir bölümünde hızlı bir şekilde oluşmaya başlayacağını ifade etti. Hem bu anlaşmayı hem sürecin nasıl işleyeceğini uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Ataseverle birlikte konuştuk. Bülent Bey, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bülent Bey'i uğurladık. Diğer gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Eğer doğru bir anlaşma değilse aklımdan bile geçirmem dedi. İran'a saldırılar konusundaysa karar aşamasında olduğunu belirtti.
2: İran şu anda her açıdan kaybediyor dedi. Bu yüzden anlaşma yapmak istediklerini iddia etti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, American News Nation kanalına konuştu. 3 Kasım'daki ABD seçimleri yaklaşırken ülkesinin İran'la savaş konusunda ne yapacağını değerlendirdi. İran'ın anlaşma zemini aradığını söyledi. Ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi halde aklından bile geçirmeyeceğini ifade etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda karar aşamasında olduğunu yineledi. Neler olacağını göreceğiz dedi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. Saldırılar sürecinde 18 ABD askerinin öldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Ancak Amerikan Washington Post gazetesinin iddiasına göre bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Gazeteye konuşan 6 ABD yetkilisi 4 can kaybının daha olduğunu, dolayısıyla gerçek sayının 22 olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nda yalnızca 18 askerinin öldüğünü söylemiş, Vietnam ve Afganistan'la kıyaslayınca bu sayının çok az olduğunu belirtmişti.
1: ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı küresel enerji krizine yol açtı. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, gelecek ay en az 2 Avrupa rafinerisine petrol sevkiyatı yapamayacağını açıkladı. JP Morgan da İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir senaryosu olmadığını duyurdu.
2: JP Morgan, petrolde istenmeyen eşikler aşıldı açıklaması yaptı. Suudi Arabistan gelecek ay Avrupa'daki en az 2 rafineriye ham petrol veremeyeceğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporuna göre OECD üyesi Avrupa ülkeleri Haziran'da Suudi Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti. Ancak Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Aramco Avrupa'daki en az 2 petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi. Açıklama, krallığın Kızıldeniz'e uzanan kilit dönemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından geldi. Hattın tam kapasiteyle çalışmasının 6 haftayı bulabileceği belirtildi. ABD Bankası ise petrol piyasasını öngöremediğini itiraf etti. JP Morgan'ın haftalık petrol piyasası raporu

0: İran savaşı başladıktan bu yana ilk kez elimizde temel bir senaryo yok cümlesiyle başladı. Analistler bu sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz itirafında bulundu. Rapor ayrıca ABD yönetiminin aşılmaz denilen birçok kırmızı çizgiyi aştığına dikkat çekti. Bunların varil petrol fiyatının 100 dolara aşması, ABD'deki benzin fiyatının galon başına 5 dolara yaklaşması ve yıllık enflasyonun %4'e ulaşması olduğu kaydedildi. Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını tahmin ettiklerini ifade eden bankadaki analistler şu anda geleceği göremediklerini vurguladı.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Meis ziyaretinin ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını öne sürdü. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı duyuruldu.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini iddia etti. Açıklama Meis Adası'nın ziyaretinin ardından geldi. Yunanistan'daki RT'de yer alan habere göre Mitsotakis, Ankara'nın açıklamalarında sertleşme olduğunu öne sürdü. Deniz biraz dalgalanmaya başladı diyerek diyaloğa önem verdiğini savundu. Mitsotakis, Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme söyleminde de ısrarını sürdürdü. Meis ziyaretine ilişkinse adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı açıklandı. Tatbikata 2 İsrail füze gemisiyle 2 Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada tatbikatın 2 hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Amaç iki donanma arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Mitsotakis'in Meis ziyaretine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada 1947 Paris Barış Antlaşması'na atıf yapan bakanlık, gayri askeri statüdeki adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor diyen Gürlek, süreç istikrar getirecek dedi.
3: Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz.
2: Terörsüz Türkiye'nin önemini anlattı. Sürecin ikinci aşaması başlıyor dedi.
3: Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Gürlek, yasanın yürürlüğe girmesi için şartlara dikkat çekti.
3: Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
2: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
3: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
2: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
3: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Hep birlikte el ele kol kola kardeşlik hukukuyla sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
1: İstanbul'da 16 yaşındaki Yusuf Demirci, motosiklet tamiri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mahkeme o saldırganlar hakkındaki kararını verdi.
0: Motosiklet tamiri tartışması kavgaya dönüştü. Yusuf en yakın arkadaşları tarafından öldürüldü. 16 yaşındaki çocuğu katleden 3 saldırgan hakkında karar çıktı. Olay geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 16 yaşındaki Yusuf Demirci araç tamirine meraklıydı. İddiaya göre en yakın arkadaşlarından biri Yusuf'tan motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf olumsuz yanıt verince çıkan tartışma kavgaya döndü. En yakın arkadaşı ve iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Yusuf hayatını kaybetti.

0: Olaydan sonra suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı. Saldırganlar hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. 3 sanık iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.
1: Osmaniye'de 6 aylık hamile kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Gözyaşları içinde toprağa verilen kadının 2 çocuğu annesiz kaldığı katil tutuklandı.
2: Feryatlar Didar Filiz için yükseldi. 20 yaşındaki 6 aylık hamile kadını eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Geride kalan 2 çocuk artık annesiz. Didar Filiz, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 3. çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
3: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
2: İddiaya göre KF, 6 aylık hamile eşini darp etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
3: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
2: Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
2: Didar Filiz'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
3: Kapısı kapandı, 2 çocuk geride kaldı.
1: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Seraç ailesi bir evlat acısıyla daha sarsıldı. Aynı kazada ölen 13 yaşındaki Yusra'nın kardeşi Nazlıhan da hayatını kaybetti.
4: Görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada.
2: 7 ay içinde 3 evladını toprağa verdi. Otobüs kazasında ağır yaralanan Nazlıhan da hayatını kaybetti. Seraç ailesi üst üste yaşadığı büyük acıyla sarsıldı.
4: Allah sabır versin. Allah annesine babasına en başta olmak üzere herkese sabır versin.
2: Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 13 Eylül'de Eyüp Sultan'da bariyerlere çarparak alev topuna döndü. 5 kişilik Seraç ailesi de o otobüsteydi. 13 yaşındaki Yusra Saraç ve bir yolcu daha hayatını kaybetti. Yusra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Nazlıhan'ın bedeni daha fazla dayanamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
4: Sözün bittiği yer diyorlar ya, gerçekten budur. Yani daha dün 2 gün önce biri gömdü, bugün bu gerçekten çok ağır. Allah sabır versin.
2: 7 ay önce hastanede tedavi gören 2 yaşındaki kızlarını da kaybeden aile Yusra'dan sonra Nazlıhan'ın da ölümüyle bir kez daha sarsıldı. Nazlıhan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ailenin en küçük çocuğu Ali Osman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için indirim kampanyasını duyurdu.
5: Kiralık konut sorununa çözüm olacak 15 bin kiralık sosyal konutla, uygun bütçelerle güvenli kiralık konutlara erişimin önünü açtık.
6: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
2: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yönelik indirim kampanyasını duyurdu. Borcunun tamamını kapatamayanları da unutmadı.
6: Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da hak sahipleri belli oldu.
6: Hamdolsun bugün hep birlikte Merkez Efendi'nin 524 yuvası için kurallarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent mahallemizde İETT

0: blokları, 453 konutumuzun ve Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya 6B bölgesi olarak tabir ettiğimiz 665 konutumuzun kurallarını çekiyoruz.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlı
1: efendim.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Emlak Katılım, Katılım Evim ve Bir Evimi satın almak için masaya oturdu. Emlak Katılım'dan yapılan açıklamada satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı denildi. Sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak dedi.
4: Katılım Evim ve Bir Evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım Evim ve Bir Evim'in çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Katılım Evim ve Bir Evim'in geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
5: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır. Emlak Katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak Katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir tereddüt yok.
3: İstanbul'da inşaat alanındaki ağaç kesilmek istendi ancak alınan yetersiz önlem nedeniyle ağaç yoldaki otomobillerin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
4: İnce ipi yanlış yere bağlayıp ağacı kesmeye başladı. İp koptu. Kontrolden çıkan ağaç üzerine devrildiği otomobilleri bu hale getirdi. İstanbul Maltepe'de inşaat alanındaki ağacı kesmek istediler. Ağacın üst kısmına bağlanması gereken ipi alt tarafına bağlayıp işe koyuldular. Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla zaten ince olan ip koptu. Ağaç kontrolden çıktı. Kesilen ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak iki araçta hasar oluştu. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. İnşaat çalışması kaldığı yerden devam etti.
3: Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı. Bu yıl üretilen aşılar tavuk yumurtalarında çoğaltılarak hazırlandı. Peki yumurta alerjisi olan sağlıklı bir kişi ya da kronik hastalığı olan bir hasta bu durumda grip aşısı olabilir mi? Öznur Karsı Çetiner uzmanlara sordu.
6: Grip aşılarının üretim aşamasında tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ama ciddi bir saflaştırma işlemi yapılıyor.
4: Her yıl Eylül ayında piyasaya çıkan grip aşılarının ilk partisi eczanelere ulaşmaya başladı. İki markanın daha grip aşısı gelecek.
7: Grip aşıları bu sene tavuk yumurtalarında çoğaltılarak üretildi. Yani aşının içerisinde bir miktarda olsa yumurta proteini var. Haliyle akla şu soru da geliyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar grip aşısı yaptırabilir mi?
8: Yumurta alerjisi olanlar da bu aşıları rahatlıkla olabilir. Çünkü yumurta aşının hazırlanışında tavuk yumurtası kullanılsa dahi bu aşıya geçen miktar çok eser bir miktar oluyor. Yani alerjiyi uyandıracak derecede değil.
6: Alerjik reaksiyon açısından yumurta alerjisi olan bireylerde dahi çok ciddi risk yaratmadığını ortaya koymuşlar. Yumurta alerjisi olsa da belki güvenli bir hastane ortamında sonrasında yarım saat bekleyip bir reaksiyon olacak mı görerek grip aşısını yaptırabilir özellikle riskli gruplar.
4: Bir grip aşısında nadir de olsa gelişebilecek yan etkilere gelince.
6: Bizi en korkutan tablo anafilaksidir. Yani yapıldıktan sonra birden dilde, boğazda şişme, nefes alamama hissi aşıdan sonra geliştiyse o gruba hiç yapmıyoruz.
7: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar net olarak yumurta

0: alerjisi de olsa grip aşısının yaptırılabileceğini söylüyor. Aşının bunun yanı sıra yaptırılacağı aylarda önemli. Uzmanlar Eylül-Ekim ayını çok geçmeden özellikle kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.
1: Bağışıklığı daha da düşük oluyor onların. Kalp damar hastalığı örneğin, kalp yetersizliği olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Akciğer hastalıkları olabilir, böbrek hastalığı olabilir. Çünkü bu kişiler grip geçirdiklerinde, bir de bu zatüreye çevirdiğinde çok daha ağır ve dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapabilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Uluslararası adayların araştırma görevlisi olabilmelerine yönelik çalışmayı 2027'de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
3: Uluslararası öğrencilere üniversitelerimizde araştırma görevlisi olma imkanını tanıyacağız.
4: Nitelikli uluslararası adaylar araştırma görevlisi olacak. Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapacak. Proje 2027 yılında hayata geçirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'de araştırma görevlisi olabilme imkanını sağlayacak projenin detaylarını paylaştı.
3: En büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine uluslararası tecrübeyi katabilmek. Bütün gelişmiş ülkelerinde üzerinde durduğu ve rekabet ettiği en önemli konuların başında uluslararası alanda kendinden söz ettirebilecek nitelikli uluslararası yetenekleri kendi ülkesine çekebilmek ve cezbedebilmektir. Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş ve üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli uluslararası adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
4: Özvar, üniversitelerdeki akademik yayın kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
3: Yayın kapasitemiz OECD ortalamasını yakalamış vaziyettedir. Bu bizler açısından geleceğe yönelik olarak çok önemli ipucu veya işaretler ortaya koymaktadır.
2: İzmir'de devam eden Onat Tüneli'nin inşaatıyla bir mahalle harabeye döndü. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede esnaf da iş yapamaz hale geldi.
5: Konumuz dağıldı, gitti. Ne olacak, tonumuz ne olacak? Korkuyoruz.
6: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
4: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
7: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
8: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
7: 100'e yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
6: 3 yıl içinde çok şey değişti ya. Sayımız bayağı bir azaldı. Ya işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
9: Önceler 25-30 tane örnek gelir. Pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun anca haftada 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
4: Ataber Mahallesi'nde bir de toz sorunu var. Tünel inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
8: Neden halıyı serdiniz sokağa?
10: Ya toz, toprak, evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153 aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.
2: İstanbul'daki 3D baskı fuarı kapılarını açtı. 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcılarla üretilen kıyafetler, dev heykeller, robotlar fuarda sergilendi. Gelin şimdi sizi o fuara götürelim.
11: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
4: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu fuarda yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
12: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
13: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
14: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
4: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
13: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
11: Düğmeden tutun ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
13: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
15: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam, insanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
4: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
16: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
11: En çok yine medikal kısmı çok beğendim.
13: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
17: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
4: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
2: Suriyeli ünlü sanatçı Asalan Asri, Esad rejimine karşı aldığı tavrın ardından yaklaşık 15 yıl sonra ülkesine dönerek konser verdi. Başkent Şam'da düzenlenen konseri binlerce kişi izledi.
18: Suriyeli müzisyen Asalan Asri, 15 yıl aranın ardından Şam'da ilk kez sahneye çıktı. Binlerce hayranının katıldığı konsere "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı. Assala, Suriye devriminin ilk yıllarında Esad yönetimine karşı aldığı tavır nedeniyle ülkesine dönemiyordu. 2011'de ülkeyi terk eden sanatçının 15 yıl sonra Suriye'de verdiği ilk konsere binlerce Suriyeli katıldı. Konserde sanatçıya Suriye'nin sembollerinden oluşan bir ödül verildi. Babası Mustafa Nasri'ye ait yaklaşık 100 yıllık ut da sanatçıya teslim edildi. Konser öncesinde bazı gruplar etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulunurken Kültür Bakanlığı konserin himayesini sürdürdü. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Asalan Asri'nin dönüşünü mazlumun zalime karşı zaferi olarak niteledi. Asalan Asri, devrime verdiği destek nedeniyle Esad rejimi tarafından çeşitli baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmış, Suriye Sanatçılar Sendikası'ndan çıkarılmıştı. 2012'de Tunus'taki Kartaca Müzik Festivali'nde sahneye çıkan Assala, elinde Özgür Suriye bayrağıyla Suriye halkına desteğini göstermişti.
2: İngiliz kraliyet ailesinde Prenses Diana'nın ölümü üzerinden yeni bir tartışma başladı. Prenses Diana'nın kardeşi Konst Spencer, 1997'deki ölümün ardından kendisini arayan Kral 3. Charles'ın heyecanlı ve sevinçli konuştuğunu iddia etti. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi.
4: Prenses Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra kraliyet ailesini karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı. Prenses Diana'nın kardeşi Konst Charles Spencer, Kral 3. Charles'ın Diana'nın ölümüne sevindiğini ileri sürdü. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi. Konst Spencer yeni kitabında kardeşi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından kendisini telefonla arayan Charles'ın sesini anlattı. O dönem veliaht prens olan Charles'ın adeta piyango kazanmış gibi heyecanlı konuştuğunu iddia etti. Buckingham Sarayı ise alışılmadık bir adım.

0: adım atarak iddialara doğrudan yanıt verdi. Saray sözcüsü kitaplar hakkında normalde yorum yapmadıklarını belirtti. Ancak kardeş kaybının yarattığı acının yıllar sonra bile mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini savundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Ricky Arbiter da iddiayı reddetti. Charles'ın Diana'nın ölümünün ardından yıkılmış halde olduğunu söyledi. Con Spencer'ın kitabında Charles'la Diana'nın evliliğine ilişkin başka iddialar da yer alıyor. Charles'la Diana'nın düğünlerinin hemen öncesinde Charles'ın Diana'ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediği iddia ediliyor. Colt Spencer, kız kardeşinin hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu da öne sürüyor. Özetleri internete sızan kitap önümüzdeki hafta yayımlanacak.
1: Şimdi kısa bir ara.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu. Adada askeri varlık oluşturmaya başlayacaklarını bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından Danimarka ve Grönland'da bir anlaşma yaptıkları bilgisini paylaştı. ABD, Grönland'ın güvenliğini sağlamak ve savunmak için sonsuza dek tam yetkiye sahip olacak dedi. ABD'nin onayı olmaksızın hiçbir düşmanın Grönland'da üs kuramayacağını bildirdi. Askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacaklar ifadelerini kullandı. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağız diye de ekledi. ABD Başkanı Trump önceki açıklamalarında da Grönland'ı satın alma arzusundan bahsetmiş. Ancak Grönland ve Danimarka yönetimleri adanın satılık olmadığını söylemişti. İran'da gönüllü olarak ABD ve İsrail'e karşı savaşa katılmak isteyenler başkent Tahran sokaklarına çıktı. Can feda sistemine kayıtlı İranlıların gösterisinde silahlar ve İHA'lar sergilendi. Kadınlar uzun namlulu silahlarla yürürken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
1: ABD ve İsrail bayrakları tabutlara sarıldı. Kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail'e karşı savaşa gönüllü katılmak isteyenler gövde gösterisi yaptı. Devrim muhafızlarına bağlı Besiç güçleri öncülüğündeki yürüyüşe can feda sistemine kayıtlı İranlılar katıldı. Gösteride Amerikan bayrakları yine yere serildi. Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. Hükümetin organize ettiği yürüyüşe katılanlar savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
2: Onlarla bu silahla savaşacağım. Silahsız bile olsak Tanrı'ya olan inancımızla onları kesinlikle yeneceğiz.

0: milletin kazanması Tanrı'nın iradesidir.
1: Trump'ın açıklamaları sadece sözden ibaret. Şehit liderimizin katiliyle hiçbir müzakere, anlaşma, barış yok.
2: Kortejde roket atarlar, mini denizaltı ve İran'a ait İHA'lar da sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteride Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD'nin yenilerek bölgeden çıkacağını savundu. İran'da savaşa gönüllü katılım için oluşturulan can feda sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü dün gece İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur içinse sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak adli kontrol talep edildi. HSK'nın görevden uzaklaştırdığı savcı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı. Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi. 131 fonun tasfiyesi ekonomide en önemli gündem maddesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sürece dair önemli mesajlar geldi. Şimşek genele yayılan bir risk olmadığını söyledi. Piyasada güven devam ediyor. Sorunlu alanı karantinaya aldık dedi.
4: 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
5: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
5: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
4: Şimşek'in gündeminde Eşel Mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
3: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Mal varlıkları içinde

0: tedbir kararı alındı. Ayrı bir soruşturmada ise spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiçbir kimseye göz yumulmayacaktır ifadelerini kullandı. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trabzon Havalimanı'nda su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde sağanak nedeniyle sitenin istinat duvarı ve yolda çökme oldu. Sitedeki iki binada oturanlar afet ekiplerince tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kırıkkale'de trafik kazasının olduğu yolda inceleme yaparken şehit olan polis için cenaze töreni düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşandı.
1: Kaza olan yolda inceleme yapıyordu. Hızla gelen otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
2: Allahümme salli ve sellim ala yevleyin küntüm müminin.
1: Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Batuhan Sarıyalçınkaya da inceleme yapan ekipteydi. ÖFÜ'nün kullandığı otomobil 38 yaşındaki polis memuruna çarptı. Batuhan Sarıyalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kişi gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası şehit polis için cenaze töreni düzenlendi. Eşi polis yeleğini giyerken oğlu da babasının kepini taktı. Şehidin naaşı törenin ardından defnedilmek üzere Giresun'a gönderildi.
0: 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen 126 sivilin hatırasını yaşatmak için Şehitler Müzesi yapıldı. Müze Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.
3: Bir defter, bir kıyafet, bir çift ayakkabı. 126 Kıbrıs Türk'ü şehidinden geriye kalan her bir iz Şehitler Müzesi'nde yaşatılacak.
4: Yarım asrı aşan bir acının emanetlerini koruma altına alan bu müzenin aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağına ve Kıbrıs Türk'ünün verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere doğru bir şekilde aktaracağına inanıyorum.
3: Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamıştı. O gün Murat Ağa, atlılar ve sandallarda yaşayan Kıbrıs Türkleri için hayatlarının en karanlık günü de başlamış oldu. Çünkü aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türk'ü sivil, Rum milisleri tarafından katledildi.
5: 15 günlük bebekten 95 yaşına kadar, yaşlılara kadar Rumlar ve Yunanlılar bir katliam işlemişlerdir. Bir savaş suçu işlemişlerdir, bir soykırım yapmışlardır ve maalesef bu işledikleri bu suç cezasız kalmıştır.
3: Aradan geçen yıllarda 89 şehidin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde ise kimliği yeniden belirlenen 15 şehit için defin töreni düzenlendi.
6: Ben işte teyzemin ve teyzemin kızı Emine Tahir'in DNA testlerinde vesaire bulundum. Ara bölgede gittim ki kayıp şahıslar komitesinde onların iskeletleri üzerindeki travmayı gördük. Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
3: Ve şehitlerin naaşlarıyla beraber eşyaları da toplu mezarlardan çıkarıldı. O eşyaların sergilenmesi gelecek nesillerin katliamı unutmaması için TİKA tarafından Şehitler Müzesi inşa edildi.
4: Bugün toprağa verdiğimiz şehitlerimizle birlikte bugüne kadar vatan için, mukaddesat için, değerlerimiz için en büyük varlıklarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Ve güçlü olmak zorundayız. Ama aynı zamanda haklı olmak zorundayız. Hem güçlü olacağız, hem haklı olacağız.
3: Kuzey Kıbrıs

0: Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de hafızamıza sahip çıkıyoruz mesajı verdi.
1: Yaşananlar Kıbrıs Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelene kadar çok büyük acılar yaşadı. Ağır bedeller ödedi, zorlu bir varoluş mücadelesi verdi.
2: Bugün bir halkın acıya karşı direnişini, yok edilmek istenirken yeniden ayağa kalkışını ve özgürlük uğruna ödediği ağır bedeli geleceğe emanet etmek için burada toplandık. Unutmayacağız, unutturmayacağız.
3: Bizleri çok duygulandıran bir proje oldu. Burada 14 Ağustos 1974'te Murat Ağabey sandallarda 89, atlarda 37 masum insan şehit edildi. Ve bunların 66'sı çocuktu. Ve bu okulda okuyan, üç köyün bu okulunda okuyan sadece 3 çocuk hayatta kalabildi.
4: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ve şimdi şurada enine boyuna yazıyor. Aslında yıllarca enine boyuna programını yaptım ben Habertürk'te. Cuma akşamları o klasik geri döndü. Kısa bir ara vermiştik. Böyle reklam arası, uzunca bir reklam arası gibi düşünün. Bazen konuklarım böyle bunalır, Merve gülüyor. Böyle 10 dakika sürdüğü de olmuştu reklamların. Aynen öyle düşünün. Yine tekrar başladık Cuma akşamı o klasiğe. Hülya Hökenek ben ve sizlerle birlikte olacağız bundan sonra. Şimdi çok önemli konularım var. Elbette gündemin en önemli konusu da aslında vatandaşın yararına konuşacağımız konu başlığı SPK meselesi. Dahası ne oluyor? Yani sermaye piyasalarında bir temizlik var ama anlamı nedir gerçekten? Eminim hepinizin kafasında hala sorular var. Cevaplanmayan sorular var. Ben yine o soruları soracağım, anlamaya çalışacağım. Konuya gerçekten mesai harcamış konuklarım da var. Onlarla birlikte prodüktör arkadaşlarımızın ekranda hazırladıkları grafiklerin önünde anlamaya çalışacağız. Tabii ki diğer konularım da var. O konu başlıklarına da zaman kalırsa mutlaka değineceğiz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne oluyor, ne bitiyor? Üyeler, üye sayıları, aritmetik, onların hepsine bakacağız. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bir bilmece var ya, şu isim bilmecesi. Yani ona da bir bakacağız. Ayrıyetten Ferhat Murat benim konuğum, hem arkadaşım hem de yıllarca burada konuk oldu sağ olsun. Dedi ki bir şey söyleyeceğim bir konu başlığıyla ilgili. Belki son bir 20 dakika, yarım saat eğer zaman kalırsa o konuya mutlaka değineceğim. O da Osman Sınav meselesi. Aslında Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi meselesi önemli. Çünkü Ferhat dedi ki benim de özel olarak açıklayacaklarım var Hülya. Elbette umuyorum. Şimdi ben konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Yaşar Hocam sağ olsun. Benimle birlikte bundan sonra cumaları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: İyi akşamlar diliyorum. Çok
1: tekrar
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ferhat Murat, hepinizi yakından tanıyorsunuz. Gazeteci meslektaşım, çok hoş geldin. İyi akşamlar
2: ben
0: tekrar.
2: Ben de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Merve Şebnem Oruç keza aynı şekilde arkadaşım, meslektaşım, gazeteci kendisi. Can Özçelik aynı şekilde not1.com yazarı. Konuşacağız ve tartışacağız. Ve Murat Gezici, kamuoyu araştırmacısı. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Bütün konuştuğumuz meseleler elbette kamuoyu açısından elinde, ankette varsa. Hepiniz nasıl adlandırıyorsunuz bu operasyonu? Mesela nasıl algılıyorsunuz? Nasıl bir kavramla sizin zihninizde zuhur ediyor bu operasyon diye sordum. Ben mesela önce Ferhat Murat'a sordum. Dedim ki Ferhat, bu bir vurgun mu? Dedi ki Hülya, bu bir vurgun değil ama ben sana açıklayacağım. O zaman lütfen seni buraya alayım. Merve Şebnem, seni de almak istiyorum. Merve, niye almak istiyorum? Şöyle, gün içinde de gördüm sosyal medyada gerçekten. Çok da fazla mesai de harcamışsın. Ve kavramlar özelinde

0: özellikle. Tam bu operasyonda önce 20 kişi tutuklanıyor ama sistem nasıl işliyor, iddiaya göre bir süreç var, sürece bakıyorum mesela büyük miktarda bir para var ve bu büyük miktardaki paralar belli hisselere yönlendiriliyor. Bu hisseler sürekli satın alınıyor, satın alınıyor, sonra fiyatlar tırmanıyor ama öyle böyle bir tırmanma değil, yapay şekilde tırmanıyor, doğru mu Ferhat? Evet. Sonra tabii vatandaşlar böyle görüyorlar ekranda, bakıyorlar ki yükseliyor yani. Yani bir şey yükseliyor. Yani nasıl olur diyorlar ve ya belli koydukları para var. Çok kısa bir zaman dilimi içinde o yükselişe göre vatandaşlar daha çok alıma yöneliyor. Alıma yöneldikçe yani karşılarına çok daha başka bir şey çıkıyor. Daha sonra bu yapılan paylaşımlarda da işte yatırımcılar da algı operasyonuna onlar da dahil edildi. Fiyatlar tırmandı. Şimdi sorular var. Yapay olarak bu fiyatlar nasıl tırmandı? Nasıl yapılandırıldı? Küçük yatırımcı vatandaş 550 bin mağdurdan bahsediyoruz. Gerçekten bu tuzağın içine nasıl çekildi? Şimdi biz Habertürk olarak yıllardır kamu yayıncılığı yapıyoruz. 550 bin mağdurdan bahsediyoruz. O yüzden bizim sormamız gereken en temel soru şu. Bu mağdurlar ne yapacak? İşte bugün sermaye piyasalarında temizlik başlığıyla öncelikle yönetmenim Saniye'den ben rica ediyorum. Hem Sayın Mehmet Şimşek hem de Sayın Akın Gülek bir açıklama yaptı. Sermaye piyasalarında temizlik şöyle, 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişiye adli kontrol, mal varlıklarına tedbir konuldu, 246 sosyal medya hesabına erişim engeli geldi, Bakırköy'de 16 şüpheli tutuklandı, 41 şüpheli hakkında iddianame var ve SPK'dan manipülatif işlemlere suç duyurusu var, Ponzi benzeri yöntemlere soruşturma var. İşte Ponzi'yi de birazdan Merve açıklayacak ve aynı zamanda Ferhat da yatırımcının birikimi mercek altında, başsavcılık şöyle diyor, hukuk önünde hesap sorulacak. Aslında Adalet Bakanı diyor ki kim ne yaptıysa baştan sona hesap sorulacak. Mehmet Şimşek hemen açıklama yaptı ardından. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki bakın bir risk söz konusu değil. Yani bir risk var ama genele yayılmış bir risk söz konusu değil dedi. Borsa ve fon piyasalarında yasal sorun, yapısal sorun yok dedi. Piyasada güven de devam ediyor dedi. Ama bizim aklımızda hala sorular var. Çünkü vatandaş diyor ki ben bu paramı gerçekten nasıl alacağım? Evim bu katılım evim meselesi de, onu da Ferhat ayrıca açıklayacak. Nasıl olacak onu bilmiyoruz. Tabii en temel soru da belki de sorulması gereken, SPK gerçekten burada geç mi kaldı? Yani daha ortalarda da müdahale edilebilir miydi diye.
1: Hepsini konuşalım. Aslında konuşalım. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Hı-hı. Türkiye'de şu anda finansal sistemimiz içerisinde 2038 tane fon var.
0: Evet.
1: 2038 fonun 2038'i de tasfiye ediliyor mu? Hayır. Hı-hı. İşlerinden sadece 131 tanesi. Hı-hı. İşte belirli firmalara ait olan, 7 firmaya ait şirketlerin, portföy yönetim şirketi bunlar.
0: Evet.
1: Bunları da biraz açabiliriz birazdan.
0: Tabii.
1: Bunların fonları. Hı-hı. Bu portföy yönetim şirketi nedir? Ya da fon dediğimiz mesele nedir? Hı-hı. Fon nasıl bir
2: fon
1: yatırımcıya... Evet, fon nasıl bir...
2: Çünkü herkes borsa bilmiyor.
1: Evet.
2: Esas zaten
1: evet.
2: Onlar çok anlamıyor. Bazen çok teknik terimlere de boğuluyorlar.
1: Evet. Evet, çok basit anlatacağız. Çünkü hani hakikaten bunu... Belki bu işlerin içerisinde çok bilgiye sahip olmayan ya da hiç bilmeyenler
0: anlaşılır
1: bir şekilde, evet, anlatmamız anlatalım lazım. Fon dediğimiz mesele portföy yatırım şirketlerinin borsada örneğin işte tek tek şirketlerin bilançolarını okumak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak gibi yaklaşımları gerçekleştirmek istemeyenlerin, yani bunu tek tek finansal okuryazarlığı yüksek olmayan insanlar için finansal uzmanların hazırladığı bir yol haritasıyla onları kazandıracak bir noktaya getiren sisteme deniyor.
2: Orada, fon bir havuzdur, evet, aslında.
1: Mesela evet, Şebnem 10 lira yatırdı. Ferhat 10 lira yatırdı. Hülya 20 lira yatırdı. İşte Can 10 lira yatırdı. Ne oldu? 50 lira oldu. Hı hı. Şimdi 50 lira mı gidiyor borsadan 4 tane şirkete yatırıyor. Bunun yanı sıra
3: bizim yatırmayacağımızı biliyor, saymadı.
0: Saymadı.
2: Buraya bir gireyim mi? Buraya bir gireyim
0: Burak
2: mi?
0: Burak Gezici'yi de saymadınız.
1: Yaşar Hocam şimdi fırın. Devlet memuru olduğu için.
2: Buraya bir gireyim mi?
0: Bir şöyle, de Yaşar Hocam sonra diyormuş ki ben mağdurum.
2: Sen devam
0: falan
2: et. Ben önemli gördüğüm yerleri daha iyi açabilmek adına. Bir havuz tabii, dedik ya. Tamam. Normalde aslında eskiden de borsaya girip battım diyenleri biz çok duyarız. İşte aslında hani bu sadece finansal okuryazar değil. Riskli

bir şey. Tek hisse tabii alırsın vesaire. Fonun güzelliği şu, şimdi oraya gelecek aslında. O çok kişinin, çok yatırımcının çok miktarda rakamı olduğu için bir uzmana güveniyorsunuz. Tabii. Diyorsunuz ki ben o kadar uzman değilim. Senin sertifikan vesairen var. Sen bizim yerimize al bu parayı yönet. Emanet ediyorsunuz aslında. Evet. Ve o daha da güvenli hale getirebilmek için tek bir hisseye ya da böyle çok çıkana değil, böyle garantileyecek şekilde dağıtıyor.

0: değerinin çok üzerinde değerlemelere sebebiyet veren. Bu da nedir? Bir firma 10 lira değerindeyse borsada manipülatif alımlarla bunu 100 liraya çıkartırsanız, ki bugünkü soruşturmanın konularının en başında bu geliyor zaten.
1: Tabii.
0: Orada bir mağduriyet oluşuyor işte. Birazdan detayını anlatacağız. Yani 100 liralık bir şirket haline gelmiş bir şirket aslında 10 lira değerindeyse yatırımcı bu fonlar likiditeye çevrildiğinde, yani paraya dönüştüğünde ne kadar cebine parayı koymuş olacak, bunu konuşacağız.
1: Tabii.
0: Burada sorun olan şey o zaten. Yani bakın 2038 fondan bahsediyoruz. 131 fon ile ilgili soru işareti kondu. SPK tarafından. Ve savcılık sonrasında soru işareti koyduğu nokta, soruşturma başlattığı nokta orasıydı.
1: Evet, evet.
0: Burada zaten sıkıntılı olarak karşımıza çıkan husus şu. Bir fon hayatın olağan akışının çok çok çok üzerinde.
1: Ferhat, biz buna ne diyoruz? Bir hayatın olağan akışının üstünde. Yani belli ki burada bir manipülasyon da olmuş.
0: İşte bahsettiğim hayatın olağan akışı nedir? Enflasyon oranı,
1: tabii,
0: faiz oranı.
1: Tabii.
0: Örneğin %40 yılda. Faiz %400 veriyorsa, çok çok verimli bir şirket değilse, yine onun altını çizmem lazım. Bunun tamamı da böyledir diyemeyiz. Çünkü bazı şirketler var, çok büyük ihaleler alabiliyorlar. Örneğin yazılım şirketleri, Türkiye Cumhuriyetlerin altyapılarını yapabiliyorlar. Bunların tabii ki önümüzdeki yıllarda gelirleri daha fazla olacağı için değerlemeleri otomatik olarak hayatın olağan akışı demeyelim ama enflasyon ve faiz oranının çok üzerinde değerlenebiliyor. Ama bir şirket, bir finans şirketi, bir katılım bankası da demeyeyim, bir forex yapan bir şirket,
1: tamam,
0: isim vermemeye çalışıyorum.
1: Tabii.
0: Türk Hava Yolları gibi 500'den fazla uçağı olan bir şirketten nasıl değerli bir şirket olabilir?
1: Mümkün değil.
0: Ne
2: işte
0: yapıyor da bu kadar katma değer üretebilir sorusunu sormamız gerekiyor.
2: Nasıl yaptı ve bu bir manipülasyon mu değil mi,
1: işte
2: nasıl oldu?
1: İşte ben onu da Can, bir şey söyleyeceğim. Peki dedin şöyle, Can'a tabii ki Can'a geleceğim. Bir de Can,
3: bir
1: herkes tabii sorabilirsin. Herkes katılımcı olsun istiyorum. Ankara'da Ali Haydar, Fırat'ta. Yani kimse söz istemesin. Eline boyuna klasiği olsun lütfen Can.
3: Şimdi bu adı geçen şirket bugün ortaya çıkmadı. Adı geçen şirketi yıllardan, ben en azından 5 yıldan beri biliyoruz. Çünkü çok büyük yatırımlar yaptığını iddia ediyor. Çok büyük paralar harcıyor.
4: Ama. Değil mi? 7 şirket var.
3: Ha, 7 şirket ama üstü işte Tera Holding.
0: Yani
3: adını söyleyebiliriz çünkü hani operasyon.
1: Evet. Zaten biliniyor tabii.
3: Tera Holding. Heh. Çok büyük yatırımlar yaptığını söylüyor. Çok büyük paralar harcıyor. Çok büyük alımlar yapıyor. Şimdi madem burada bir sıkıntı vardı, gözüküyordu, görülüyordu, SPK bunu görüyordu da niye bugüne kadar bekledi? Çünkü şöyle bir durum oluştu. Bu alımlar yapılırken sponsorlar oldular, alımlar yaptılar, paralar harcadılar. Milyar TL'ler konuşuldu ve insanların bir güven kazandı haklı olarak.
1: Süreç.
3: Dedik evet, bu
2: güzel
3: demek ki
2: bir
3: büyük
2: soru.
3: Bir holding.
2: Cevaplayabilir miyim?
3: Senin dediğine geleceğim. Demek ki güvenli bir holding, güvenli bir yatırım aracı. Türk Hava Yolları'ndan bile iyi. Demir çelik sanayinden bile daha iyi. Ama öyle olmadığı gözüktü. Yani şunu soruyorum. Bu kadar güven yaratılırken neden kimse sesini çıkartmadı da bugün mü bir sıkıntı oldu?
0: Aslında bugün
1: şimdi
0: değil.
1: Şimdi şöyle,
0: süreç.
1: Bugün değil. Madem öyle, o
2: şimdi
1: zaman
2: başlayalım. Aslında ne kadar zamandır biliniyor,
1: hem
2: ne kadar zamandır farkında ve kimler biliyor.
1: Hem de neden şimdi müdahale edildi?
2: Şimdi,
1: daha önce
2: evet,
1: de
2: ve neden şimdi müdahale edildi? Aslında 4 Kasım 2025 tarihi çok önemli. Mehmet Şimşek,
1: tamam,
2: Hazine ve Maliye Bakanımız, Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşuyor ve manipülasyon olduğu ifadesini doğrudan biz onun ağzından duyuyoruz.
1: Evet.
2: Çok önemli. Bundan ya tam 10 ay önce aslında. O toplantıda bir önceki SPK başkanı da var. Onun da benzeri bir ifadesi var. Yani aslında hem SPK tarafından hem de Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bu zikrediliyor ve biliniyor.
1: Yani.
2: Şimdi madem öyle, bu kadar zamandır niye duruluyor? Tamam, bazı şeyler zaman alabilir. Veri toplamaktır, bu iddiaların altını doldurmaktır vesaire, ama gerçekten uzun bir zamandan bahsediyoruz. Biz de, yani bu arada şunu söyleyelim, ben ekonomist değilim, Ferhat da değil. Biz okuduğumuzu, anladığımızı, gazeteciler olarak yaptığımız telefon görüşmeleri, bilgi kaynaklarımız vesaire doğrultusunda anladıklarımızı anlatıyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yorumumu da sonunda söyleyeceğim elbette.
1: Üzerine de soru soruyoruz.
2: Evet,
1: yani
2: tabii ki.
1: Anlamaya çalışmak
2: şimdi,
1: için soru soruyoruz.
2: Ardından, şimdi sosyal medyaya bakarsanız bu arada herkes uzman, herkes bilir kişi, her

0: herkes yatırım tavsiyesi değildir deyip her şeyi söylüyor. O kadar tehlikeli bir alan ki.
1: Bir parantez açayım ona. Söylediğin çok önemli. Aslında işin buraya gelmesinde bu tarz isimler de etkili. Yani özellikle...
0: Çok.
1: Bakın birçok küçük yatırımcı, zaten şu anda biz aslında küçük yatırımcının haklarını nasıl muhafaza edebiliriz, nasıl en az zararla onları işin içerisine çıkarabiliriz diye konuşuyoruz. Çok özür dilerim, şunu bitireyim. Örneğin Telegram gruplarından, mesela bazı hesaplar var. Telegram'da hisse atıyor. Diyor ki, destek finans al, yüklü gir, kaybetmezsin. İşte böyle böyle... Yani destek finansı örnek olarak söylüyorum.
0: Bir burada ekran görüntüleri falan paylaşıyorlar. Ben kazandım, sen de kazanlar falan ama bugün yapay zekada bile her şey oluşturulabiliyor.
1: Diyor gibi bunu paylaşıp çok ciddi bir alımlara da bak çok ciddi bir ağa da erişiyor bunlar.
2: Tamam ama...
1: Bunun yanı sıra X'te.
3: Tabii YouTube'da
1: bazı hesaplar.
3: YouTube'da ekran...
1: YouTube'da yayınlar açılıyor.
3: Ya bakın diyor ki işte şunu alın diyor. Şunu alın diyor. Hadi söylemiyorum. Hadi döviz, altın, gümüş neyse işte. Şunu alın diyor. Yayın yapıyor. Yayının içinde bir reklam geliyor. Bilmem ne altının sponsorluğu. Ya arkadaş ha,
1: işte
3: sen
1: tam
3: sponsor olmuşsun. Sponsor almışsın. Para alıyorsun belli. Oraya yönlendiriyorsun. Ondan sonra altın düşüyor, gümüş çıkıyor, bilmem
2: şimdi
3: ne oluyor.
2: Şimdi Can'ın söylediği
3: yani.
2: Önemli bir şey var. Bir de size bir şey soracağım. Şunu da merak ediyorum. Mesela tepeden satanlar değil. Oldu değil mi bir de mesela? Şimdi hisselerim var
0: 28
2: falan.
0: 28 Ağustos günü oldu. Neden olduğunu da anlaşalım.
3: Hayır,
0: 28 Ağustos Hayır, bir tepeden... düzenlemenin geldiği tarih. Tabii. Ben aslında bir şey anlatmak Gel, istiyordum. Hadi, onu anlatırsam tamam. anlayacaksınız hadi, bence. Tamam. Şimdi aslında bir düzenleme ihtiyacı bence tepede aşikardı, biliniyordu, farkındaydılar. Çünkü bence sistem sistemde bir açık vardı. Hmm. Biraz sonra burada olan özellikle de basına yansıyan uluslararası finans piyasalarının takip ettiği Bloomberg'e örneğin yansıyan bir konu var. Terra ile alakalı. Hmm. Bu çok konuşuldu. Sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşuldu.
2: Senin bugün bahsettiğin değil mi aynı zamanda?
0: Evet evet. Hmm. Bu o yazı mesela Nisan ayında çıktı. Çıkana kadar da aslında biliniyordu dememin sebebi Kasım 2025'te bizzat Mehmet Şimşek'in, Sayın Bakan'ın ve SPK Başkanı'nın olduğu toplamda bunun zikredilmiş olması. Ardından belli bir düzenleme bekleniyor ama düzenleme gelmiyor, gelmiyor, gelmeyince devletin demek ki burada bir hani sorunu yok algısı illaki yatırımcıda oluşur. Yani geri çekilecekken, bekle gör diyecekken bak, şişmeye devam evet. ederse Nedir, eğer sen fiyatlar...
2: Sendeyim bu arada dedi ki editörümde bir taraftan Intercom'dan Hülya dedi biz grafiklerimizle veriyoruz. 7 şirketin 131 fonu tasfiye
1: evet.
2: ediyor.
1: Evet bakın.
2: Tasfiye edilen örnek 3 fon mesela.
1: Bak,
2: bu
1: söyledi
2: çok önemli. Ferhat Merve bitirsin hemen oradan tamam. yine sen çubukla ne olur devam edersin.
0: Şimdi... Bir düzenleme ihtiyacı olduğu biliniyordu, anlaşılıyordu, açıktı ama bu gelmedi, gelmedi, gelmedi. Ardından dedim ya bir haber ortaya çıktı. O haberin üzerine de konuşuldu aslında finans çevrelerinde. Hatta ben de okumuştum ne oluyor diye. Bir de böyle biz çok uzun yıllar dışarıdan böyle de, yani bir şeyler yaşamış ve böyle finans konusunda, döviz konusunda hassas insanlar olduğumuz için ülkece son 10 yıldır, Tabii. 15 yıldır bu ne ola ki diye kenara koyduğumu biliyorum. Ardından zaman geçiyor ve Haziran ayı olması lazım. Haziran ayında bu yaz MSCI, Morgan Stanley'nin altındaki bir kuruluş. Özetle şöyle söyleyeyim. Bazı ülkelere dönük endeksler yayınlıyorlar ve büyük yatırımcılar, dünyadaki portföy yöneticileri bu endeksleri baz alıyor. Afir ülkesindeki işte B hissesi, B kağıdı değerlidir. Bu borsa değerlidir, bu borsa değildir gibi yorumlar oluyor. Yani endeksler ortaya çıkarıyorlar ve aslında kısaca şu demek. Dışarıdan yabancı para girişini sağlayan endeksler sunuyorlar.
2: Tabii.
0: MSCI dedi ki burada bir sorun var. Aynı şeyden bahsediliyor aslında. Hı hı. Özellikle de o haberde bahsedilen, Bloomberg'in haberinde. Birazdan o haberin de içeriğini anlatacağım. Yani bunu inceleyin, burayı bir düzenleyin derdi Haziran'da. Hı hı. Aslında öncesinde benim bugün öğrendiğime göre SPK'nın bazı düzenleme çabaları var ama çok yavaş gitmiş. Ya, çok yavaş gitmiş. Ardından bir düzenleme
2: tamam,
0: geliyor.
2: Yine sen değil. Mesela SPK'nın düzenleme çabaları var demek şu mu demek? SPK aslında çalışıyor bak iyi çalışıyor Hülya ya da şunu mu yani yavaş gitmiş ihmal
0: Yok bence
2: etmiş.
0: O zamana kadar yani şöyle bence düzenleme çok daha önce çıkabilirdi, benim anladığım.
2: Tamam.
0: Çünkü şöyle yani 28 Ağustos'a yani o haberle MSCI'ye

0: inceleme yapacağım bilgisiyle şeyin çıkışı SPK'nın düzenlemesinin arası kısa zaten. Yani öncesinde de yapılabilirdi. Ha denilebilir ki ya öncesinde yapılsaydı belki bu kriz öncesinde patlayabilirdi vesaire. Bak bakın bunu bilemeyiz. Bu kahinlik olur. Bunu ekonomistler çok bildiklerini söyleyenler yorumlayabilirler. Ama ben orada değilim.
1: Onlar sadece, da kendi aralarında anlaşamıyor bu arada.
0: Sadece öyle bu 28 tabii, Ağustos
2: farklı fikirler var.
0: Bu 28 Ağustos tarihi düzenlemenin olduğu tarih. Bir i̇şte takvim yayınlıyorlar.
2: Biraz, saniye biraz yakınlaştırabilir miyiz? Yönetmenimden de rica ediyorum. Şimdi 28 Ağustos burada. Bir de şöyle paslaşın istiyorum ikiniz de aranızda. Zirve yaptığı dönem mesela. Bak şurada şimdi zirve bir, yapmış tabii, değil mi mesela?
1: Şimdi bak asıl zaten şey burası. Burada.
2: Ya inanılmaz. 10 kat Ferhat 7'den 69'a çıkıyor. Yaşar Hocam bakıyor musunuz? Evet, sizin
1: gün
2: yok
1: doğdu
2: gerçi hiçbir
1: gıda,
2: şey.
1: Özür dilerim.
2: Fonda o yüzden rahat rahat dinliyorsunuz.
1: Bu şirket 17 Eylül 2025'te bir lotu ne kadarmış?
3: Borsada
1: 247 lira.
3: Kumarhane.
1: Bir lot.
2: Tabii. Şimdi burada.
1: Yani şimdi burada mantığını hiç bilmeyenler için anlatalım. Evet. Bu şirketten Gündoğdu Gıda Şirketi'nden bir lot almak istediğinizde 2025 Eylül'de 17 Eylül'de 247 liradan alabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi burada fonlar bu şirketlere yönelmeye başladığında işte toplu para var dedik ya az önce havuz var.
2: Tabii.
1: Bu havuzu bu şirketlere yoğun bir şekilde koyduğunda ne olmaya başlıyor? Yükselmeye başlıyor.
2: Bakın yükseliyor.
1: Yükseliyor.
2: Yükseliyor.
1: Şimdi
2: yükseliyor.
1: buralara gelince insanlar diyor ki otomatik olarak ya 247 liradaydı. 310 liraya çıktı. %10, %15, %20. Çok iyi artıyor. Bu şirkete yoğunlaşalım diyor. En son buraya kadar geliyor 2707 lira 50 kuruş. Şimdi bakın 247 liranın kaç katı? 18 Ağustos 2026'da yani tam 11 ayda. 11 ayda aşağı yukarı 12-13 kat sizin aldığınız hisse
2: İnanılmaz.
1: Ne hale geliyor yani?
0: Ama bunun nasıl olduğunu bir anlatalım mı?
2: Tamam,
0: çok
2: bir dakika.
0: Özür.
2: Tek bir şey
0: şuraya
2: merak
0: bir,
2: ediyorum.
0: Sadece çok güzel anlatıyor. Tabii. Ben bir parantez açacağım. Bu fonlar, bakın bu fonların. Hı-hı. Az evvel dedik ya fon aslında güvenilir bir şeydir. Bir uzmana verirsiniz ve hisse, yani fonun içerisindeki parayı farklı hisselere dağıtır. Hı-hı. Buradaki sorun o yoğun, hani Sayın Bakan'ın da yoğunlaşma dediği şey. Dağıtmamışlar. Odaklanıyorlar. Mesela bunlar küçük küçük aslında firmalar diyelim ve halka arz miktarları da düşük. Yoğunlaştıkça yükseliş artıyor. Yükseliş artıyor, yükseliş artıyor ve yatırımcı da o sürekli yeşili ve yukarı oku gördükçe aa burası iyi gidiyor diyor.
2: Tabii üzerine
0: ve
2: de
0: giderek daha,
2: çok,
0: daha şimdi, fazla tabii, yapıyorlar. Daha fazla, fakat şöyle bir durum var. Tera özelinde bir durum var. Tera bir de kendi fonuyla kendi hisselerini alıyor. Bunların aslında yani firmaların yani hisseleri yükselen firmaların özellikle seçilmiş olması durumu söz konusu. Bir de üstüne
3: manipülasyon
2: işte. İşte manipülasyon
0: bir de üstüne
2: şey oydu yani.
0: Hocam işte ama şöyle bir durum var. Bunun yasal olarak engeli kesin net bir şekilde çizilmemiş. 28 Ağustos tarihine kadar. O soru sıkıntı o. Şöyle bir de burada şey yapıyorlar. Kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Yani borçlanarak yapıyorlar. Artırabilmek için kazancı gelir artırabilmek için borçlanarak. Kaldıraçlı işlem denilen borçlanarak. Yani
2: kaldıraçlı
0: risk alıyorsunuz.
2: Lira var mesela.
0: Evet.
2: Kredi ben onu 50'ye çıkartıyorum.
0: Evet.
2: Tabii
0: kredi. Evet.
2: 50'ye bunun çıkartıyorum onu ama o 40 benim değil orada çekiyorum borç gibi.
0: Evet, kazanırken
2: o benim
0: nasıl,
2: oluyor. Ama
0: evet,
2: kazanmazsa,
0: yükselirken nasıl hızlı evet. yükseliyorsa bakın düşüşü de bir de o kadar öyle. Sert oluyor.
1: Tam orayı anlatacağım. Tamam, işte. Evet. Bak. Buraya geldik. Burada...
2: Bu arada çok özür diliyorum. Gerçekten çok fazla böyle mesaj alıyorum. Aldığım mesajlarda tek bir soru var.
3: Ne
2: biz
3: olacak?
2: Ne yapacağız? Evet, evet. 550 bin kişi hocam.
3: Çok büyük bir...
1: yani. Ne yapacaklarını söyleyeceğiz. Tabii. Aslında SPK'da yayınladı onu. Şimdi hı-hı. burada evet. yükseliyor ya, yükselmeye başladı. Hem kendisi yatırım yapıyor. Diyelim hı-hı. burada 10 milyarlık, rakamları tamamen farazi söylüyorum. 10 milyarlık şu ana kadar bir yatırım var. Dediği gibi Şebnem'in 5 milyarını kendisi koyuyor. Kaldıraçla bunu 7'ye çıkarıyor. 3 milyarı da insanlardan toparlıyor. Şimdi burada bu dik eğilim ortaya çıkınca grafik yukarı yönlü vermeye başlayınca insanların yoğunlaşması daha da artıyor. Çünkü tabii. çok hızlı bir artış var. Yani bir aydaki artışını 2 günde vermeye başlayınca tabii bu fısıltı gazetesinin de etkisiyle, sosyal medyanın etkisiyle, zaten herkes TERA'yı konuşuyor veya diğer fonları konuşuyor.
2: Kazanıyorum.

0: Ve herkes birbirine sosyal medyada da öyle bir ağ dönüyor ki çünkü. Diye demiş, Ali yazmış, Ali Cengiz oyunu nasıl oluyor, kuruldu diye işte borsada editörüm. Doğru da aslında bir tanım yani gerçekten.
1: Evet. Burada yükselmeye başlayınca tabii insanlar daha da yoğun bir şekilde az önce 7'ye 3 dediğim yani 7 lira diyelim Tera'dan gelen miktarla 3 lira insanların parasıyken bu sefer çıkıyor 15'e 7'ye. Sonra ne oluyor? Bu kağıdın düşmesi için balina dediğimiz yüklü bir şekilde satış veriliyor. Kağıt başlıyor çakılmaya.
2: Zaten yani insanlar aslında evet, takip ediyorlar. Cep telefonlarındaki mobillerden tabii, görüyorlar. Tabii. Yani 69'a çıkmış diyelim. 2707'ye çıkmış. Düşüşü görmeye başlayınca ben çıkayım artık diyor. Çünkü o aslında...
1: Çıkamıyorsun bile.
2: Evet işte nasıl zaten öyle oluyor. Nasıl çıkamadığını ve satış da baskısı giderek artıyor.
0: Şimdi şöyle
2: artıyor,
0: düşüş demeyeyim, çöküş diyelim mi? Bak arkadaşlar
2: çöküş,
0: hazırlamışlar.
2: Vallahi son bir hafta çöküş.
0: Merve bak, bak son bir hafta çöküş. Konuklarımız hafta, da burada son, bakabilir. İzleyicilerimiz özellikle baksın. Böyle birden 11'e kadar böyle arkadaşlarım çok güzel hazırlamışlar, ellerine sağlık. Bu oyun nasıl kuruldu? Şurası önemli bir nokta ama. Bu daha fazla para dediği Ferhat'ın.
1: Tabii canım.
0: Yani inanılmaz çünkü bir zirve görüyor gerçekten. Tam da orada pozisyonlar daha sonra işte büyüyor. Çünkü fon getirisi de çok yüksek, çok yüksek. İşte bu kırmızı çöküş derken çıkış başladı. Biraz oradan geriye doğru şu güne doğru gelebilirsen istersen 8'den.
1: Evet. Gelelim. Evet. Burada bir önceki grafiği bir verirseler çok kısa bir önemli bir şey anlatacağım.
0: Miyiz, saniye.
1: Burada şimdi asıl mesele burada. Evet. Şimdi bu firma kimin? Bu firma Tera'nın. Tera'nın kendi tabii, şirketi. Evet. Hem fonları aracılığıyla buraya alım yapıyor, burayı yükseltiyor, yükseltiyor. İşte Türk Hava Yolları'ndan da neredeyse değerli dediğim
0: şirket bu. Değerli bir hale geliyor.
1: Evet. Yükseltiyor, yükseltiyor. Sonra bir anda dediğiniz gibi çöküş. Ve olan kimi oluyor? Küçük yatırımcı oluyor.
0: Yatırımcının neden küçük üstüne yatırımcı kalıyor. Oluyor? Her şey yatırımcının üstüne kalıyor.
2: Burada 550 bin kişi. Orada da bir mesele var. Çok özür dilerim. Aslında bu serbest fon dediğimiz fonlara girişin bir şartı var. Nitelikli yatırımcı olabilmen
1: 10
2: lazım.
1: Üzerinde.
2: Şimdi 10 milyon. Geçen seneye kadar... 1 milyondu. 2004'te bunun tutarı, limiti, üst limiti 1 milyon olarak belirlenmişti. Ama o zamanki kurla bu zamanki aynı olmadığı için geçen seneye kadar 1 milyonu kenarda olan nitelikli yatırımcı gibi daha serbest, daha esnek olan, kuralları çok da sert olmayan ve yani sana çok zarar vermez, sen küçük yatırımcısın diyemeyeceğimiz kişilerin kolaylıkla girmesine sebep oldu buralara. Ve sonra giren de bir daha çıkamıyor, ondan yükseltme beklemiyor. Onlar oradaydı. Geçen seneden beri bir yükseltme.
1: Olan küçük yatırımcı oldu diyoruz ya, neden?
0: O küçük yatırımcıdan küçük, bir soru var bu arada. Demiş ki Ferhat, onu da sorayım mı?
1: Sor.
0: Yani bu karantina meselesi var ya, demişler ki işte bu hastalık yayıldıktan sonra bu karantina niye kuruldu? Yani bir de mesela böyle bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii pandeminin çünkü, özellikle insanların borsaya yönelmesinde ciddi bir etkisi, tabii, oldu mu?
0: Etkisi
1: oldu.
0: Var, tabii.
1: İşte e-ticaret etkisi oldu mu? Oldu. Bu da bir ayrı mesele ama bak borsa her ülkede özellikle gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde zaten yatırım olarak değerlendirilmesi gereken bir yerdir. Bunu bizim şu anda sorgulamamız doğru değil. Borsaya yönelmesi insanların çok doğru. Ama borsada insanlarımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl onlara zarar gelmeden onların daha fazla kazanmalarını sağlayabilirize kafa yormamız lazım.
0: İşte
1: diyelim
0: mesela,
1: küçük yatırımcı dediğiniz yerde evet, tam şurada 2707 dedi ki tamam ben kazanacağımı kazandım kardeşim. Artık satış veriyorum dediğinde dahi onun fon içerisindeki ya da bu şirketin hisseleri içerisindeki payı çok küçük ölçekte olduğu için diyelim %20 hisselerini elinde tutan birisinin verdiği satış emri çok daha büyük olduğu için onun önüne geçiyor. Haliyle 2707'den sat emri vermesine rağmen satamıyor.
0: Satamıyor işte.
1: Aşağıya düştükçe daha da panik yapıyor, satıyor, satmaya çalışıyor ama o ara zaten olan
0: peki,
1: olmuş oluyor.
0: Peki bir şey soracağım. Soruyu da sen sordun aslında. Yani madem öyle aslında bizim yapmamız gereken ya dahası yapılması gereken ve devletin de ya bu manipülatörlerden nasıl temizlenir değil mi mesela? Yani borsa nasıl temizlenir? Temizlenmeli işte Ali Cengiz oyunu oynanmış. Şimdi istenir miydi yani bugün Akın Gürlek, Sayın Akın Gürlek çıktı açıklama yaptı. Yani Sayın Mehmet Şimşek çıktı açıklama yaptı, bir güven açıklaması. Yani belli bir alanda risk var diyor. Onun dışında bir güven tesisinden bahsediyor. Yapısal bir sorun yok diyor. Yani borsayı alıp suçlamak.
3: Bu yasa dışı
0: fonu
3: değildi
0: alıp...
3: ki mesele o yani. Şimdi yasa dışı olmadığı için burada o kişinin...

0: Yani işte neydi tezmen? Onun manipülasyon yaptı da diyemiyorsunuz. Çünkü yasa dışı bir şey yapmıyor.
1: Evet.
2: O zaman mevzuat ay, bu arada kesin, kesin diyemeyiz. Çünkü gerçekten
3: ihmal mi?
2: Şöyle mesela böyle şey ya şüphelilerin vesairenin ismi dahi açıklanırken çok az ismi biliyoruz. Konuya dair çok az şey biliyoruz. Ben o yüzden ne kadarını biliyorlar, ne kadarını kamuyla paylaşıyorlar. O yüzden dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Şunun için söyledim. Yapılan işlemin yasal olduğu, yasa dışıysa o zaman bugüne kadar niye bu kadar büyüttünüz? Bu kadar insan
1: çünkü çerçevesi ne değil.
3: Bugüne kadar niye bu zaman aşımına bakıyoruz? Zamana bakıyoruz.
1: Çerçevesi netleştirilmediği yani. İçin aslında bu tarz i̇şte, hadiselerin işte olacağı önceden öngörülüp çerçevesi netleştirilmediği için biz bununla karşı karşıyayız.
0: Sen bir yasa koyarsın. Bak Merve Şebnem dedi doğru. Önceden bundan bir yıl önce bir kenarda 1 milyon TL'si olan buraya parasını yatırıyordu ve kazanabiliyordu. Dediler ki bu olmaz. Bu burayı büyütebilir ama bir süre sonra o paradan kazanacağı için kazandıkça geri çekecek ve sistem aşağıya doğru düşeceği için dediler ki bu zarar verir. Yatırımcıya da zarar verir. Onu yükseltelim. Ne kadar yükselttiler? 10 milyon liraya.
1: Ama o sadece kapalı
2: çok
1: fonlarda geçerli.
2: Şey,
1: açık fonlarda
2: doğru.
1: Yine insanlar daha düşük rakamlarla
0: doğru.
1: Da 10 bin lirayla da 20 bin lirayla da fon
0: doğru.
1: Alabildiler.
0: Hayır,
2: burada
0: doğru.
2: iki mesele var yalnız karışıyor. Şey konu dağılmadan onu söyleyelim. Bak 28 Ağustos'taki düzenlemeyle yoğunlaşmaya sınırlama getirildi. Yoğunlaşma yasak değildi. Yani sen istediğin hisseye istediğin kadar yüklenebilirsin. Normalde bunu yapma yani normalde sağlıklı bir şekilde fonunu yürütmek isteyen uzmanlar bunu yapmazdı. Buradaki durum oydu ve yasak yoktu. Fakat
0: evet, aynen.
2: Yasak olan şey fiyatı yapay olarak şişirmek her zaman öyleydi. O ayrı bir şey.
0: Yasak.
2: Ve işte hani o yüzden mesela savcılığın ifadelerinde şunun yazması önemli. Yani işte ya SPK'da da bu var. Suç duyurusu bunun üzerine. Piyasa tabii. dolandırıcılığı ve manipülasyon. İkisi ayrı ve birbirine
0: kaldıraç
2: karışıyor. Ona dikkat etmek lazım.
0: Kaldıraç yapmak suç mu?
2: Hayır kaldıraç değil. Mesele şu. Kendi firmanın küçük bir firma burası.
0: Ha, o ayrı.
2: Bunu sürekli olarak kendi firmanı kendin tamam, şişiriyor doğru. olmak tabii doğru. ki bu tamam, bir yapay ayrı. Durum ve bu bir suçtur elbette.
1: Bu
3: bir kandırmaca. Bu nasıl suç
2: tabii,
3: olamaz?
2: Kandırmaca.
1: Bu suçu şöyle anlatalım.
2: Hani Ponzi benzeri denmesinin sebebi de bu. Ponzi değil. Ponzi'de hiçbir şey yok bu arada. Yani Bernie Madoff ne yapmıştı? Ortada hiçbir şey yok. Uyduruk kağıtlar ortaya çıkarmıştı. Bak ben bu kadar kazandırdım falan diye yatırımcıdan sürekli para topladı. Ve gelenin parasını önceki yatırımcıya verdi. Ama arka planda hiçbir varlık yoktu. Burada var ama buradaki var, sorun fiyatlarda ve yapıda. Varlık vardı burada.
3: Gerçek
2: ama varlık
3: yok. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım mı? Çok özür diliyorum. Neden dedim Ferhat ve aynı zamanda Merve sağ olsunlar beni kırmadılar. Çünkü gerçekten hani bu meseleye hem görüyorum sosyal medyada hem de diğer katıldıkları programlarda da çok fazla mesai harcadılar. Kimse ekonomist değil belki. Ama hepimiz vatandaşız ve üstüne bir de gazeteciyiz. Doğal olarak soru soruyoruz, merak ediyoruz. O yüzden her yerden bilgi almaya çalışıyoruz haliyle. Diğer konuklarım da var. Profesör Doktor Yaşar Acı Salioğlu. Aynı zamanda Doktor Ali Haydar Fırat. Can Özçelik tabii katılımcı oluyor. Doğal olarak soruları var. Ve Murat Gezici. Ben üç konuğuma da bir şey sormak isterim. Ama önce Ali Haydar Fırat'a gideceğim. Bu mesele, bu operasyon işte adına ne dersek diyelim Ali Haydar hani sen kendi zihninde nasıl zuhur ediyor, nasıl kavramlaştırdın onu bilmiyorum ama ne düşündün ilk? Yani ilk en temel soru işareti nerede oluştu sende? Geç kalınmış anlamında mı? Yoksa Hülya ben hiç orasında değilim. Hani vatandaş işte parasını nasıl alacak mağdurlar? Bugün açıklandı ama orada farklı bir süreç mi işler, nasıl işler? Ne dersin?
4: Çok teşekkür ederim hem izleyenlere hem konuklara. Şu elbette ki temel bir mesele olarak biraz önce arkadaşlar ifade ettiler. 10 ay önce benzer, yani daha doğrusu bu sıkıntının yaşanabileceğine ilişkin Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması olmuştu. Bugün bir yayına katıldı. Neden bu kadar süre beklediğini, göz göre göre yaşanan bu olumsuzluğun neden giderilemediği konusunda bence doyurucu bir açıklama yapmadı. Elbette ki piyasalara güven verildi.

0: Gelmesi konusunda bir takım mesajları oldu ama temel olarak artık bence şunu sorgulamamız gerekiyor. Bir, bunun aktüel bugün konuştuğumuz boyutu var. Yaşanan bir kriz var, yaşanan bir çöküş var. Burada ciddi bir biçimde kamusal bir zarar ortaya çıkmış. Bu görülmektedir. Bir diğer mesele belki hiç konuşulmayan ama giderek dünyada daha fazla konuşulan son olarak bu Daron Acemoğlu'nun çıkışlarıyla neoliberalizme dair çok ciddi bir ya daha doğrusu piyasaya karşı ciddi bir takım eleştiriler var. Çünkü şu görüldü artık piyasanın daha doğru tanımıyla devletin güçsüzleşmesi, küçülmesi sanıldığın aksine bir zenginlik ya da bir refah üretmiyor. Tam tersine devletin küçülmesi ya da piyasanın büyümesi çok bambaşka riskleri ortaya çıkarıyor. Şimdi bugün Sayın Bakan'ı dinlerken, Sayın Şimşek'i dinlerken şunu söylüyor. Diyor ki yani şu anda bizim fonlarımızın %90'ında, piyasanın %90'ında böyle bir sorun yaşanmamaktadır. %10'luk bir meseledir ama biraz önce siz söylediniz 500 bin üzerinde vatandaş bundan etkileniyor. Şimdi bu vatandaşların hala ilk bu mesele ortaya çıktığı zaman ben de o zaman CHP Genel Merkezi'ndeydim. Hemen bir toplantı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Orada temel olarak şu sorular soruldu. Bugün burada da hepimizin konuştuğu, bizim bütün vatandaşların beklediği sorular ve cevaplar daha doğrusu. Neden müdahale edilmedi? Ne kadar insanımız bundan etkilendi? Ve en önemlisi bunun sonucunda ortaya çıkan zarar şahsileştirilecek mi? Yani birilerine bu ödettirilecek mi yoksa kamusallaştırılacak, hepimiz mi ödeyeceğiz bu meseleyi? Buna ilişkin olarak henüz ben aydınlatıcı bir cevap alabilmiş değilim.
1: Bu önemli şurada. Bu önemli. Bir dakika. Yani bu açıklamalar beni tatmin etmedi. Bu şahsileştirilecek mi karşılık yoksa kamulaştırılacak mı derken, yoksa hani bizden mi çıkacak anlamında söylüyorsun. Şimdi şunu mu, bir dakika, şunu mu demek istiyorsun Ali Haydar Fırat? Ya Hülya, vatandaş ekranda SPK denetiminde bir tane fon görüyor. Değil mi? Görüyor yani. Böyle bakıyor. İşte ben burada bu fonu görüyorum.
0: Doğru.
1: Yani o fonun içinde fiyatı işte yapay biçimde Merve Şebnem'in dediği gibi böyle şişirilmiş, atıyorum, hisseler var. Şimdi bundan sonrası için tırnak içinde söylüyorum. Kime güvenecek vatandaş mı diyorsun? İkincisi, bu ödeme nasıl yapılacak? Bu açıklamalar beni tatmin etmedi mi diyorsun? Doğru mu anladım?
0: Şimdi bunun evet iki boyutu var. Doğru söylüyorsun.
2: SPK'yı okumamış
0: şunu
2: o zaman.
0: Şunu söylemek lazım. Evet,
1: Ferhat Murat diyor ki SPK'yı okumamış o zaman diyor.
2: Tabii gece dün 2.5-3...
0: Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Anlatayım.
1: Tamam. Dinliyor
0: şöyle
1: musun?
0: Şunu kastediyorum. Yani SPK'nın açıklaması bu sorunun aslında bir biçimiyle işte hani küçük yatırımcı olarak tanımlananların ihtiyaçlarının ya da mağduriyetlerinin bir biçimde giderileceği yönünde ama ben hala orada çok tatmin edici ve gerçekten sorunun kapsamlı olarak çözüleceğine ilişkin bir bilgi ya da bir ileti almadım. Asıl mesele şu bence. Bu krizler hep olacak. Yani bu yaşadığımız süreç ilk defa olmayacak, son da olmayacak. Çünkü zaten piyasa dediğiniz şeyin kendi iç dinamikleri bizatihi bu tür süreçleri mecbur kılan şeylerdir. Yani şimdi bir takım fonlar düşmeden, bir takım fonlar yükselmeden, yani stabil bir durumda kimsenin kar etmesi herhalde mümkün değil. Dolayısıyla çöküşler olacak, yükselişler olacak vesaire falan. Yani bu kendi iç doğasında olan bir şey. Şimdi bunu ne kadar kontrol altına alabilirsiniz? Bu bir soru işaretidir. Ha, mesele şu. Kitlesel büyük bir çöküşü Amerika'da 2008'de başlayan kriz benzeri, yani bütün bir devlet ve toplum sistemini sarsacak denli büyük bir kriz sistemini önleyecek bir altyapı hazırlarsınız. Yapısal bir takım düzenlemeler yaparsınız ki zaten Sayın Mehmet Şimşek de bunu ifade etti. Yani yapısal bir takım düzenlemeler yapacağını ifade etti. Peki bu zamana kadar niye bu yapısal düzenlemeler yapılmadı? Yani piyasanın gerektirdiği düzenlemeler bilinmiyor mu? Biliniyor. Peki birileri neden bundan bu kadar çok para kazandılar? Birileri neden bu kadar çok ciddi bir miktarda, çok muazzam miktarda, sadece bu fonlar özelinde değil, başka süreçlerde, başka fonlarda da çok ciddi paraların, çok ciddi zenginliklerin ve çok ciddi sermaye değişikliklerin olduğunu biliyoruz. O yüzden ya meselenin yapısal

0: boyutuna ilişkin olarak Sayın Bakan'ın ifade ettiği şey bence evet bir anlamıyla gecikmiş bir şeydir. İkinci mesele ne kadar bir düzenleme yaparsanız da bu elbette ki nihayetinde kontrolsüz bir alan ki zaten Sayın Bakan bunu ifade ediyor. Bu diyor bu fonlar diyor serbest alanda dolaşan ve çok yüksek nitelikli yatırımların yapıldığı fonlar. Aslında şunu söylüyor yani tıpkı bir bankaya mevduat yatırdığınız zaman nasıl onun bir güvencesi olacaksa bu fonların da benzer bir güvencesi olduğunu ifade ediyor. Ama şunu gördük, mevduat gibi bir güvencenin olmadığını da burada gördük. Dolayısıyla bu fonlara ilişkin olarak yüksek ciddi bir güvenlik duygusunun da bir biçimiyle ortadan kalktığı durum, gerçeklik var karşımızda.
1: Peki, peki.
0: Ha şu, elbette ki şunu söyleyelim vatandaşlarımıza, yani çok büyük bir kriz yok. Bir takım süreçler kontrol altına alındı. Hızlı bir biçimde müdahale edildi. Hı hı. Ama dediğim gibi buradaki mesele bir, neden bu kadar gecikildi? İki, bu yapısal sorunlar, durumlar, peki, olumsuzluklar nasıl giderilecek? Üçüncüsü gerçekten ortaya çıkmış olan zararlar bütün boyutlarıyla nasıl giderilecek? Bunların bence kamuoyuna daha açık ve net bir biçimde ifade edilmesi gerekiyor.
1: Ali Haydar Fırat diyor ki yani bu açıklamalar önemliydi aslında iki bakanın yaptığı açıklama da. Ama bu açıklamalar kafalardaki soru işaretleri belli soru işaretleri elbette cevapladı. Ama hala yani yatırımcı parasını nasıl alacak meselesiyle ya da bundan sonra gerçekten borsada böyle Ali Cengiz oyunları olabilir mi? Yani tamamen bu manipülatörler temizlenir mi gibi meseleler var. Yani bu sorulara hani cevap çok net değil diyor. Evet tuzağa düşmüş mü? Düşmüş. Yani zirveye geldiğinde de birileri satmış. Merve Şebnem'in söylediği önemli bir cümle vardı. Ona da takıldım. Çok az kişi içeri alındı. Yani çok az kişi, 20 kişi galiba değil mi? Yani çok az kişi derken
2: galiba 31 şey, 30, ha içeri tutuklanan 4 kişi.
1: 4 kişi ama
2: şüpheli listesinde 31 şöyle, kişi. İsimlerini bilmiyoruz, onu söylemek istedim.
1: İsimlerini bilmiyoruz. Evet, 4 şüpheli tutuklandı var, pardon. Ama 51 kişi adli kontrol.
3: Tedbirleri uygulananlar var.
1: Evet. Hepsi bir de değil. Mesela şöyle bir soru da gelmiş. Bu zirve meselesi önemli Ferhat Murat açıkladığında aslında. Yani bu işte para kazananlar aslında belli. Tam zirveye geldiğinde işte kim tepeden sattı ve zararı da işte bu küçük yatırımcının üstüne attı. Yani böyle diğer konuklarım
2: da. Bir şey daha var. Yani şimdi şunu söylüyoruz ya hani düzenlemede neden bu kadar gecikildi? Bu bir benim bir soru işaretim. Ve yine yani bunun cevabını verebilmek zor. Bugünden sonra da gerçekten zor. Hani ne olurdu? Bir etken değişince akışta değişir sonuçta. Hı hı. Ama bir de 28 Ağustos'ta bir düzenleme yapıldı diyoruz ya. Nitekim satışlar hemen öyle apar topar başlamadı. Yani sadece düzenleme geldi, eyvah yandık, bittik, mahvolduk değil. O düzenlemede bir takvim vardı.
1: Var.
2: Ve o takvim çok dar bir takvimdi. Hı hı. O takvim daha geniş olsaydı ne olurdu? Ben onu merak ediyorum. Peki. Yani Ekim, şimdi şöyle diyor, yoğunlaşma olan hisselerden bahsedildi ya. Hı hı. Yani bu yoğunlaştığın hisselerde, sıkıntı görülenlerde, fonlar içinden. Yani oranını düşüreceksin. Yoğunlaşmayı yok etmekte amaç. Hı hı. İşte %20'nin üzerinde bulunduramazsın vesaire, hı hı, gibi. Hı hı. Ve dendi ki, hı hı, Ekim ayının sonunda 1/3'ü tamamlanmış olacak bu sürecin. Kasım ayı sonunda 2/3'ü ve Aralık sonunda 3/3'ü. Yani bu biraz daha zamana yayılsaydı şöyle, daha kolay olabilir miydi?
1: Şimdi şöyle Merve, şöyle bir şey var. Şimdi 45 dakikadır enine boyuna programını yapıyoruz. 45 dakikadır bu 550 bin mağdurdan bahsettik ya. Yani bugün de bu açıklamalar yapıldı ya. Yani biz şu sorunun cevabını elbette veremeyiz ama üzerinde biraz tepinebiliriz galiba konuklarım da. Biz hala herkes şu soruyu soruyor. Vatandaş nasıl parasını alacak? Şöyle bir mesajlar şey geliyor. Şey İyi, hoş, güzel anlatıyorsunuz, anlıyoruz. Anlamaya da çalışıyoruz. Güzel ama biz paramızı nasıl alacağız?
4: Evet. Şimdi bir şey daha soracağım. Evet. Şimdi 2 gündür birkaç yatırım firması da açıklama yapıyor. Diyor ki biz aslında yani biz yatırımcılarımıza parasını geri ödeyebiliriz.
3: Karşılığımız var.
4: Dün karşılığımız var dedi. Mesela bu Bulls Yatırım açıklama yaptı. Dedi ki bizim paramız var. Yatırımcımıza biz geri ödeyebiliriz bu parayı. İsteyen çekebilir parasını ve biz de bunu karşılayacağız diye açıklama yaptılar.
3: Şimdi ya da şunu diyorlar. SPK şu an açsın, şu an öderiz.
4: Tamam. Evet, evet.
0: Karşılığı
4: şimdi,
0: var yani.
4: Karşılığı var. Paramız var ve biz yatırımcımıza geri öderiz diyen şirketlere niye?

0: bankalar...
1: Alan açılmıyor.
2: Şu anda zaten bak buradaki süreç...
0: Hayır, siz yapamazsınız bunu, bankalar yapsın diye.
2: Şirketler iflas etti. Şirketler battı gibi bir durum yok.
3: Şirketle alakalı değil. Bu fonlar zaten...
0: Ama algı bu işte.
3: Bu fonlar şimdi, biraz kanser biz olmuş. Bunu zaman, bir durdurdular bak, zaten. Bu. Mesela bu fonlar zaten şirketlerde bir durum yok.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani burada açıklama yapan şirketler
0: de katılım evle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bak,
1: katılım evi bu
0: iş enteresan bir durum var.
1: Evet, Ferhat dedi ki onunla ilgili katılım evimle ilgili.
2: Ben aslında bu iş neden buraya geldi? Hani 28 Ağustos'ta bülten yayınlandı ya. Tamam. 28 Ağustos'ta bülten yayınlandı. Şirketler de o kriterlere göre kendilerini hazırladılar. Hatta Tera dedi ki ben bana tanınan zamandan önce de belirli bir bölümünü zaten bitirdim dedi. Hazırlığım tamam dedi. Ama iş nerede patladı biliyor musunuz? Aslında 10 Eylül'den sonra Pusula yatırımın temerrüt açıklaması sonrasında nedir Pusula yatırım? Katılım evi de bünyesinde barındıran holding, yatırım şirketi. Evet. Ben temerrüte düştüm. Yani borçlularıma ödememi yapamıyorum zamanında diyerek bildirimde bulunmasıyla beraber bununla birlikte bir gözaltı süreci, şirket yetkililerinin gözaltına alınması süreci gerçekleşince panik satışlar çok hızlı bir şekilde başladı.
3: Bakın, zaten borsada, o gün gördüğümüz borsa %5 düştü yani. Bütün her yere yansıdı.
2: Borsadaki ve fondaki en kritik nokta şudur. Peki, soğukkanlı hareket
4: panik
2: etmektir.
4: Panik satış gerçekten bilinçli mi yoksa bir şey olabilir mi?
2: Şimdi Ali Haydar onu da anlatacak.
0: Peki kazanan var
1: ama
0: mı?
1: Ama şöyle bir dakika,
3: satışları tutmak için kendileri şirket olarak satın aldılar o gün. Mesela
1: kazanan
3: düşmesin,
1: var tabii.
3: Çok sert olmaz çakılmasın
1: burada
3: diye
1: işte
3: fiyat
1: kazanan
3: böyle düşerken
1: var tabii.
3: Şirketler yani düşmeye
2: kazanan
3: çalıştı.
2: Da var, kaybeden tabii de var. İşte bu olayların tetiklenmesiyle topyekün kaybedenler de var. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Pusula yatırım temerrüte düşünce o arada Tera Holding'le Pusula yatırımın haklarını yani şirket hisselerini Tera Yatırım bünyesine alma görüşmelerine başladığını ifade etti. Hatta katılım evin yönetim kurulu başkanı olduğunu dahi Tera Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen açıkladı kamuoyuna. Ancak bunun bir de tabii ki SPK onayı kısmı var. SPK onayı kısmı yapılmadan böyle bir satışın, böyle bir anlaşmanın duyurulması da aslında Tera yatırımcılarını da paniğe sevk etti. Bunun... Bakın şöyle düşünün. Hı hı. Dünyanın en güçlü finans şirketi olun. İşin kitabın ortasından söyleyelim. 100 bin ya da 200 bin yatırımcınızın 50 bini birden parasını çekmek talebinde bulunsun. Burada bu ciddi bir kaos çıkar.
1: Tabii.
2: Nasıl satışta tabii talebin öne alınması fiyatları artırırsa, hı hı, yani bir malı siz satarken bunu almak isteyenlerin sayısı çok fazla olursa, malın fiyatı artarsa, o malı satmaya bir anda çok yoğun bir kişi gerçekleştiğinde, giriştiğinde de o malın değeri düşer. Bu iktisat kuralıdır.
3: Yani herkes i̇şte tam da bunu yaşıyoruz. Koşunca kimse çıkamaz ya.
2: Tabii. Şimdi öyle, izleyicilerimizin şey merak ettiği soruları cevaplayalım.
1: O sorular doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten
2: asıl önemli nokta
1: asıl
2: orası.
1: Asıl önemli nokta o.
0: Paralarını
1: gerçekten
0: alabilecek misin?
1: Hayır, bu parayı bu parayı hayır, alabilecek minin dışında inan ki Can şöyle o kadar
0: yani
1: çok soru geldi.
0: Alacaksın
3: kaçtan
0: yani,
3: alacak falan.
0: Zarar etmeden alacak.
3: Kimden alacak kaçtan alacak.
2: Adım adım hakikaten hepsini anlatacağız. Editör arkadaşlarımız da çok güzel hazırlamış.
1: Yok.
2: İzleyicilerimizin kafasında hiçbir soru işareti kalmayacak. Hı hı. Öyle anlatmaya çalışacağız. Şu anda evet 131 tane fonla ilgili, hı hı, ki bunların kapalı fon olmadığını belirteyim. Büyük bir bölümün açık fon. Yani TEFAŞ dediğimiz Takas Bank üzerinden alınabilen fonlar. Herkesin aldığı, şu an izleyicilerimizin en çok merak ettiği fonlar. Şu anda alım satım var mı? Yok.
1: Yok.
2: Şu anda alım satım durduruldu.
1: Orada durduruldu çünkü.
2: Peki tasfiye, izleyicilerimizin, yatırımcıların parasının ortadan kaldırıldığı, kalktığı anlamına geliyor mu? Hayır. Onun anlamı da gelmiyor. Yani izleyicilerimiz şu anda bir paraları varsa bu fonlarda, hı hı, tasfiye gerçekleşiyor. Artık paralarımız uçtu mu? Biz bu paralara ulaşamayacak mıyız diye soruyorlarsa hayır.
1: Ferhat benim...
2: Ulaşacaklar
1: tamam, ben
2: paralarına.
1: Ben sana soruyorum. Diyelim benim 50 bin liram var. Bak izleyici soruyor. Evet. Ya da 500 bin liram var. Ama ana param bu değildi benim. Benim kar etmiş halde var olan param.
3: Hayır, daha ötesi bana sat, geri ver emrini verdiğinle bugünkü fiyat aynı değil. Mesela o temeride düştüğünü açıkladığı an. Evet. Zaten insanların genel sıkıntısı o.
2: Orada evet bir detay var. 16 Eylül günü,
3: evet,
2: saat 13.31'e kadar ilk önce satış emrini verenler o günkü fiyattan ne kadar lira değerinde bir hisseye, bir değere sahipse